TRT geleceğin iletişimcilerini sektörün deneyimli isimleriyle buluşturmaya devam ediyor. 12. TRT Geleceğin İletişimcileri yarışması kapsamında düzenlenen eğitimler sürüyor. Finalistler yarıştıkları alanlarda kendilerini geliştirmek ve mesleki deneyim kazanmak için TRT Genel Müdürlüğü yerleşkesinde bir araya geliyor. Trendyol Süper Lig'de bugün tek maç var. Saat 20'de Eyüp Spor Göztepe'yi konuk edecek. Bu maç TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray'ın yarın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edeceği karşılaşmanın hakemi belli oldu. Mücadeleyi İtalyan Marco Guida yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda son lig ve kupa şampiyonu Ziraat Bankart'la son kupa finalisti Galatasaray HDI Sigorta yarın Kırıkkale'de karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.30'dan itibaren TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Geneli parçalı çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Ardahan, Iğdır hariç, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane, Bayburt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olacak. Haberleri dinlediniz.

0: Hindistan'a bir geçit. 5. bölüm. Yazan Edward Morgan Forster. Çevirerek radyoya uygulayan Güray Tekçe. Yöneten Engin Uludağ. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayanlar: Anlatan Nevin Akkaya, Aziz Köksal Engür, Hasan Özgür Erkekli, Bayan Muğur Tülin Oral, Adela Funda Postacı, Anthony Murat Derya, Fielding Enis Fosforoğlu, Goldball Metin Çoban.
1: İngiltere'den Hindistan'a gelen yaşlı Bayan Moore ve oğlunun nişanlısı Adele ile tanışan Doktor Aziz onlardan hoşlanır. Bu iki hanım Hindistan'ı ve Hint insanını tanımak için büyük bir istek duymaktadır. Aziz, onları İngiliz Koleji'nin müdürü Bay Fielding ve Hindu profesör Godbole ile birlikte Marabar mağaralarında pikniğe davet eder. Aslında yoksul olan Aziz, bu gezi için büyük masraflara girmiştir.
2: Hasan! Hasan!
3: Ne var sahip?
2: Kalksana aptal, kalk! Hadi, hadi, hadi, kalk! Hadi uyan, hadi bakalım! Hepiniz, kalkın!

0: Ah, evet. Sonunda gelebildiniz. Ne kadar iyisiniz. Bu hayatımın en mutlu anı.
1: Oh, affedersiniz Doktor Aziz. Ama ben hayatımda hiç bu saatte kalkmamıştım.
2: Her neyse, artık geldik.
0: Evet, her neyse. Uşağınıza söyleyeyim, bilet alması gerekmiyor. Marabar hattı biletsizdir. Garip değil mi? Buyurun, Byfield'in gelinceye kadar vagonda dinlenin.
2: Tabii.
0: Hadi bakalım Hasan, topla. Hasan, kalk hepsini bir araya koy. Hadi bakalım, hadi. Sen de eşyaları topla. Yardım edin birbirinize, kalkın topla.
2: Bütün bunlar bizim için mi?
0: Böylesi önemli bir durum için dostlarımdan yardım istedim. Sanırım uşağınıza ihtiyacınız olmayacak.
2: Aa, evet, haklısınız.
0: Böylece bütün Müslümanlar bir arada oluruz.
2: Anthony!
3: Zaten onu pek sevmem.
2: Anthony, gidebilirsin. Artık sana ihtiyacım olmayacak.
4: Efendi kalmamı söylemişti.
2: Ben de gitmeni söylüyorum.
4: Efendi bütün gün hanımlarının yanından ayrılma dedi.
2: Lütfen git.
0: Aa, hala duruyor. Bir dakika bekleyin.
5: Anthony, al. Tamam. Anladın değil mi? Tamam. Hadi git. Hadi git.
2: Bu merdiven ne için?
0: O bir sürpriz. Göreceksiniz. Gelin lütfen. Lütfen gelin. Buyurun. Yalnız hanımlara ayrılmış örtülü vagonda yolculuk yapacaksınız. Hoşunuza gider mi?
1: Oh, bu bizim için yeni bir deneyim olacak.
0: evet öyle. Siz rahatınıza bakın. Tabii uzanın isterseniz. Kusura bakmayın, benim gidip iki konuğumuzu karşılamam gerekiyor.
2: Sahi, Bay Fielding ile profesör nerede kaldı?
0: Neredeyse gelirler. Bir İngiliz asla treni kaçırmaz.
2: Ya bir Hindu?
0: Bakın onu işte bilemem.
2: Olamaz.
1: Ne oldu canım?
2: Bay Fielding'de Profesör Godbol arabayla geliyorlardı. Oysa trenin geçmesi için yolu kapattılar. Bariyerin önünde kaldılar.
1: Eyvah. Ne olacak şimdi?
0: Bay Fielding! Bay Fielding!
6: Üzgünüm Aziz.
0: Bay Fielding! Beni zor durumda bıraktınız ama.
6: Godbol'ün meditasyonları uzadı. Bitmek bilmedi. Sonra da müritlere üşüştü.
0: Atlayın lütfen, atlayın Bay Fielding. Hadi atlayın şuraya. Size ihtiyacım var.
6: Pekala, uzat elini Aziz.
0: Hadi.
1: Hayır, olmaz.
6: Tüh, kaçırdım.
0: Bay Fielding.
1: Hayır.
6: Daha sonra size katılırız.
0: Bayamur. Bayamur.
1: İçeri girin. Yoksa aşağı düşeceksiniz.
0: Bayamur, gezimiz mahvoldu.
1: Hiç de değil. Ne diye mahvolsun? Hem böylesi daha iyi.
0: Ne demek istiyorsunuz Bayamur? Açıklar mısınız lütfen?
1: Böylece Müslümanlarla bir arada oluruz. Sizce de daha iyi değil mi?
0: Bayamur, siz harika bir insansınız.
2: Lütfen içeri girin Doktor Aziz. Yüreğimiz ağzımıza geliyor. Hem üzülmeyin, onlar treni kaçıracak kadar aptalsa bu onların suçu, bizim değil.
0: Ama suçlanacak olan benim. Sizleri ben davet ettim.
2: Saçma. Hadi kendi vagonunuza dönün. Onlarsız da çok iyi vakit geçirebiliriz. Ben buna inanıyorum.
0: Sağ olun. İçimi rahatlattınız.

0: Zavallı Aziz. Onu arabayla yakalamaya çalışmalıyız. Ah, bir şey mi oldu?
1: Kapılar yüzümüze kapandı, gördünüz.
0: Evet.
1: Bugün salı.
0: Ne olmuş?
1: Bugün yolculuğa çıkmak için iyi bir gün değil. Uğursuz bir gün Bay Fielden.
0: Godball. Böyle biçimsiz bir durumla karşılaştığımda kendimi hep bir garip hissederim. Bay Callender'ı klinikte ziyarete gittiğimde yolun mağaraların tam altına kadar gittiğini söylemişti. Yarım saate kadar orada oluruz sanırım. Godball. Godball. Adam çekiyor.

0: Bayan.
1: Ah, çay.
0: Buyurun, buyurun efendim.
1: Tamam, teşekkür ederim.
0: Afiyet olsun efendim.
2: Ne güler yüzlü bir uşak. Antoni'den sonra ne rahatlık.
1: Çayı vagonun içinde pişiriyor. Ne ilginç.
2: Burada hava çok güzel. Serin.
3: Bayan Kristen!
2: Yok, olamaz.
3: Bayan Moore uyandı mı?
2: Evet, ama lütfen içeriye girin.
3: Merak etmeyin Bayan Kristen. Ben camdan sıkıştırırım.
2: Aşağısı uçurum. Lütfen.
1: Söyler misin hayatım, dışarıda neler oluyor?
2: Doktor Aziz trenin dışında, pencereden pencereye geçerek buraya doğru geliyor.
1: Oh, olamaz.
3: Bayan Moore, neredeyse geldik sayılır. Size her şeyi anlatacağım. Büyük bir sürpriz olacak, çok büyük.
2: Doktor Aziz, sizin tepelere ne oldu? Tren durmayı unuttu galiba.
3: Kim bilir, belki de bu ring seferi yapan bir trendir. Bir de bakmışsınız Şanlıurfa'ya geri dönmüşüz. Şaka yaptım, şaka. Bakın işte tren duruyor.

0: Ne oluyor? Fil! Süslü bir fil!
1: Fil mi?
0: Evet, hem de çok süslü.
2: İşte sürpriz bu. Ben Quest'im, anımsıyor musunuz? İstasyonda merdiveni görünce bu ne işe yarayacak demiştiniz.
0: Evet, şimdi anladım.
1: Nasıl? Merdivenle filin üstüne mi çıkacağım?
2: Evet. Şimdi şurada şu su başında biraz dinleneceğiz. Sakın şapkalarınızı çıkartmayın başınızdan. Yani bir doktor olarak söylüyorum bunu.
1: Çok berbat bir yer burası.
0: Hizmetçilerinizin elleri ne kadar çabuk. Sofrayı hemen hazırladılar bile.
3: Buyurun, haşlanmış yumurtayla çay getirdim.
1: Ben bunları mağaralara varınca yiyeceğiz sanıyordum. Trende kahvaltı ettik ya.
2: Kahvaltı mı? Siz ona kahvaltı mı diyorsunuz? Ben sizleri böyle mi ağırlarım Hindistan'da?
4: Sahip doktor 2 saatte bir yiyecek şeyler getir demişti de.
1: Biz İngilizler çok mu yeriz sanıyorsunuz?
2: İşin doğrusu bana öyle söylemişlerdi.
0: Çok hoş.
1: Her şey çok iyi ayarlanmış doğrusu. Hazırlıklarınız kusursuz.
2: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Bayan Moore, Bayan Quested. Sizleri çok seviyorum. Sizler benim dostlarımsınız.
1: Elbette.
2: Sonsuza dek dostlarımsınız benim. Ben de sizin için öyleyim değil mi?
0: Tabii.
2: Neyim var neyim yoksa sunmak istiyorum sizlere. Başka ne yapabilirim sizin için?
0: Daha ne olsun. Çok teşekkür ederiz Doktor Aziz.
2: Bayan Mur.
1: Efendim.
2: Bayan Mur. Camideki gecemizi hatırlıyor musunuz?
1: Elbette.
2: Size nasıl da kaba ve terbiyesiz davranmıştım. Ve siz ne kadar iyiydiniz.
1: Hayır. İkimizle tanışmış olmaktan çok mutluyduk. Ben öyle anımsıyorum.
2: Böyle başlayan dostluklar çok daha uzun ömürlü olur derler. Yani demek istiyorum ki sizin diğer çocuklarınızı da böyle ağırlayabilecek miyim acaba?
0: Diğer çocuklarını biliyor musunuz? Bayan Mor bana onlardan hiç söz etmez.
2: Ralph Lestel ama evet onları biliyorum. Ama bu arada mağaraları unutmamalıyız. Sizi burada konuk ettiğim için ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Böylece düşlerimden biri gerçekleşti. Bana onur verdiniz. Kendimi Babür Şah gibi hissediyorum.
0: Neden Babür Şah?
2: Çünkü atalarım onunla birlikte geldiler Afganistan'dan. Onunla Herat'ta buluştular. Ava çıktığı zamanlarda, savaştığı ya da ricat ettiği sırada her zaman tepelerin arasında biraz konaklar dinlenirdi. Tıpkı şimdi bizim yaptığımız gibi. Yoksul bir adamdı Babür Şah. Bazen tek bir fili bile olmazdı. Ama her zaman konukseverlik gösterirdi herkese. Nesi varsa ikram ederdi. Yoksul ama yüce ruhlu bir insandı. Sonra büyük bir imparator oldu.
0: Sizin en sevdiğiniz imparator başkasıydı sanıyordum. Neydi adı? Canım hani geçen gün Bay Fielding'i anlatıyordunuz.
2: Alemgir mi? Evet elbette. O daha ünlüydü. Ama Babür Şah hiçbir dostunu aldatmadı hayatı boyunca. Nasıl öldü biliyor musunuz? Oğlu için feda etti yaşamını. Sıcağa yakalanmışlardı. Sıcaktan kaçmak için Kabil'e gitmeleri gerekiyordu. Ama devlet işleri yüzünden geç kalmışlardı. Agra Hümayun'da oğlu hastalanıp yatağa düştü. Ateşi vardı. Babür Şah onun yatağının çevresinde 3 kez döndü. Dedi ki, ateşini üzerinden alıyorum. Ateşin bana gelsin. Ateş oğlunu terk etti. Babür'e geçti. Ve onu

0: öldürdü. İşte bunun için Babür'ü Alemgir'e yeğlerim. Belki de böyle yapmamalıyım. Ama ne yapayım? Böyle hissediyorum ben. Ben sizi geciktiriyorum değil mi? Yola devam etmek için sabırsızlanıyorsunuz.
1: Yok, hiç de değil. Bu konuşmalarınız bizim çok hoşumuza gidiyor.
2: Peki ya Ekber Şah?
0: Ekber Şah'ın adını duydunuz demek. Güzel. O da çok önemli bir imparatordu. O yarı Hindu yarı Müslümandı.
2: Ama bütün Hindistan'ı birleştirmek istiyordu, öyle değil mi?
0: Evet. Ama Hindistan'ı birleştirmek mümkün mü? Geçen gün Profesör Godbol'un dediği gibi hiç kimse tek başına bütün Hindistan'ı simgeleyemez. Ve hiçbir inanç bütün Hindistan'ı kucaklayamaz.
1: Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Bu ülkede bütünleştirici olan bir şeyler olmalı. İlle de dinden bahsetmiyorum. Ama bir biçimde insanları ayıran bütün bu engeller aşılmalı bence.
2: Evet. Mesela benim durumumu ele alalım. Bilmem duydunuz mu? Ben Bay Hislop'la nişanlandım.
0: Öyle mi? Yürekten kutlarım sizi.
2: Teşekkür ederim. Ama ne dersiniz Bayan Mor? Doktor Azize Hindistan'da yaşayan İngilizlerle ilgili sorunlarımızdan söz edelim mi?
1: Bu senin sorunun. Benim değil şekerim.
2: Evet, bu doğru. Bakın Doktor Aziz. Bay Hislop'la evlenince ben de Hindistan'da yaşayan İngilizlerden biri olacağım.
0: Mümkün değil. Bu sözü geri al.
2: Ama bu kaçınılmaz bir durum. Bu yafta yapıştırılacak üzerime. Ancak bütün umudum bu grubun düşünce tarzına karşı direnebilmek. Bazı hanımlar, örneğin Bayan Thornton ve Bayan Callender gibi hanımlar biraz, nasıl derler, Hintli halka karşı oldukça haksız ve zütbece davranıyorlar. Onlar hakkında böyle konuştuğum için utanıyorum ama onların davranışları benim görüş açıma uymuyor. Bence dünyada hiç kimse, hiçbir ulus diğerlerinden üstün olamaz. İşte onun için Ekber Şah'ın insana evrensel açıdan bakan görüşüne katılıyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?
0: Ben Bayan Moore'un herhangi bir yakınıyla evlenmenizin size mutluluk getireceğine inanıyorum.
2: Benim mutluluğum ayrı bir sorun. Size asıl sormak istediğim şey bu. Evet. Hindistan'da yaşayan İngilizlerden biri olma sorununu nasıl çözümleyeceğim? Bana bu konuda öğütleriniz ne olabilir?
0: Bakın, siz diğerlerine hiç benzemiyorsunuz ki. Doğru söylüyorum. Siz benim halkıma asla kaba davranamazsınız.
2: Bana burada bir yıl yaşarsam kendileriyle aynı görüşü paylaşacağım söylendi ama.
0: Yo. Yalan söylemişler size. Buraya kadar gelmişken gidip şu mağaralarımızı görelim mi? Hadi.

0: İşte geldik. Yalnız rehberler çok sessiz olmamız gerektiğini söylüyorlar. İçerisi yankı yapıyormuş. En ufak bir ses birçok sese neden oluyormuş.
1: Umarım buna dayanabilirim.
0: Buyurun girelim.
2: Ne güzel.
0: Bayan Moore.
1: Lütfen. Lütfen. Hayır. Hayır.
2: İyi misiniz?
1: Hayır.
2: İyi misiniz?
1: Evet.
2: Emin misiniz?
1: Mağarada fena oldum. Kalabalık. Kokular. Yankılar. Nefesim daraldı. Bayılıyordum aslında.
2: Keşke siz girmeseydiniz.
1: Keşke. Godbor yankıdan söz etmemiş.
2: İçecek bir şeyler ister misiniz?
1: Hayır. Hayır, teşekkür ederim. Galiba ben de diğer yaşlılar gibi. Bazen düşünüyorum da artık bu işler bizden geçti. Geçti diyorum. Tanrı'ya yaklaşıyoruz artık. Biraz su verir misin?
2: Tabii. Buyurun.
1: Teşekkür ederim.

0: Oh.
1: Kibrit alevinin duvarlardaki yansımasını gördünüz mü?
2: Oh. Anımsamıyorum.
1: Duvarlar nasıl da pırıl pırıl. Sanki cilalanmış gibi. Ama Aziz bunların en iyi mağaralar olmadığını söylüyor. Kavadol tepesinde daha güzelleri varmış.
2: Oraya kadar gidebileceğimi sanmıyorum.
1: Pekala. Öyleyse burada gölgede oturur, kendinizi toparlayıncaya kadar beklersiniz. Sonra da geri döneriz.
2: Hayır. Hayır. Doktor Aziz'i diş kırıklığına uğratırız sonra. Zavallıcık bu kadar hazırlanmış. Sen git onunla. Beni merak etme.
1: Peki. Aziz'e ayıp olmasın.
2: Çok iyi. Ben burada oturur, sizin dönmenizi beklerim.
3: Bir an önce hareket etmeliyiz. Güneş yükseldikçe hava ısınacak.
2: Beni bağışlayın Doktor Aziz. Ben çok yoruldum. Burada kalsam daha iyi olacak. Tırmanmak beni hep yorar. Siz ikiniz daha rahat çıkarsınız.
4: Sevgili Bayan Moor, bağışlanacak bir şey yok ki. Çok haklısınız. Epeyce tırmanmak gerekiyor. Gerçekten sizin gelmemeniz daha iyi olur. Çünkü siz benim için çok şey ifade ediyorsunuz. Bir dostunuz benim için.
2: Elbette. Benim dostumsunuz Doktor Aziz. Size bir öneride bulunabilir miyim?
4: Tabii, tabii.
2: Bu kez yanınızda o kadar insan götürmeyin. Bana kalırsa böyle daha uygun olacaktır. Daha az kalabalık olur.
4: Kesinlikle haklısınız. Bir tek uşağım Hasan'ı alırız. O buraları çok iyi biliyor. Olur mu?
2: Çok güzel. İyi eğlenceler. Korkunçtu. Hiçlikti orası. Orada her şey anlamını yitiriyordu. Boşluktu. Yaratılış ve yok oluş tek bir sesin içinde yitip gitmişti.

Unutmak kabil mi seni? Ah, ne mümkün. Senden ayrıldım o simsiyah gün. Gözleriniz gibi mavi şu deniz. Ne kadar özledim sizi bilseniz. Perihan Altındağ Sözeli'den dinledik bu gece ilk eserimizi. Güftesi ve bestesi Osman Nihat Akın'a ait Nihavend şarkıydı. Eserin başında Cevdet Çağla'nın kemanla yaptığı giriş taksimini dinledik. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bir saat boyunca namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Nihavend ve Acema Şiran makamında şarkılar bulacaksınız programımızda. Nihavend makamındaki ikinci şarkımız Feyzi Halıcı'nın bir şiirine Cini Uçan Tanrı Korur'un bir bestesi. Teoman Volkan Özselçuk'tan dinliyoruz. Sararıyor nar çiçeği umutlar, bir buruk özlemde şimdi aynalar. Tedirgin duygularla takvimlerden zamanı düş gibi toplayan kimdi?

Şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana. Gözlerinde bir mana var gibi geldi bana. Güfte ve bestesi Necip Mirkelamoğlu'na ait bu Nihavend eseri Eda Şimşek'ten dinledik hep birlikte. Güftesi ve bestesi Hacı Faik Bey'e ait Nihavend makamındaki Fantezi var sırada Melihat Gülses'ten dinliyoruz. Gelin kızlar annemize soralım, bahçemize salıncağı kuralım, karşılıklı binip kolan vuralım. Salıncaktır genç kızların oyunu, kolan vurdukça seyredin boyunu.

Sen. Sevval Şentürk'ten dinledik dramalı Hasan Hasgüler'in bu Nihavend eserini. Sıradaki Nihavend şarkımızın güftesi Meryem Sevin'e, bestesi Turhan Taşan'a ait. Faruk Salgar'dan dinliyoruz. Düşünürken seni yüzüm gülüyor, uykuya böylece dalsam diyorum.

Aklımda sen, fikrimde sen, kalbimde ruhumda sen. Baygınım ben sana, candan yana yana, şu seven kalbimi bil.

Beğendim biçimini, her yerin mini mini. Dudaklarım ismini anıyor Kadıköylü. Deniz kızı Eftalya'dan dinledik Refik Fersan'ın bu Nihavend eserini. Güftesi Vecidi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı'a ait Nihavend şarkıyı da Emel Sayın'dan dinliyoruz şimdi. Aşkın susuz bağında pınar gibi çağlarım, ceylan oldum dağında gezer gezer ağlarım.

Sermüezzin Hakkı Bey'in Nihavend makamındaki şarkısı var sırada. Münip Utandı'dan dinliyoruz. Nerelerde kaldın ey Servinazım? Bana bir haber ver, budur niyazım. Hasretinden acep ölmek mi lazım? Bana bir haber ver, budur niyazım.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Acema Şiran makamında eserlerle devam ediyor. İlk eser Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi. Güfte Cemalettin Altıntaş'a ait. Güldehen Marmara'dan dinliyoruz. Bu hal zuhur etmesin bir daha. Ederse tüten gönül püryan olur. Kimseye söylenmez bu ateş. Söylenirse iffete kıtal olur.

Neden kalbim seni sevdi? O gözler zihnimi çeldi. Bu iftirak cana yetti, yeşil gözlü yaman esmer. Vezir Kemani'nin güftesini yazdığı Nasib'in Mehmet Yürü'nün bu acıma şiran bestesini Adnan Mungan'dan dinledik hep birlikte. Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait acama şiran eser var sırada. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Nideyim bilmem elinden senin, bilmem nideyim senin elinden, feryat edeyim gönül dilinden.

Rast geldim iki cane, biri al giymiş, biri mavili. Al giyen aldı aklımı ama ille mavili. Acema Şiran makamındaki bu türküyü de Radife Erten'den dinledik hep birlikte. Ve Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine huzurlarınızda olmayı diliyorum. Bu gece sizler için seçtiğimiz son şarkı Hilmi Özgin'in güftesini yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın Acema Şiran makamındaki Yürük Semai. Nesrin Körükçü'den dinliyoruz. Çekmiyor yâr-ı sitemkâr hayli demdir nazımız. Talî-i makus elinden rahnedardır sazımız. Mürgi dilden çok gazel tarih eylemek mümkün ama güş-i takdir sağır olmuş, boş gider avazımız. Hoşçakalınız.

0: Müzikler hayatı anlatır.
1: Günlerden pazar ve günün 11. saati. Müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, İstanbul Radyosu'nun TRT Radyo 1 stüdyosunda. Mehmet Bahar teknik yönetimde, yapım görevlimiz Ayda Çınar mikrofon gerisinde. Ve bugün bir müzik kutumuz var stüdyomuzda. Anımsayanlar bilir, özellikle 1950'ler ve 60'larda müzikseverler içine bir bozukluk atarak sevdikleri şarkıların plaklarını çalarlardı o müzik kutularında, diğer adıyla jukebox'larda. İşte ben de şu anda stüdyomuzdaki müzik kutumuzun başındayım. Teresa Brewer'ın 1950 yılında yaptığı gibi içine bir bozukluk atmıyorum ama hemen ilk plağımızı seçiyorum. Hayatı anlatan müzikleri, notaları Stephen Wise, sözleri Bernie Baum imzalı, adını müzikten alan Music, Music, Music ile başlatıyorum. Put another nickel in the nickel audion. All I want is having you and Music, Music, Music ve Teresa Brewer.

sevgilisiyle olmak ve duygularını ona müzikle iletmekmiş Teresa Brewer'ın tüm mesleği. Teresa Veronica Brewer adıyla Ohio Toledo'da dünyaya gelen ve 19 yıl önce 76 yaşında yaşama veda eden şarkıcı, bu Stephen Weiss, Bernie Baum ezgisiyle 1950 yılında hem müzik kutularının birinci sırasındaydı hem de müzik listelerinin. Az sonra çalacağım plaksa müzik kutumuzun ikinci sırasında. Seyyar Taner'in bu plaktan yankılanacak isimdeki şarkıysa Sevgi ve Müzik Üstüne. Olcay Tuahmet Tuğsuz'un yazıp bestelediği, Seyyar Taner'in Grup Lokomotif eşliğinde seslendirdiği ezgi, aynı zamanda 1987 Eurovision Türkiye yarışmasının birincilik basamağında. Bir müzik, bir melodi, dostluk ve sevgi. Yalan değil benim dünyam, hayal değil gerçek rüyam. Bütün dünya duysun diye şarkım Sevgi Üstüne.

1987 Eurovision Türkiye finalinde bu şarkıyla birinci olmuş, aynı yıl Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan Eurovision'da ülkemiz adına yarışmıştı. Hold Me Now diyerek İrlandalı Johnny Logan'ın birinci olduğu Eurovision 87'nin sonunculuk basamağında yer alsa da dostluk, barış ve sevgi dileklerini tüm dünyayla paylaşmıştı Seyyar Taner. Ben de bugün sizlerle ve adını müzikten alan şarkılarla paylaşıyorum günün 11. saatinin ilk yarısını. 1987 yılının Brüksel'inden 169 yıl öncesinin Viyana'sına giderek Ludwig van Beethoven'ın Straubing'deki pansiyonuna uğruyorum sevgili dostlar. Başyapıtı Dominör 9. Senfoni işte orada notalara döküyor Bonn doğumlu Alman besteci. Tam 2 yılını alır müzik dünyasında koral senfoni diye de anılan korolu yapıtını bitirmesi. 1824'te tamamlar, final bölümünde ünlü Alman şair Friedrich Schiller'in 1785'te yazdığı Ode an die Freude, neşeye övgü şiirinin notalarla buluştuğu 9. senfoniyi. Yıllar ve yıllar geçer, Buenos Aires'li besteci ve müzisyen Valdo de los Rios yaptığı düzenlemeyle Beethoven'ın yapıtını pop rock türüne uyarlar. Granadalı oyuncu, besteci ve şarkıcı Miguel Rios Campana da 9. senfoniyi 1970 yılında bu uyarlamayla seslendirir. Hem Orbe'nin İspanyolca sözleriyle hem de Rose Parker'ın İngilizce lirikleriyle dillendirir. Himno a la Allegria ya da dinlemek üzere olduğunuz gibi A Song of Joy.

A Song of Joy, Beethoven'ın 9. senfonisinin finalindeki korolu bölümden bir pop rock uyarlaması. Bu uyarlamayı 1970 yılının anılarında İspanyol Miguel Ríos seslendiriyordu. Bestecinin 9. senfonisi 56 yıl önce nasıl hafif müziğe yansıdıysa bir başka ünlü yapıtı. Solo piyano için 25 numaralı La Minör Bagatelli de 3 yıl sonra pop rock dünyasındaydı. Ludwig van Beethoven 1810 yılında Für Elise, Elise için bestelemişti bu bagateli. 40 yaşındaki bestecinin o dönemde aşık olduğu ve evlenmeyi önerdiği 18 yaşındaki genç ve güzel bir kız mıydı Elise? Yoksa kimi kaynakların öne sürdüğü gibi Beethoven'in doktorunun kızı Therese Malfatti mi? Kimi kaynaklar bestecinin bu piyano yapıtını seslendirdiği akşam Therese Malfatti'ye evlenme önerdiğini, genç kıza verdiği nota sayfalarındaki yazısının fazlasıyla okunaksız olduğu için Für Therese'nin yanlışlıkla Für Elise diye okunduğunu yazdılar. Für Therese ya da Für Elise, hangi isme adanmış olursa olsun ne fark eder? 316 yıldır piyanolardan yankılanan bir yapıt Beethoven'ın bagateli. Yalnızca piyanolardan mı? 1973 yılında İtalyan söz yazarı, yapımcı ve müzisyen Giovanni Giorgio Morelli'nin uyarlamasıyla hafif müzik dünyasının plaklarından da. Hans Björk adıyla İtalya'nın Ortisei kasabasında dünyaya gelir, günümüzde 86 yaşında olan Giorgio Moroder, müzik yaşamına adım attığında elektronik dans müziğiyle anılmaya başlar adı. 1970'lerde Münih'te kendi plak firmasını kurar, Ludwig van Beethoven'in piyano için bagatelini Peter John Belotti'nin İngilizce sözleriyle pop rock türüne uyarlar. Für Elise bu uyarlamayla yalnız aşıkların senfonisine dönüşür. Kısaca George adını kullanan İtalyan şarkıcı da yalnız aşıkların senfonisini 1973 yılında seslendirir. Lonely Lovers Symphony.

Beethoven'in piyano için bagateli Für Elise'den bir uyarlamaydı Giorgio'nun sesindeki Lonely Lover's Symphony. Ya Sarah Vaughan'ın sesindeki A Lover's Concerto. Müzik dünyasının sasisi Sarah Vaughan, kırlara yağan tatlı bir yağmurun, ağaçların dallarından çiçeklere serenat yapan kuşların müzikli tablosunu resmetmişti A Lover's Concerto'da. Bu tablodaki notaların barok dönemin ünlü Alman bestecisi Johann Sebastian Bach'ın ikinci eşi şan sanatçısı Anna Magdalena Bach'a adadığı müzik albümündeki sol majör menüeden uyarlandığı düşünülmüştü. Ama sonradan bir başka Alman bestecinin 17. yüzyılda yaşayan Christian Petzold'un müziği olduğuna inanıldı ve sol majör menüe Sandy Limser ve Danny Randall'ın düzenlemesiyle bir aşığın konçertosuna dönüştü. 1965 yılında da Sarah Vaughan'ın sesiyle müzikseverlere ulaştı. How gentle is the rain that falls softly on the meadow. Birds high up in the trees serenade the flowers with their melodies. A lover's concerto by Sarah Vaughan.

1965'ten 1969 yılına bir aşığın konçertosundan tek ses için yazılmış bir konçertoya. Asıl adı Christian Langlade olan pop ve elektronik müziğin tınılarını klasik müzik yaklaşımıyla bütünleştiren çağdaş Fransız besteci Saint-Preux'un imzası var bu konçertonun notalarında. Tek ses için konçertoyu sözsüz vokaliyle günümüzde 89. yaşını süren Boulogne-sur-Mer doğumlu Fransız şarkıcı Daniel Licari seslendirmişti 62 yıl önce. Daniel Licari ve Concerto ya da Concerto pour une voix.

Adını müzikten, şarkıdan, ezgiden alıyordu bu haftanın hayatı anlatan müzikleri. Haftaya aynı gün ve aynı saatte

0: Yine TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ve yapım görevlimiz Ayda Çınar'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.
1: Müzikler hayatı anlatıyordu.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve uzun bir birikimin ürünüdür. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugünkü konumuz İtalya. Bir ülkeyi tanımak için yalnızca başkentini, ünlü yapılarını ya da yemeklerini bilmek yeterli midir? Bazen bir ülkeyi asıl tanımamızı sağlayan şey, sokaklarında yürümek, meydanlarında oturmak, insanların günlük yaşamına bakmak ve yüzyıllar boyunca oluşmuş kültürün izlerini takip etmektir. İtalya'da tam olarak böyle bir ülke. Roma denildiğinde aklımıza Kolezyum, Venedik denildiğinde kanallar, Floransa denildiğinde sanat, Napoli denildiğinde ise pizza gelir. Ama İtalya'yı ilginç kılan yalnızca bu ünlü şehirler ve yapılar değildir. Çünkü İtalya'da şehirler, hatta bazen birbirine çok yakın bölgeler bile kendine özgü bir karakter taşır. İtalya'nın bugün bildiğimiz siyasi birliğine kavuşması da aslında oldukça yenidir. Ülke 1861 yılında büyük ölçüde birleşti. O tarihten önce İtalya Yarımadası, krallıklar, dükalıklar, cumhuriyetler ve farklı devletler arasında bölünmüş durumdaydı. Bu nedenle İtalya'da bugün bile bölgesel kimlikler oldukça güçlüdür. Kuzeyde Milano ve Torino gibi şehirlerde sanayi, ticaret ve tasarım öne çıkarken, orta kesimlerde Floransa ve Roma gibi şehirler sanat, tarih ve siyaset mirasıyla dikkat çeker. Güneyde ise bambaşka gelenekler, mutfaklar ve yaşam biçimleriyle karşılaşmak mümkündür. Belki de bu yüzden İtalya'yı tek bir ülke gibi değil, aynı ülkenin içinde yaşayan birçok farklı kültürün buluşması gibi düşünmek daha doğru olabilir. Peki ya İtalyanların günlük yaşamında önemli bir yere sahip olan kahve? İtalya'da kahve yalnızca uyanmak için içilen bir içecek değildir. Bir kafeye gidip kısa bir espresso içmek günlük hayatın küçük ama önemli ritüellerinden biridir. Üstelik İtalya'da kahve siparişinin bile kendine özgü bir kültürü vardır. Örneğin kafe dediğinizde çoğu zaman size bir espresso gelir. Ve belki de İtalya'nın günlük yaşamını anlatan en güzel yerlerden biri meydanlardır. İtalyanca piazza adı verilen bu meydanlar yalnızca binaların arasındaki boş alanlar değildir. İnsanların buluştuğu, sohbet ettiği, çocukların oynadığı, kafelerde oturduğu ve şehrin gündelik hayatının aktığı sosyal alanlardır. Özellikle akşam saatlerinde bir meydanda oturup çevrenizi izlediğinizde aslında bir şehrin tarihini kitaplarından daha farklı bir biçimde okuyabilirsiniz. İtalya'nın kültürel mirası ise günlük hayatın çok daha ötesine uzanır. Rönesans'ın doğduğu yerlerden biri olan Floransa'dan, Antik Roma'nın izlerini taşıyan Roma'ya, Venedik'in su yollarından, Bologna'nın tarihi sokaklarına kadar İtalya'nın birçok köşesinde geçmişle bugün yan yana yaşar. Üstelik İtalya yalnızca büyük sanatçıların ülkesi de değildir. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael ve Botticelli gibi isimler sanat tarihini değiştirmiş olsa da İtalya'da sanatın günlük yaşamın içine karıştığını görmek mümkündür. Ve elbette İtalya denildiğinde mutfaktan söz etmemek olmaz. Pizza, makarna, risotto, tiramisu. Ancak İtalyan mutfağının belki de en dikkat çekici özelliği sadeliğe verdiği önemdir. İyi bir İtalyan yemeği için çok fazla malzeme kullanmak yerine az sayıdaki malzemenin kalitesine önem verilir. Domates, zeytinyağı, peynir, fesleğen, un. Bazen birkaç basit malzeme bir araya gelir ve bütün dünyaya yayılan bir lezzete dönüşür. İşte İtalya'yı ilginç kılan da biraz budur. Bir yanda binlerce yıllık tarih, diğer yanda günlük hayatın son derece sıradan görünen anları. Bir meydanda içilen espresso, akşamüstü yapılan kısa bir yürüyüş, aileyle yenilen uzun bir yemek, eski bir binanın önünden geçerken fark edilen bir heykel. Bütün bunlar bir ülkenin kültürünü yalnızca müzelerde ve tarih kitaplarında değil, hayatın içinde de yaşatır. Belki de İtalya'yı anlamanın en güzel yolu yalnızca neleriyle ünlü diye sormak değil. İnsanları nasıl yaşıyor, şehirleri nasıl nefes alıyor ve geçmiş bugünle nasıl buluşuyor diye bakmaktır. Çünkü bazı ülkeleri tanımak için haritaya bakmak yetmez. Bazen bir meydanda birkaç dakika oturmak, küçük bir kafede kahve içmek ve etrafınızdaki hayatı izlemek gerekir. Ve İtalya, geçmişin yalnızca korunmadığı, günlük hayatın içinde yeniden yaşatıldığı ülkelerden biridir. Bir başka yerde, başka bir hikayede yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz? Saat 5.
2: haberler.
3: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği görüntülü mesajda, Anadolu'nun evlatlarıyla Türk Dünyası'nın farklı bölgelerinden gençlerin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı'nın koordinasyonunda Kocaeli'nde düzenlenen etkinliğe gönderdiği mesajda, "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir," dedi. Erdoğan, enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz, dedi. Soykırımcı İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına Ankara'dan sert tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in tehdit ve provokasyonlarına boyun eğmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin halkının haklarını ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceği mesajı verildi. Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı vurdu. 13 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Saldırının ardından havalimanı boşaltıldı, hava trafiği durduruldu. Yemen ordusu ise Taiz'de Husi hedeflerini vurdu. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu R4 grubu Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını kınayan ortak bir açıklama yaptı. Bölgesel dörtlüden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a destek vurgulandı. Husilere saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. İran-ABD savaşında tansiyon yeniden yükseliyor. Hali hazırda Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, İran-ABD barışı için devreye girme çabasında. Washington ve Tahran'da ise karşılıklı sert mesajlar gelmeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda da askeri hareketlilik sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşında hedefler enerji tesislerinden dijital altyapıya uzandı. Ukrayna, Rus teknoloji şirketi Yandex'e ait veri merkezlerine İHA saldırıları düzenledi. Bazı hizmetler durma noktasına geldi. Dünyanın farklı yerlerinden bazı kullanıcılar da dijital hizmetlerde sorun yaşadı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir tur otobüsü çekiciyle çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği kazaya yönelik soruşturma kapsamında 3 şoför gözaltına alındı. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından siyasilerden taziye mesajları geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de başsağlığı mesajı yayımladı. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazada MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ürünleri bırakıldığında 3 günde nikotin ihtiyacının ortadan kalktığını söyledi. Geriye kalan psikolojik bağımlılığınsa ilaçla yönetilebileceğine dikkat çekti. Bakan, Sağlık Bakanlığı'nın merkezlerinde ücretsiz ilaç ve danışmanlık hizmeti verildiğini hatırlattı. Tütünle mücadelede yapılacak yeni düzenlemeye işaret etti. Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve organize suç örgütlerine yönelik 8 ayda 7818 operasyon düzenlendi. 32882 şüpheli tutuklandı. Milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Osmaniye merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Jandarma ekiplerinin operasyonunda hesaplarında toplam 7 milyar Türk lirası para hareketliliği bulunan 59 şüpheli yakalandı. İstanbul Boğazı'nda seyreden Malta bayraklı tanker makine arızası nedeniyle sürüklendi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Tokat'ta bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle 2914 kişi hastaneye başvurdu. Valilik tedbiren şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması uyarısında bulundu. Numuneler incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Türkiye yeni haftada yağışlı havanın etkisine giriyor. Hava sıcaklığı özellikle batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Lig'de bugün tek maç var. Saat 20'de Eyüpspor Göztepe'yi konuk edecek. Bu maç TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Soykırımcı İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye hedef alan açıklamalarına Ankara'dan sert tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in tehdit ve provokasyonlarına boyun eğilmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin halkının haklarını ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceği mesajı verildi. Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na vurdu. 13 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Saldırının ardından havalimanı boşaltıldı, hava trafiği durduruldu. Yemen ordusu Taiz'de Husi hedeflerini vurdu. Türkiye Husilerin Suudi Arabistan'ın Riyad şehrindeki havalimanına hedef almasına sert tepki gösterdi. Saldırıyı kınayan Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz açıklamasını yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sivillere hedef alan bu saldırının uluslararası hukuku açık biçimde ihlal ettiğini vurguladı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu R4 grubu, Husilerin Suudi Arabistan'a hedef almasını kınayan ortak bir açıklama yaptı. Bölgesel dörtlüden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a destek vurgulandı. Husilere saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, yabancı elektrikli araçların güvenlik tehdidine neden olabileceğini söyledi. Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TEİ kampüslerine yabancı elektrikli araçları sokmadıklarını söyledi. Akşit, yapay zekanın araçları yerde bir füze gibi kullanabileceğini ifade etti. Türk Savunma Sanayi insansız hava aracı çözümlerine yeni bir platform daha ekledi. Sabit kanatlı taktik İHA ailesi ÇEPNİ ilk saha görevini gerçekleştirdi. Ortak gövde mimarisiyle geliştirilen İHA'lar 3 farklı versiyonuyla keşif, gözetleme, hava savunma eğitimleri ve aldatıcı görevlerde kullanılabiliyor. 2026 Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Türk öğrenciler yeni bir rekora imza attı. Türk öğrenciler 78 madalya kazanarak yeni bir başarı elde etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. Kamuda dijital dönüşümle kağıt kullanımı azaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Belgenet sayesinde 35 binden fazla ağacın kesilmekten kurtulduğunu açıkladı. Sistemle 1 milyarın üzerinde resmi evrak dijital ortamda üretildi. 600 tondan fazla kağıt tasarrufu sağlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri kaynaklarını korumak için yapılan denetimleri açıkladı. Bu yıl 151 bin aşkın denetimde kurallara uymayanlara toplam 128 milyon 800 bin lira ceza uyguladık dedi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir tur otobüsü çekiciyle çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği kazaya yönelik soruşturma kapsamında 3 şoför gözaltına alındı. Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 dönemi kış sezonu hazırlıkları tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni sezonda Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars-Ankara hattında 70 sefer yapacağını duyurdu. Uraloğlu, söz konusu seferler için bilet satışlarının 26 Ekim Pazartesi günü başlayacağını belirtti. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında elektronik ödeme sistemlerinde yeni dönem başlıyor. İki ülkenin merkez bankaları mutabakata vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ödeme sistemine en geç Kasım ayında bağlanmayı öngördüklerini açıkladı. Gazze'de ateşkesin üzerinden bir yıl geçti ancak katil İsrail saldırıları sona ermedi. Han Yunus, Gazze ve Deir el-Belah'ta saldırılar sürerken aralarında hamile bir kadının da bulunduğu Filistinliler yaralandı. İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 74.377'ye yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Ardahan ve Iğdır hariç Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun güney ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacak. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Doğu Karadeniz'in açıklarıyla Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına, Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı az bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batı ve güneybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunun açıkları güneydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, Doğu Karadeniz'in doğusunun açıkları 2,5 ila 3 metre, görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf. Marmara parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinde batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar güneyli yönlerden, sabah saatlerinde güney ile öğle saatlerinde geneli kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Ege parçalı çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, kuzeyi 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf. Akdeniz parçalı çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısı, Doğu Akdeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, sabah saatlerinde güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga 1,5 ila 2,5 metre, doğusu yer yer 3,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf. Van Gölü parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre. Görüş iyi, yağış anında orta.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz Vefa Lisesi Din, Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sayın Abdullah Bayındır Hocamız. Abdullah Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yalçın Hocam.
1: Hocam, sizinle bu sabah iyilik konusunu konuşmak istiyorum. Allah Teala bizi iyilik yapmaya yönlendiriyor, tavsiye ediyor, emrediyor. Bu iyiliği açabilir miyiz biraz?
2: Tabii iyilikle alakalı, tabii biz Kur'an'dan şu an konuşuyoruz, Kur'an-ı Kerim'den. Rabbimiz Bakara suresi 177. ayette iyilik konusunu belirtmiş ve özellikle kültürel bir bakış açısıyla başlamış ayet-i kerimeye. Günümüzde kültürel kavramları ya da medeniyetle alakalı kavramları ele alırken insanların çoğunlukla doğu ve batı medeniyetinden bahsettiğini görürüz. İşte doğu medeniyetine göre şöyle, batı medeniyetine göre böyle. Aslında bu evrensel bir ifade tarzı olduğunu pekala söyleyebiliriz. Kur'an'ın indiği çağda da aynı bakış açısı vardı. Doğu medeniyeti derken tabii ki insanların aklına Çin'dir ya da işte Orta Asya'dır, oralar gelebilir ama o zaman Doğu medeniyetinin temsilcisi olarak Sasaniler, İran İmparatorluğu görülüyordu. Batı medeniyetinin temsilcisi olarak da Bizans görülüyordu ve Arap toplumları da klanları, işte kabileleri bu iki süper güç arasında dağılmışlardı, yani taraf tutar şekilde. Hatta Mekkeliler, Mekkeli müşrikler biraz kendilerini İran'a yakın konumlandırıyorlar. Yani İran'la bir organik bağları yoktu belki ama özellikle Arabistan'ın alt kısımları Yemen tarafında organik bağ da vardı ama İran'a yakın konumlandırıyorlar ve işte buna göre iyilik tasavvurları vardı. Bakara suresi 177. ayette Rabbimiz şöyle başlıyor, diyor ki leysel birra en tüvellu vucuhukum kıbelel meşrik vel mağrib, yüzünüzü doğuya veya batıya çevirmeniz iyilik değildir. İyilik somut şeylerledir. Ondan sonra devam ediyor ve iyilik kavramını ifade ediyor. İşte bir kelimesi geçiyor iyilik kavramı ile alakalı. Ne demek bir? İyilik, doğruluk, güzellik, dürüstlük, Allah'a yakınlık, takvaya uygun davranış gibi bu şekilde anlamları var. Yani ve çeşitli yönleri var bu iyiliğin. Ve bunlardan bir tanesi, boyutlardan bir tanesi iman boyutu. Hemen iman boyutundan başlıyor Rabbimiz. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَاكِتِ وَالنَّبِيِّينَ İmanın şartları dediğimiz şartlardan başlıyor. Her ne kadar biz imanın şartlarını 6 saysak da Kur'an'da 5 olarak sayılıyor bu. Kadere imanı Rabbimiz ayrı bir kategoride ele alıyor. Onu imanın şartlarına katmıyor. Diyor ki ancak iman, Allah'a iman eden ve ahiret gününe iman eder ve meleklere ve nebilerine iman edenler iyilik yapmada birinci adımı atmışlardır. Zaten aslında Rabbimiz Allah ve ahiret gününe iman edip deyip orada bıraksaydı ayet-i kerimeyi aslında her şeyi karşılardı ama tabii ki detaylandırıyor. Çünkü hakiki anlamda ahirete iman eden, gerçekten ben ahirete iman ediyorum diyen kişi ona göre davranması yeterlidir aslında baktığımız zaman. Onun için iman boyutunda Allah'a ve ahirete iman diğer imanın şartlarının hepsini aslında üst bir şey olarak ele alan, kapsayan bir

0: bir tarafı vardır. Sonra işte ayeti kerimede meleklerine, peygamberlerine iman etme diye geçiyor.
1: Hocam, iyilik salih amel kategorisine konulabilir mi? Şunun için sordum. Elbette cevabı evet denilebilecek bir şey ama her insan iyilik yapmaya yatkın. Mesela bir inançsız, bir ateist, antiteist, agnostik, Hristiyan, Budist iyilik yapabilir. Fakat Allah Teala biliyorsunuz Asr suresinde bunu sıralamış adeta. İman edecek insan salih amel işleyecek ve hakkı ve sabrı tavsiye edecek. Yani iyiliği oturttuğu bir yer var. İmanı önceliyor. Böyle mi düşündüğünüz
0: yani anlamamız gerekiyor? İnsanlar tabii ki şöyle bir şey var Kur'an-ı Kerim'de. Rubemâ yivettüllezîneki böyle kânû müslimîn diye. Kafirler de zaman zaman isterler mümin olmayı, müslim olmayı isterler diye. Elbette ki bu anlamda insanların vicdanlarını rahatlatabilme adına iyilikleri yaptıklarını görüyoruz ama şöyle bir durum var Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala yıpratıcı imtihandan geçireceğim diyor sizi. Bu anlamda bizim bu iyiliği gerçekten samimi olarak mı yaptığımızı ya da menfaatlerimizle iyilik yaptığımız iyilikler falan çatıştığı zaman ne yaptığımızı, ne ettiğimizi bizi test ediyor. Mesela Batı devletlerinden birçoğunda işte bu iyilikleri yapanlar falan insanlardan bir bölümü baktığımız zaman mesela bir Filistin, bir Gazze olayında falan işte konum olarak yanlış konumda durabiliyor. Demek ki onun iyiliği biz anlıyoruz ki ha bu vatandaş bu şeyi geçemedi. Sınavı geçemedi. Biz tabii dünya hayatında bir sınavdayız. Ama velakin Kur'an-ı Kerim'den biz anlıyoruz ki Allah her yıl bir veya iki defa bizi yani sanki üniversite sınavına üniversite okuyanların bir vizeleri bir finalleri vardır ne büyük sınavları. Bizi vize veya final sınavından geçiriyor. Önemli bir bizim haberimiz olmayan o bizim iyilik seviyemizi ölçen bir kriter. Önemli bir kriter ortaya koyuyor. Bir ana sınav koyuyor. İşte evela ya'lemune ennallah evela yaravne ennehum yuftunune fi kulli amin merraten ev merrateyn. Onlar görmüyorlar mı? Her yıl onları bir veya iki defa sınavdan geçiriyoruz ayeti kerimesi var. Yani biz devamlı sınav içerisindeyiz. O işte o insanları da Allah-u Teala bu anlamda gerçekten samimi bir iyilik mi seninki? Allah için bir iyilik mi değil mi diye sınavdan geçiriyor. Nitekim iyi anlamda da Batı'da takip eden bu işte Gazze olaylarını olsun diğer bazı zulüm içeren olayları takip eden bazı insanların da olumlu anlamda ayrıştıklarına da şahit oluyoruz ki evet. O da gerçekten kalbinde iman olduğunu bize
1: ya da imana doğru yürüdüğünü de olabilir hocam.
0: Bu imana doğru ya da yürüdüğünü ki Müslüman olanlar da var onların arasında hatırı sayılır bir sayı.
1: Tabii tabii.
0: İmana doğru yürüdüğünde Rabbimiz gösteriyor o kişiler.
1: Hocam bir musiki arası verelim. Çok devam güzel. Edelim inşallah. Hı-hı. Hafız Zekai Dede'nin Acem Kürdi makamındaki eserini merhum Hafız Kani Karaca seslendiriyor. Kim mestane seher yar ile gülşende yatır. Buyurunuz.

0: Abdullah hocam iyiliği konuşuyoruz. Öyle bir şey koymuştum yani önce iman sonra salih amel yani iyilikle salih amelin bir içinde konuşacağımız bir mevzu öyle değil mi hocam?
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: ama şartları var.
1: Allah için yapılmalı
0: Evet.
1: her şeyden önce Allah rızası için yapılmalı. Allah rızası için yapılmadığı zaman yani tribüne oynamak diye bir tabir vardır.
0: Evet çok
1: Bakıyorsun tribüne oynuyor
0: doğru.
1: insanlar.
0: Şov
1: Tribün ne
0: yapmak.
1: istiyorsa ona göre davranıyor. Biz ama tribünler iyiliği sevmese bile bulunduğumuz ülkedeki işte o anki toplumsal bakış açısı iyiliğin yanında konumlanmasa bile biz Allah için her zaman iyiliğin yanında konumlanmamız lazım. İmanımız bunu gerektiriyor.
0: Hocam tribüne oynamak da çok belirgin bir şey zaten. Çok anlaşılıyor değil mi? Yani böyle gizleyemiyor tribüne oynayan kişi. Kendisini gizleyemiyor pek. Bunu herkes fark ediyor.
1: Evet.
0: Tribüne oynadığını.
1: Siyasetçilerden de görüyoruz yani
0: Evet
1: bunu.
0: evet.
1: Özellikle Batı siyasetçilerinden.
0: Alıştık artık onlara
1: Bu Gazze
0: hakikaten.
1: olaylarını şimdi iyilik üzerine iyilikten konuşuyoruz. Tabii ki bu Filistin olayları da bu anlamda aslında yani bir belirleyici bir olay olduğu için onu
0: Evet, turnusol
1: örneklendirme
0: kağıdı gibi.
1: noktasında turnusol kağıdı gibi olduğu için örneklendirme noktasında onu bol bol zikrediyorum. Bazı Batı devlet yöneticileri tamamen İsrail'in yanında yer alırlarken toplumsal anlamda insanların farklı bir rüzgarla hareket ettiklerini gördüklerinde bir de baktık ki İsrail'in karşıtı söylemler içerisinde olmaya başladılar. Yani bunu da görüyoruz. Bu
0: Evet
1: da
0: doğru.
1: bize mutlak iyilik değil de tribüne yönelik tabii biraz
0: Tribün
1: da
0: iyiydi.
1: demokrati
0: Tribün
1: var
0: iyiydi
1: tabii ki.
0: evet.
1: Oy var en nihayetinde.
0: Evet.
1: Demokrasilerde o tribünün bir karşılığı var. O anlamda öyle davrandıklarını gösteriyor. Halbuki iyilikten bahseden Rabbimiz Bakara Suresi 177'de önce imandan bahsediyor. Diyor ki
0: Tabii.
1: imani ilkeleri, imanın şartlarına sahip olacaksın önce. Yani bunları gerçekten Allah'a ahiret gününe işte Allah'ın meleklerine, nebilerine buna bir önce iman edeceksin. Yani bunu önce göstereceksin diyor. Sonra işin sosyal boyutuna geçiyor. Ve etel mâle alâ hubbi. Sevmiş olduğu o malı sevdiği halde. Mal sevgisi bu arada Kur'an'da yerilen bir şey değildir. Yerilen şey Allah rızasının önüne geçirilen mal sevgisidir. Yoksa
0: Evet,
1: Kur'an-ı Kerim'de
0: doğru.
1: Rabbimiz mal ve evlat sevgisi size zaten Allah tarafından verilmiştir diye o anlamda meallendireceğimiz ayeti kerime var. Evlat sevgisi, mal sevgisi insanın sevdiği ana iki noktadır. Ama bu

0: Bunları Allah rızasından öne alıyorsam sıkıntı. Onun için ayet-i kerimede sevdiği halde malını vermiştir. Kime? Yakınlarına. Başka kime? Yetimlere. Tabii yardıma yakından başlanacak. Çünkü sen yakındaki insanın durumunu bilirsin. Başkası bilmeyebilir. Yetimlere, yetimler bütün toplumun en nihayetinde bakması gereken, gözetmesi gereken kişilerdir. İhtiyaç sahiplerine, miskinlere ve yolda kalmışlara, isteyenlere ve boyunduruk altında, esaret altında bulunanlara malını harcamandır diye Rabbimiz bu işin sosyal boyutundan da bize bahsediyor. Diğer boyutu da işte ahlaki boyut geliyor ve sözünü tutmandır diyor. Söz tutmak da iyilik nedir? Söz tutmaktır. Başka namazını kılmandır, zekatını vermendir. Başka ve sabirine fil be'sâi ve'd-darrâi ve hînel be'es. Sabredenler. Darlık anında, bolluk anında ve bir zorluk, zor bir olaya karşı sabredenlerdir diyor. Ve devamında da diyor ki bitirirken ayet-i kerimeyi Ülâikellezîne sadakû ve ülâikehumuttaqûn. İşte doğru söyleyenler bunlar. Yani bunları yaptıysan bu ayeti kerime Bakara 177'deki denilen şeyleri yaptıysan sen doğrusun Allah katında. Ve ülâikehumuttaqûn ve sen müttakilerdensin. Müttaki de müminin en üst rütbesidir. Yani müttaki kesin cennete girecek. Hatta ve hatta cehennemin hışırtısını bile işitmeyecek. Yani bir ayeti kerimede la yesmeûne hasîseha diye ifade geçer. Onlar cehennemin hışırtısını bile işitmeyecekler. Yani o kadar doğrudan cennete girecek, tertemiz bir şekilde girecek kimselerdir diye geçer. İşte bu ayeti kerimedeki ilkeleri yerine getirenler böyle müttaki diye isimlendiriliyor. Bu arada bir ifade de burada sabırla alakalı bir şey geçti. Onu da dinleyenler şunu diyebilirler. Ya hoca meallendirirken şöyle bir şey söyledin. Darlıkta da bollukta da sabretmek diye. Şimdi darlıkta sabretmeyi anladık da bollukta sabretme ne ola ki diye düşünebilirler. Hazreti Ayşe'nin Resulullah'ın vefatından çok daha sonra söylediği bir söz var. Özellikle sahabi savaşlar tabii kazanılıyor. Savaşların normal getirisi olarak ganimetler elde ediliyor ve tabii ki topraklar elde ediliyor. O toprakların ticari yönetimleri ele geçiyor. Buradan kazanç oluşuyor. Müslümanlar zenginleşiyorlar. Resulullah'ın vefatından biraz önce aslında zenginleşme başlamış. Onun vefatından sonra da bayağı bir zenginleşmeler oluyor. Hazreti Ayşe diyor ki biz Müslümanlar bir öz eleştiri getiriyor Müslümanlara yönelik. Diyor ki biz Müslümanlar diyor darlığa sabrettik ama varlığa sabredemedik diyor. Çünkü insanın elinde varlığın olması daha önce düşündüğü birçok belki hani nefsinin ona yapmasını arzuladığı istediği şeyleri onu yapma imkanı veriyor yani.
1: Doğru.
0: Ben darlıktayken yapamıyorum. Yani yapmıyorum hem de yapamıyorum. Yok çünkü imkanım. Ama imkanın olduğunda yani hani bir laf vardır ya para adamı bozar diye. Acaba para mı adamı bozar? Yoksa bozuk adamın o bozuk taraflarının ortaya çıkarılmasına mı vesile olur para ya da varlık? Onun için ayeti kelimede onlar bolluğa da sabrederler. Varlığa da darlığa da
1: Evet.
0: sabrederler. İşte inşallah biz bu Bakara 177'deki kişilerden oluruz diye ümit
1: İnşallah hocam.
0: ediyorum. Ki bu ayeti kerim aslında Kur'an-ı Kerim'deki en böyle kestirmeden Kur'an'ın ilkelerini özetleyen ayeti kerimelerdendir. Sadece bu ayeti kerimeyi bir insan bir liste gibi yapıp buna göre davransa direkt cennete gider diyebiliriz.
1: İnşallah
0: Çünkü
1: hocam.
0: özettir diyelim yani.
1: İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok istifade ettim. Allah razı olsun sizden. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir. Efendim, Abdullah Bayındır hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Sevgili dinleyiciler, takvimler Ekim ayını gösterirken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeni bir güne uyanmanın ve bu dingin sonbahar sabahını sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çayınızın ya da kahvenizin dumanı üstünde tutarken bu yeni haftanın hanelerinize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Güne bizimle başlayan, sesimizin ulaştığı herkese saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Her pazartesi olduğu gibi bugün de TRT Çukurova Radyosu'ndan sesleniyoruz. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Birlikteliğimiz Ali Çakar'ın seslendirdiği Adana yöresinden derlenen bir türküyle başlıyor. Şu giden kimin kızı, yanakları kırmızı.

0: Değerli dinleyiciler, sağlığımızı ve geleceğimizi korumak erken atılan adımlarla ve farkındalıkla mümkün. Dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinde doğru bilgi ve zamanda yapılan kontroller hayat kurtarıcı bir rol oynuyor. Peki, meme kanserinde erken tanının önemi nedir? Bu hastalıktan korunmak için yaşamımızda hangi adımları atmalıyız? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kanser Hastalıkları Birim Sorumlusu Uzman Doktor Sayın Artun Onuker'le yaptığımız söyleşiyi sunuyoruz. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mehmet Bey, merhabalar.
0: Hocam, Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Tabii biz de bu ayın önemini konuşacağız, meme kanserini konuşacağız sizlerle birlikte. Dilerseniz bu aydan başlayalım. Ekim ayı tüm dünyada meme kanseri farkındalık ayı olarak anılıyor. Bu ayın öneminden, bugünün öneminden kısaca bahsedelim, sonra meme kanserine detaylı bir şekilde değiniriz.
1: Tabii ki. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği üzere ülkemizde ve tüm dünyada Ekim ayı 1-31 Ekim arası meme kanseri farkındalık ayı olarak değerlendirilmektedir. Meme kanseri dünya genelinde yaklaşık her yıl 2.3 milyon vakanın olduğu, her 7-8 kadından birinin, yani yaklaşık olarak tüm kadın popülasyonun %12'si ile %14'ünün karşılaşma ihtimali olan bir kanser türü aslında. Bu Ekim ayında da biz bu kansere karşı farkındalık oluşturarak toplum nezdinde

0: birlikte sağlık okuryazarlığını ve taramaya katılımı arttırmaya çalışıyoruz.
1: Hocam peki meme kanserine değinelim isterseniz. Dünyada çünkü kadınlar özelinde en sık görülen kanser türü. Nasıl bir kanserdir? Önce buna değinelim. Sonra da çünkü özellikle tarama çalışmaları, erken teşhis gibi önemli konulara da değiniriz. Ama öncelikle nasıl bir rahatsızlık hocam? Belirtileri nelerdir? Bunlara değinelim lütfen.
0: Meme kanseri kadınlarda genellikle koltuk altında bir kitleyle, meme başında bir çekilme olabilir. Memeden kanlı veya iltihaplı akıntı olabilir. Meme başının içeri doğru çökmesiyle portakal kabuğu dediğimiz özel klasik bir görünümü vardır. Bunlarla belirti veren, bazen de ne yazık ki belirti geç veren veya pek belirti vermeyen bir kanser türü.
1: Burada belirti vermeme durumu da olabiliyor hocam anladığımız kadarıyla. Tabii bu durumda da erken teşhis ve tedavi süreçleri de tabii ciddi hayat kurtarıyor. Hocam tabii şimdi burada kadınlar kendi kendini muayene edebiliyor mu? Edebiliyorsa şayet kaç yaşında ya da hangi sıklıkla bunu yapması gerekiyor?
0: Biz şöyle öneriyoruz Mehmet Bey. 40 yaşından itibaren 69 yaşına kadar Sağlık Bakanlığı olarak tüm kadınlarımızın 2 yılda bir kanser erken teşhis eğitim tarama merkezlerinde ücretsiz mamografi taramalarını yaptırmasını öneriyoruz mutlaka. Yine 20 yaşından itibaren her genç kadınımızın, her genç kardeşimizin kendi kendine meme muayenesini öğrenmesini ve uygulamasını istiyoruz. Aslında çok basit bir şey. İnternette bakanlığımızın bilgi portallarında, çeşitli video sitelerinde bunun kişiye yönelik eğitimini vermek üzere çeşitli eğitim videoları mevcut. Ayna karşısında yapılan, genellikle adet döneminden 3-5 gün sonra yapılan, her ay yapılmasını önerdiğimiz bir muayene. Amacımız erken teşhis, kişinin kendi meme dokusunu tanıması. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bazen hastalarımız kendi vücutlarındaki değişiklikleri erken fark edip, erken dönemde doktora başvurarak bir nevi erken teşhis ve tedavi şartlarını arttırmış oluyorlar. Yine yıllık olarak klinik meme muayenesi dediğimiz genel cerrahi uzmanı nezdinde meme muayenesi yapılmasını öneriyoruz. Bu şekilde.
1: Hocam tabii erken teşhis hayat kurtarır diyoruz özellikle kanserde. Burada mesela meme kanseri özelinde nasıl yapılmalı, nereye başvurmaları gerekiyor vatandaşlar? Bu konuya da isterseniz değinelim erken teşhis noktasında.
0: Biz her zaman şunu söyleriz vatandaşlarımıza. En yakın, en iyi, en güzel sağlık danışmanınız aile hekiminizdir, aile sağlığı çalışanınızdır diyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın erken teşhis için, tarama programlarına katılım için sadece meme değil, rahim ağzı ve kolon kanserinde de mutlaka aile hekimliği birimlerine başvurmalarını onlardan istirham ederim. Aynı şekilde sağlıklı hayat merkezlerimiz açıldı. Bakanlığımız hastalığa değil, sağlığa yatırım yapan bir bakanlık. Aslında adı da Sağlık Bakanlığı zaten. Amacımız insanların hastalanmadan, hastalıkların ilerlemeden koruyucu hekimlik vasfıyla, koruyucu tıpla hastalıkları erken dönemde teşhis edip gerekli tedavileri sağlamak. Bu kapsamda sağlıklı hayat merkezlerimize, kanser erken teşhis eğitim merkezlerimize ve tabii ki kamu hastanelerimize başvurabilirler.
1: Hocam tabii bu hususta aslında merak edilen konulardan biri de şu meme kanseri tabii ağırlıklı olarak kadınlardan görülüyor ama erkeklerde görülme riski var mı hocam?
0: Var ama çok düşük bir risk, çok nadir ama tabii ki yine de erkeklerin de konuda farkında olması gerekiyor. Yine aynı şekilde bir meme başında erkekte bir memede orantısız büyüme, özellikle adolesan dönemde erkeklerde her iki meme dokusunda da bir miktar ağrı vesaire olabiliyor. Bunlarla da karıştırmamak lazım ama erişkinlik döneminde tek taraflı büyümede, tek taraflı koltuk altı dediğimiz bölgede hassasiyet, şişlik, yine meme başı akıntısı vesaire gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir sağlık profesyoneline başvurmakta fayda var.
1: Hocam tabii koruyucu hekimlik de burada çok çok kıymetli. Biz mümkün mertebe bunu da konuşmak istiyoruz elbette. Günlük yaşam alışkanlıkları, spor beslenme alışkanlıkları pek çok hastalığın önüne geçebilen şeyler. Bu hususta meme kanseri özelinde neler söylemek istersiniz hocam?
0: Bir kişi meme kanserinden korunmak istiyorsa öncelikle sigara ve alkolden uzak durması gerekiyor. İkincisi beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Trans yağlar dediğimiz, aşırı işlenmiş gıdalar dediğimiz bunlardan uzak durması gerekiyor. Çok katkılı besinlerden. Akdeniz diyeti dediğimiz daha çok sağlıklı meyve, sebze, yeşillikler ve proteinlerden oluşan baklagiller dediğimiz bu tarz beslenmesi gerekiyor. Yine çok önemli ve ne yazık ki ülkemizde de sıklığı çok fazla olan obezite aslında meme kanseri için

0: Her türlüsü korkutucu tabii ki ama artık daha çok tedavisi olan, yönetilebilir ve daha az korkutucu bir kanser vasfını aldı. Tıptaki bu konudaki gelişmeler baş döndürücü bir hızla ilerledi. Yani bu kapsamda lütfen meme kanseri taramalarını aksatmasınlar. Meme kanserinde erken dönemdeki bir teşhis, geç kalınmış bir teşhise göre çok fark ediyor. Bunu bilmelerini rica ediyorum.
1: Kesinlikle çok teşekkür ederiz hocam.
0: Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.
1: Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kanser Hastalıkları Birim Sorumlusu Uzman Doktor Sayın Artun Onukerli sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Süheyla Eren'in seslendirdiği Gerdaniye makamında bir şarkıyla devam ediyor. Gidelim bağlara, yemyeşil dağlara.

Değerli dinleyiciler, dağlardan ve denizlerden süzülüp gelen rüzgar tarlaları, bahçeleri okşarken doğa yeni bir güne uyanıyor. Her sabah doğan güneş, bu toprakların binlerce yıldır kesintisiz süre gelen bereketine sessizce tanıklık ediyor. Bir avuç toprak düşünün. Kimi yerde buğday olur, kimi yerde pamuk. Kimi zaman bir zeytin dalı uzanır gökyüzüne, kimi zaman nar taneleri kırmızıya boyar sofraları. Ama toprağın bereketi sadece ürettiğiyle ölçülmez. Bir köylünün sabah duasında, bir annenin tandır başındaki ekmeğinde, bir çocuğun okul yolundaki çamur izinde gizlidir o bereket. Çünkü toprak sadece bitkileri değil, umudu, emeği ve yaşamı da büyütür.

Bugün rüzgar biraz serin, havalarda iyiden iyiye soğuyor. Tarlada hasat zamanı yavaş yavaş yerini dinlenmeye bırakıyor. Oysa doğa hiçbir zaman tamamen sessizliğe bürünmez. Her solgun yaprak yeni bir başlangıcın habercisidir aslında. Bu döngüde insan da toprağa benzer. Ne kadar yorulursa yorulsun yeniden filiz vermenin yolunu bulur. Bizler de bu sabah bereketin değerini hatırlayalım. Tarlada çalışan çiftçiden, pazarda ürününü sergileyen esnafa kadar soframıza gelen her lokmanın ardında bir hikaye, bir emek ve bir umut var. Toprak yalnızca bir zemin değil, yaşadığımız hayatın temeli. Bu nedenle bizler toprağın bir misafiri olarak buna iyi bakmayı unutmamalıyız. Rüzgarın her esişinde, sabahın her nefesinde emekle, alın teriyle yoğrulmuş bir hayatın sesi var. Anadolu'nun kalbi halen bu topraklarda atıyor. Her filizde, her hasatta yeniden doğan bir umutla. Bu umut bazen bir çiftçinin yüreğinde, bazen de bir ozanın dilinde can bulur. Toprağa sevgisini, insana saygısını ve yaşamın özünü dizelere döken büyük usta Aşık Veysel şöyle der: "Benim sadık yârim kara topraktır." Şimdi sözü de sesi de o büyük ustaya bırakıyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, Ekim ayının ortasına geldiğimiz bugünlerde havalar giderek soğuyor. Yaklaşan kış aylarında büyükbaş hayvanların sağlığını ve verimini korumaksa yetiştiricilerimiz için büyük önem taşıyor. Peki dondurucu soğuklar öncesinde barınak koşullarından doğru beslemeye kadar nelere dikkat edilmeli? Detayları Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Veteriner Hekim Sayın Nusret Gedik'ten alacağız. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, teşekkür ederim.
0: Bugün sizlerle soğuk havalarda büyükbaş hayvanların bakımını konuşacağız. Tabii evet. Havalar artık soğudu pek çok noktada. Genel olarak soğuk havalarda büyükbaş hayvanların sağlığı, süt, et verimi nasıl etkileniyor?
1: Şimdi şöyle, soğuk havalarda büyükbaş hayvanların sağlığını ve verimlerini doğrudan etkileyebilecek bir durum söz konusu soğuk havalar. Hayvanlar vücut ısılarını koruyabilmek için soğuk havalarda daha fazla enerji harcıyor malum. Bu nedenle yeterli ve dengeli beslenme sağlanmazsa özellikle süt ve et veriminde düşük görülebiliyor. Ayrıca uzun süre soğuğa, rüzgara ve özellikle nemli ortama maruz kalan hayvanlarda bağışıklık sistemi zayıflayabiliyor ve solunum yolu hastalıkları daha sık görülebiliyor. Bu nedenle kış aylarında hayvanların soğuktan tamamen ari edilmesi yerine kuru, temiz ve rüzgar almayan iyi havalandırılan barınaklarda tutulması çok önemli. Yeterli enerji ve protein içeren kaliteli bir rasyon ile de temiz ve donmamış su da verimin konusunda, yani burada büyük önem taşımış oluyor.
0: Evet, kesinlikle. Peki yetiştiriciler genelde hayvan üşümesin diye ahırın kapısını ya da penceresini sıkı bir şekilde kapatıyor. Bu doğru bir yöntem mi, yoksa buradaki ahırın içindeki hava nasıl olmalı?
1: Aslında hayvan üşümesin diye ahırın kapı ve pencerelerini tamamen kapatmak doğru bir uygulama değil. Büyükbaş hayvanlarda soğuk havadan ziyade havasız ve nemli bir ahır ortamı daha ciddi problemlere yol açabiliyor. Hayvanlar solunum yaptıkça ahırın içerisindeki karbondioksit, amonyak ve nem miktarı artabiliyor. Eğer ahır yeterince havalandırılmazsa bu kirli hava içeride birikiyor. Özellikle amonyak gibi gazların yükselmesi hayvanların solunum yollarını tahriş ediyor. Bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek öksürük, burun akıntısı ve solunum yolu hastalıklarının görülme riskini arttırabiliyor. Bu nedenle kış aylarında ahır içerisinde temiz ve taze hava sürekli olarak bulunması gerekiyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta havalandırma ile cereyanın birbirinden farklı olduğudur. Ahır havalandırılmalı ama doğrudan hayvanın üzerine kuvvetli hava akımı gelmemelidir. Özellikle buzağlar, yaşlı hayvanlar ve hastalığı bulunan hayvanlar hava akımına karşı daha hassastır. Ahır içerisinde kötü koku, yoğun nem, duvarlarda veya çatıda terleme veya yoğuşma görülüyorsa genellikle havalandırmanın yetersiz olduğunun bir göstergesi. Yetiştiricilerimize benim tavsiyem, kışın kapı ve pencereleri tamamen kapatmak yerine kontrollü bir havalandırma sağlamaları. Temiz hava girişi ve kirli havanın dışarı çıkışı mümkün olmalıdır. Aynı zamanda hayvanların bulunduğu alan kuru tutulmalı, yataklıklar düzenli olarak temizlenmeli ve ıslaklık önlenmeli. Kısacası iyi bir kış ahırı sıcak ve havasız olan ahır değildir. İdeal olan kuru, temiz, hava kalitesi iyi, nemi kontrol altında ve hayvanların üzerinde doğrudan cereyan gelmeyen bir ortam sağlamak. Bu şekilde hem hayvanların sağlığını hem de süt ve et verimini daha iyi koruyabiliriz.
0: Peki ahır tabanının nemli ya da ıslak kalması sağlığı ve süt verimini nasıl etkiliyor?
1: Kış aylarında ahır tabanının sürekli nemli ve ıslak kalması büyükbaş hayvanların sağlığı açısından kesinlikle istenmeyen bir durum. Özellikle hayvanların günün büyük bölümünü bu zeminde geçirdiğini düşündüğümüzde ıslak ve kirli bir zemin birçok sağlık probleminin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Öncelikle ıslak zemin hayvanların ayak ve tırnak sağlığını olumsuz etkiler. Tırnakların sürekli nemli kalması yumuşamaya, deformasyonlara ve çeşitli ayak hastalıklarına zemin hazırlayabiliyor. Ayaklarında ağrı ve problem oluşan hayvan da haliyle daha az hareket ediyor. Yemliğe ve suluklara daha az gidiyor. Ve zaman içerisinde yem tüketimiyle verimi de düşürebiliyor. Özellikle süt sığırlarında meme sağlığı açısından da temiz ve kuru bir zemin önemli. Islak ve gübreyle kirlenmiş bir ortamda mikroorganizmaların çoğalması kolaylaşır. Bu durum meme enfeksiyonları ve mastitis riskini artırabilir. Mastitis geliştiğinde hem hayvanın sağlığı hem de süt verimi, sütün kalitesi olumsuz etkilenebilir. Bunun yanında sürekli ıslak ve nemli ortam hayvanların konforunu da bozar. Hayvanın dinlenme süresi ve yatma davranışı etkilenebilir. Bu da özellikle yüksek verimli süt hayvanlarında verim kayıplarına neden olabilir. Bu nedenle kış aylarında ahır tabanının mümkün olduğunca kuru tutulması gerekiyor. Gübre ve idrarın düzenli olarak uzaklaştırılması gerekiyor. Yeterli miktarda kuru ve temiz yatak kullanılması, su birikintilerinin oluşmasının önlenmesi çok önemli. Yani yetiştiricilerimiz için burada temel kuralımız çok basit. Ahırın tabanı ve ahırın tabanı kadar temiz, ne kadar temiz tutulursa ve kuru tutulursa hayvanların ayak, meme ve genel sağlık problemleri o kadar azalır. Bu da doğrudan süt ve et veriminin korunmasına katkı sağlar.
0: Evet, kesinlikle. Peki kışın depolarda su bitebiliyor ya da buz tutabiliyor. Hayvana çok soğuk ya da buzlu su vermek ne gibi sorunlara yol açabiliyor?
1: Kış aylarında su konusu da hayvan sağlığı ve verim açısından oldukça önemli. Büyükbaş hayvanların su ihtiyacı hava

0: soğudu diye ortadan kalkmaz. Özellikle süt veren hayvanlarda yeterli su tüketimi süt veriminin devamlılığı açısından son derece önemlidir. Burada öncelikle şunu belirtmek gerekir. Hayvana mutlaka ılık su verilmesi şart değildir. Ancak suyun buz gibi olması ve suyun donmuş halde bulunması kesinlikle istenen bir durum değildir. Hayvanın önündeki suyun temiz, taze ve mümkün olduğunca uygun sıcaklıkta olması gerekiyor. Çok soğuk su tüketildiğinde bazı hayvanlarda su tüketiminin azalması görülebilir. Hayvan yeterince su içmezse buna bağlı olarak da yem tüketimi düşebiliyor. Bu durum özellikle süt veren hayvanlarda süt veriminin olumsuz etkilenmesine neden olur. Ayrıca kışın su depolarının, sulukların ve açıkta bulunan su kaynaklarının donup donmadığını düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Hayvanın susuz kalmaması için gün içerisinde birkaç kez kontrolü yapılması önemli. Özellikle süt sığırlarında su tüketimi çok önemli. Çünkü sütün önemli bir kısmı sudan oluşur ve yüksek süt verimine sahip bir hayvanın günlük su ihtiyacı oldukça yüksektir. Bu nedenle su tüketiminin azalması kısa sürede verime yansıyabilir. Yetiştiricilerimize tavsiyem kış aylarında hayvanların önünde sürekli temiz ve donmamış su bulundurmaları. Eğer imkan varsa suyun aşırı soğuk olmamasını sağlamak hayvanların su tüketimini destekleyebilir. Ancak burada hedef suyu mutlaka sıcak vermek değil. Hayvanın rahatlıkla tüketebileceği temiz, donmamış ve uygun sıcaklıktaki suyu sürekli olarak sağlamaktır. Kısacası kışın da hayvan için en önemli kurallardan biri şudur. Yem kadar su da önemli. Su donmuşsa veya hayvan yeterince su içmiyorsa hem hayvan sağlığı hem de süt ve et verimi bundan olumsuz etkilenebilir.
1: Evet. Aslında bir yavaş yavaş veda edeceğiz ama veda etmeden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ydü. Veteriner Hekimler Odası olarak çok kısa neler yaptınız onu da dinleyelim, ardından veda edelim.
0: Biz bu süreçte Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle Veteriner Hekimler Odası olarak özellikle çocuklarımızda hayvan sevgisini ve hayvanlara karşı farkındalığı arttırmaya yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu kapsamda ilimizde bulunan çeşitli ilkokul ve anaokullarını ziyaret ederek veteriner hekimlerimiz aracılığıyla minik öğrencilerimiz görsel sunumlar gerçekleştirdik. Çocuklarımıza hayvanların da birer canlı olduğunu, onların ihtiyaçlarını nasıl korunmaları gerektiğini ve sokakta karşılaştıkları hayvanlara nasıl yaklaşmaları gerektiğini anlattık. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Hayvan sevgisi ve hayvanlara karşı duyarlılık küçük yaşlarda kazanılırsa bu bilinç çocuklarımızla birlikte geleceğe de taşınır. Bugün bir çocuğa öğrettiğimiz küçük bir bilgi yarının çok daha bilinçli ve hayvanlara karşı daha duyarlı toplumun oluşmasına katkı sağlayabilir. Etkinliklerimiz sırasında çocuklarımızla sadece bilgilendirici sunumlarla yapmakla kalmadık. Aynı zamanda onlara mama dağıtımı da gerçekleştirdik. Böylece sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda da farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bunun yanında çocuklarımızın öğrendiklerini aileleriyle de paylaşabilmeleri ve ailelerinin de hayvanları koruması konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamak amacıyla bilgilendirici broşürler dağıttık. Biz veteriner hekimler olarak hayvan sağlığını sadece kliniklerde ve muayenehanelerde değil, toplumun her kesiminde konuşulması ve sahiplenilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle 4 Ekim'i sadece bir gün olarak değil, toplumda hayvan sevgisini ve sorumluluk bilincini arttırmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu vesileyle çocuklarımızın gösterdiği ilgiye öğretmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyor. Tüm hayvanseverlerimize, sokaktaki dostlarımızın yaşam hakkına ve ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar.
0: Rica ederiz. İzmir'de bir hoşçakalın.
1: Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Veteriner Hekimi Sayın Nusret Gedik'le sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Kubat'ın seslendirdiği Kastamonu yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Tridine bandım.

Emine Karakuş'un seslendirdiği Kırşehir yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor programımız. Ayva turunçlarım var, benim ahuzarım var.

Ekim ayının serin rüzgarları ve sararan yaprakları bize bir kez daha hatırlatıyor ki hayat sürekli bir değişim içinde. Günler kısalırken doğa sessizce renklerini değiştiriyor, yapraklar dökülüyor, havalar soğuyor. Mevsimler değişse de her yeni gün beraberinde getirdiği umut ve güzellikler hiç eksilmiyor. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Siz değerli dinleyenlerimize etrafınızdaki güzellikleri fark edeceğiniz keyifli bir gün diliyoruz. Esen kalın.

Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

0: Reklamlar.
1: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
7: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Manisa'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi sermaye piyasalarında yaşananlar olacak. Bu kapsamda kabinede Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda Adalet'le Hazine ve Maliye Bakanlıkları'nın attığı adımlar ele alınacak. Fonların tasfiyesiyle ilgili son durum gözden geçirilecek. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefi de gündemde yer alacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun faaliyetleriyle mecliste yeni dönemdeki yol haritası konuşulacak. Terör örgütünün silah bırakma süreci, sahadaki gelişmeler, askeri ve istihbari raporlar doğrultusunda görüşülecek. Kabinedeki bir diğer önemli başlık dış politika. Mekke İttifakı bağlamında atılan adımlarla İsrail'in bölgesel saldırganlığı karşısında yapılabilecekler istişare edilecek. Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin azaltılması için yürütülen diplomasi trafiği hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği görüntülü mesajda, Anadolu'nun evlatlarıyla Türk Dünyası'nın farklı bölgelerinden gençlerin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı'nın koordinasyonunda Kocaeli'nde düzenlenen etkinliğe gönderdiği mesajda, bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjilerine ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz diye konuştu.
2: Şunu ifade etmek isterim ki bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu'nun organize ettiği Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın Kocaeli'nde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
2: Anadolu'nun evlatları ile Türk Dünyası'nın farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz.
1: Erdoğan mesajında Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine de işaret etti.
2: Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
1: Otobanda yol ayrımını kaçıran Türk tur otobüsünün sürücüsü geri manevra yaptı. Otobüsü arkadan gelen çekici çarptı. Manisa Akhisar'daki kazada 11 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Kazayla ilgili 3 şoför gözaltına alındı. Yaralılardan 13'ü taburcu edilirken 13 yaralının ise tedavisi devam ediyor. İzmir-İstanbul otoyolunun Akhisar gişeleri yakın.

0: Meydana gelen kazanın ardından çarpışan iki aracın sürücüleriyle tur otobüsünün sahibi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürle kaza ile ilgili Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli soruşturmanın 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğünü duyurdu. Kazada yaralanan ve tedavileri tamamlanan iki araç şoförüyle tur otobüsünün yedek şoförü ve aynı zamanda sahibi olan kişi gözaltına alındı. Kazaya karışan araç sürücülerinin SRC ve psikoteknik belgelerinin mevcut olduğu belirlendi. Yapılan testte alkol kullanımına rastlanmadığı öğrenildi. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından siyasilerden taziye mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de başsağlığı mesajı yayımladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan uzman çavuş Yusuf Güneş görevi sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Uzman çavuş Yusuf Güneş'in rahatsızlığının ardından hastaneye sevk edildiği ancak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bizlerin derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimiz Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı kuvvetleriyle asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz denildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Konya'da gündemi değerlendirdi. Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Mustafa Çiftçi, bütçeden bu konuyla ilgili kesinlikle herhangi bir para ödenmeyecek dedi.
1: Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında bir fon kurulu da oluşturuldu. Fon kurulu çalışmalarına devam ediyor. Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Yani haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak. Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi bu haftada yoğun çalışmalarına devam ediyor. Fon tasfiyesinin de yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Düzenleme ile fon varlıkları ekonomik değer kaybına uğramadan tasfiye edilecek. 455.578 yatırımcıya 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önü açılacak. Yeni haftada Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini ilk kez müstakil bir kanun düzenleyecek olan teklifin genel kuruldaki görüşmeleri de devam edecek. Teklifin yasalaşmasıyla afet ve acil durumlarda stratejik ürünlerin Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temini sağlanabilecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırımcı İsrailli Bakan Kass'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan ifadelerine sert tepki gösterdi. İsrail yönetiminin çaresizliğine işaret eden Burhanettin Duran, hassiz ifadeler İsrail'deki seçimler öncesi siyasi çaresizliğin bir göstergesi dedi. İletişim Başkanı Duran, İsrail yönetiminin tehditleri, provokasyonları ve karalama kampanyaları ülkemizin hak ve adaletten yana duruşunu değiştirmeyecektir vurgusunu yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye'yi hedef alan asılsız ithamlar İsrail'in Gazze'deki soykırımını gizlemeye yetmeyecektir dedi. Açıklamalarda Türkiye'nin Filistin halkının meşru haklarıyla adaleti ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceğinin de altı çizildi. Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı bir kez daha hedef alındı. Saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Suudi Arabistan'daki 5 havalimanına son bir haftada 10'dan fazla saldırı düzenlendi. Toplamda 20 kişi hayatını kaybetti. Husiler Suudi Devlet Petrol Şirketi Aramco'ya ait iki tesisi de hedef aldıklarını duyurdu. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı ise her koşulda küresel enerji arzını karşılamaya devam edeceklerini açıkladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Yemen'deki Husi hedeflerine misilleme saldırılar düzenledi. Yemen ordusu Yemen Şafağı operasyonu kapsamında 900

1500'den fazla Husi mensubunu etkisiz hale getirdiklerini bildirdi. Çatışmalar sürerken Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gerilimi görüştü. Washington ise Suudi Arabistan'ın Husilere yönelik saldırılarına destek verebilir. ABD Başkanı Trump saldırı için korkunç ifadesini kullandı. Yemen'de İran destekli Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanını hedef almasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz denildi. Açıklamada Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteği de yinelendi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Husilerin Suudi Arabistan'daki sivillere yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. Burhanettin Duran, bölgeyi yeni çatışmalara ve kaosa sürüklemeye yönelik bu tür saldırılar karşısında uluslararası toplumun ortak ve kararlı bir tutum sergilemesi, bölgesel barışın korunması açısından büyük önem taşıyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıları lanetledi. Ömer Çelik, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, Türkiye dost ve kardeş Suudi Arabistan'ın egemenlik haklarının ve toprak bütünlüğünün kararlılıkla yanındadır dedi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı bölgesel dörtlü R4 grubu Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını ortak açıklamayla kınadı. Suudi Arabistan'a yönelik desteğin vurgulandığı açıklamada Husilere saldırıları durdurması çağrısında bulunuldu. Saldırıların Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğünün ihlali olduğu ve tehlikeli bir tırmanış teşkil ettiği belirtilerek derhal ve koşulsuz olarak durdurulması talep edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ara seçimden önce İran'ın saldırma ihtimaline karşı hamle yapabiliriz dedi. Trump'ın tehdit dolu sözlerine İran'dan yanıtsa gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran'a yönelik yeni bir saldırıya bu kez farklı karşılık veririz dedi. İran ordusu da 50'den fazla muharebe ve destek birliğinin ülkenin sınırlarına konuşlandırıldığı duyurdu. Washington ve Tahran'dan karşılıklı olarak sert mesajlar gelmeye devam ederken Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hareketlilik de sürüyor. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ise İran'a uygulanan deniz ablukasını aşmaya çalışan bir kargo gemisinin vurulduğunu açıkladı. Bu arada Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tahran'la Washington arasında barış sağlanması için Tahran yönetiminin çözüm önerisini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ilettiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Trump, her iki tarafta anlaştı, bunu bozmayın dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Ukrayna'nın ateşkesi desteklediğini ve ABD'den ayrıntıları beklediklerini açıkladı. Avrupa Birliği de ateşkese destek verdi. Hatay'da aniden bastıran sağanak sele neden oldu. Yollar ve tarım arazileri zarar gördü. Kilise'de yağmurun ardından aniden bastıran dolu yolları kısa sürede beyaza bürüdü. Güneşli ve sıcak hava koşulları yerini yağışlı sisteme bırakıyor. Yeni haftada yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklığı özellikle yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin altına gerileyecek. Hafta ortasında hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. İstanbul'daki yağışların çarşamba günü yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 2026 Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Türk öğrenciler yeni bir rekora imza attı. Türk öğrenciler 78 madalya kazanarak yeni bir başarı elde etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. Kamuda dijital dönüşümle kağıt kullanımı azaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Belgenet sayesinde 35 binden fazla ağacın kesilmekten kurtuldu.

18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek dedi. Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve organize suç örgütlerine yönelik 8 ayda 1818 operasyon düzenlendi. 32.882 şüpheli tutuklandı. Milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Ankara'da bir restoranda 4 porsiyon cacık için 1000 lira hesap istendi. Ticaret Bakanlığı ekipleri bir tüketicinin şikayeti üzerine harekete geçti. Yapılan denetimde 34 ürünün fiyatının farklı olduğu belirlendi. Restorana 135.082 lira idari para cezası uygulandı. Tokat'ta son 3 günde yaklaşık 3000 kişi bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Hastaların büyük bölümünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, takip ve tedavisi süren 18 çocuğun sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi. Tokat Valiliği önlem amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması uyarısında bulundu. İçme suyundan alınan örneklerin incelenmek üzere Ankara'ya gönderildiği bildirildi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da kentte yaşayanlara konuyla ilgili resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu. Dinlediğimiz haberlerden özetler. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Manisa'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Fon tasfiyesinin de yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek. Spor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında dün 3 karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle. Tümosan Konya Spor 0, Başakşehir 0, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Arca Çorum Futbol Kulübü 3, Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 1. Süper Lig'de bugün tek maç var. Saat 20'de Eyüp Spor Göztepe'yi konuk edecek. Bu maç TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında bugün 2 maç vardı. Var. Alınan sonuçlar şöyle. Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük 1, Muğla Spor, Bursa Spor 1, Mardin 1969 Spor 2. Galatasaray'ın yarın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edeceği karşılaşmanın hakemi belli oldu. Mücadeleyi İtalyan Marco Guida yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda son lig ve kupa şampiyonu Ziraat Bankkart'la son kupa finalisti Galatasaray HDI Sigorta yarın Kırıkkale'de karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.30'dan itibaren TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. MotoGP'de Endonezya Grand Prix'sini Marco Bezzecchi kazandı. Toprak Razgatlıoğlu yaşadığı mekanik sorun nedeniyle yarışı tamamlayamadı. Formula 1'de sezonun 17. ayağı olan Singapur Grand Prix'si koşuldu. Max Verstappen bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Hollandalı pilot kariyerinde ilk kez Singapur'da yarış kazanma başarısı gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kocaeli ve Sakarya dışında Ege Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Ardahan ve Iğdır dışında Güneydoğu Anadolu'yla Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da toz taşımanının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günlük yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
Ankara, Sivas ve Kütahya 24, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş ve Eskişehir 25, Antalya, Çanakkale, Tekirdağ, Uşak, Gaziantep ve Mardin

0: 23, Manisa, Hatay, Ordu ve Rize 27, Adana, Sakarya, Balıkesir ve Tokat 28, Muğla, Bayburt, Van ve Ağrı 20, Aydın, Denizli, Çankırı, Diyarbakır ve Şanlıurfa 26, Samsun 29, Malatya ve Elazığ 22, Ardahan ve Bitlis 18, Erzurum 17 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Kızılcahamam, Kahraman Kazan, Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara, Kahraman Kazan, Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam, Kahraman Kazan, Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ardahan Susuz yolunun ilk 5 kilometresinde yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrollü sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar. Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
5: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu akü bir numara.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri vakıfkatılım.com.tr ve MOBİ şubede. Vakıf katılım.
9: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Karayollarımız haftanın hangi gün ve saatlerinde güvenli? Esasında güvenli demek yanlış olur. Hangi gün ve saatlerde karayollarımız daha az tehlikeli demek daha doğru. Öncelikle haftanın en az tehlikeli günüyle başlayalım. Ülkemizde salı günü gerçekleşen trafik kaza sayısı açısından haftanın en az tehlikeli günü olarak gözükmekte. Salı günü yurt dışında da haftanın en az tehlikeli günü olarak karşımıza çıkıyor. Yurt dışında haftanın en tehlikeli günü cumartesi iken, ülkemizde haftanın en tehlikeli günü pazar günü. İş yerlerinin genellikle kapalı olduğu pazar günü neden en tehlikeli gün? Değerli sürücüler, pazar günlerini lütfen mercek altına alın. Pazar günleri sürücüler trafik kurallarını ciddi bir şekilde esnetmektedir. Birçok sürücü pazar günleri araçlarını sanki trafik kuralları yokmuş gibi kullanmakta. Peki en tehlikeli saat hangisi? Trafiğin en yoğun olduğu saat 15 ile 18 arası aynı zamanda en tehlikeli saat dilimi. En güvenli saat dilimi ise sabah 1 ile artı arasını muaf tutarsak saat 21 ile 24 arası. Özet olarak trafiğin en az tehlikeli günü ve saati salı günü saat 21 ile 24 arası. En tehlikeli gün ve saat ise pazar günü saat 15 ile 18 arası. Sürücüler özellikle pazar günleri gardlarını düşürmemelidir. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın, mutlu haftalar. Sayın dinleyiciler, gündemden selamlar. Bugün 12 Ekim Pazartesi, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Teknik yapımda Volkan Kahraman, mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün ve hafta geçirmeniz temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik sivil alanlara hedef alan saldırılarını kınadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir enerji ateşkesi anlaşması yapıldığını duyurdu. İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail savaşında son gelişmeler. Sporda haftanın öne çıkan başlıkları.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.

Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Bomboş yolda 11 can gitti manşeti Hürriyet gazetesinde. Akhisar'da tur otobüsünün sürücüsü ölümcül bir hata yaptı. Otoyolda geri gitmeye başladı. Tır sürücüsünün görüşünün açık olduğu 3 şeritli bomboş otoyolda otobüsü fark etmedi ve arkadan çarptı. 11 kişi hayatını kaybetti. Kabine gündemi, fon tasfiyesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin ana gündem maddesi tasfiyesine karar verilen fonlar olacak. Kabinede tasfiye edilecek fonlara ilişkin gelişmeler ele alınacak. Sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Terörsüz Türkiye süreci de kabinede konuşulacak. Terör örgütünün silah bırakma takviminde gelinen son aşama, güvenlik kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda kabineye aktarılacak. Suudi Arabistan'a Husilerden tehdit. Riyad'daki uluslararası havalimanına düzenledikleri saldırıyla 13 kişinin ölümüne neden olan Husiler, Suudi Arabistan'ı tehdit etti. Husiler, Mekke ve Medine havalimanları hariç Suudi Arabistan'ın tüm havalimanları ve hava sahası hedefimizdir, dedi. Çiftçinin yüzü bizimle gülecek. Bursa'nın Çağırşan Mahallesi'nde üzüm üreticileriyle bir araya gelen Özgür Özel, size ant olsun ki yüzünüzü güldüreceğiz, dedi. Ben pamuk tarlasından geliyorum. 12 yaşında traktörün üzerinde kümülatör çekmekten geliyorum. Damda hayvan pisi kürmekten geliyorum. Süt sağmaktan geliyorum. Ben tarlada alın teri dökenlerin emeğini biliyorum. Ben bahçıvan Abdullah Ağa'nın torunuyum. Size and olsun ki yüzünüzü güldüreceğiz, diye konuştum. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Yürüyen tehlike manşeti Milliyet'te. Türk savunma sanayinin önemli şirketleri gelişmiş sensörler, yapay zeka, kameralar ve radar sistemlerine sahip elektrikli yabancı araçları yerleşkelerinin içine almamaya başladı. Gelişmiş özelliklere sahip elektrikli araçlar Türkiye'de de casusu faaliyetleriyle asimetrik saldırı tehdidi açısından riskli olarak değerlendirilmeye başlandı. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akçit, biz Türkiye olarak Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TAI olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz, dedi. Akşit şöyle devam etti. Yapay zeka ile savaş simülasyonu yaparsanız yapay zeka arabaları yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanılır.

kullanıyor. Arabaların kontrolünü ele geçiriyor. Çok fazla sensör, kamera var. Haritasını çıkarıyor. Yerlere izin veriyoruz. Yazılımı da kontrolde bizde. Yazılım ve kontrol başka birindeyse o ne istiyorsa onu yapar. Ne yazık ki diye konuştu. Ortaklığımız sınırların ötesinde. Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz dedi. Bu millet iradesini teslim etmeyecek. Yeni Parti lideri Özel, Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümü töreninde konuştu. Kendini milletin üstünde görenlere, devleti partisinin devleti görenlere inat, biz köklerimizden aldığımız cesaretle Türkiye'yi yüceltmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu millet başını cephede eğmedi, masada eğmedi, sandıktan çıkan iradesini kimseye teslim etmedi, bundan sonra da etmeyecek dedi. Husi saldırısı Orta Doğu'yu karıştırdı. Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da havalimanına gerçekleştirdiği 13 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırı büyük tepki çekti. Saldırı sonrası bölgede gerilim yeniden zirve yaparken Husiler tehditlerini yeniledi. Suudi Arabistan ise saldırının tam anlamıyla bir savaş suçu olduğunu belirterek karşılık vereceğini açıkladı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan da ortak kınama geldi. Rusya Ukrayna'dan enerji ateşkesi ABD Başkanı Donald Trump duyurdu. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından Rusya Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili son gelişmeyi paylaştı. Trump derhal geçerli olmak üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir ifadelerini kullandı. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Türk dünyasına sınır çizilemez manşeti Türkiye Gazetesi'nde. Erdoğan, Türk dünyasının gençlerine kardeşliğimiz haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesinde dedi. Yabancı araçlara değil yasağı, elektrikli otomobil, füze gibi Roketsan, Aselsan, Havelsan ve değil yabancı marka elektrikli araçların savunma kampüslerine girişini yasakladı. Gazze'ye destek, evlerini kendilerine yıktırıyorlar. Soykırımcı ve işgalci İsrail el koyduğu evleri Filistinli ailelere yıktırıyor. Filistin'e ait arazileri gasp eden İsrail, Batı Şeria'da 47 aileye evlerini terk etmesi için süre verdi. Doğu Kudüs'te ise iki aile ruhsatsız yalanıyla yıllardır yaşadıkları evlerini yıkmaya mecbur bırakıldı. Bu arada İsrailler hasat edilen zeytinleri çalarak hırsızlıklarını bir kez daha ispatladı. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. İsrail'e yardımın bedeli. İsrail hükümeti 7 Ekim 2023'teki Aksa tufanı operasyonu sırasında otobüsüyle 30 İsrailli'yi kurtardığı için kahramanlık madalyası verdiği Bedevi Yusuf El Ziyadna'nın Necef'teki evini yıktı. 3 gün önce işgal güçlerinin nezareti altında sokağa giren buldozerler El Ziyadna'nın evini dümdüz etti. Husilerden Suudi Arabistan'a yeni tehdit. Önceki gün Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda bir terminale füzeyle vurarak 13 kişiyi öldüren, 308 kişiyi de yaralayan Husiler yeni tehditler savurdu. Mekke ve Medine dışındaki tüm havalimanlarının hedef olabileceğini duyuran Husiler Kral Halid Havalimanı'nı bir kez daha vurdu. Akşam saatlerinde de Dammam'daki Kral Fahd Havalimanı'na saldırı düzenlendi. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. 2,5 milyon haneye 1,5 trilyon lira destek manşeti Sabah'ta. Sabah Başkan Erdoğan'ın açıkladığı vatandaşlık maaşının ayrıntılarına ulaştı. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle 2,5 milyon haneye yılda 1,5 trilyon yardım yapacak. Beşiktaş Dolmabahçe'de Kocaeli'yi yendi. Kartal evinde uçuyor Orkun ve Vlahovic'in penaltısıyla sonuca ulaşan siyah beyazlar taraftarlarına 3 puanı hediye etti. Sahasında 8'de 8'de galibiyet serisini sürdürdü. Türk Dünyası Birliği'nin sınırı yok. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatlarıyla Türk dünyasının farklı bölgelerindeki genç kardeşlerimin bir araya gelmesi bu bakımdan çok önemli. Husilere karşı dünya birleşti. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına dünyadan tepkiler büyüyor. Birleşmiş Milletler

0: Amerika Birleşik Devletleri, Arap ve Avrupa ülkeleri Husileri kınadı. Türkiye'de saldırılara sert tepki gösterdi. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Truva atı uyarısı manşeti akşamda. Elektrikli araçlara yönelik veri toplama uyarıları TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Mahmut Faruk Akşit'in açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Akşit, Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TEİ kampüslerine yabancı elektrikli araç alınmadığını belirterek, yapay zekalı savaş simülasyonlarında arabalar füze oluyor, bu araçlar harita çıkarıyor, kontrol de bizde değil dedi. Batılı düşünce kuruluşlarının analizlerinde veri toplayan elektrikli araçların tek tek veya toplu eylemlerde kullanılabileceği vurgulandı. Çin'de Tesla araçların hassas bölgelere girişini aynı nedenle kısıtladı. Konuşmaları kaydedebilir, şarjda ağlara erişebilir bir elektrikli otomobil içindeki ve yakın mesafedeki tüm konuşmaları telefonla arama veya mesajlaşmalara kaydedebiliyor. Kameralarda içeride ve çevresindeki görüntülere ulaşabiliyor. Şarjda elektrik şebekesi üzerinden kritik hizmetlere erişebiliyor. Fon düzenlemesi bu hafta mecliste tasfiyesine karar verilen ve 455 bin yatırımcı ilgilendiren yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri 14 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlayacak. Hakaret etti, yine alkışlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump son mitinginde destekçilerine dönerek "En aptalca sözlerimi bile alkışlıyorsunuz" dedi, yine alkış aldı. Efendim son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. 50 bin yatırımcı hisse portföyünü sıfırladı manşeti Ekonomi'de. Eylül ortasında başlayan yatırım fonu krizinin en kısa sürede borsada yarattığı tahribat netleşiyor. Merkezi kayıt kuruluşu verileri geçen ay hisse senedinde portföyünü boşaltan yatırımcı sayısının 50 bini aştığını, yatırım fonlarında ise bu rakamın 1133'e geldiğini ortaya koydu. Füzeler Suudi Arabistan ekonomisini de vuruyor. Suudi Arabistan'ın ekonomik geleceği için kritik önem taşıyan büyüme hamleleri savaşın gölgesinde kaldı. Hürmüz'de petrol ihracatını sınırladığı bir dönemde havaalanlarına yönelik ard arda saldırılar krizin boyutunu genişletiyor. Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen ve en az 12 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı Husi saldırıları ekonomik toparlanma hamlesini ikinci plana itti. Pazar günü açık olan Suudi Arabistan borsasında düşüşler devam etti. Bölgenin en büyük bankası Suudi National Bank ve enerji devi Suudi Aramco hisselerinde sert gerilemeler oldu. Evet efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara devam edeceğiz.
1: Reklamlar.
2: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
6: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Benim bankam İş Bankası.
8: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
10: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
12: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
13: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
14: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
15: İçtikçe iyi hissedeceksin.
12: uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8'i 12 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Bugün yorumcu konuğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erdinç Yazıcı. Sayın Yazıcı, günaydın, mutlu haftalar, hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar.
1: Şimdi Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik uzunca bir süredir saldırıları var. Bu saldırıları tabii engellenmesi hususunda görüşmelerin sürdüğü de bir taraftan devam ediyor, ifade ediliyor ama şimdi Türkiye'yi bizi ilgilendiren asıl mesele elbette Mekke anlaşması ve bu bağlamda Husi saldırıları nereye konacak, nasıl ele alınacak, nasıl değerlendirilecek, bu da epeydir konuşuluyor, Türkiye kamuoyunda tartışılıyor. Acaba Husilerin saldırısı topyekün bir savunmayı gerektirecek ve eyleme geçilecek ve Mekke ittifakının bir şekilde tatbik edilecek bir eyleme dönüştürülebilir mi soruları epeydir soruluyor. Şimdi tabii Husilerin saldırıları Suudi Arabistan'da hakikaten derin etkiler yaratıyor. Bir taraftan zaten Hürmüz'ün kapatıldığını biliyoruz. İşte geçişlerin sınırlı olduğunu ve henüz o yeterli petrol akışının sağlanmadığını biliyoruz. Şimdi aynı şekilde bu Kızıldeniz'de böyle bir olasılık varsa Babülmendep'te, orada da Husiler buradan geçişleri engelliyor. Yine Suudi Arabistan'dan doğudan batıya, yani Kızıldeniz'e yönelik olarak sevk edilen petrolün de güvenliğini bugün itibariyle tehdit ediyor gibi görünüyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa ülkelerinin, Arap ülkelerinin ve Türkiye'nin de tabii bir tepkisi var Husilere yönelik ama Husiler Mekke ve Medine'yi hedef almayacaklarını ama bundan sonra tüm Suudi Arabistan hedeflerinin sivil hedefleri hani bir kenara bırakırsak meşru olduğunu kendilerince ifade ettiler. Şimdi bu süreç niye evrilecek merak ediyoruz. Çünkü Türkiye Mekke anlaşmasından dolayı nereye konumlanacak, nasıl bir hal vaziyet olacak, bunu merak ediyoruz Sayın Yazıcı. Şimdi tabii Rusya ile Ukrayna arasında da bir enerji ateşkesi anlaşması yapıldığını duyurdu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve bir seçim meselesi gündemde. ABD Başkanı Donald Trump öncesinde Zelenski'nin belki de artık değişmesi gerektiği konusunda da demeçleri vardı. Şimdi Ukrayna'da da bir seçim acaba olabilir mi? Ve işte Zelenski'nin 60 günlük bize süre verin, tam bir ateşkes olsun, biz de seçimlerimizi sağlıklı şekilde yapabilelim gibi bir söylemi var. Tabii bunun zamanı belli değil. Şimdi bu nasıl bir etki oluşturacak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin? Bu ateşkes girişimleri kalıcı bir ateşkese evrilir mi? Tüm bunları da elbette merak ederiz ama bu Husi saldırılarıyla başlayalım Sayın Yazıcı. Türkiye'yi ilgilendiren boyutuyla da ele almaya çalışalım. Çünkü kamuoyu bunu oldukça yoğun bir biçimde tartışıyor. Evet, Dışişleri Bakanlığı hemen her saldırıyı şiddetli bir şekilde kınıyor ama acaba bunun bir sonraki aşaması ne olur gibi sorular sorulmaya başlandı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Şimdi bu son saldırı çok büyük bir şok yaşattı. Suudi Arabistan'a da ve dünya kamuoyunda da büyük bir şey var. Karşı tepki oluştu. Sebebi bir ciddi sivil kaybın oluşması. Sivil merkezlere yapılan bir saldırı. Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın en büyük hava terminaline yapılmış saldırı bu, dünyaya açılan merkezi. Hava terminaline yapılmış saldırı, ciddi bir füze saldırısıydı bu. Dolayısıyla büyük bir etki yarattı. Husiler bu saldırının Suudi Arabistan'ın onlarca uçakla gerçekleştirdiği Husilere dönük saldırıya bir cevap olduğunu söylüyorlar. Yani dolayısıyla süreç tırmanıyor. Halen daha ittifak güçlerinin Husiler karşısında kazanımlar elde ettiği bir kara çatışmaları da devam ediyor. Oradaki süreç devam ediyor. Yani orada şöyle bir tablo var. Bir defa bir vekil güç Suudi Arabistan'la savaşıyor. Vekil güç, şimdi burada zorluk şu. Aslında İran bunu yaparak neyi ele geçirmek, neyi hedef almak durumunda? Yani neyi hedefliyor? Bu tam bilinmiyor. Yani evet, güneye doğru indiler, boğaza doğru indiler. Sonra belli yerleri kaybettiler Husiler. Halen daha çatışmalar sürüyor. Daha önce de ABD Husilerle anlaştığını söylemişti. Yani boğazı ABD gemilerine kapatmayacaklarını söylüyorlar. ABD'yi ayırarak diğer gemileri kontrolü almak mı istiyorlar, güneye şeye inerek, boğaza inerek, boğazı kontrol ederek Husiler? Muhtemelen böyle ama bir amacı şey diyorlar, gözetiyorlar. Fakat bu savaşın Husiler tarafından kazanılması çok şeyin değiştirilmesi anlamına, değişeceği anlamına geldiği için Suudi Arabistan'da büyük kapasitesini koyuyor. Fakat buna ilaveten artık Mekke Anlaşması'yla gelen yeni bir boyut var. Yani bu boyut Husilerin aslında vekil bir güç olarak Husilerin bu ittifaka dönük bir meydan okuma mı gerçekleştirdiğini tartışma konusu yapıyor. Yani Suudi Arabistan Türkiye ile Pakistan'la bir ittifak kurmuş. Hı hı. Kendine dönük saldırılarda bu unsurların devreye gireceğini, diğer iki ülkenin kayıt altına alınmış, her ne kadar kurumsallaşması tamamlanmamış, belli eksiklere sahip bir ittifak olsa bile, ya bunun Husiler üzerinde caydırıcı bir etki yaratacağı hesaplanıyordu anladığım kadarıyla. Fakat şimdilik o caydırıcılık gerçekleştirmiş değil. Hatta vites büyütmüş durumdalar Riyad'a saldırıyla beraber. O zaman daha etkili bir şekilde ittifak unsurlarının işe girmesi gerekiyor. Pakistan'ın girdiği söyleniyor. Yani Pakistan'da kara gücü olarak kullanılabilecek de bir unsurun Suudi Arabistan'da artık intikal ettiği söyleniyor. Türkiye'nin daha çok hava savunma alanında imkan, güç ve imkanlarını, kabiliyetlerini kullanmaya dönük intikaller yaptığı, hazırlıklar yaptığı iddia ediliyor. Bununla ilgili belli açıklamalar var. Dolayısıyla Türkiye'nin Türkiye iç kamuoyuna verilen mesajlarda, işte bizim bir Yemen travmamız vardır tarihsel olarak, biliyorsunuz. Yemen bir şeye tekabül eder. Bu hassasiyetin devreye girmemesi için Türkiye'nin daha çok, yani muharip bir güç olarak devrede olmayacağı belli, lojistik katkılar yapacağı Suudi Arabistan unsurlarına vesaire, onunla sınırlı kalacağına dönük şeyler var. Yorumlar, değerlendirmeler, açıklamalar var. Fakat böyle bir çatışmanın nereye gideceğini öngörebilmek çok da kolay görünmüyor açıkçası. Yani eğer İran bu vekil gücü etkili bir şekilde bu boyutta kullanmaya devam edecekse, kararlıysa buna, bu bir de tabii şeyin, savaşın, çatışmanın kendi dışında oldukça kendine uzak bir alana yıkılması anlamına geliyor kısmen. İran açısından da öyle. İran'ın nispeten rahatlaması anlamına geliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile pazarlıkta da elini güçlendiren bir unsur oluyor.
2: Tabii tabii. ABD için, ABD ile pazarlıkta elini güçlendiriyor. ABD ister istemez orada ikircikli bir yerde duruyor. İşte karmaşık bir yapıyla karşı karşıyayız.
1: Peki şu olasılık şimdi Sayın Yazıcı, bir provokasyon olabilir mi acaba diye de bu çok konuşuldu, tartışıldı. Amerika Birleşik Devletleri eğer isteseydi Suudi Arabistan gibi bir müttefikini orada Husilere karşı çok daha iyi koruyabilirdi. Belki bu Husi saldırılarını engelleyebilirdi ya da saldırılar gerçekleşmeden Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıları gerçekleştirip Husileri daha pasif hale getirebilirdi şeklinde bazı yorumlar, değerlendirmeler de var. Şimdi acaba biz burada başka bir testi mi ya da bir provokatif süreci mi görüyoruz? Böyle bir risk de var mı? Tabii Türkiye açısından soruyorum bunu bilhassa. Çünkü Mekke Anlaşması var ve bunun bir şekilde nasıl tatbik edileceği konusunda soru işaretleri var. Şimdi eğer Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı bir şekilde sınırlandırmış olsaydı Mekke Anlaşması, dolayısıyla Pakistan ya da Türkiye'nin Suudi Arabistan'da olmasına ya da çatışmaya, tabii ki henüz öyle bir durum gerçekleşmedi ama doğrudan Türkiye'nin bu çatışmalara müdahil olmak gibi bir durumu olmayabilirdi şeklinde bazı yorumlar var, değerlendirmeler var. Hala tabii bu çatışmalara katılmış değil.
2: Olmayacak. Yakın değil. Gelecekte de öyle bir ihtimal söz konusu değil. Ama sorun şu. Savaş bir boğazdan diğer boğaza ve etrafına yayılıyor. Yani savaş yayılıyor. Hı-hı. İki, savaşın tarafları arasındaki ilişkilere yeni taraflar, krizler, yeni boyutlar geliyor. Yani burada işin yani nereye gideceğine dair bir öngörü de bulunmak çok zor. Yani burada şöyle bir intiba var. Bende açıkçası var. Yani acaba Suriye şeydeki, İsrail'deki, ABD'deki seçimler sebebiyle askıya alınan İran'daki çatışmaları, çatışmalarda ilgiyi ve işte daha sonra hazırlığı yapılan saldırıları, ki hazırlık yapılıyor, ABD büyük bir yığılma gerçekleştirdi bölgeye. Zaten Trump açıkça söylüyor, seçimden sonra başlayacağız diyor. İsrail hakeza ona dönük hazırlıklar yapıyor. Yani seçim sonrası yeni İran saldırısı başladığında İran'a karşı daha sağlıklı, dengeli bir yerde duramayacak yeni unsurların mı psikolojik olarak oluşturulması ya da onların, kamuoyunların hazırlanmasına dönük bir provokasyon mu bu olup bitenler? Hı hı. Bunlar da endişe verici. Yani yarın öbürsü gün Suudi Arabistan'a hadi sen tankınla, tüfeğinle, şeyinle, uçaklarınla İran'a bizim yanımızda savaşa gidiyorsun dendiğinde, yani bundan uzak kalabilecek mi Suudi Arabistan? Yani şu ana kadar, yakın zamana kadar Suudi Arabistan'ın durumu çok iyi idare ettiği, yönettiği, çok fazla meseleye girmeden süreci tamamlamak istediği belliydi. Ama şimdi çok sıcak bir çatışmanın tam ortasında kaldı. Yani şimdi Suudi Arabistan, bu kalbi vuruldu, Riyad havaalanı vuruldu. Yani şimdi buna cevap vermeyecek mi? Verecek, vereceğiz dediler zaten. Peki verdiği zaman savaş muhtemelen bir vites daha büyütmüş olacak. Bütün bu süreçler daha çok bu çatışmaların içine, savaşın içine Suudi Arabistan'ı sokacak muhakkak. Bu süreçler göründüğü kadarıyla taraflardan, yani Mekke Anlaşması'nın taraflarından şöyle bir duruşla karşılanmadı bu olaylar. Yani henüz daha bir İzmir İttifak oluşum sürecinde, dolayısıyla taahhütlerimizi yerine getirmemiz için kurumsal boyutta tamamlamak gerekiyor bu ittifakı falan demediler taraflar. Yani bir tür yardım etmeye dönük bir şey var. Zaten Pakistanlılar bunu açıkça yapıyorlar. Türkiye'de belli frenle bu işe yaklaşıyor. Belli mesafede soğukkanlı yaklaşıyor. Halen daha tutumu daha net belli olmamış durumda. Ama tahmin ediliyor. Bazı açıklamalardan öngörülüyor ki bu daha çok hava savunma sistemlerine katkı yapma boyutuyla sınırlı kalacak gibi görüyor Türkiye'nin desteğinin. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ez cümle. Ya nasıl planlarsanız planlayın bu çatışmayı. Bu çatışmanın sonuçlarının nereye gideceği, bu işin nereye yayılacağı, nasıl bir psikoloji oluşacağı, hangi politik, askeri iklimin oluşabileceği.

0: geleceğe bu çatışmalardan sonra öngörmek mümkün değil. Bir şeyi daha katayım. Ya Türkiye için zaten yanı başında bir savaş var. Daha önce bir savaş başlamıştı. Yani Türkiye büyük bir risk alanında zaten, risk coğrafyasında. Yani uzak ya da yakın tehdit algıları Türkiye için her an değişebilecek durumda. Yani şu anda nispeten uzak bir tehdit algısı içinde ama yani şartlar akşamdan sabaha değişebilir karakterde. Onun için çok dikkatli Türkiye bu konuda, çok
1: Peki.
0: ciddi hesap kitap yaparak konuya yaklaşıyor diye düşünüyorum.
1: Devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası değerli dinleyiciler.
2: Reklamlar. Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti
3: BBVA. Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Bu bölümde Tahran'a gidiyoruz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, hoş bulduk.
1: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminde son durumu merak ederiz. Dün tabii Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları vardı. Saldırıların hemen ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın İran Dışişleri Bakanı ile görüşmüş olması da tabii oldukça manidar oldu. Bu görüşmeye ilişkinde bir ayrıntı var mı? Basına yansıyan bir kısmı var mı? Bunları da merak ederiz.
2: Evet, yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik devam ederken, iki taraftan dediğiniz gibi Yemen'le ilgili de sıkıntılar baş göstermeye başladı. Bunun için de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi yaptı. Başta ikili ilişkiler olmak üzere bölgedeki son durum ve Yemen meselesi de tabii ki ele alındı. Yemen meselesinin özellikle müzakereler yoluyla halledilmesi gerektiğini İran tarafı beyanlarda bulundu. Dolayısıyla bu bağlamda böyle bir beklenti var. Ancak şunu da unutmamak lazım ki İranlı yetkililer daha önce ABD'nin saldırılarının devam etmesi süreç içerisinde kendilerinin işte direniş gruplarıyla beraber hareket ederek Babül Mendeb'den tutun Hürmüz Boğazı'na, oradan tutun Hint Okyanusu'na kadar birçok alanı savaş bölgesine dönüştüreceklerini söylemişlerdi. Dolayısıyla bu ilişkiler birbiriyle aslında ilintili. İran bu noktada kendisiyle diyalog içerisinde olan direniş gruplarını zaten desteklediğini söylemişti ve özellikle Pakistan'ın asker gönderme noktasındaki basında çıkan yayınları çerçevesinde demişti ki umarız öyle değildir, işte Müslüman toplumlar birbirlerine karşı savaşmamalı, bakalım yani bunun etkisi nasıl olacak. Dolayısıyla o ayrı bir şey yani bu alanda. Öte taraftan Muhsin Rıza'yı İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, Amerika Birleşik Devletleri dedi, bizim kendilerine göndermiş olduğumuz 7 maddelik anlaşmaya cevap verdi. Ancak bazı noktaları müphem, yani belirsiz bıraktı. Bunların mutlaka belirtilmesi lazım. Bu bağlamda bu verdikleri cevap bize yetersizdir dedi. Dolayısıyla Trump'ın da hani işte bizim İran'la çok ciddi gerilimli görüşmelerimiz devam ediyor. Öte taraftan işte 27 Ekim'de İsrail'de yapılacak olan seçim, Netanyahu'nun kaybetme riskine binaen İran'a tekrar saldırması söz konusu. Öyle burada da tabii o tehdit algısı var. Yine Trump'ın işte biz İran'a seçimden sonra eğer saldırırsak saldıracağız şeklindeki açıklamaları, ama hemen ardından Trump'ın tekrar işte İran bize karşı hazırlıklar yapıyor, ani baskın yapabiliriz, yıkıcı ve bürüyü şekilde. Bu da ister istemez İran'daki askeri noktadaki hareketliliği sürekli teyakkuzda tutuyor. Ve yetkililer onların yapabileceği saldırılara karşı da biz hazırız. Öte taraftan İran'ın güneydoğusunda bombardımanlarda polis memurları hayatını yitirdi. Beluşlar, onlara bağlı bir takım yerel örgütler İran güvenlik güçlerine saldırılarda bulunuyorlar. Orada da bir sıkıntı bu bağlamda mevcut. Yine Garip Abadi tekrar seslendi bölge ülkelerine. Amerikan güçlerinin varlığı dedi güvensizliğe neden oluyor. Komşu ülkeler topraklarını saldırganlara vermemeli. Aksi takdirde 12 günde 40 günlük savaşta nasıl cevap verdiysek yine onlara da cevap vereceğiz dedi. Biz komşularımızla kötü olmak istemiyoruz şeklindeki beyanları oldu. Ama bütün bunlar devam ederken sosyal hayat noktasında da İran'da yine festivaller düzenleniyor, kültürel etkinlikler yapılıyor, insanlar bir araya geliyor. İşte son iki günde Tahran'da bütün 31 eyalette bulunan insanların oluşturmuş olduğu renkli görüntülerle burada festival düzenlendi. İnsanlar hem o yörenin folklorlarını dinledi, hem yiyecek içecekleriyle ilgili kendi has mahalli kültürlerini sergilediler. Hayat savaşın gölgesinde de İran'da devam ediyor.
1: Peki. Harmerkat, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Gelişmelerle yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim, TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikteydi. Hem Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimine ilişkin, hem de İran'daki sosyal hayata ilişkin gelişmeleri aktardı. Devam ediyoruz yorumcu konuğumuz Profesör Doktor Erdinç Yazıcı ile. Sayın Yazıcı, şimdi Harun Aykaç da ifade etti aslında. Bölge ülkelerine Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapmayın ya da Amerika Birleşik Devletleri güçleri ülkenizde ve bölgemizde bulunmasın, biz de huzur içinde, barış içinde, refah içinde yaşayalım gibi bir öneride bulunuyor. Aksi takdirde geçmişte yaptığımız gibi yine Amerikan üslerinin ya da güçlerinin bulunduğu bölgeleri hedef alırız minvalinde bir açıklama, bir değerlendirme yaptı. Şimdi bunu artık ne kadar gerçekçi olduğu konusunda iyi anlamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi Körfez ülkeleri, bahsettiğimiz ülkeler işte çok ciddi büyük paralara sahip ama çok kırılgan yönetimler, nasıl bir sosyoloji, onu tanımlamada tabii zorluk çekiyoruz. Çok anlamakta pek mümkün görünmüyor. Şimdi güvenliklerini tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne bir şekilde devretmiş, endekslemiş olan bu küçük Körfez ülkelerinden bahsediyoruz. Hatta bunu Suudi Arabistan'ı bile dahil edebiliriz. Onlardan daha farklı, daha büyük askeri kapasiteleri olsa bile bu İran'la tek başlarına mücadele edebilecekleri bir durum değil. Ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden, bölge ülkelerinin talepleriyle ayrılmak gibi bir niyetinin olacağını hiç sanmıyorum. Zaten hiçbir yönetiminde böyle bir gücünün olduğunu düşünmüyoruz. Hal böyleyken şimdi nasıl bir barış ortamı tesis edilecek? Yani şu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimden sonraki süreç için düşünülen şu, şimdi Beluçların işte İran'ın doğusunda gerçekleştirdiği ayrılıkçı saldırılar gibi farklı saldırılar, işte kara harekatı gündeme gelir mi, daha geniş kapsamlı artık İran rejimi tamamen ortadan kaldırılsın gibi bir duruma evrilir mi bu vaziyet? Şimdi bu da tabii ki hala kaygı verici ve gerçekçi bir mesele diye düşünüyorum. Çünkü İsrail bundan vazgeçmiş değil. Amerika Birleşik Devletleri de bir şekilde İran'da bu durumu tesis etmek niyetinde. Bölgede hazır buna, ülkelerde var. Bu konuda işbirliği yapabilecek birçok bölgede ülke var. Hal böyleyken böyle bir risk görüyor musunuz İran'a ilişkin, bölgeye ilişkin?
3: Şimdi işin yayılma ihtimali çözülme ihtimalinden daha çok artmış durumda görünüyor. Hı hı. Çünkü şimdi Trump narsist bir karakter, kişilik, mağlup olmaya ve yenilgi duygusuna hiç hazır değil. Yani dolayısıyla bu ciddi olarak asabını bozmuş durumda bu İran'da olup bitenler. Çünkü o aynı zamanda bu konuda yanlış enformasyonla kandırılmış bir adam. Yani silahımızı, topumuzu, tüfeğimizi, uçağımızı götürürüz, bir hafta 10 gün içinde bu İran sorunu çözeriz diye tuzağa düşürüldü. Şimdi onun da büyük öfkesi var. Yani dolayısıyla buradan bir kendine göre bir zafer çıkarmak istiyor. Onun bir sonucu olarak da seçimlerden sonra daha etkili bir vuruş yapmak arzusunda. Bununla ilgili bütün hazırlıklar yapılıyor. Bütün veriler o yönde. Bölgeye acayip uçak gemisi yığılmış durumda. Savaş gemileri bölgede. Bütün lojistik imkanlar kullanılıyor. Yani diğer taraftan yeni yaptırımlar getirildi. İran boğuluyor. Şu anda dünyaya petrol satamıyor. Ekonomik sıkıntı içeride, sıkıntı daha derinleşiyor. Kriz daha derinleşiyor. Zaten bu arz ediliyor. Dolayısıyla böyle bir pozisyonda ve bu şeyi Yemen Savaşı'nın yarattığı bu demin bahsettiğim yeni durum ile birlikte yeni süreçte daha etkili bir şekilde Körfez'i özellikle Suudi Arabistan'ı yeni çatışmaya dahil edebilir ve davet edebilir buna. Yani böyle bir istek içinde olabilir ve Suudi Arabistan'da buna psikolojik olarak hazırlanıyor gibi bir kanaat var bende. Yani davet ettiği zaman geriye durabilirler mi? Siz biraz tasvir ettiniz. Bu ülkelerin hiçbiri milli devlet değil. Hiçbiri milli bir hikayeden gelmiyorlar. Hepsi yapay ülkeler.
1: Tamam.
3: Osmanlı sonrasında sömürgecilerin ihtiyaçlara göre oluşturdukları emirlikler, sultanlıklar. Yani hiçbirinin kendi halklarıyla barışık bir tarafı yok. Zaten ciddi halkı da yok. Yani ciddi bir demografik yapıları da, derinlikleri de söz konusu değil. Bunlar hepsi ana malcı ekonomiler. Yani emirlikler bile o bölgede çıkmış, çıkan petrolün, doğalgazın bir tür himayesini batı altı adına, sistem adına, sömürgeciler adına yapan, çalıştıran yapıların oluşturdukları politik sistemler, emirlikler bunlar. Yani dolayısıyla böyle bir durumda zaten yani daha bağımsız bir tavır takınmaları işte çok farklı bir yönde kendilerini inşa etmeleri falan bu emirliklerden, sultanlıklardan zaten beklenmez. O kadar gitmeyelim. Trump ilk dönemde hatırlayın gene ilk ziyaretini seçildikten sonra ilk döneminde nereye yapmıştı? Suudi Arabistan'a. Ne demişti orada? Dedi ki ABD'nin size desteği olmasa siz 15 gün ayakta kalamazsınız dedi. Yani veliaht prensin gözüne baka baka diyen adamdan bahsediyoruz. Şimdiye kadar bu kibar bir adam olmadığı için çok nobran ve açıkça söylüyor.
1: Aslında malumun ilanı.
3: Tabii malumun ilanı. Oysa bunu konuşulmasa da herkes biliyor.
1: Tabii.
3: Ama bu politik, diplomatik nezaket falan olmadığı için söyleyebiliyor. Biz de böylelikle ifşa olduğu için hadise anlıyoruz. Ya da işte DAEŞ mevzunu düşünün. DAEŞ'i bizimkiler kurdu dedi ya. Obama döneminde Obama'yla Dışişleri Bakanı birlikte kurdular bu DAEŞ'i dedi ya. Mesela bir ülkenin devlet başkanının söyleyeceği bir şey mi kurmuş olsa bile. Ama içerideki politik çatışmalar sebebiyle böyle şeyler Trump'ın ağzından çıkabiliyor. Biz de böylelikle mevzuyu anlıyoruz. Çünkü hiç kimsenin kafası basmadı ama herkes soruna taraf oldu ve mecbur oldu. Ya düşünebiliyor musunuz? Sadece pick-up'lara binmiş, ellerinde makinalı tüfek bilmem ne olan 10 bin, 20 bin, 30 bin kişi bir araya gelmişler. Irak'ı, Suriye'yi fethediyorlar. Dünya onlarla mücadele edemiyor. Koalisyon kurdular. 49 ülke üye oldu. Obama bunlarla mücadele için 25 yıl süre verdi. Yani ancak 25 yılda bunlarla sorunu çözebiliriz. Yani düşünün. Bunlar hepsi birer komediydi. Yani Orta Doğu'yu dizayn etmek için ortalığa yapay parazitler üretip atıyorsunuz. Onlar üzerinden dokuları tahrip ediyorsunuz ve kendinizin müdahalesine uygun hale getiriyorsunuz. Ama hiç kimse ne yapabildi? Yani hiçbir şey yapamadı. Yani sadece bir başka başkanın gelip bundan sonra artık vekil güçlerle değil devletlerle Orta Doğu'da çalışacağız demesine kadar bölgedeki denge değişemedi. Hatırlayın Türkiye'nin başı ciddi olarak beladaydı. Ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldık. Ya onları yeniden biz dinleyenler hatırlatmaya gerek yok. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bez cümle bir miktar uzattım ama kusura bakmasınlar dinleyenler. Yani Suudi Arabistan, Körfez ülkelerinin vesaire ABD istediğinde, çok istediğinde yani İsrail'e karşı daha net yanında askeri kapasitelerinde kullanarak yer almaları konusunda çok fazla direnebilecekleri kanaatinde değilim ben. İnşallah direnirler, yanılırız vesaire ama yani bu kadar ana malcı bir ekonomi, bu kadar kırılgan politik sistemlerin bunu yapabilmenin imkanı yok. Yani şimdi düşünün yakın zamanda Suudi Arabistan krize girebilir. Niye? Dünyaya petrol satmakta zorlanıyor. İşte havalanları tehdit altında vesaire. Dünya piyasalarında yatırdıkları paraların belli riskleri söz konusu olmaya başladı vesaire. Yani bu ülkeler petrol satıyor, doğalgaz satıyor. Başka bir şey yok. Bunları satamadıkları zaman bu ülkelerin ayakta kalması, kendilerini yürütebilmeleri gittikçe zorlaşacak. Peki. Bekleyeceğiz, göreceğiz.
1: Devam edeceğiz sayın hocam. Şimdi kısa bir reklam aramız var.
4: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
7: ister ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Telefon deyince vatan.

0: uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Bölümde Moskova'ya gidiyoruz. Gazeteci Siyament Kaçmaz bizimle birlikte. Siyament Kaçmaz, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin önemli bir gelişme var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir enerji ateşkesi anlaşması yapıldığını duyurdu. Yine Ukrayna'da olası seçimlere ilişkin olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bir açıklaması var. Eğer Rusya Devlet Başkanı Putin müsaade ederse, Rusya ile 60 günlük tam bir ateşkes olursa Ukrayna'da seçimler gerçekleştirilebilir şeklinde. Şimdi ilk olguyla başlayalım. Bu enerji ateşkesi hangi bağlamda yapıldı? Nasıl değerlendiriliyor? Öncelikle bunu merak ederiz.
2: Yani şunu ifade edelim. Trump'ın bu tür çıkışları enteresan geliyor. Dinleyicilerimiz de büyük ihtimalle fark etmişlerdir. Yani hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan bu ateşkesle ilgili herhangi bir şey gelmedi. Hatta Ukrayna Devlet Başkanı bizim haberimiz yok bundan, bize de bilgi verirseniz tarzında bir çıkış yaptı fark ettiyseniz. Rusya'dan bu konuda herhangi bir açıklama yok şu an itibariyle, ama hani genel anlamda baktığımız zaman bu enerji konusunda daha önce buna benzer bir tecrübe yaşanmıştı. Geçtiğimiz bahar aylarında bir aylık bir enerji konusunda, enerji altyapılarına ve tesislerine yönelik saldırı yapılmayacağı konusunda bir anlaşmaya varılmıştı ve Rusya buna uyduğunu ifade etmişti. Ancak Ukrayna'nın buna uymadığını iddia etmişti. Benzer açıklama da karşı taraftan gelmişti. Ama bir şekilde böyle bir enerjiye yönelik saldırılar konusunda bir süreç yaşanmıştı. Ama Trump'ın bahsetmiş olduğu bu enerji konusundaki saldırmazlık konusunda anlaştılar fikri açıkçası burada dile getirilmedi. Herhangi bir resmi açıklama, bu konuda bir fikir şu ana kadar henüz herhangi bir Rus basınında da çıkmadı, ajanslar da geçmedi, böyle bir şey yetkili bir isimden de duymadık. Ama Rusya buna sıcak bakabilir. Dediğim gibi daha önce böyle benzer bir şey yapılmıştı enerji konusunda. Dolayısıyla önümüzdeki saatlerde bu biraz daha netleşecektir. Ancak Trump'ın duyurmuş olduğu bu enerji konusundaki ateşkes henüz tam olarak buradan bir cevap almış değil diyebiliriz.
1: Peki Siyament Kaçmaz, Rusya tarafında şöyle bir inanç var mı? Şimdi Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olarak Rusya temel aktörünün, yani temel muhatabının Amerika Birleşik Devletleri olduğunu mu düşünüyor? Yani şimdi bu Trump'ın açıklamasına da bakıldığında sanki Amerikalılarla Ruslar bu meseleyi görüşmüş ve Ukraynalılar zaten ifade ettiler bizim haberimiz yok diye. Sanki temel aktör ve Rusya'nın asıl görüştüğü aktör Amerika Birleşik Devletleri gibi görünüyor. Rusya'daki algı da bu şekilde mi?
2: Aslında ABD'nin bu sonuca varmasını şöyle değerlendirebiliriz. Çünkü ilk olayın çıktığı günden bugüne kadar Rusya herhangi bir şekilde tavrında bir değişiklik yaşamadı. Yani Kremlin 2022'deki ilk gündeki duruşu şu an itibariyle hala aynı. Sadece bir yerde esneklik sağlamışlardı, o da Trump'a Alaska'daki görüşme esnasında. Rusya her defasında biz hala Alaska'daki pozisyonumuzu koruyoruz. Sahadaki gerçekliği gördükleri sürece biz müzakerelere açığız, bunu yürütebiliriz.

bunu sadece ABD görebiliyor, Avrupa görmüyor noktasında. Dolayısıyla hani konuşulabilecek pozisyonda şu anda ABD gözüküyor. Ama tabii şimdi Zelenski'nin bana süre verin, ateşkes yapalım, seçime gideyim düşüncesi Rusya'da çok karşılık bulacak bir duruş değil. Çünkü Rusya verilebilecek en ufak bir ateşkes aranın Ukrayna'nın tekrar yeniden güçlenmesi için özellikle Avrupa tarafından bu sürenin kullanılacağı düşüncesinde. Dolayısıyla bunu kendisi için argümanlar kullandığı Minsk anlaşmalarıyla ilgili olan durum söz konusu. Hatırlayın, Almanya Başbakanı Merkel, biz Minsk anlaşmalarını Ukrayna'ya zaman kazandırmak için kullanmıştık diye bir açıklama yaptı yıllar sonra. Dolayısıyla Rusya ortada böyle bir tablo varken yeniden bir ateşkes noktasına gitmeyi düşünmüyor. Yani geçici bir ateşkese, ancak gerçek ve süresiz ve olayın ortaya çıkışını tamamen ortadan kaldıracak bir ateşkese sıcak bakıyor. Dolayısıyla Zelenski'nin bana süre verin 60 gün ateşkesine Rusya'nın uyacağını veya kabul edeceğini ben şahsen zannetmiyorum. Zaten onu da gösteriyor. Yapılan açıklamalara baktığımız zaman da ABD'nin aslında bunu yeni yeni tartışmaya başladığını görüyorum. Rus diplomatların veya siyasilerin yaptığı açıklamalarda, özellikle Trump'ın dün akşamki açıklamasını hem Kremlin sözcüsü Peskov'un vermiş olduğu cevap çok dikkat çekiciydi. Çünkü Zelenski'nin artık isterik bir durumda doğru karar vermediğini düşünüyor Kremlin. Dolayısıyla böyle bir barış sürecinde gerçekten karşıda muhatabın o olup olmayacağı soru işareti. Zaten 2024'ten itibaren görevinin süresinin bittiğini ve çeşitli bahanelerle seçime gitmeyen taraf olarak ilan ediyor Rusya onu. ABD Başkanı'nın aslında buradaki argümanına destek veriyor Rusya. Eğer gerçekten sahadaki durumu anlayabilecek birisi gelirse oturur konuşuruz diyor. Çünkü Trump da şunu ifade etmişti: defalarca barış söz konusu oldu, bir noktaya kadar geldi ama Zelenski bunu ilerletmedi ifadesini kullandı. Aslında en çok da Alaska'da yaklaşılmıştı bu olaya. Çünkü orada Putin ilk defa bir esneklik sağlamıştı yapılan açıklamalara baktığımız zaman. Ve sonrasında Trump Washington'a döndükten sonra Avrupa Birliği liderleriyle de görüşmüştü. O görüşme esnasında Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bunlar hepsi aynı anda olmuştu. Ve sonrasında önümüzdeki iki hafta içerisinde üçlü veya ikili bir görüşme ilan etmişti Trump. Fakat sonrasında yine bu görüşme gerçekleşmedi. Hatırlayın, İstanbul'daki imza noktasına kadar gelen görüşmelerde, müzakerelerde de yine aynı şekilde son anda İngiltere eski başbakanı Boris Johnson'un araya girmesiyle o imza da atılmamıştı. Ve Alaska'nın sonuçlarında da imzaya giderken yine imza atılmamış. Dolayısıyla Rusya bu konuda Zelenski ile gerçekten Trump'ın düşündüğü gibi düşünüyor. İlerlenemeyeceğini ifade ediyor. Seçimler konusunda geçtiğimiz günlerde Eylül ayının 20'sinde biliyorsunuz Rusya Meclis Alt Kanadı Duma'nın seçimleri vardı. Yani biz seçimlerimizi bütün şeye karşı yaptık, sen de yapabilirsin noktasında duruyor ki zaten seçim gününde inanılmaz derecede bir insan hava aracı saldırısı gerçekleşmişti. Rusya bunu da bir kenara not ettiğini ifade etmişti. Dolayısıyla Zelenski'nin geçici bir ateşkes burada karşılık görmeyecektir. Trump'ın bu barışa giden yolun önünde engel olarak gösterdiği Zelenski Rusya tarafından da aynı şekilde görülüyor. Hatta bugün sabah parlamento Alt Duma'nın başkanı Vyacheslav Volodin'in yazılarını okuma fırsatı olmuştu. O aslında Ukrayna'nın kolektif batı tarafından aslında işgal edildiğini söylüyor. Şu an itibariyle Ukrayna bağımsız değil. Kendi politikasını kendi başına üretemiyor. Ve bu batının işine geliyor. Yani Ukrayna'yı tamamen kullanıyorlar şeklinde bir ifade kullanmıştı. Bunun tek nedeni de yönetim olarak gösterilmişti. Çünkü siyasi yönetimin artık işlevini kaybettiği düşüncesi hakim Rusya'da ama genel anlamda ilk etapta bu dizel yakıta yönelik ABD'nin almış olduğu karar Rusya tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Bunu biz

0: gerçekleştirebiliriz. Evet, hazırız buna. Hatta ihracatına yönelik yasak vardı. O da kısmi olarak kaldırıldı Rusya'da. Rusya ABD ile ticari işlerini de yürütüyor aynı anda. Ve bu konuda da en ciddi yaklaşım gösteren de ABD olduğunu düşünerek bu konuda tabii ABD ile konuşuyor. ABD Trump'ı gördüğümüz kadarıyla Zelenski üzerinde çok fazla etkili olmadığını kendisi de adeta söyledi. Hmm. Ben ona şunu söyledim, o bunu yapmadı, onun karşılığında şu anda görüyoruz tarzında konuşmalar yaptı. Dolayısıyla şu an itibariyle konuşabilecek tek ülkenin ABD olduğunu Rusya da düşünüyor. Avrupa'dan henüz hatta olayın çıktığı günden bu yana hiçbir yol haritası görmedik. Yani bu olayın müzakereyle çözülmesi, nasıl barışa gidileceği konusunda hiçbir argüman görmedik açıkçası. Sadece Rusya çekilsin, Rusya dursun, Rusya bitirsin şeklinde söylemleri gördük. Yani ortaya hadi bir araya gelin, şunları konuşun, ortaya bir şey çıkarın ifadesini görmedik. Dolayısıyla sizin sorduğunuz noktada Rusya konuşacak ülke olarak bu yüzden ABD'yi görüyor.
1: Peki. Sayın Kaçmaz, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız ve değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Efendim, Rusya'dan gazeteci Siyamen Kaçmaz son gelişmeleri aktardı. Devam ediyoruz. Son iki dakikamız yorumcu konuğumuz Profesör Doktor Erdinç Yazıcı ile. Şimdi böyle bir tablo var. Ukrayna-Rusya savaşı Avrupa ve Rusya arasında sanki cereyan ediyormuş gibi görünüyor. Amerikalılar elini eteğini çekmiş durumda. Arada çıkıp birkaç söylem. Onun dışında çok da bir gelişme yok. Tabii arka planda ne yürüyor onu pek bilmiyoruz ama sanki Avrupa'nın meselesi gibi kaldı görünüyor Ukrayna.
2: Evet, yani ABD açısından zaman çok daraldı, kısaca toparlayalım. Aslında açıkça söylediği, başlangıçta söylediği yerde Trump diyor ki ya bu buraları aldı, yani sizin topraklarınızın %20'sini aldı, hakkıdır da. Yani artık bu çerçeve içinde bir anlaşma yapalım, bu işi tatlıya bağlayalım. Yani Ukrayna'ya verdiği mesaj o. Şimdi Zelenski'nin buna Batı'nın etkisinde yanaşmaması, Avrupa'nın etkisinde sinirlendiriyor onu. Ve dolayısıyla bir yandan meseleye her şeye rağmen sahip çıkan, diğer taraftan da Ruslarla görüşmelere devam eden bir ABD var. Bu şey petrol anlaşması vesaire mevzu da, dizel anlaşması küçük bir anlaşma değil. Yani seçime hazırlanıyor. Petrol fiyatları ciddi artmış durumda, ABD içinde büyük bir seçim yenilgisi kabarıp geliyor. Dolayısıyla bunu önleyebilmek için kendi piyasalarını rahatlatacak hamleler yapıyor. Üstelik de Rusya için, başkaları için Rusya hakkında önerdiği, getirdiği yasakları, sınırları kendisi bu yolla bir istisna olarak aşmaya yöneliyor demektir. Yani bir ortalıkta şey açısından bir tutarsızlık var Trump açısından. Peki. Vesaire durum esas itibariyle bu. Gelecek haftalarda konuşuruz.
1: Profesör Doktor Sayın Erdinç Yazıcı bugün yorumcu konumuzdu. Sayın Yazıcı, çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim
1: yardımcınız için. Efendim, ilk bölümü tamamlıyoruz. 9 haberlerinin ardından ikinci bölümde yeniden birlikteyiz.
3: Saat 9. Haberler. Gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Soykırımcı İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına Ankara'dan sert tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in tehdit ve provokasyonlarına boyun eğilmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin halkının haklarını ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceği mesajı verildi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı 10'dan fazla kez hedef alındı.

0: Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gerilimi görüştü. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu R4 grubu, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını kınayan ortak bir açıklama yaptı. Bölgesel dörtlüden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a destek vurgulandı, Husilere saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine can kaybı ve yaralanmalara neden oldu. Mersin, Kayseri, Antalya ve Karaman'da meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Otobanda yol ayrımını kaçıran tur otobüsünün sürücüsü geri manevra yaptı, otobüse arkadan gelen çekici çarptı. Manisa Akhisar'daki kazada 11 kişi öldü, 26 kişi yaralandı, 3 şoför gözaltına alındı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş görev sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize, Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadesi kullanıldı. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini ilk kez müstakil bir kanunla düzenleyecek olan teklifin genel kuruldaki görüşmeleri de bu hafta devam edecek. Ekran başında geçirilen saatler uzuyor, gerçek hayat algısı kayboluyor. Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Ayşen Yalman'ın 9-15 yaş grubundaki çocuklarla yaptığı araştırma, dijital içeriklerin çocukların zihinsel süreçlerinden sosyal ilişkilerine kadar uzanan etkilerini ortaya koydu. Yeni haftada yurt geneli yağışlı havanın etkisine giriyor. Hatay'da aniden bastıran sağanak sele neden oldu. Yollar ve tarım arazileri zarar gördü. Kilisede yağmurun ardından aniden bastıran dolu yolları kısa sürede beyaza bürüdü. Hava sıcaklığı özellikle yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin altına gerileyecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de gök gürültülü sağanak bekleniyor. Süper Lig'de bugün tek maç var. Saat 20'de İpspor Göztepe'yi konuk edecek. Bu maç TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
3: Bu banka benim.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
1: Reklamlar.

Türkçemizi geçmişten Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 9'u 8 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümle, spor gündemiyle yeniden birlikteyiz efendim. Bu bölümde spor yazarı Lütfü Özel konuğumuz. Lütfü Özel, günaydın, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi haftalar. Günaydın ve iyi haftalar, teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii bu haftanın Süper Lig karşılaşmalarına bakacağız. Şimdi milli takımda teknik direktör değişikliği oldu. Bunlara da konuşacağız ama tabii geçtiğimiz hafta oldukça hareketliydi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklandı. İşte bazı istifalar vardı. İşte Türkiye Hakem Futbol Federasyonu Başkanı acaba ne yapacak? O da görevi bırakacak mı gibi tartışmalar vardı. İstifa beklentileri vardı. Şimdi ne oldu? Bunu biraz anlamaya ihtiyacımız var.
2: Onun gölgesinde liglere tekrar dönüş tamam. oldu milli takım maçlarından sonra. Fakat izin verirsen şununla başlamak istiyorum. Biz de spor takibi futbol üzerine odaklı olmasında bir anormallik yok. Tabii ki yani bütün dünya aşağı yukarı futbol üzerinden dönüyor. Ya da biz öyle sanıyoruz. Belki de bu şekilde olmasını istemeyiz ya da beklemeyiz. Ya da olsa da fark etmez, olmasa da fark etmez. Öyle diyelim ama. Akşamleyin bir kadın voleybolunda Beşiktaş-Fenerbahçe maçı vardı. 2-0 galipti Beşiktaş. Dedim ki Beşiktaş'ın kadro yapısı Fenerbahçe'ye göre daha düşük seviyede. Bir tık daha düşük seviyede. Bu kadar büyük, çok da büyük değil. Bazı takviyeler yaptı Fenerbahçe, tamam kabul. Ama bu kadar 2-0 birden yenik duruma düşmesi ilginç görmüştüm. Maç 3-2 kazandı Fenerbahçe. Müthiş bir geri dönüş. Voleybolda bunlar oluyor. 2-0'dan 3-2'ye dönüşler. Vakıfbank'ın Eczacıbaşı'nda katıldığı, aralarında yaptığı maçlarda çok fazla dönüşler oluyor. Onu izledim. O da beni vallahi çok sportif anlamda çok keyiflendirdi. Çok mutlu etti. Bunun üzerinden okumak isterim sporu aslına bakarsan. Ama böyle olmuyor. Ne yazık ki başka türlü şeylerle konuşuyoruz. Şimdi lig başladı. Aslında lig başladı. Bak Galatasaray maçında da Fenerbahçe maçında biraz daha görece ama akşamki Beşiktaş maçında da biz hala oynanan oyunu değil hakem hataları üzerinden değerlendirmeleri konuşuyoruz. Yani ve bu değerlendirmeleri konuşmakta bir haklılık payı var mı? Vallahi ciddi ciddi var yani. Öyle sıradan da bir şeyden bahsetmiyorum. Tartışılabilecek, değerlendirilebilecek. Yani Beşiktaş kalecisinin rakip takım oyuncusunun ayağından çekişi var. Yani bayağı tutup çekişi var. Şimdi penaltı, kırmızı kart. Tamam. Bir Beşiktaş pozisyonda bir tokat atma meselesi var. Karşı tarafın hakları anlamında ondan da tabii ki bahsedebiliriz. Ama şunu görüyoruz. Yani iki taraf içinde ama Kocaelispor 2-1 yedikken 2-2 olabilecek ve o Beşiktaş 10 kişi kalabilecek ve önümüzdeki hafta Trabzonspor maçına Alman milli takımının kalecisi gibi bir kaleciden yoksun. Trabzon rekabetine çıkacak. Durumundan kurtulmuş oluyor. Bu da bir tırnak içinde bir avantaj tabii. Ama diyelim ki Vlahovic'e yanılmıyorsam atılan tokatın karşılığında bir hakem hareketi olsa oradan belki başka bir sonuca evrilecek. Öbür sonuçlar, davranışlar ortaya çıkmayacak. Bunların hepsi olabilir. Buradaki tartıştığımız şey bu VAR meselesi. Şimdi İspanyol VAR çok da iyiymiş de şuymuş da buymuş da. Neden vermiyor ya da neden verilmiyor ya da neden yok sayılıyor? Bunları anlamakta güçlük çekiyoruz. Bunları anlamak için bu hakemin, hatta MHK'nin, olmayan MHK'nin ve dahi federasyonun ilgili yetki kişilerin bu konuyla ilgili halka aydınlatması gerekiyor. O ayak çekmeye bu şey niye pozisyonu devam ettirdi ve herhangi bir karar verdirmedi. Muhtemelen açıklıyorlar ya VAR kararlarını. Oralarda bir şeyler demeye çalışacaklardır. Fakat çok ikna edici, çok kabul edilebilir bir nokta olmayacaktır diye düşünüyorum. Şu anda şöyle söyleyeyim. Beni ikna edemezsiniz arkadaş yani. Sonuçta bu alemin içinde yıllarca yaşayan, kendi adıma söyleyeyim, hakem seminerlerini bir dönem Yani 20 yıldan fazla hiçbir şeyini kaçırmadan izleyen bir gazeteci olarak konuşuyorum bunu. Tamam, kurallar değişiyor, oynanıyor. Değişik kararlar artık daha farklı çalınıyor. Şudur budur ama izliyoruz, takip ediyoruz. Bunların farkındayız. Bunların farkında olarak bütün olan biteni izliyoruz. Dolayısıyla hala daha yeni dumanı üstünde bir sürü olay yaşanmış. O olay, yaşanan olaylar üzerinden bir şeyleri konuşacakken, konuşuyorken yine dön dolaş aynı noktaya gelmek insanın asabını bozuyor. Canını sıkıyor yani. Asap bozma demeyeyim de. Canını sıkıyor. Şimdi bu işin şu andaki görünen yaşadığımız sıcak tablosu. Şimdi bir futbol federasyonunun başkan vekili istifa etmiş. Bak, yönetim genel sekreteri istifa etmiş. Yönetim kurulu üyelerinden istifalar var ve her an bu istifa sayısı artabilir. İki, Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklanmış. Merkez Hakem Kurulu'nun ve Futbol Federasyonu'nun tırnak içinde prens muamelesi yaptığı hakem tutuklanmış ve çok ikna edici görünüyor şeyler, açıklamalar. Hani kimseyi yargılamadan mahkum etmek gibi bir şey haddimiz olamaz da. Ama nasıl şey olur ya, böyle şey olur mu? Bu verilerle birisi tutuklanır mı diyeceğim bir şey değil benim bu. Ama yargılanacak ve buradan bir sonuç elbette
3: maddiyat
2: çıkacak.
3: Maddiyat boyutuyla ilgili olan kısımdan efendim bahsediyoruz.
2: Masak boyutuyla ilgili olan
3: masak kısım. Raporu.
2: Yani evrakta sahtecilik bilmem ne, onlar da işte. Ama daha çok çok büyük, 130 milyon liralık bir para trafiğinden bahsediyoruz onunla alakalı olarak. Bunlar tabii ki yargılanacak ama totalde ya da sonuç itibariyle hakemin tutuklanmış, bir hakem daha tutuklanmış, yardımcı hakem. Şimdi böyle bir tabloda MHK başkanı Allah'tan o istifa etti, daha fazla kaldıramadı olan biteni. Fakat federasyon niye direniyor, bunu anlamakta güçlük çekiyorum.
3: Şimdi federasyon başkan vekili Mecnun Okyatmaz'ın ifadeleri de aslında oldukça dikkat çekiciydi. Şimdi nepotizme dikkat çekiyor ve bir akraba kayırmacılığı olduğunu söylüyor ve doğrudan aslında isim de veriyor. Şimdi yani bu kadar artık hani tırnak içerisinde zan altında kalıyorsa bir yönetim, yani olması gereken nedir? Bunu kamuoyu yani 28, aslında uzunca bir süredir 28 konuşuyor.
2: Toplam üye sayısının yarısından fazlası ayrılmış senin yanından. Şimdi yani Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu iyi bir insandır. Hatta söylemlerinin önemli bir kısmının altına da imza atarım. Bunu da söyleyebilirim. Fakat ortaya, karşısına konan tablo karşısında şunu diyebilir. Yani ben şimdilik el çekiliyorum süreçten. Bütün bu süreç tırnak içinde de yargılansın, değerlendirilsin. Buradan çıkan sonuca göre yeniden bir genel kurula gidelim. Ben tekrar aday olurum. Eğer ikna olursa delegasyon, o zaman tekrar seçer. Ama olmazsa da seçilmem diyebilir. Bunu demiyor. Yani bu, hani bazen siyasette de çok fazla karşılaşıyoruz. Başka işlerde de çok fazla karşılaşıyoruz. Yani nedir o? Bırakmıyor. Yani ayrılmıyor. İstifa etmiyor. Ama bir şey var ortada. Yani rahatsız edici bir şey var. Ve kamuoyunun önemli bir kısmı bu konuda mutabık, bir şey olduğunun farkında. Ve biz futbolu uzunca bir süreden beri hiçbir şekilde güzel yanlarıyla, doğru yanlarıyla, izlenebilir yanlarıyla, heyecan yanlarıyla falan konuşmuyoruz. Tam tersi, başka boyutlarıyla konuşuyoruz. Güvenmiyoruz. Bak, şunu demiyorum. Çok kötü futbol oynuyoruz. Böyle de futbol oynanır mı? Şuna bak, bu kadar milyon euroluk insanlar, bunların karşılığıyla uzaktan yakından alakası

0: olmayan bir görüntü içerisinde sahada. Dört maçı üst üste kaybettik. Onu konuştuk gerçi de. Hani bunun üzerine odaklanarak yoğunlaşmıyoruz. Başka şeyler üzerine odaklanarak yoğunlaşıyoruz. Nerede kim ne yaptı? Hangi maçta acaba manipülasyon oldu da biz bilmiyoruz. Yani bunlar da konuşuluyor, konuşulmuyor değil.
1: Yani şundan bile herkes emin değil. Yani önemli bir maça hangi hakemin atanacağı konusu bile bir spekülatif bir duruma
0: yani
1: dönüşüyor.
0: Bir hakem, MHK başkanıyla hakem pazarlığı yapar mı Allah aşkına? Yani şu gelsin, bu gelsin, onu isterim, bunu isterim, o olmazsa olmaz, bu olmazsa olmaz şeklinde bir konuşma yapabilir mi? Bu cesareti nereden alıyorsunuz? Ve bu kamuoyuna da yansıdı şimdi. Hani bunun izahını nasıl yapacaksınız? Şimdi bu yaşanan bir boyut. Diğer yaşanan boyutta milli takım teknik direktörüyle ilgili çok yoğun bir algı çalışması medya üzerinden, daha doğrusu medyada olduğu iddia edilen bazı tipler yüzünden diyeyim. Hepsi medya mensup olarak görmüyorum. Yani eski futbolcu kendi penceresinden bir değerlendirme yapıyor da, yani ben onların çoğunun ölçü olmadığını kanaatindeyim. Bunlar benim kişisel görüşlerim. Bu noktalardan da bakıldığında yoğun bir algı çalışması da oldu. Oradan üst üste mağlubiyetler olunca bir yol ayrımına gidildi. Ama yol ayrımına giden ekip, yani çoğunluğunu kağıt üzerinde olan ama varlığının karşılığını kaybetmiş bir ekip yönetim. Yani onların Montella'yla yollarımız ayrılıyor şeklinde bir bakış açısıyla ortada olması ya da kamuoyuna açıklama yapması ve icrada bulunması bence yanlış ve sakat bir iş. Bu bir. İki, Montella bize çok yararlı oldu mu? Yararlı oldu. A ligine kadar çıktık. Orada patinaj yapıyoruz. Ama ilerleyen maçlarda belki son oynayacağımız Belçika maçıyla elde edeceğimiz bir 3 puanla A liginde kalma noktasında bir sürecin içine de girebilirdik. Fakat çok sabırsız bir şekilde de yapılıyor ama oyuncularla teknik direktör arasındaki bağın koptuğuna ilişkin de çok fazla bir şey var. Spekülatif açıklamalar var. Doğru mu eğer mi? Yani o konuları sosyal medya üzerinden okumaktan bıktık usandık, öyle söyleyeyim. Sürekli bunun üzerinden okuyoruz. Bir de böyle ellerini kollarını açarak, hönkürerek, böyle bağırarak, çağırarak bir görüş ortaya attığını sanan bir güruh var yani. O güruh etkiliyor kamuoyunu. Evet ya, doğru diyor filan noktasına çabucak geliyorsunuz. Öyle bir durum yok yani. Daha sağlıklı, sağduyulu ve dikkatli bir şekilde bunların izahına ihtiyaç var ama nedense bundan bir nemalanma ya tanıklık ediyoruz. Net ifade ediyorum bunları. Hiç sağını solunu bükmeden ifade ediyorum. Şimdi peki geldik ikinci, üçüncü boyuta. Nedir o? Şimdi yeni teknik direktör kim olacak? Kim seçecek? Mevcut yönetim seçemez. Öyle söyleyeyim. Rakamsal olarak seçme hakkına sahipler. Evet, şu anda eğer başka istifalar olmazsa, ama hani olmaz ya bazen, bu olmaz, böyle şey yapılır mı dersin. Onun gibi bir durum söz konusu ve onun gibi bir durum söz konusu olduğu için yeni gelecek olan yönetimin seçmesi gerekir. Yani bunun şeyi bu, etik görüntüsü bu. İki,
1: yani gelecek olan kişi de bunu düşünür.
0: tabii canım. Şimdi iki diyeyim tekrar. Ya bir sürü bizim eski futbolcuların ismi geçiyor. Eski teknik direktörlerin ismi geçiyor. MHK başkanlığı için eski MHK başkanları ya da yönetim kurulu üyelerinin ismi geçiyor. Ya şu memlekette adam mı yok Allah aşkına ya? Sağdan say 3 kişi, soldan say 3 kişiyle bizi oyalıyorlar. Sanki sanıyoruz ki yeniden o bak şimdi işte geldi, işte Serdar Tatlı gelecek, her şey düzelecek. Alakası yok, uzaktan yakından. Yani bunun gibi. Ama başka isimler bulunabilir mi? Tabii ki bulunabilir. İsterseniz bulunabilir, istemezseniz bulunmaz. Öyle bir istekleri varmış gibi de pek görünmüyorlar. Ama zaman içerisinde hayatın akışı bir yerlere getirecek elbette ki diye MHK için söylüyoruz. Milli takım teknik direktörü için de yapmayın Allah aşkına ya. Bunlar bakın kişisel görüşüm şey Can. Arda Turan'ı falan boş verin, yapmayın, gözünü seveyim. O kendi işini yapsın ama Türkiye'de bıraktığı izlenim çok hatalı ve çok yanlış ve çok yaralayıcı. Şimdi öyle bir şey olduğu takdirde çok ağır laflar edilecek. Ben biliyorum, burada ben de edeceğim o lafları. Ne olduğuna ilişkin. Halbuki orada sessiz sakin bir şekilde Shakhtar'da şu anda teknik direktörlüğünü yapıyor. İyi işler de yapıyor mu? Yapıyor. Takdire şayan mı? Tamam, takdire şayan. Ama milli takımın simgesel karşılığı

0: başka bir şey. Simgesel karşılığında defonuz olmayacak, tamam mı? Defonuz olmadan bu işlere talip olabilirsiniz ya da size teklif edilebilir, bu şekilde götürebilirsiniz. Bu defolarla bu iş olmaz. Fatih derim olmaz. Şenol hocam olmaz. Hiçbir olmaz, anlatabiliyor muyum? Ama başka bir isim, bana sorarsan yabancı isim de olabilir. Yani illa yerli isim olması şart değil. Ama yerli isim olduğu takdirde onun adamı, bunun adamı, onun evladı, bunun evladı. Ben zaten onun ayakkabı numarasını da hiç beğenmiyordum. 42 olur mu? 43 olması lazım. İşe varıncaya kadar konuları götürecekler. Kaşın üstünde gözüm var diye, hani gözün üstünde kaşın var deriz ya. Bunun gibi şeyler sürekli olacak, bitecek. Bunlardan da arınmamız lazım, kurtulmamız lazım. Başka bir seçim yolu bulmamız lazım. Ama onu yeni yönetim, yeni insanlar, yeni yöneticilerin yapması gerekir. Bu şu andaki mevcut olan bitenle sağlıklı bir sonuca hiçbir şekilde ulaşabileceğimizi sanmıyorum. Eşittir dediğin zaman vallahi kaotik bir ortam, tekrar başa döndük, öyle söyleyeyim.
1: Şimdi geçtiğimiz sezonlarda yabancı hakem uygulaması yapılsın, yabancı var gelsin dendi. Şimdi girişte ifade ettiniz, yabancı var var, iyi bir var olduğu ifade ediliyor ama hala böylesi pozisyonlar geliştiğinde yine bir güvensizlik tablosu ortaya çıkıyor. Şimdi bunun sebebi ne, yine yönetimle mi?
0: Ne biliyorsun, ne söyleyeyim ben sana. Şimdi varın ortaya çıkışındaki temel nokta 4 kategoriydi, 4 başlıktı. Bu 4 başlık dışında olan şeyler varı ilgilendirmeyecek şekilde tanımlandı. Ama bak, Dünya Kupası öncesinde varın resmi olarak da çalışma alanı genişletildi. İkinci sarı karta karışma, kornere karışma vesaire gibi. Burada şöyle bir şey ortaya çıktı. Her ülkenin aşağı yukarı, ama tabii futbolun çok belirgin bir şekilde altı çizerek söylüyorum bunu. Uygulamalarda karşımıza çıkan kararlarda değişik değişik boyutlarla karşılaştığımız anlar oldu. Karışık bir cümle oldu, toparlayayım şöyle. Yani her ülke kendi içtihatını yaratmaya başladı. Her ülke kendi kararlarına göre, kendi futbol mentalitesine göre, bakış açısına göre bir var hikayesi yazmaya başladı. Biz de dahil olmak üzere. Yani biz faul olduğu zaman bile futbolcu eliyle televizyon işareti yapıyor. Git bak diyor. Bir de söylüyor bunu hakim. Onu da söylemek de yasak aslında. Şimdi buralardan bakıldığı zaman o içtihatlar gelen yabancı hakemin ülkesinde, benim görüşüm budur. Eğer ne olmuş canım, çekerse çeksin ayağından şeklinde basitleştiriyorum ve çok basitleştiriyorum, öyle söyleyeyim. Algılanıyorsa buraya da onu uyguluyor. Ama burada o olmuyor.
1: Standart yani,
0: biz öyle
1: olmuyor.
0: Bakmıyoruz. Penaltı kardeşim bu, bir de kırmızı kart, sen ligin kaderiyle oynuyorsun şu anda diyoruz. Dolayısıyla ama yerli varı da koyduğunuz zaman ortaya, oraya bu kimin adamı? Bu işte Beşiktaş'ın adamı, bu Galatasaray'ın adamı, bu Fenerbahçe'nin adamına dönüyor iş. Öyle dönünce de bu sefer başka bir kaos ortaya çıkıyor. Yani neresinden baksak saçma sapan bir sürece girdik diye düşünüyorum. Bundan çıkmamız lazım ama... Peki. Bakalım.
1: Biz futbolu konuşalım. Bunları bir kenara bırakamıyoruz.
0: Ama
1: pek
0: bunlar,
1: tabii ya.
0: Ama bunlar futbolu etkiliyor. O yüzden konuşuyoruz.
1: Şüphesiz. Şimdi yaklaşık bir 12 dakikamız var.
0: Oo, iyi varmış.
1: Evet. Karşılaşmaları konuşalım. Dün akşam Beşiktaş 2-1 kazandı. İkinci yarı biraz zorlandı gibi bir görüntü vardı. Ama liderlik yarışında Beşiktaş önemli bir avantaj elde etti. Kayıpsız ilerliyor.
0: Şu anda lig ikincisi durumda. Birinci Galatasaray. Amedspor milli araya girerken üçüncüydü. Fenerbahçe'nin de 3 puanla ve Trabzonspor 3 puanla kapattığı haftada birbirlerine yakın devam ediyorlar. Hatta lig arası verildiği zaman liderle 9. arasındaki puan farkı 3'tü. Yani bu pek kolay, Süper Lig'de görünen pek kolay görünen bir şey değil. Birincilikte görünüyor bu. Çok göründüğü oldu. Birincilik değişik bir alan da. Ama Beşiktaş'ın şöyle diyeyim. Bu İtalyano'yla bir harekete girdi mi? Girdi. Ama Kocaeli Spor da yani sonuçta ortaya koyduğu futbolla, dirençle, oyun planıyla, ki çok eksikleri vardı, öyle çıktılar sahaya. Bir oyun planı koyuyorlar ortaya. Bunun karşılığında bir biçimde aldılar. Hani 2-1 iken 2-2 noktasındaki spekülasyona bir biçimde katılırım.

0: ne olurdu? Belli olmaz tabii. Kalan sürenin de makul bir süre olduğunu düşünürsek, orada 2-2 dahi olsa yine Beşiktaş'ta yine gelişebilecek skorda olabilirdi. 10 kişi kalması çok fazla etkili olmayabilirdi. Ama ilk yarısı hareketli, oldukça hareketli. İkinci yarıda İtalyan'ın dediğine göre sırtım çok ağrıyordu demiş. Gittim içeriye sıcak duş aldım demiş. Yani çok yorulmuş adamcağız. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi çarşamba günü, perşembe günü şeye çıkacak, Avrupa Kupası maçına çıkacak. O zamana kadar inşallah kasları gevşer, rahatlar ve de bir herhangi mazeret ortaya koymaz. Ama şöyle diyeyim, Beşiktaş derli toplu bir direnç gösteriyor. Bunda hiç tereddüt yok. Ancak şunu da ilave etmeliyim. Hani sadece kendi tarafınızdan yontmanın çok alemi yok. Sonuçta size de hata yapılıyor ama rakiplerinize de hata yapılıyor. Toplam bir bakış açısı sergilemekte fayda var diye düşünüyorum. Selçuk Şahin de o da hakemlerden yana şikayetçi. İlk yarıda iyi niyetli değillerdi şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Ama Kocaeli Spor'da eğer bu şekilde bak, Rize Spor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın, bu Selçuk İnan'ın yaptıkları açıklamalar hep böyle dikkat çekici, sağduyulu ve futbola katkıda bulunan açıklamalar olarak görüyorum. Öyle diyebilirim. Bunlar büyüyecekler tabii. Recep Uçar da genç. Genç dediğim tabii çok genç olarak bahsetmiyorum da. Ama Türk futboluna katkıda bulunma potansiyeli İlhan Palut gibi yüksek olan teknik direktörler. O yüzden umutla beklemekte fayda var. Bu akşam da Eyüp Göztepe'ye karşılaşması olacak. Onu da hatırlatmış olalım.
1: Fenerbahçe'ye bakalım.
0: Gelelim.
1: Fenerbahçe'de galip geldi. Onun çarşamba günü Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
0: Şimdi Aston Villa maçı her ne kadar Aston Villa beraber bitirmiş ise de şeyi, Fenerbahçe'de şöyle bir görüntü oluştu. 3 gol ama 2 tanesi son 10 dakika içerisinde oyuncu değişiklikleriyle, İrfan Can'ın ve Oğuz'un oyuna girmesiyle oluşan pozisyon. Oyuna müdahale anlamında eleştiriler aslında çaktırmadan oluyor İsmail Kartal'a. Yani şöyle diyeyim, 3-0 olmasa İsmail Kartal eleştirilirdi. 1-0 bitse dahi eleştirilirdi. Fakat 3-0 net bir skor. Dolayısıyla buradan bir aman aman bir eleştiri şeyi gelmiyor. Kendisi de mutlu. Beden dili öyleydi görüntülerde. Oyuna müdahale konusunda geç mi kalıyor şeklinde daha çok odaklanan bir görüntü var. Recep Uçar maç sonunda yaptığı açıklamada aslında kendilerinin de iyi olduğunu ve oyuna pozisyon üretme anlamında ve Fenerbahçe'yi etkileme anlamında etkili olduklarını dile getiren açıklamalarda bulundu. Tamam, sonuçta 3-0'lık bir karşılaşmadan bahsediyoruz. Evet, Fenerbahçe için en çok söylenen şey oyunun bütününde hakim bir görüntü elde etmiş olmaması. Şöyle diyeyim, rakamlar birbirine çok yakın rakamlardı. Yani topla oynama %50-50 ama topla oynama tek başına ölçü değildir diye düşünüyorum. Fakat yine de bir biçimde bu maç için topa sahiplik anlamında Rize Spor'un da çok altta kalır bir tarafta olmadığını söylemek adına önemli diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe bunu en azından yol kazasına uğramadan kazanmayı başardı. Çünkü ligin gidişatını aralarında yapacakları karşılaşmalar belirleyecek diye düşünüyorum. Büyüklerden bahsediyorum. O başlarda elde edecekleri sonuçlar yukarıda kalıp kalmayacaklarını, şampiyonluk mücadelesinde nerede olup olmayacaklarını belirleyecek puanlar olacak ya da durumlar olacak diye düşünüyorum. Israrla iyi oynamadığı, bazı oyuncuların düşük performansta olduğu ama bazı oyuncuların da çok etkili olduğu noktasında bir görüş birliği oluştu. Kazanmayı başardı, yoluna devam ediyor. Çok çok gürültülü patırtılı bir ortam içerisinde değil Fenerbahçe şu anda. Aston Villa'ya karşı kazanıp kaybetmek çok fazla umurlarında mı? Bundan da çok emin değilim. Niye böyle bir algı demeyeyim de bir bakış açısı kamuoyuna sunuluyor? Onu da bilmiyorum. Çünkü sonuçta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlar her kupada, her pozisyonda iş yapmak isteyerek sahaya çıkarlar. Yani Aston Villa kalsın, sonuçta işte ligdeki maçımıza bakalım mı diyecekler. Böyle şey olur mu? Yani sonuçta bu da bir ekonomi.
1: Tamam.
0: Ciddi ekonomi, büyük paralar.
1: Bir imaj göstergesi.
0: Çok büyük bir prestij. Hani Galatasaray'da işte Barcelona ile oynayacak. Gücü yetmez. Olur mu? Geçen sezonlarda ne işler yaptığını hepimiz tanıklık ettik. Ama Galatasaray içeride biraz başka, dışarıda biraz başka bir görüntü sergiliyor diye ifade edebilirim. Yani öyle söyleyeyim, ama Fenerbahçe'nin çok büyük bir kağıt üstünde kaygısı yok. Hepsinin tek ortak kaygısı ekonomi.
1: Galatasaray'a bakalım. Kasımpaşa karşısında son dakikada bulduğu gollerle 3-1 galip geldi. Şimdi orada da Osimhen meselesi. Osimhen uzunca bir süredir sakattı. Dönüş yaptı. O girdiğinde Galatasaray 10 kişiydi. O girdikten sonra daha farklı bir, yani bu tabii gözle görülebilir bir değişiklik oldu. Bu bilmiyoruz tabii, yani Osimhen'in performansıyla mı ilgili, yoksa yarattığı böyle bir psikolojik durumla mı, algıyla mı ilgili, ondan pek emin değilim ama.
0: Önemli bir laf bu. Neden diyeceksin? Bir yazı okudum Osimhen'le ilgili. Osimhen aslında tırnak içinde, ama bu tırnak net tırnak içinde. Atfedildiği gibi bir oyuncu potansiyeli ve gücü olmadığını ifade eden cümleler vardı burada. Ve bu yüzden de Avrupa'da aman alalım hemen gelsin, biz onsuz olmaz şeklinde bir talebinin oluşmadığını içeren bir yazıydı bu. İsmini hatırlamıyorum, kusura bakmasın eğer bizi dinliyorsa şu anda. Eğer böyleyse, böyle bir gerçeklik varsa tartışılabilir. Ama Osimhen topla olan ilgisi, topu sahaya yansıtma becerisi, pozisyona girme becerisi, son anda topa, son vuruşta etkisi, katkısı, yani birinci sınıf. Sonuçta biz bunu izliyoruz. Hani şunu diyemeyiz ki, bu nasıl da oynuyor canım, işte tesadüfen top geliyor kenarlardan, ortalar geliyor, alıyor bitiriyor işi diyemeyiz yani. Tam tersi, iş yapar bir görüntüde. Hani önceden biraz şeyini eleştirdik, biraz değil bayağı eleştirdik, saha içindeki agresifliğini ve ona karşı kart gösterilmemesi gibi keyfiyetleri. Fakat şimdi nasıl bir süreç işleyecek, onu zaman içerisinde göreceğiz. Ama Galatasaray'ın ihtiyacı var mı? Var. Galatasaray'ın neye ihtiyacı yok biliyor musun? Şu kendini yere atan oyunculara ihtiyacı yok yani. Buradaki bütün mesele bu. Çok kötü atıyorlar. Ve bu çok belirgin bir şekilde. Şimdi milli takımda şu Barış Alper'in adı bimlendi yani. 3 maçta çok kötü görüntüydü. Hiç mutlu olmadık. Biz böyle bir oyuncu profilini istemiyoruz ki. Sahada mücadele etmesine saygı duyuyoruz. Evet doğru, ama artık yani yansıttığı tablonun çok kabul edilebilir bir yanı olmadığını kabul ediyoruz artık.
1: Bu maçta Barış peki nasıl buldunuz?
0: Hareketli ama yine aynı Barış'tı. Yani hareketli, aynı Barış'tı. Hani galip durumdalarken penaltı pozisyonu aslında sebebiyet verdi. Fakat çalınmadı. Müdahale edilebilecek bir pozisyon değildi VAR tarafından. Bunlar gereksiz, öyle söyleyeyim. Osimhen üzerinden okursam, Osimhen Galatasaray'ın her halükarda en önemli oyuncularının başında geliyor. Ve psikolojik etkisi çok yüksek. Onun pozitif etkisi takımın bütününü etkiliyor. Bir de şuna yaşadık. Torreira meğer kırmızı kart görebiliyormuş. Onu da görmüş olduk.
1: Peki Barcelona maçı var.
0: Barcelona maçı zor bir maç, öyle söyleyeyim. Niye zor bir maç? Barcelona'ya karşı direnç gösterir mi Galatasaray? Elbette gösterir. Yani daha öncelerinde olduğu gibi. Sadece Barcelona'nın formda olmasıyla doğru orantılı bir sıkıntı olabilir mi? Olabilir, ama direnecek ve elinden geleni yapmaya çalışacak tabii ki.
1: Ama oyun tarzı da sanki Galatasaray, yani genel olarak Türk futboluna böyle bir ters geliyor. Bir acizlik içinde kalınıyor. Bunu milli maçlarda da gördük. İspanya'ya karşı hani oyunda da. Yani Barcelona'dan ziyade Real Madrid'le sanki daha mücadele edilebilir gibi geliyor bana.
0: Seni bugüne kadar hiç bu kadar iyimser görmemiştim diyeyim. Oyuncu kalitesi arası olarak baktığı zaman bir dünya şampiyonundan bahsediyoruz tabii. Sonuçta oranın içerisinden, Barcelona'nın içinde bulunan oyunculardan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani ne kadar debelenirseniz debelenin, o gün çok gününüzde olmanız gerekiyor. Yani tıkır tıkır makine gibi işlemeniz gerekiyor. İşleyebilir mi? Galatasaray Avrupa Kupası maçlarında bunu işletiyor. Bu sefer de işletir umarım. Ama sonuçta bir maçlık bir işten bahsetmiyoruz. Sonuçta bir turnuvadan bahsediyoruz. orada alabileceği hangi sonuç olursa olsun telafisi olan bir müsabakadan bahsediyoruz. Ama seyir zevki olarak tabii ki Barcelona'yı izlemekten mutlu oluruz. O ayrı bir şey.

0: Hani skor olarak da en azından şerefli mağlubiyetlerden bahsetmiyorum. Aman ha, böyle bir şey değil. Böyle kabul edilebilir bir skorla ayrılmak beraberlik gibi en azından yararlı olur diye düşünüyorum.
1: Peki. Lütfü Özel, çok teşekkür
0: Ben de
1: ediyoruz
0: teşekkür
1: değerli
0: ederim.
1: katkılarınız için. Efem spor yazarı Lütfü Özel bizimleydi. Son olarak ve bitiriyoruz efendim bugün programı. Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Teknik yapımda Volkan Kahraman vardı. Mikrofonda ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmenizi temennisiyle diyelim. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Efsanelerin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Avrupa şampiyonu olan ilk Türk boksör Cemal Kamacı. 1943'te Trabzon'da doğan Kamacı, 1958'de İstanbul Fatih Spor Kulübü'nde başladığı boksa Fenerbahçe'de devam etti. 1962'de milli takıma seçildi. Ringlerde adeta fırtına gibi esen Cemal Kamacı 3 kez Türkiye şampiyonu oldu. İstanbul ve Ankara'daki turnuvalarda çok kez birincilik kürsüsüne çıktı ve Balkan şampiyonasında 2 kez ikinci oldu. 1967'de profesyonel boksa adım atan Kamacı, iş insanı Hasan Cansız'ın desteğiyle Avusturya'ya gitti. Avrupa'da ilk zamanlar zorlansa da yumruğunun gücünü kısa sürede tüm kıtaya duyurdu. Avrupa ve Amerika'da çıktığı müsabakalarda ringi rakiplerine dar etti. Avrupa şampiyonu Fransız boksör Roger Zami ile 1972'de İstanbul'da çıktığı unvan maçında adeta tarih yazdı ve Avrupa şampiyonu olan ilk Türk boksör unvanını aldı. Çıktığı 79 profesyonel maçta hiç nakavt olmayan ve kariyeri boyunca tam 4 kez Avrupa şampiyonu olan Cemal Kamacı, Türk sporunun altın sayfalarındaki yerini aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
6: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklamlar.
8: Arkası yarın.

0: Hindistan'a bir geçit. 6. bölüm. Yazan Edward Morgan Forster. Çevirerek radyoya uygulayan Güray Tekçe. Yöneten Engin Uludağ. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayanlar: Anlatan Nevin Akkaya, Aziz Köksal Engür, Adela Funda Postacı, Hasan Özgür Erkekli, Fielding Enis Fosforoğlu, Bayan Muğur Tülin Oral, Uşak Murat Derya, Polis Müfettişi Ahmet Açıkgöz, Roni Erhan Yazıcıoğlu, Turton Abdülkadir Günyaz, McBride Metin Belgin.
1: Hindistan'da yerli halk İngilizlerin kendilerine karşı kaba davranışlarından çok rahatsızdır. Genç Hintli doktor, yaşlı bayan Moore ve oğlunun nişanlısı Adele ile tanışır. Onları kolejin müdürü Bay Fielding ve bir Brahman profesör olan Godbole ile birlikte Malabar mağaralarında pikniğe davet eder.
2: Burada biraz durabiliriz isterseniz. Çok yoruldunuz siz.
3: İyi olur.
2: Çok mu yoruldunuz? İsterseniz dönelim bayan.
3: Hayır hayır hayır doktor Aziz. Buraya kadar geldik.
2: Evet. Neredeyse geldik sayılır. Çok düşünceli görünüyorsunuz.
3: Evet. Düşünüyordum. Size daha önce de söz etmiştim ya. Yapacağım evliliği düşünüyordum.
2: Evet.
3: Herhalde karşılaşacağımız sorunlarla baş edebilirim. Ronnie, Bay Hislop da yardımcı olur. Biraz sağduyu ve iyi niyet birçok şeyi çözümleyebilir.
2: Tabii.
3: Ama yine de Hindistan'a geldiğimden beri şu dağlara tırmandığımız, o yankıları duyduğumuzdan beri hep düşünüyorum.
2: Ne düşünüyordunuz Bayan Quested?
3: Aşk hakkında düşünüyordum. Size kişisel bir soru sorabilir miyim?
2: Tabii.
3: Siz evliydiniz öyle değil mi?
2: Evet, evliydim.
3: Onunla evlendiğiniz zaman karınızı seviyor muydunuz?
2: Biz evleneceğimiz güne kadar birbirimizi hiç görmedik. Her şeyi ailelerimiz ayarladı. Onun yüzünü yalnızca fotoğrafta görmüştüm.
3: Peki ya aşk?
2: Ben bir erkektim. O da bir kadın.
3: Evet.
2: Ve çok gençtik.
3: Evet anlıyorum. İsterseniz yola devam edelim artık.
2: Nasıl isterseniz.
3: Doktor Aziz. Hiç birden çok karınız oldu mu?
2: Hayır. Benim için bir yeterli. Elinizi verin isterseniz.
3: Evet.
2: Evet. İşte geldik.
3: Evet. Ne çok mağara.
2: Değil mi? Dilediğinize girin.
3: Şuna bir bakayım.
2: Ben de doğru gelirim.
3: Nasıl isterseniz.
2: Şanlıurfa yolundan bir araba mı geliyor? İyi göremiyorum, çok uzakta. Bayan Quested. Bayan Quested. Hasan.
4: Efendim sahip.
2: Sen gördün mü hangi mahalleye girdi İngiliz bayan?
4: Şunlardan birine girdi sahip.
2: Tamam ama hangisi?
4: Bilmiyorum, şunlardan biriydi.
2: Dikkat etmeliydin. Senin görevin bu. Bayan Quested. Neredesiniz Bayan Quested? Bayan Quested. Burada yok. Seslerin Bayan Quested. Bayan Quested. Burada da yok.
4: Aman Tanrım. Kayboldu.
2: Hasan bağır, sen de bağır. Bağır.
4: Bayan Quested.
2: Bayan Quested. Bayan Quested.
4: Bağırmanın bir yararı yok sahip. Bir marabar mağarası kendi sesinden başka ses duymaz.
2: Sakin olmalıyım. Bayan Quested kaybolmamıştır. Belki de biz görmeden dışarı çıkmıştır. Gelen arabayı o da görmüştür, değil mi? Kendi başına aşağı inmiştir.
4: Aman Tanrım.
2: Ama ya eğer kaybolduysa? Mahvolurum ben. Mesleğimi yitiririm. Onurumu yitiririm. Konumumu kaybettim. Bayan Quested!

0: Aa işte orada. Deli gibi düşe kalka arabaya doğru iniyor. Kim o arabadaki kadın?
1: Sahip, bak buraya doğru bir adam geliyor.
0: Kim o gelen? Bay Hislop mu? Aa hayır değilmiş. Bay Fielding bu. Bay Fielding! Bay Fielding buraya bakın ben buradayım. Bay Fielding. Bay Fielding. Size ne kadar ihtiyacım var bir bilseniz.
2: Aziz, treni kaçırdığım için çok özür dilerim. İstasyonda Bayan Derek'le karşılaştım. Bana siz neden Marabar'a gitmediniz diye sordu. Treni kaçırdığımı anlayınca da buraya kadar beni arabasıyla getirmek nezaketini gösterdi. Ben de sizle buluşabilmek için hemen tırmanmaya başladım.
0: Ah, çok iyi, çok iyi Bay Fielding. Ah,
2: Bayan Quested önden indi galiba.
0: Herhalde Bay Fielding, ben de iniyordum.
2: Hadi gel Aziz, çok susadım.
0: Ah, Bay Fielding, sizi gördüğüme ne kadar memnun oldum bilemezsiniz.
2: Ben de dostum, ben de.
0: Ah, işte Bayan Moore orada, gölgede dinleniyor. Bütün bunlar onu çok yordu. Sevgili yaşlı kadın.
2: İyi günler Bayan Moore.
3: Bay Fielding, Bayan Quested'ı gördünüz mü?
2: Hayır, ben daha yeni geldim. Yolda Aziz'le karşılaştım. Bayan Quested nerede peki?
3: Bilmiyorum.
2: Bayan Quested'ı nerede bırakmıştın Aziz?
0: Aşağıya doğru iniyordu son gördüğümde. Arabadaki hanımın yanına gitti sanırım.
2: Bayan Derek'in yani. Beni buraya o getirdi de.
4: Bayan Derek, Bayan Quested'la birlikte Chandrapur'a doğru yola çıktılar sahip. Beni de size haber vermek için gönderdi.
2: Chandrapur'a mı? Bir yanlışlık olmasın. Bayan Derek yol boyunca piknikten söz edip duruyordu. Chandrapur'a dönmek için hiçbir acelesi yoktu. Herhalde Bayan Quested'ın bir acelesi olmalı.
3: Adela'nın mı? Onun acelesi olduğunu hiç görmedim.
2: Yukarıda bir şey mi oldu Aziz?
0: Yok.
2: Bayan Quested niçin böyle birdenbire Bayan Derek'le gitti?
3: Peki ama Doktor Aziz, onunla birlikte değil miydiniz? Hiç anlamıyorum.
0: Ben de öyle. Ben mağaranın dışında kalmıştım. Geriye döndüğümde uşağım onun hangi mağaraya girdiğini anımsamıyordu. Ben de bütün mağaralara baktım. Bakın bunu buldum. Onun dürbünü bu. Galiba üçüncü mağaradaydı. Sonra da arabanın sesini duydum. Koştum. Tepeden Bayan Quested'in arabaya bindiğini gördüm. O İngiliz hanımla birlikte gittiler. Hepsi bu. Aa, bir de şu dürbün.
3: Ama onun sağ salim arabaya bindiğini gördünüz öyle değil mi?
0: Evet. O ve Bayan Derek arabaya bindiler. Sonra Bay Fielding geldi. İşin gerçeği ben Bay Fielding'de konuşurken hanımların ne yaptıklarına dikkat etmedim.
3: Umarım hasta filan değildir.
0: Ama hasta filan olsa bana söylerdi öyle değil mi? Ona yardım edebilirdim.
2: Evet, akla yakın olan bu.
0: Canınız sıkıldı değil mi Bay Fielding? Hı-hı. Başka şeylerden söz edelim. Bayan Quested sanırım aklını eseni yapan bir hanım. Neyse canım, ben aldırmam böyle şeylere. Ne yapalım, neşemizi kaçırmayalım bari.
2: Aziz, tabii canım sıkılır. Bence çok büyük bir nezaketsizlik yaptılar. Bayan Quested'ın sizi böyle ortada bırakıp kaybolmaya hakkı yoktu. Bayan Derek de onu alıp götürmekle aynı kabalığı yaptı.
3: Ben de aynı düşüncedeyim Doktor Aziz.
0: Bayan Moore, gününüzü berbat ettim. Kendimi hiç bağışlamayacağım.
3: Oh, rica ederim. Asıl biz sizin gününüzü berbat ettik. Ama bence artık gitsek iyi olacak. Ben eşyalarımı toparlayayım.
2: Söylesene Aziz, bu pikniğin sana kaça mal olduğunu hesapladın mı?
0: Şşşt, aman orasını hiç sormayın Bay Fielding. Yüzlerce rupi. Korkunç bir rakam. Dostlarımın uşakları beni soyup soğana çevirdiler. Yalnızca şu fil yeter. Mübarek sanki altınla besleniyor.
2: Ah Aziz, ah. Hiç bu işe kalkışmayacaktım.
0: Canım ne yapalım? Dostlarım için feda olsun. Para gittiği gibi de gelir. Eğer para gitmezse ölüm gelir. Bu yararlı Urdu atasözünü duymuş muydunuz? Ha. Duymadınız değil mi?
2: Evet.
0: Çünkü şimdi ben uydurdum.
2: Benim atasözüm de şu Aziz. Biriktirilmiş her kuruş kazanılmış bir kuruştur. Sizler böyle davranmaya devam ettiğiniz için Büyük Britanya İmparatorluğunu silkip atamıyorsunuz üzerinizden.
0: Büyük Britanya İmparatorluğunu silkmek mi? Bu kirli işi neden ben yapacakmışım? Bu politikacıların işi. Benim mesleğime burunlarını sokmadıkları ve bana kaba davranmadıkları sürece onlarla bir alıp veremediğim yok ki benim.
2: Hayır, var. Baksana, İngilizleri pikniğe çağırıyorsun.
0: Bu piknik İngilizlerle ya da Hintlilerle ilgili değil. Bu dostlar arasında bir gezi.
3: Ben hazırım. Gidelim mi?
0: Elbette Bayan Mur. İzninizle. Hasan! Hasan hadi toparlan hadi gidiyoruz. Kalkın hadi.
2: Aziz'in bir suçu yok. Herhalde başka bir şey oldu.
3: Elbette başka bir şey oldu. Yeni gelenler için burası çok tehlikeli bir yer.

0: İşte geldik. Aman tanrım, bu ne kalabalık. Doktor Aziz. Doktor Aziz. Doktor Aziz. Benim için çok acı ama sizi tutukluyorum.
1: Neden söz ediyorsun sen?
0: Size bilgi veremem efendim.
1: Bu bir cevap değil. Tutuklama emrini göster.
0: Affedersiniz efendim. Bu koşullar altında izne gerek yok. Ama isterseniz polis müdürüyle görüşebilirsiniz.
1: Tabii görüşeceğiz. Hadi gel Aziz. Ama herhalde saçma sapan bir hata yapıldı.
0: Doktor Aziz, lütfen benimle gelir misiniz? Cezaevi arabası sizi bekliyor.
2: Ya.
1: Tanrı aşkına dur. Hiçbir zaman suçlu gibi davranma. Gel polis müdürüyle konuşalım.
2: Ama çocuklarım, onurum, adım.
1: Hiçbir şey olmayacak Aziz. Geliyoruz Bay Müfettiş.
3: Bu da ne?
4: Yok bir şey. Hadi gel anne, araba bizi bekliyor.
3: Ama Bay Fielding'le Doktor Aziz'in kompartmanı bu.
4: Gidelim anne, gidelim lütfen. Buradan çıkar çıkmaz sana her şeyi açıklayacağım.
3: Ne oluyor? Ne oluyor?
4: Anne gidelim, ben ne yaptığımın farkındayım.
3: Onlarla konuşmadan buradan gitmem.
4: Hadi yol açın lütfen, yol açın. Bir dakika.
1: Hadi gel koluma gir. Ben de seninle geliyorum.
5: Bay Fielding, Bay Fielding.
2: Lütfen, lütfen Bay Fielding. Lütfen beni bırakma.
1: Buna zorunluyum, merak etme. Mümkün olan en kısa zamanda seni bulurum.
4: Anne lütfen hadi gidelim.
3: Ben gitmiyorum. Korkunç bir şey oluyor. Evet. Korkunç bir şey oluyor.
1: Kesinlikle olanaksız. Soytarılık bu.
6: Korkarım değil.
1: Peki ama bu suçlamayı kim yapıyor?
6: Bayan Derek. Zavallı kızı dağlarda kaçarken gözleriyle görmüş. Perişan haldeymiş.
1: Bayan Quested, Doktor Aziz'i kendisine tecavüz etmekle mi suçluyor?
6: Evet.
1: Çıldırmış olmalı.
6: Uyarınıza teşekkürler.
1: Özür dilerim efendim. Ama bu suçlama korkunç bir yanlış anlaşılmadan ileri geliyor. 5 dakikada çözüme ulaşır.
6: Bunun yanlış anlaşılmayla bir ilgisi yok. Bu ülkede 25 yıldır yanlış anlaşılmayla sonuçlanan hiçbir olay görmedim ben. İngilizler, Hintler konusunda hiç yanılmadılar.
1: Öyle mi dersiniz?
6: Zavallı Ronnie. Annesini götürüyor. Ben buraya sırf sizin için geldim. Bu gece kulüpte bir toplantı olacak. Bu konuyu konuşacağız. Bilmiyorum siz de gelecek misiniz şimdi. Siz kulübe öyle pek sık uğramazsınız da.
1: Kesinlikle geleceğim efendim. Benim için bu kadar zahmete girdiğiniz için teşekkür ederim. Acaba sorabilir miyim? Bayan Quested'ın sağlık durumu nasıl şimdi?
6: Çok kötü. Sanırım şok geçiriyor. Ben şimdi çıkıyorum. Soruların varsa savcı McBride'e sorabilirsin.
1: Teşekkür ederim efendim. Evet, anlatır mısın McBride, neler oluyor?
7: Bayan Derek'le Bayan Quested bir saat önce istasyona geldiler. Bayan Quested çok berbat bir durumda görünüyordu. Üstü başı yırtılmıştı, kan revan içindeydi. Her yanında çürükler ve çizikler vardı.
1: Evet, nasıl olmuş bu?
7: Aziz kızın peşinden mağaraya girmiş. Ona yakın ilişki kurma teklifinde bulunmuş. Bayan Quested ona dürbünüyle vurmuş. Adam kızın elinden dürbünü çekip alınca sapı kopmuş. Derken kız dışarı fırlayıp tepeden aşağı koşmaya başlamış. Aziz'in üstünü aradık. Dürbün cebinden çıktı.
1: Peki Bayan Quested başka bir şey söylemiş mi?
7: Mağaradaki yankılar korkutmuş onu.
1: Bu sinirlerini mi bozmuş?
7: Onu fazla sorguya çekemedim. Durumu uygun değildi. Keşke bu Marabar mağaraları tepesiyle birlikte yerin dibini boylamış olsa. İnsan onları kulüpte uzaktan görünce tümüyle zararsız sanıyor.
1: Evet.
7: Sanığın avukatları Hamidullah ve Mahmud Ali tutuk evinde onunla konuşmak için izin istediler. Ben de izin verdim.
1: İyi yapmışsınız. Peki Bayan Derek ne anlatıyor?
7: Bayan Derek arabasıyla giderken yukarıdan taşların düştüğünü fark edip arabayı durdurmuş. Tepeye baktığında Bayan Quested'ın deli gibi aşağıya koştuğunu görmüş.
1: Yanında kimse yok muymuş?
7: Hayır, kız yalnızmış. Bir kaktüs çalılığına takılmış. Bayan Derek ona yardım edip kızı kaktüslerden kurtarmış. Böylece büyük bir iyilik yapmış ona. Çünkü kaktüsler zehirli olabilirdi.
1: Sonra?
7: Sonra onu arabaya getirmiş. Kız yerli şoförü görünce uzak dur benden, uzak dur diye bağırmaya başlamış. Bayan Derek de şoförünü size haber vermesi için kampa gönderip arabayı kendi kullanarak

0: Bak onu Chandrapur'a kadar getirmiş. Bence çok akıllıca davranır.
1: Bayan Quest'i görebilir miyim?
0: Pek sanmıyorum.
1: Neden?
0: Çünkü kimseyle görüşebilecek durumda değil. Kendisi doktor denetiminde. Ateşi var. Üstelik kaktüs iğnelerinden ötürü zehirlenme tehlikesi de geçiriyor.
1: Onu mutlaka görmeliyim.
0: Onu neden bu kadar görmek istiyorsunuz?
1: Ona emin olup olmadığını soracağım. Bunu yapanın aziz olup olmadığını.
0: Bayan Derek de bunu ona sorabilir. Kendisi hemşiredir. Biliyorsun, zaten gece gündüz onunla birlikte kalıyor.
1: Azize inanan birinin bunu sormasını istiyorum.
0: Bu neyi değiştirebilir ki?
1: Kızın çevresi Hintlilere güvenmeyen ve onları sevmeyen insanlarla dolu.
0: Ben ortalığı karıştırmak istemiyorum. Ama bana sorarsanız önümüzdeki günlerde bu durum daha da çirkin bir hal alacak.
1: Bence de öyle. Peki Aziz'i görebilir miyim?
0: Bu mahkemenin emriyle olabilir.
1: Kime başvuracağım?
0: Baş yargıçla konuşacaksınız.
1: O dürbünden söz ettiğiniz zaman bir an bocaladım. Ama düşünsenize, bu doğru olsa hiç dürbünü cebine sokup getirir miydi Aziz?
0: Bence bunu yapabilir. Çünkü Hintliler biz İngilizlere benzemez. Sen bir İngiliz gibi düşünüyorsun. Hintlilerin psikolojisi çok farklıdır. Kadına daha az değer veriyorlar. Ceplerini araştırdık. Arkadaşından gelen bir de mektup bulduk.
1: Onun özel mektuplarını dinlemek istemiyorum.
0: Bu mektup nasılsa mahkeme huzurunda okunacak. Bizim saygıdeğer genç doktorumuz Kalkuta'da neler yapıyormuş acaba?
1: Hadi canım, siz böyle şeylerle genç bir insanı suçlayabilirsiniz ama ben asla.
2: Evini araştırdık. İzlerinden başka bir şey yok. Yatağının altında şunu bulduk.
0: Açık saçık dergiler. Çok güzel Hak.
2: Teşekkürler efendim. Bir de bunu bulduk.
0: Kadın fotoğrafları.
1: Bu Aziz'in karısı.
0: Siz nereden biliyorsunuz?
1: Bu fotoğrafı bana göstermişti. Ölen karısının resmi bu.
0: Anlıyorum. Pekala, rapora bunları da ekleriz. Akşama kulüpte görüşürüz. Vali Turton hepimizi çağırdı biliyorsun.
1: Evet biliyorum. Şimdi izninizle.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Soykırımcı İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye hedef alan açıklamalarına Ankara'dan sert tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in tehdit ve provokasyonlarına boyun eğilmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin halkının haklarını ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceği mesajı verildi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı 10'dan fazla kez hedef alındı. Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gerilimi görüştü. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu R4 grubu, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını kınayan ortak bir açıklama yaptı. Bölgesel dörtlüden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a destek vurgulandı, Husilere saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini ilk kez müstakil bir kanunla düzenleyecek olan teklifin genel kuruldaki görüşmeleri de bu hafta devam edecek.

0: 2026 Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Türk öğrenciler yeni bir rekora imza attı. Türk öğrenciler 78 madalya kazanarak yeni bir başarı elde etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. Ekran başında geçirilen saatler uzuyor, gerçek hayat algısı kayboluyor. Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Ayşen Yalman'ın 9-15 yaş grubundaki çocuklarla yaptığı araştırma, dijital içeriklerin çocukların zihinsel süreçlerinden sosyal ilişkilerine kadar uzanan etkilerini ortaya koydu. Kamuda dijital dönüşümle kağıt kullanımı azaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, belgenet sayesinde 35 binden fazla ağacın kesilmekten kurtulduğunu açıkladı. Sistemle 1 milyarın üzerinde resmi evrak dijital ortamda üretildi. 600 tondan fazla kağıt tasarrufu sağlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş görev sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimiz Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine can kaybı ve yaralanmalara neden oldu. Mersin, Kayseri, Antalya ve Karaman'da meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişiyi yaralandı. Otobanda yol ayrımını kaçıran tur otobüsünün sürücüsü geri manevra yaptı. Otobüse arkadan gelen çekici çarptı. Manisa Akhisar'daki kazada 11 kişi öldü, 26 kişi yaralandı, 3 şoför gözaltına alındı. Yeni haftada yurt geneli yağışlı havanın etkisine giriyor. Hatay'da aniden bastıran sağanak sele neden oldu. Yollar ve tarım arazileri zarar gördü. Kilis'te de yağmurun ardından aniden bastıran dolu yolları kısa sürede beyaza bürüdü. Hava sıcaklığı özellikle yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin altına gerileyecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de gök gürültülü sağanak bekleniyor. Süper Lig'de bugün tek maç var. Saat 20'de Eyüpspor Göztepe'yi konuk edecek. Bu maç TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Saatimiz 10'u 8 dakika geçiyor. Ekim ayının 12. günündeyiz. Yepyeni bir haftaya başladık. Huzur ve mutluluk getirsin yeni hafta. Sonbaharın kendini artık iyiden iyi hissettirdiği, sararan yaprakların rüzgarla dans ettiği adeta, yağmurun toprağa ayrı bir güzellik kattığı günleri yaşıyoruz birlikte. Güzellikler getirsin hepimize yeni gün. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızı Serkan Eyüboğlu hazırladı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz, Seza Turgut mikrofonda. Beraberliğimiz Bölge Gündemi programıyla 11'e dek devam edecek. Gelişmeleri an be an alıcılarınıza ulaştıracağız. Aramıza hoş geldiniz.
2: Hava durumu.
1: Hava tahmin raporumuzu sizler için iki ayrı noktadan alıyoruz. Her zaman olduğu gibi değerli dinleyenler. Öncelikle bir Orta Karadeniz'e uzanalım, bakalım son bilgiler ne yöndeymiş. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden uzmanımız Nurullah Kara telefon attığımızda. İyi haftalar Nurullah Bey.
3: Günaydın, iyi yayınlar Seza Bey.
1: Sizi dinliyoruz.
3: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra Kastamonu ve Çorum çevreleriyle Tokat ve Amasya'nın güney kesimlerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Samsun 29, Amasya ve Tokat 28, Çorum ve Sinop 26, Ordu 27 ve Kastamonu 23 derece olarak bekliyoruz. Bölgemize dair aktaracaklarımız bu yönde. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyorum efendim. Ve sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de Doğu Karadeniz'e bakacağız. Bakalım akşama kadar havamız nasıl olacak? Bizi bu kez de Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden uzmanımız İlker Yılmaz aydınlatacak. İlker Bey günaydın.
4: Günaydın, merhabalar.
1: Sizi dinliyoruz.
4: Hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimlerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarların güney yönlerinden orta kuvvetli, bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemizin merkezinde beklenilen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Trabzon 26, Giresun 26, Gümüşhane 23, Rize 27, Artvin 28 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Havanın parçalı bulutlu, rüzgarın doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 2 ila 3 metre, görüşün ise iyi olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarınız bu kadar.
1: Teşekkür ediyorum size de İlker Bey. Kolay gelsin, görüşmek dileğiyle.
4: Teşekkürler, iyi yayınlar.
2: Yol durumu.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden aldığımız yol bilgilerini de hemen sizlerle paylaşalım sevgili dinleyenler. Pirahmet Köse ayrımı Kelkit yolunun 10 ile 15. kilometreleri arasındaki üst yapı yenileme çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Torul-Gümüşhane ayrım İkisu-Şiran yolunun 42 ile 52. kilometreleri arasındaki üst yapı onarım ve sathi kaplama çalışması nedeniyle devamı müddetince çalışmanın trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ile 34. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapalı olup ulaşım sağ şeritten sağlanmakta. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 0 ile 3. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle de sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Artvin Erzurum yolunun 41 ile 55. kilometreleri arasında bulunan 12 adet tünel ve yaklaşımlarında da drenaj sistemleri, bordür dipleri temizlik çalışması sürüyor. Söz konusu noktada ulaşımın tek şeritten ve kontrollü olarak sağlandığını yol kullanıcılarına hatırlatalım. Alaca-Zile yolunun 26 ile 32. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle de ulaşımın servis yolundan sağlandığını belirtelim. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattıyla Karayolları Genel Müdürlüğü yol danışma biriminin 312 alan koduyla 449-9199 numaralı telefonuna başvurulabilir. Yolunuz ve radyonuz açık olsun sevgili dinleyenler.
5: Haber turu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, haber turunun ilk bölümündeyiz. Yayın alanımızdaki illerden Amasya, Tokat, Samsun ve Sinop'tan haberler yansıyacak alıcılarınıza bizi TRT Taşova muhabirimiz aydınlatacak. Serdoğan Sıvacı'ya günaydın diyelim.
6: Günaydın Seza Bey, iyi yayınlar diliyorum sizlere.
1: Çok teşekkürler, seni dinliyoruz Serdoğan.
6: Amasya, Tokat, Sinop ve Samsun'dan öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Bölge gündeminin ayrıntılarıyla başlıyoruz. Amasya'da elektronik atıklar meslek liselilerin ellerinde yeniden hayat buluyor. Amasya'da meslek lisesi öğrencileri elektronik atıkları onararak yeniden kullanıma kazandırıyor. Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan tamir takımı arızalı elektronik cihazlar üzerinde çalışma yürütüyor. Öğrenciler derslerde öğrendikleri elektrik ve elektronik bilgilerini uygulamaya dönüştürürken elektronik atıkların azaltılmasına ve kaynakların verimli kullanılmasına katkı sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde de haberini gerçekleştirdik. Tamir takımı öğrencileri elektronik atıklarda özellikle bilgisayar atıklarından yola çıkarak bir köy okuluna geri dönüşümden kazandırdıkları bilgisayarlarla bilgisayar laboratuvarı kurmak için kolları sıvamış durumda. Amasya'da 3000 öğrenciye Amasya Spor forması hediye edildi. Amasya'da öğrencilere spor sevgisi kazandırmak amacıyla anlamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Amasya Spor tarafından il genelindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 3000 forma dağıtıldı. Çalışmayla çocukların spora yönlendirilmesi ve kentteki spor kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor. Taşova Belediyesi handbol takımı lige galibiyetle başladı. Amasya'nın Taşova ilçesini temsil eden Taşova Belediyesi Spor Kulübü handbol takımı, handbol erkekler 1. Lig B grubunun ilk haftasında sahasında Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü handbol takımını 34-21 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 13-11 önde tamamlayan Taşova temsilcisi ikinci yarıdaki etkili oyunuyla farkı açarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon 2. ligi namağlup şampiyon olarak tamamlayarak 1. lige yükselen Taşova ekibi bu sonuçla yeni sezona galibiyetle başladı. Tokat'ta eğitime bir gün ara verildi. Tokat'ta mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurularının ardından tedbirler arttırıldı. İl merkezindeki resmi ve özel okullarda dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında 12 Ekim Pazartesi günü, yani bugün, eğitime bir gün ara verildi. Yaşanan rahatsızlıkların nedenine ilişkinde incelemelerin sürdürüldüğü bildirildi. Tokat'ta yol çökmesi nedeniyle bir ev tahliye edildi. Tokat'ta bir inşaat çalışmasının yakınında bulunan yolda çökme meydana geldi. Olası risklere karşı bölgede bulunan iki katlı ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Yetkililer bölgede güvenlik önlemleri alırken çökmenin nedeni ve çevredeki yapılara etkisine ilişkin incelemeler sürüyor. Sinop'ta istilacı türlerle mücadele gündemde. Karadeniz'de deniz ekosistemini tehdit eden istilacı türlerle mücadele çalışmaları önemini koruyor. Sinop'ta deniz kaynaklarının korunması ve istilacı türlerin kontrol altına alınması bölgedeki balıkçılık faaliyetleri açısından da önem taşıyor. Bu türlere yönelik çalışmaların deniz ekosisteminin korunmasına ve su ürünlerinin kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına katkı sağlanması hedefleniyor. Sinop'ta çeltik hasatı. Sinop'ta tarımsal üretimin önemli kalemlerinden çeltikte hasat çalışmaları gündemde. Üreticiler sezonun verimi ve ürün kalitesi büyük önem taşıyor. Çeltik üretimi bölge ekonomisine ve tarımsal istihdama sağladığı katkıyla öne çıkıyor. Samsun'da 1757 öğrenciye, özür diliyorum, Samsun'da 1757 üreticiye tohum ve gübre desteği sağlandı. Tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla 1757 üreticiye tohum ve gübre desteği verildi. Uygulama üretim maliyetlerinin azaltılması ve çiftçilerin desteklenmesi hedefleniyor uygulamayla. Sağlanan desteğin bölgedeki tarımsal üretime ve üreticilerin ekonomisine katkı sunması bekleniyor. Samsunlu sporcu Yağmur Tosun'dan da bir Avrupa başarısı var. Samsunlu sporcu Yağmur Tosun Avrupa şampiyonluğu elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Elde edilen derece Samsun'da spor camiasında sevinçle karşılandı. Başarılı genç sporcuların desteklenmesi ve uluslararası organizasyonlarda elde edilen derecelerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Bölge gündeminde Amasya, Tokat, Sinop ve Samsun'dan öne çıkan gelişmeleri aktardık diyelim ve sözü yeniden stüdyoya size bırakalım Seza Bey.
1: Teşekkürler Serdoğan Sıvacı. Kolaylık diliyorum çalışmalarında.
6: Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz.
1: Görüşmek dileğiyle. TRT Taşova muhabirimizle birlikteydik. Amasya, Tokat, Samsun ve Sinop illerinden öne çıkan haberleri bizlerle paylaştı. Notlarını aktardı sevgili dinleyicilerimiz. Saatimiz 10.19'u gösteriyor. TRT Trabzon radyosundasınız. Bölge gündemi programı devam ediyor.
5: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. TRT Trabzon Radyosu.
1: Saatimiz 10.20. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bu dakikalarında da yine yayın alanımızdaki illerden gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'den yansıyacak gelişmeler bizi TRT Trabzon Haber Müdürlüğü'nden arkadaşımız Arzu Tiryaki aydınlatacak. Arzu merhaba.
7: Merhaba Sezar Bey.
1: Seni dinliyoruz.
7: Evet, ilk olarak Trabzon'dan başlıyoruz haberimize. Karadeniz'de palamut avında yoğun bir sezon yaşanırken balıkçılar denizde karşılaştıkları zorluklarla mücadele ediyor. 2005 yılından bu yana en yoğun palamut avının yaşandığını belirten balıkçılar, ağlarının Trabzon açıklarında sudaki akıntı ve yoğun av nedeniyle zarar gördüğünü belirtti. Tirebolu, Görele, Trabzon ve Hopa açıklarında avlandıklarını belirten tekne çalışanları, ağların yırtılması üzerine Trabzon'daki Paroz Limanı'na demirleyerek ağların tamir çalışmalarına başladı. Denizin yüzeyinin sakin görünmesine rağmen suyun altında güçlü akıntılar bulunduğunu belirten tekne personellerinden Onur Çınar, sular üstten normal ve sakin görünse de alttan adeta dere gibi akıyor. Bu durumda ağları patlatıp yırtabiliyor dedi. Dalgaların ağlara fazla etkisinin olmadığını, rüzgarın ise daha etkili olduğunu dile getiren Çınar, hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra ağlarımızı Paroz Limanı'nda tamir ettikten sonra bire bismillah diyerek denizlere çıkacaklarını kaydetti. Bir diğer haberimiz Rize'den. Rize'de sergilenen Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un Aydar renkli T10F modeli vatandaşların beğenisine sunuldu. Rize Belediyesi'nin karşısında sergilenen otomobili inceleyen vatandaşlar araçla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Çamlıhemşin ilçesinden gelen Hakan Bergal, TOGG'un Aydar renkli modelini görmek için sergi alanına geldiğini söyledi. Otomobili beğendiğini belirten Bergal, yerli ve milli olduğu için daha çok gururluyuz. Kızımı da getirdim. Kendisi de beğendi. Bakalım kısmet olursa almayı düşünüyoruz dedi. Güneysu ilçesinden gelen Mustafa Sancak Tutan da otomobili Türk malı olduğu için benimsediğini ve beğendiğini dile getirdi. Elektrikli otomobil almayı düşündüğünü dile getiren Sancak Tutan, Yeğenim aldı, bana da tavsiye etti. Şu anda bakıyorum, arabamı değiştirmeyi düşünüyorum diye konuştu. Sancak tutan Togg'un Ayder renginin de çok güzel olduğunu vurguladı. İlhamını Karadeniz'in yeşilinden ve Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder yaylasından alan T10F modelinin Ayder rengi yaklaşık bir ay boyunca Rize'de sergilenecek. Bir diğer haberimiz Artvin'den. Artvin'in Hopa ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Olay dün gece saatlerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre Osman Nuri Bey yönetimindeki otomobil Artvin Hopa Karayolu'nun Yoldere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak şarampole devrildi. İhbar üzerine 112 acil sağlık ve polis itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüyle otomobilde bulunan Ayşe Bey yaralandı. Yaralılar Hopa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Son olarak Gümüşhane'den haberimiz var. Gümüşhane'de yiyecek arayan yaban keçileri trafiğin yoğun olduğu yol kenarında sürü halinde görüntülendi. Kentte doğal yaşam alanlarından inerek yol kenarına kadar gelen yaban keçileri bir süre boyunca araçların geçişini aldırış etmeden yiyecek aradı. Ürkeklikleriyle bilinen yaban keçilerinin rahat tavırları dikkat çekerken bir süre yol kenarında oyalandıktan sonra gözden kaybolarak doğal yaşam alanlarına döndüler. Yöre halkı olarak yaban keçilerini çok sevdiklerini ifade eden Ali Ceylan, yol güzergahında aracıyla ilerlerken yaban keçilerini görünce onları izlemek için durduğunu ve keçileri korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Haberlerimiz bugünlük bu kadardı. Yeniden söz üstü aktarıyoruz Sezen
1: Çok
7: Bey.
1: teşekkürler. Kolaylık diliyorum çalışmalarında Arzu.
7: İyi yayınlar diliyorum.
1: TRT Rize Haber Bürosu'ndan arkadaşımız Arzu Tiryaki bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler.
5: Basında bugün.
1: Gazetelerimizden yansıyan haberlerle birlikteliğimiz sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Trabzon'da yayınlanan 3 gazete elimde, Taka, Karadeniz'de Son Nokta ve Kuzey Ekspres'ten. İlk sayfamız Taka'dan ve manşet haberimiz Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda ilk round bitti. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 8.068 seçmenin oy kullanma hakkı bulunurken 5.308 seçmen sandık başına giderek tercih yaptı. Komitelerde seçimi kazanan listelerin oy dağılımlarıyla kazanan pusulalarda meclis asıl üyeliği için belirtilen şirket ve ünvanları belli oldu deniliyor haberde. Aktürk, Trabzon ekonomisi için yeni dönem hedeflerini açıkladı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin tamamlanmasının ardından yeni döneme ilişkin mesaj veren Bekir Aktürk, önceliklerinin üretim, yatırım, istihdam ve Trabzon ekonomisinin gelişimi olacağını belirtti deniliyor haberde. Ve Karadeniz'de Son Nokta gazetesine bakıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Çömlekçi ikinci etap hızını kaybetti diyor Trabzon'un O mahallesinde kentsel dönüşüm son zamanlarda yavaş ilerliyor. Mahalle sakinleri nedenini merak ediyor. Trabzon'un en eski yerleşim yerlerinden olan Çömlekçi Mahallesi'nde birinci etap kentsel dönüşüm çalışmalarının ardından başlatılan ikinci etap çalışmalarının hayli yavaşlaması dikkat uyandırıyor deniliyor. TOKİ'den bir ekip bu yılın başında ikinci etap kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunmuş. İşin takvime göre ilerlediğini kaydetmişti. Bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan ikinci etap çalışmalarının bu hızla bitmesinin mümkün olmadığının görüldüğünü söyleyen Çömlekçi sakinleri, çevre düzenlemesiyle birlikte konut ve iş yeri imalatlarında ödenek sıkıntısı mı var, mahkemelik olan hak sahipleri mi var bilemiyoruz dediler. Gökçedere'ye doğalgaz müjdesi başlıklı haber de yine Karadeniz'de Son Nokta gazetesinin ilk sayfasında yerini almış. Bayburt'un Gökçedere beldesinde doğalgaz projesi için lisans belgesi alındı. Haziran 2027'de çalışmaların başlaması, aynı yılın kış aylarındaysa evlere doğalgaz verilmesi hedefleniyor. Gökçedere Belediye Başkanı Miktat Şeker önemli bir aşamanın tamamlandığını bildirdi. Trabzon Barosu başkanlık seçimlerinde 4 sandığın sonuçları belli oldu. Mevcut başkan avukat Hakan Orhan 531, başkan adayı avukat Mustafa Çağrı Yayla ise 372 oy aldı. Sandıklarda 18 oy geçersiz sayılırken toplam 926 oy sayıldı. Orhan rakibine 159 oy fark attı. Gökçedere'ye doğalgaz müjdesini okumuştuk sevgili izleyicilerimiz. Bu haberin de üzerinde şöyle bir başlık var. Kayalar yola iniyor. Gümüşhane, Trabzon Karayolu 2 su mevkiinde istinat duvarını aşarak ana yola kadar ulaşan büyük kaya parçalarının olası tehlikeleri gözler önüne serdiği belirtilmiş. Yol kenarındaki heyelan uyarı levhasının hemen yanında görülen kaya parçalarının güzergahı kullanan vatandaşları korkuya sevk ettiği belirtiliyor haberde. Hemen bir diğer gazetemize geçiyorum. İlk sayfalardan devam edelim. Manşet: eğitim kaprise kurban edilemez. Vakfı Kebir Fen Lisesi'nde güvenlik tartışması öğrencileri mağdur ediyor. Tartışma büyüyor, anlaşmazlık varmış, açığa kavuşturulsun haberin alt başlıkları. Okulda geceleri sarhoşların dolaştığı, polisin müdahale ettiği ve güvenlik amacıyla yapımına başlanan duvarın yarım kaldığı öne sürüldü. Kaymakam Kadir Ulusoy'un devreye girerek polis ekiplerine talimat verdiği ve gerekli önlemler için harekete geçildiği belirtildi deniliyor. Çağrılara yanıt verin. Doğu Karadeniz balıkçılarına Barbaros Hayrettin Paşa uyarısı üst başlığıyla çıkmış haber. Doğu Karadeniz Balıkçılar Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemisi çalışmaları nedeniyle balıkçıları uyardı. VHF 77 ve 68 kanalları dinleyin, A pozisyonunu bildirin, IC açın ve geminin 10 kilometre arkasında kalın deniliyor haberde. Şimdi de sevgili dinleyicilerimiz yavaş yavaş iç sayfalara doğru ilerleyelim. Bu arada saatimiz 10.30'u gösteriyor. Trabzon Radyosu'ndasınız. Bölge Gündemi programını dinliyorsunuz. Kontrolden çıktı, duvara çarptı diyor. Üçüncü sayfasından verdiği haberinde Kuzey Ekspres gazetesi, Giresun'un Eynesir ilçesinde bulunan tünelde hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Düğün konvoyundaki otomobil alev aldı. Bir diğer başlık, Trabzon'un Akçabat ilçesi Yıldızlı mahallesinde düğün konvoyundaki bir otomobilin yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmemiş, vakası bildirilmemiş dinleyicilerimiz. Bu sevindirici olan kısmı. Irmak kenarında ölü bulundu başlıklı haberde Samsun'dan. Samsun'un Çarşamba ilçesinde 30 yaşındaki şahsın ırmak kenarındaki ağaçta asılı halde ölü bulunduğu belirtiliyor. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı belirtiliyor haberde. Ve geçiyorum Karadeniz'de Son Nokta gazetesinin iç sayfalarına. Neler var hemen bakalım. Üçüncü sayfadan, iki faili meçhul daha aydınlatıldı diyor. Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde Samsun ve Kırşehir'deki iki cinayetin daha aydınlatıldığı bildirildi denilmiş haberde. Şehir hastanesinde sıcak çorba ikramı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Şehir Hastanesi'nde hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz çorba ikramına başladı. İkramlar 8.30'da 11 saatleri arasında gerçekleştiriliyor denmiş ve haber fotoğraflanmış aynı zamanda. Şimdi de Taka gazetesinin iç sayfalarına uzanıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım neler var dikkat çeken haberlerden. Rize'nin usta elleri diyor. İkinci sayfasından paylaşmış haberini gazetemiz. 44 yıldır ahşaba şekil veriyor, ustalar yetiştiriyor denilmiş. Rize'de yılın ahisi seçilen 66 yaşındaki mobilya ustası Osman Dinçer, 44 yıldır ahşaba şekil veren ve yetiştirdiği ustalarla mesleğinin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor denilmiş. Kentte yaşayan 4 çocuk ve 6 torun sahibi Dinçer, teyzesinin yönlendirmesiyle

Bırak olarak başladığı mobilyacılıkta yıllar içinde ustalaştı ve askerlik dönüşünde de kendi iş yerini açan Dinçer, 7 kardeşinin yanı sıra meslek hayatı boyunca yaklaşık 100 kişiye mobilyacılığı öğretti. Dinçer, yetiştirdiği ustaların Rize'nin yanı sıra farklı şehirlerde kendi iş yerlerini açmalarına da öncülük ederek 44 yıllık emeğinin karşılığını yılın ahisi seçilerek aldı denilmiş. Biz de yürekten tebrik ediyoruz kendisini. Sıfır Atık Etkinliği, Karadeniz'de Son Nokta gazetesinin yine iç sayfalarından paylaşılan bir diğer haber. Şöyle denilmiş: Bayburt'ta sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılması ve çevre bilincinin aktarılması amacıyla sıfırdan Job 31'e sıfır atık sokak etkinliği düzenlendi deniliyor sevgili dinleyicilerimiz. Ve yine bir başka haberle devam edelim. Gazetemizden yansıyan, yine iç sayfalardayım sevgili dinleyicilerimiz, buradan aktarıyorum haberleri sizlere.

0: Saatimiz 10.34'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde turuncu listeden güçlü çıkış başlığını görüyorum. Yine Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen seçimlere ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verilmiş gazetemizde.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: TRT Trabzon Radyosu.
0: Ekim ayındayız. Sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde sevgili dinleyenler, sağlığımız için de çok önemli bir konuyu gündemimize taşıyoruz. Meme kanseri farkındalığı. Konuya ilişkin bilgiler alacağız. Farkındalık ayı içerisindeyiz meme kanserinin. Telefon attığımızda değerli bir konuğumuz var. Sürekli konuğumuz aynı zamanda. İç hastalıkları ve halk sağlığı uzmanı Doktor Emin Dinççağ bizlerle birlikte. Sayın Dinççağ, hoş geldiniz efendim.
3: Hoş gördük efendim. İyi yayınlar.
0: Öncelikle haftaya ilişkin bir genel bilgi rica edelim sizden.
3: Evet. Şimdi bilindiği gibi meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserlerdendir. Dünya çapında da böyle, ülkemizde de böyle. Dolayısıyla meme kanserinin konusunda özellikle kadınları bilgilendirmek, farkındalık yaratmak çok önemli. Zira meme kanserinin özelliği, eğer erken tanı konulursa %90'a yakın tedavi şansı vardır. Bu bakımdan bu haftanın amacı kadınları meme kanseri konusunda dikkatini çekmek, bilgilendirmek. Eğer erken tanı konusunda da ne kadar başarılı olursak o kadar tedavide başarılı olacağımız için bu haftanın önemi çok büyük.
0: Sayın Dinççağ, arzu ederseniz meme kanserini bir tanıyalım. Vücudumuzda nasıl gelişiyor kadınların vücudunda? Erkeklerde de olabiliyor bildiğim kadarıyla. Neden bu kadar önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımızda duruyor?
3: Elbette. Şimdi dünya çapında da Türkiye'de de kadınlar arasında en sık görülen kanserlerden bir tanesi meme kanseridir. Yaklaşık her yıl ülkemizde 30 bine yakın kadınımız meme kanserine uğramakta. Avrupa gibi yahut dünya ülkelerinde de aşağı yukarı 2.4 milyon insanın meme kanserine yakalandığı bilinmekte. Her 8 dünya kadınından bir tanesinin meme kanseri olasılığı var. Ülkemizde bu rakam 4 kadından birinde meme kanseri olasılığı var. O bakımdan meme kanseri çok görülen kanserlerden bir tanesi. Demin dediğiniz gibi erkeklerde de meme kanseri görülüyor ama 100 vakadan bir tanesi erkek meme kanseri. Meme kanseri özellikle kolay da tespit edilebilecek bir kanser. Eğer insan kadınlarımız bunun farkında olurlarsa o bakımdan meme kanseri konusunda mutlaka bilgili olmalı ve bazı önlemleri almalıdır kadınlarımız.
0: Meme kanserinin ilk belirtileri neler efendim?
3: Tabii ki özellikle memede bir kitlenin tespit edilmesidir. Yine memenin üzerinde işte geçmeyen kızarıklık, şişlik, memenin meme başının sağa sola kayması,

0: ağrılı kitleler, bunlar meme kanserinin belirtileridir. O bakımdan mutlaka kadınların kendilerini sık sık meme kontrolü, meme muayenesi yaparak böyle bir şüpheleri varsa mutlaka kliniğe başvurmaları önemli, dikkat etmeli.
1: Meme kanserinde Sayın Dinçağ, aile öyküsü önemli mi efendim? Ailesinde
0: Evet.
1: meme kanseri olmayan kişiler de bu hastalığa yakalanabilir mi?
0: Evet. İsterseniz konuyu biraz daha şöyle
1: Açalım efendim.
0: genişletelim. Meme kanseri kimlerde daha çok
1: Evet.
0: görülebilir? Bir kere kadınlarda daha çok görülüyor meme kanseri. Belli bir yaş üzerinde, 50 yaş üzerinde kadınlarda daha çok görülüyor meme kanseri. Ve en çok dikkat çekici bilgi, eğer ailede meme kanseri öyküsü varsa bu hastaların, bu kadınların daha dikkatli olması gerekiyor. Yine adet görmeye 12 yaşından önce başlamış olması, hiç gebe kalmamış olması, adet görmenin 50 yaşından sonra devam etmesi, yoğun meme dokusuna sahip olması, alkol kullanması kadının, sigara kullanması kadının, hatta gece çalışması, obez olması, fizik aktivitenin az olması, hareketsiz olması ve belki bu günde özellikle üzerine vurmamız gereken konulardan bir tanesi fazla deodorant kullanılması,
1: Öyle mi?
0: BRCA1 ve BRCA2 gibi gen mutasyonuna sahip olmak meme kanserinin daha sık görülmesine yol açıyor.
1: Birçok nedeni var tabii, değil mi? Yani
0: Elbette,
1: beslenmeden tutun
0: elbette.
1: da hareketsizliğe varıncaya kadar, çevresel
0: Elbette.
1: kirliliklere varıncaya kadar.
0: Tabii.
1: Peki efendim, memede ele gelen her kitle, ki elle muayeneyi öneriyorsunuz siz bildiğim
0: Elbette.
1: kadarıyla, ağrısız bir
0: Elbette.
1: kitlenin daha tehlikeli olduğu söyleniyor mesela. Bu konuda neler söylersiniz?
0: Şimdi şöyle diyelim isterseniz, genelde 20-39 yaş arasındaki kadınların elle muayenesinde eğer bir şüpheleri varsa,
1: Evet.
0: en az ayda bir kere kadınların, genç kızların memelerini muayene etmeleri lazım. Mutlaka bir şüphe olursa doktora gitmek en doğru tavır. Bunun yaşında 40-69 yaş arasında olanlarda eğer böyle bir şişlik fark ediliyorsa mutlaka onlar da mutlaka doktora başvurmalı, ama tabii bunlarda mamografi gibi bazı ince tetkikleri yapılması şart. Meme ultrasonografisi, mamografi gibi. Bu bakımdan bizim önerimiz, eğer memesinde şüpheli bir kitle, kızarıklık, ele gelen veya dikkat çekici bir meme başı sağa sola sapması gibi şeyler, dikkat çekici özellikler varsa mutlaka kliniğe başvurması, günümüzde sağlık hizmetlerine kolay ulaşılabilir günümüzde, en doğru tavırdır.
1: Erken tanının önemine işaret ediyorsunuz siz, özellikle bu tür hastalıklarda. Burada
0: Elbette.
1: nasıl bir etkisi var
0: Elbette.
1: efendim?
0: Bu haftanın belki en önemli kısmı bu. Zira her kanser gibi değil, ama meme kanseri erken tanı konulursa günümüzde %90'a kadar tedavi edilebilme şansı var. O bakımdan meme kanseri şüphesi varsa mutlaka erken tanınmalı. Mutlaka kadınların bu konuda farkında olmalı. Sık sık kendi memelerini muayene etmeli. Eğer bir şüpheli durum varsa da hekime, kliniğe başvurmaları herhalde tavsiye edecek en güzel bilgi.
1: 40 ile 69 yaş arasındaki kadınlar için mamografi önerdiniz.
0: Elbette.
1: Bu
0: Şimdi
1: dinleyicilerimiz merak eder, bu hizmetten nerelerden ve
0: tabii
1: nasıl yararlanılabiliyor ve 2 yılda bir galiba yapılması öneriliyor, değil mi hocam? Süresi nedir onun?
0: risk grubu kadınlar böyle
1: Evet.
0: 40-69 yaş daha çok görülebiliyor. Çünkü meme kanseri yaşla artabiliyor. O bakımdan böyle şüphesi olan kadınlar, ülkemizde çok güzel hizmetler var. Bunlardan bir tanesi KETEM. KETEM'de kadınların bu konuda hem menopoz sonrası muayeneleri, hem rahim muayeneleri, hem de meme muayeneleri yapılıyor. Meme kanseri açısından KETEM çok önemli. Toplum
1: Evet.
0: sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri ve yine herkesin en yakınında olan aile sağlığı merkezlerinde sağlık konusunda yardım almaları, sağlık hizmeti almaları herhalde en doğru şey.
1: Radyasyon nedeniyle Sayın Dinçer, endişe duyan kadınlarımız da var. Mamografi
0: Evet.
1: çekimi mesela ağrılı mıdır? Ne
0: Evet.
1: tür riskler taşır beraberinde içinde? Bunu da dinleyicilerimizle paylaşırsanız çok sevinirim.
0: Tabii şimdi rutin uygulamada 40 yaş altı kadınlara pek mamografi yapılmıyor sizin dediğiniz gibi bazı radyasyon risklerinden dolayı. Ama mecburiyet varsa ve kim istiyorsa mutlaka yapılmalı. Ama mamografi en doğru tanı olduğu için kesinlikle başvurulabilen bir şey. O bakımdan hekim ne diyorsa yapmak gerekir. Zira gözden kaçabilen bir meme kanseri kişinin hayatına çok ağır maliyetler çıkarabilir. O bakımdan sağlık hizmeti, sağlıkçının, doktorun bu konudaki tavsiyelerine uyulmalıdır.
1: Hiçbir şikayeti olmayan bir kadın da tarama yaptırmalı mı efendim? Yani belirtiyi ortaya çıkmasını beklemek sakıncalı
0: Tabii ya.
1: mıdır?
0: Önce elle muayene
1: Evet.
0: yapılmalı. Ama ardından eğer bir şüphelenecek durum varsa mutlaka doktora başvurmalı. Ama risk grubunda kadınların

0: mutlaka KETEM'e gidip aile sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde yılda bir kez olsun en az meme muayenesinden geçmeleri şarttır.
1: Doğum yapmamış olmak, genç yaşta doğum yapmak ya da emzirmemek, meme kanseri açısından nasıl değerlendirilmeli? Bu konular da gündeme geliyor çünkü zaman zaman.
0: Tabii çok değerli bilgi bu. Bence hiç gebe kalmamış bir kadın, emzirmemiş kadınlarda meme kanseri riskinin daha fazla görüldüğü konusunda bilgilerimiz var. Ama tabii bunlar net ve mutlak olarak olacak bir delik değil ama tabii bu farkındalık haftasında bir bilgi notu olarak kadınlarımıza iletmek lazım. Ben izin verirseniz parabenden de söz etmek istiyorum.
1: Hay hay efendim.
0: Meme kanseri konusunda parabenin de meme kanseri yapabileceği şeklinde şüphelerimiz var. Biliyorsunuz paraben çok yoğun kullanılan bir kimyasal. Özellikle kozmetik ürünlerde, kadınların kullandığı nemlendiricilerde, bazı ilaçlarda, deodoranlarda, hatta gıda maddelerinin içerisinde koruyucu olarak parabenler kullanılıyor. Parabenin meme kanseri yapabileceği konusunda şüphelerimiz var. İlla ki meme kanseri yapıyor konusunda bir anlayış çıkmasın. Ama parabenden daha az faydalanmak, parabensiz ürünleri tercih etmek, demin de sözünü ettiğim gibi çok fazla gereksiz deodorant kullanmak da meme kanserinden korunmada faydalı bir bilgidir.
1: Efendim, meme kanserine karşı koruyucu olduğu söylenen bitkisel ürünler var. Siz de duyuyorsunuzdur, takip ediyorsunuzdur. İşte vitaminler ya da özel diyetler. Gerçekten bilimsel olarak kanıtlanmış mıdır bunlar, yoksa bir şehir efsanesi mi, bir aldatmaca mıdır?
0: Evet, şimdi bu bilimsel bilgide vitaminlerin, E vitamininin, D vitamininin meme kanserine karşı koruduğu konusunda hiçbir bilgi yok. Meme kanserinden koruyucu olmayı tekrar izin verirseniz saymak istiyorum. Egzersiz
1: Lütfen.
0: yapmak, düzenli beslenmek, az yağlı yemek, eğer emziren kadınların uzun süre emzirmesi, 2 seneye kadar çocuklarını, ideal kiloyu korumaları bence meme kanserinden koruyucu en önemli bilgilerdir. Eğer ailede meme kanseri öyküsü varsa mutlaka daha dikkatli olmalı ve daha sık hekim sağlık hizmeti alması şarttır.
1: Efendim, meme kanseri tanısı alan bir kişinin psikolojik olarak desteklenmesi önemli mi acaba? Yani
0: Tabii, tabii.
1: ailelerin hastaya yaklaşımı nasıl olmalı? Ne yapmalılar?
0: Önce şunu bilmek lazım. Meme kanseri erken dönemlerinde %90'a yakın tedavi edilebilen bir hastalık olduğu için korkmamalı. Moral çok yüksek olmalı. Meme kanserinde tedavide biz kanserin yayılmış olup olmaması çok önemli. Eğer kanser yayılma, bunun bir TNM sınıflaması var. Yani tümör büyük mü, dışarıya doğru taşmış mı, lenf nodlarına yayılmış mı, metastaz yapmış mı gibi bu klasifikasyonda çok ileri gitmemiş kanserlerin çok önemli oranda tedavi edilebileceğini biliyoruz.
1: Sorular da geliyor bize sevgili hocam.
0: Elbette.
1: 35 yaşında bir dinleyicimiz, hiçbir şikayeti yok ama mamografi çektirebilir miyim diye sorar.
0: Hayır, 40 yaşının altında rutin değil mamografi ama meme ultrasonografi yaptırabilir, elle muayene olabilir. Bunlar da çözüm onun, o hasta için.
1: Evet. Abi, meme kanseri yok ailemde diyen bir başka dinleyicimiz, riskimde var mı acaba, benim riskimde var mı diye sorar.
0: Elbette demin söylediğim gibi eğer hasta 40-69 yaş arasındaysa mutlaka KETEM'e başvurup gerekirse mamografi de yaptırmalı, meme ultrasonografi yapmalı, elle muayene de olmalı. Zira bu tür hastalar risk grubunda olduğu için daha titiz davranılmalıdır.
1: Evet. Mememde bir kitle fark ettim diyen bir dinleyici, ağrım yok, ne yapmalıyım diye soruyor size.
0: Hayır, ağrıyı beklememeli, doktora başvurmalı, ultrason yapılmalı, gerekirse biyopsi ve mamografi yapılmalıdır bu hastaya.
1: Efendim, mamografide bir bulgu çıkarsa bu mutlaka kanser olduğu anlamına gelmiyor değil mi şahsın?
0: Net kanser bilgisi biyopsi ile yapılacak, konulacaktır. O bakımdan bu tür hastaları mutlaka biyopsi yapılması şart.
1: Evet. Meme kanseri taramalarını ücretsiz yaptırabileceğimiz merkezleri bir kez daha hatırlatalım mı dinleyicilerimize?
0: Elbette.
1: Ve son olarak toparlamış da oluruz belki sözlerimizi Sayın Dinçağ.
0: Tabii ki KETEM'ler, toplum sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri ve en yakın aile sağlığı merkezlerinde hastalar bu konuda tıbbi hizmet alabilirler.
1: Efendim, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim bu güzel yayın için.
1: Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Size de kolaylık.
0: Teşekkürler.
1: Görüşmek dileğiyle.
0: Sağ olun.
1: Meme kanseri farkındalık ayındayız sevgili dinleyicilerimiz. Konuya ilişkin bilgiler aldık. Değerli konuğumuz, sürekli konuğumuz, iç hastalıkları ve halk sağlığı uzmanı aynı zamanda. Doktor Emin Dinç Çağ bizlerle birlikteydi.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık tarım

0: 1. Yomra 97.2.
1: TRT Trabzon Radyosu.
0: Basında bugün.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, yine gazetelerimizden yansıyan haberleri paylaşmaya devam ediyoruz sizlerle. Karadeniz'de Son Nokta gazetesinden Ordu'dan Aydın'a tiyatro rüzgarı başlıklı haber. Hemen ayrıntısına bakalım. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, Çine Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Alabanda Tiyatro Festivali kapsamında Aydınlı tiyatro severlerle buluştu. Sevilen komedi oyunu Kahvede Şenlik Var izleyicilerin beğenisini kazandı. Aydın Çin'de düzenlenen 4. Alabanda Tiyatro Festivali'nin davetlisi olarak Aydın'a giden OBBBKT festival kapsamında seyirci karşısına çıktı. Ordu'da tiyatro severlerin büyük beğenisini kazanan Kahvede Şenlik Var Çin'deki izleyicilerden de ilgi gördü. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu bir marka haline geldi biliyorsunuz yıllar içerisinde sevgili dinleyicilerimiz. Ve başarısını farklı illerde de turnelerde de hissettiriyor, gösteriyor. Yürekten tebrik ediyoruz emeği geçen herkesi. Ve geçiyoruz bir diğer başlığa sevgili dinleyicilerimiz. Derelere güvenlik. Gümüşhane'nin Yağlıdere köyünde Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen dere yatağı ıslah ve taş tahkimat çalışmaları devam ediyor. DSİ koordinesinde yürütülen projede iş makineleri ve teknik personel Yağlıdere köyü içinden geçen dere yatağında hummalı bir çalışma yürütüyor. Bölgenin düzensiz rejimli yağış yapısı ve ani sel riskleri göz önünde bulundurularak başlatılan projede ana odak noktası taş tahkimat duvarlarının örülmesi oldu. Yapılan çalışmalar kapsamında akışı zorlaştıran birikintiler ve rüsubat temizlenerek suyun hidrolik akışı rahatlatılmış oldu. Ve Taka gazetesinden 3. sayfadan Çaykur Genel Müdürü Alim Taka ile yapılan söyleşi paylaşılmış tam sayfa ve fotoğraflanmış haber aynı zamanda. Sevgili arkadaşımız Alihan Telatar'la birlikte Bahattin Baştürk'ün imzası var haberde. Tek tek sorular yöneltilmiş. Türk çayının uluslararası pazardaki durumu sorulmuş Sayın Alim'e. Aslında bizim çayımız ilaç değil ama İlaç gibi diyoruz, hiçbir katkı maddesi olmayan, tamamen doğal bir ürün. Gördüğünüz gibi doğadan, bahçeden toplanıyor ve haliyle fabrikalara getiriliyor. Fabrikaya geldikten sonra da belirli aşamalardan geçerek mamul madde haline geliyor. İnsan eli değmeden paketlenip Türkiye'nin her tarafına ulaştırılıyor. Bunun yanında yaklaşık 100 ülkeye az miktarda da olsa bir konteyner veya birkaç konteyner şeklinde ihracatımız var. Üretici açısından Çaykur'un avantajları neler diye sorulmuş kendisine. Şöyle diyor Sayın Genel Müdür, Rize çayının ana vatanı olduğu bilinmeli. Bunun yanında Trabzon ve Giresun'un bazı ilçelerinde de çay üretimi yapılıyor. Çaykur'un çay üretiminin yapıldığı bölgelerde fabrikaları var. Bunun yanında özel fabrikalar da bulunuyor. Çaykur'un 49 yaş çay fabrikası var demiş. Çaykur'un yeni yatırımları sorulmuş kendisine ve projeleri. Sayın Alim, çalışmalarımız her zaman devam ediyor diyor. Örneğin yaklaşık 2 yıl önce başlayan ARGE çalışmalarımız var. Çay atıklarının değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Topraksız tarımda altlık olarak kullanılabilecek çay komposto üzerinde denemelerimiz var. Hedeflerimiz hayal edilmeyecek kadar büyük demiş. Aynı zamanda 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz Çaykur'u sorusuna. Bizim hedeflerimiz her zaman hayalimizin bir adım üzerinde. Geçmiş dönemlerde kota uygulanırken üreticilere 350-400 kilogram seviyelerinde alım yapılabiliyordu. Mayıs ayında ikinci sürgünde 700 kilogramlık alım kotası uyguladık diyor. 2026 yaş çay sezonu nasıl gidiyor diye sorulmuş son olarak kendisine ve o da sezonun sonuna doğru geliyoruz. Bu ayın sonuna

doğru kampanyayı kapatacağız. Birinci sürgünde 159.200 ton, ikinci sürgünde 159.700 ton çay aldık. Şu anda toplam alımımız yaklaşık 702 bin ton seviyesinde. Geçen yıla göre bir miktar azalma var, ancak özel sektörle birlikte toplam rekolteyi yaklaşık bir ay sonra daha net görebiliriz. Çaykur olarak şu anda 700 bin tonun üzerinde çay alımı gerçekleştirdik dedik.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Spor.
6: Yavaş yavaş artık bir bölge gündemi programının daha sonlarına yaklaşıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Spor haberleriyle noktayı koyacağız her zaman olduğu gibi. Reis geldi, fırtına koptu. Galatasaray ve Samsunspor zaferiyle tarihe geçti. Trabzonspor Thomas Reis yönetiminde çıktığı ilk iki Süper Lig maçında 7 gol atıp kalesini gole kapatarak inanılmaz bir istatistiğe imza attı. Reis diye de okunuyor soyadı hocanın ama Reis diye telaffuz edenler de var. Ben de zaman zaman böyle okuyorum. Bilginize sunmuş olayım sevgili dinleyicilerimiz. Deplasman golcüsü Muçi. Geçen sezon ligde 11 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan Ernest Muçi. Deplasman maçlarındaki etkili performanslarıyla öne çıktı. Farklı Karadeniz derbisi galibiyeti iyiden iyiye moralleri yükseltmiş gibi görünüyor. Trabzonspor'da sevgili dinleyicilerimiz bu sene şampiyonluğun tabii ki en büyük adaylarından biri olarak duruyor. Başarılar diliyoruz Trabzonspor'a. Onana'nın tapusu masada başlıklı haber de yine gazetemizden paylaşılan bir diğer başlık sevgili dinleyicilerimiz. Samsunspor karşısında yaptığı 6 kurtarışla galibiyette önemli rol oynayan ve bu sezon ligde 7 maçta 3 kez kalesini gole kapatan Kamerunlu kalecinin bonservisini almak için Trabzonspor'un düğmeye bastığı belirtiliyor. Trabzonspor fişi erken çekiyor başlıklı haber. Yunus Mermertaş'ın kaleme aldığı bir yazı bu. Sevgili Yunus Mermertaş, Süper Lig'de geride kalan 7 maçta 16 gol kaydeden Trabzonspor bunların 12'sini ilk yarılarda attı diyor. Gollerinin %75'ini devre arasına kadar bulan Bordo Mavililer bu alanda ligin zirvesine de yerleşmiş gibi görünüyor. Hemen diğer gazetelerimizden bakalım spor haberlerine. Sıra sende. Caps diyor. Deplasmanda Samsunspor 3-0 mağlup eden Trabzonspor'da gözler Avrupa kupalarına çevrildi. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda konuk olduğu Samsunspor karşısında rahat bir galibiyete imza atan Trabzonspor'da gözler artık hafta içi mesaisinde oynanacak UEFA Konferans Ligi 1. hafta maçında Caps deplasmanına çevrildi. Thomas Reis'in takımın başına gelmesinin ardından bambaşka bir kimliğe bürünen Bordo Mavililer ligde Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor ise 3-0 mağlup ederek Avrupa Kupası öncesinde moral depoladı. Salah'ın boşu yok. Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah Süper Lig'de sezonun ilk 7 haftasında ortaya koyduğu performansla önemli bir başarıya imza attı. Mısırlı yıldız gol ve asist katkısıyla lig tarihine geçen istatistiğin sahibi oldu. Opta'nın bu alanda detaylı veri tuttuğu 2014-2015 sezonundan bu yana ilk 7 Süper Lig maçında 10 gole doğrudan katkı sağlayan ilk oyuncu olan Salah bu süreçte 7 gol atarken 3 de asist yaptı deniliyor. Ve sevgili dinleyicilerimiz sayfalara bakalım biraz da neler var diye. Sahalara dönmek güzel diyor Trabzonspor'un Fransız yıldızı Falcorelli. Samsun maçının ardından konuştu denilmiş haberde. Hemen bir iki haberde sevgili dinleyicilerimiz. Taka gazetesinin spor sayfasından okuyalım. Bu fırtına dinmesin diyor gazetemiz. Galatasaray ve Samsunspor karşısında ilk yarılarda fişi çeken Trabzonspor önce Avrupa sınavında Caps'u ardından ligde Beşiktaş'ı gözüne kestirdi denilmiş. Hemen iç sayfaya bakalım burada neler var. Sebat'ta panik yok diyor. Kurmaylar kısa süre sonra gerçek kimliklerine kavuşacaklarına inanıyor. Nesine ikincilik beyaz grup. 6. hafta maçından önceki gün Yavuz Selim Stadı'nda karşılaştığı Aksaray Belediyespor karşısında 16. dakikada yediği golle 1-0 geriye düşen Sebatspor, 19. dakikada Yasin Gülger'in golüyle beraberliği sağlasa da 1-1 sonuçlanan müsabaka sonrası galibiyet özlemini bu maçta da gideremedi denilmiş. Ve böylece bir TRT Trabzon Radyosu yapımı Bölge Gündemi programı daha sona eriyor sevgili dinleyicilerimiz. Az sonra hayatın içinden sesler taşıyacağımız yepyeni bir programla şarkılar, türküler eşliğinde 13'e dek birlikteliğimiz sürecek. Şimdilik hoşçakalın.
2: TRT Trabzon Radyosu Bölge Gündemini sundu.
5: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

Hayatın İçinden programından sizleri selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Serkan Eyüboğlu, Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Yolculuğumuza başlıyoruz. 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Dopdolu bir programımız var bugün. Bol bol spor konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Trabzonspor'u konuşacağız, Rizespor'u konuşacağız ve Samsunspor'u konuşacağız. İlerleyen dakikalarda aile hayatı köşemizde de uzman psikolog ve aile eğitim danışmanı İknur Çolak bizlerle birlikte olacak. Bakıma muhtaç yaşlı ebeveynler hakkında konuşacağız. Meme kanseri farkındalık ayı ile ilgili olarak da bir metnimiz olacak sizinle paylaşacağımız. Birbirinden güzel müzik eserlerimizle radyolarınızda olacağız bugün de. İşte onlardan biri Berksan bizlerle. Bye bye.

0: Spor.
1: Süper Lig heyecanı milli aranın ardından yeniden başladı sevgili dinleyicilerimiz. Samsun Spor'la Trabzonspor cumartesi günü Karadeniz derbisinde karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumunda oynanan maçı ilk olarak spor muhabiri arkadaşımız Yunus Emre Sel'le değerlendireceğiz. Sonrasında Samsun Spor'a uzanacağız. Sayın Sel, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Özgür Hanım. Kolay gelsin yayınlar.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet, Trabzonspor için güzel zamanlar. Özellikle milli aradan sonra ve bir önceki maçta da 4-0'lık Galatasaray mağlup eden Trabzonspor'dan söz ediyoruz. Ve bununla birlikte Samsunspor 3-0'lık bir galibiyet. Bunu nasıl okumalıyız?
2: Evet, Trabzonspor yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde çıktı. İki karşılaşmada 7 gol atıp kalesinde hiç gol görmedi. Bunu Trabzonspor tarihinde başarabilen tek teknik adam olarak tarihe geçti Thomas Reis. Lig maçlarında, ama daha önce Hüseyin Çimşir Hoca bir kupa ve bir lig maçında, iki maçında toplamda 8 gol atıp kalesinde hiç gol görmemişti. Thomas Reis bunun ligde ilk başaran bir teknik adam olarak şu an itibariyle tarihe geçmiş durumda. Tabii ki bu çıkışı aslında bir teknik adam olarak yorumladığında yeni bir teknik direktör, yeni takımında nasıl bir başlangıç yapmak isterim? En somut örneği Thomas Reis'in Trabzonspor başlangıcı. Önce Galatasaray galibiyeti, ki çok değerli bir galibiyet. Ardından da Samsunspor deplasmanında alınan galibiyet. Trabzonspor'da bu sezon yaşanan teknik adam değişikliğinin aslında en önemli nedeni zaten deplasmanda maç kazanılamamasıydı. Bu kötü gidişata da son verdi Thomas Reis. Gerçekten çok anlamlı bir çıkış yakaladı. 9. sırada almıştı takımı. Şu an Trabzonspor 5. sırada ve liderle aradaki puan farkını da 3'e düşürmüş durumda. Gerçekten çok önemli bir başarı. Çok iyi bir teknik adam başlangıcı. Ama Trabzonspor'un hedeflerine bakıldığında tabii ki zirveye oynayan bir takım. Zirveye beklentisi olan bir takım ve bu kadar önemli transferler yapmışken şu anda oynanan futbol olarak çok daha iyisini yapması beklenen bir Trabzonspor var. Ama genel olarak Samsunspor deplasmanında alınan galibiyet hem deplasman kabusuna son vermek hem de Thomas Reis açısından Trabzonspor başlangıcı noktasında oldukça değerliydi.
1: Maça dönecek olursak özellikle Trabzonspor'un bu başarısı Samsunspor'un hatalarıyla mı ön plana çıktı? Nasıl bir maç oldu? Şöyle detaylı bir şekilde sizden dinleyelim.
2: Öncelikle ev sahibi takım aslında maça oldukça iyi başlamıştı. Genel olarak performansı da iyiydi. Çok affedersiniz. Ama ta ki Celil sakatlık yaşayana kadar, Celil'in yaşadığı sakatlık sonrası Samsunspor oyundaki o berabere götürme, yani dengeli oyunu götürme anlayışından tamamen sıyrıldı ve Trabzonspor'un baskılarına karşılık vermedi. Sıkıntılar yaşamaya başladı. O anlamda da Trabzonspor yakaladığı fırsatları gerçekten çok iyi idare. Yani düşen her pozisyonu golle sonuçlandırmayı başardı.
1: Evet.
2: Bu Trabzonspor adına özellikle skoru erkenden koparma noktasında çok çok anlamlıydı. Zaten Thomas Reis Trabzonspor'a geldikten sonra ilk yapmak istediği şey, özellikle bunu çok net bir şekilde kendisi de ifade etmişti. Çok gol, çok basit gol yiyen bir Trabzonspor var. Ben bunu çözmeye çalışacağım demişti. Trabzonspor iki maçta gol yeme sorununu büyük oranda şu an itibariyle çözmüş durumda. Ama gol atma noktasında bakıldığında Trabzonspor'un hücum hattı gerçekten şu anda ligin rekabet noktasında en iyi hücum hattı. Bir tarafta Salah, diğer tarafta Aral, Saviola, Ernest Muci, Onaçu, Franke Riyocu, gerçekten hani pozisyonlarında çok ciddi beklentiler barındıran isimlerdi. Samsunspor maçı gösterdi ki Trabzonspor kendisine baskı kurmaya çalışan, ön alanda şiddetli baskı yapmaya çalışan takımlara karşı çok rahat pozisyon bulabiliyor ve bulduğu pozisyonları değerlendirme noktasında da bu fırsatları harcamayan bir takım. O yüzden Samsunspor bunun yansımasını anında gördü. Melih Kabasakal çok talihsiz bir kırmızı kart gördü. Eğer o kırmızı kart olmasaydı hem skor olarak çok daha farklı bir noktaya gidebilecek bir karşılaşmaydı. Hem de Melih Kabasakal adına milli takıma seçilmişken, bu kadar önemli isimlerin arasında formayı kapmışken onu bir anda elinin tersiyle itiyormuş gibi gözükmek onun adına da çok ciddi bir talihsizlik oldu.
1: Evet, burada rakibin daha fazla şut çektiği bir maç olarak görüyoruz ama sonuçta Trabzonspor 3-0 kazandı. Savunma ve bitiricilik açısından sanırım farklı güzel bir tablo ortaya çıkıyor.
2: Evet, az önce de söylediğim gibi Trabzonspor hücum hattı gerçekten üretkenlik noktasında sorun yaşamıyor. Ama bu üretkenliği sonuca çevirme, yani bitiricilik noktasında da yakalanan fırsatları çok iyi bir şekilde değerlendirebiliyor. Bunu Samsunspor maçında da gördük, Galatasaray karşılaşmasında da gördük. Trabzonspor halihazırda yine pozisyonlar verebiliyor. Rakip takıma hani gol şansları tanıyor ama kendi bir gol şansı yakaladığında bunları sonuçlandırma noktasında çok fazlasıyla nasıl söyleyeyim, çok fazlasıyla üretken bir takım Trabzonspor. Yani Salah zaten o ceza sahasına yakın noktalarda topla buluştan da bunu ya asiste ya gole sonuçlandırabiliyor. Frankeniyocu çok ciddi bir baskı yapabiliyor ön alanda. Trabzonspor'un hücum hattını çok ciddi bir şekilde rahatlatabiliyor. Ama bunu yaparken pozisyon bulduğunda da bunu sonuçlandırabiliyor. Özellikle Onana'nın formsuz olduğu anda onun sahneye çıkmış olması Trabzonspor'un şu andaki skor yükünü çok rahatlatıyor. Ernest Muçi geçtiğimiz sezon inanılmaz katkılar sağlamıştı. Bu sezon da şu ana kadarki dönemde, yani Samsunspor maçına kadar olan dönemde en fazla eleştirilen isimlerden bir tanesiydi. Skor üretemiyor temposuz şekilde ama Samsunspor maçında o da buna bir son verdi. Hem asist hem golle beraber bu şanslı gidişatını durdurdum. Diğer noktada Galatasaray maçının kahramanlarından birisi olan Saviolo'yu Samsunspor deplasmanında hiç değerlendirme bile değerlendirmedi ki bu aslında oyuncu adına biraz talihsizlik gibi gözükse de Trabzonspor adına o kadar geniş bir rotasyona artık sahip oldu ki hücum hattında Trabzonspor. Bir önceki maçın kahramanlığı süre dahi vermeden 3-0 gibi net sonuç alabiliyor. Bu da Trabzonspor'un hücum hattının ne kadar zengin olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor.
1: Evet, Onana kalede duvar ördüğü başlığı atılmış bugün gazetelerimizde. Onana hakkında neler söylersiniz?
2: Geçtiğimiz sezonun yanılmıyorsam Özgün Hanım Mart veya Nisan aylarıydı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan şöyle bir açıklama yapmıştı. Bizim şu anki şartlarda Onana'nın bonservisini alabilme ihtimalimiz çok yüksek gözükmüyor demişti. O dönemden sonra Onana'nın performansında belirgin bir düşüş yaşanmıştı ve devamında da özellikle milli takımıyla ilgili yaşanan süreçler Onana'nın performansını iyice beklentilerin çok çok altına çekmişti. Ama özellikle transfer dönemi içerisinde Trabzonspor'un Onana'yı yeniden kadrosuna katma noktasında yaptığı girişimler, o tecrübeli filebekçisinin bu girişimler karşısında kendisinin bu kadar istendiği yere gelme arzusu Onana Trabzonspor birlikteliğini çok başka bir seviyeye taşımış durumda. Şu anda Trabzonspor kalesinde çok tecrübeli bir filebekçisinin olmasının yanı sıra Onana takım arkadaşlarını rahatlatabilen oyun içerisinde top ayağına geldiğinde onları belki biraz amiyane tabir olacak ama espri bir şekilde şakalaşabilen, maç içerisinde oyunu farklı noktalara taşıyabilen bir görüntüde. Bu da Trabzonspor savunmasına şu rahatlığı veriyor. Evet biz hata yapabiliriz ama arkamızdaki kaleci bunu rahatlıkla bu pozisyonu çevirebilir görüntüsünü veriyor. Onana gerçekten inanılmaz bir performans sergiliyor. Özellikle geçtiğimiz sezonun tamamında sadece 6 maçta kalesini golü kapatabilmişti. Ama bu sezon henüz ligde 7 maç geride kaldı ve Onana 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Bu da onun yeniden Trabzonspor'da olma arzusunun bir göstergesi ama aynı zamanda Trabzonspor'da kaleci tercihini Onana'dan yana kullanmasının ne kadar doğru bir karar olduğunu gösteriyor bizlere.
1: Evet, bu maçta yine Fabinho çok konuşuldu. Brezilyalı futbolcu hem savunmada hem de hücumda takımına çok önemli katkılar sağladı. Onun durumunu nasıl değerlendirebiliriz?
2: Fabinho aslında Salah'ın gölgesinde kalan ama aslında kalmaması gereken bence dünyanın pozisyonundaki en iyi oyuncularından bir tanesi. Daha henüz Trabzon'a gelmeden önce Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele etmiş. Liverpool'un efsaneleri arasında gösterilen, belki maddi noktada beklentileri karşılaması için bir Suudi Arabistan'a gidip tekrar aynı form düzeyiyle gelmeyi başarabilen nadir oyunculardan bir tanesi. Şu anda Süper Lig'e gelen hani ilk 10 oyuncuyu say deseniz kariyer anlamında Fabinho bence bu ilk 10 oyuncu arasında yere alabilecek bir oyuncu. Dediğim gibi tek şanssızlığı Muhammed Salah'la aynı dönemde

0: dönemde transfer edilmiş olmasının getirdiği bir şanslılık. Yoksa Fabinho çok özel ve çok çok değerli bir oyuncu. O özelliğini, o değerini de Samsunspor maçında bize bir kez daha gösterdi. Özellikle Melih Kabasakal oyundan atıldıktan sonra orta sahada direncin düşmesini beklenirken kendisinin adeta iki kişilik oynaması o Trabzonspor'un orada eksik kalmayışının en önemli nedenlerinden bir tanesiydi. Fabinho çok özel, çok değerli bir transfer ve bence en güzel olanı da normalde Suudi Arabistan'a giden oyuncuların belki düşük bir performansla geri dönüşünün bu kafa yanılgısını, bu algıyı değiştirmeyi başaran bir oyuncu da oldu. Bir kamp yememiş olmasına rağmen şu andaki Fabinho'nun görüntüsü, performansı oldukça değerli.
1: Evet. Şimdi Samsunspor karşılaşmasının hemen ardından Trabzonspor'da gözler artık hafta içi mesaisinde oynanacak UEFA Konferans Ligi'nde birinci hafta maçında Kupsa deplasmanında oynanacak. Bununla ilgili olarak Trabzonspor elbette moralle bu haftayı devam ettireceğini düşünüyoruz. Bu konuda neler söylersiniz? Özellikle bu UEFA Konferans Ligi'nde nasıl bir Trabzonspor göreceğiz?
0: İki kritik detay var burada Trabzonspor'un asla es geçmemesi gereken. Bir, hava sıcaklığı -2 ila -5 derece arasında olacak. Şu andaki Türkiye'de ve Trabzon'daki iklim koşullarına baktığında burada bir bocalama yaşanması çok normal. Yani sıcak, nemli bir iklimden bir anda eksi dereceleri bulan bir iklime gidecek Trabzonspor. Dolayısıyla bunun bir sıkıntı yaşama ihtimali takdir edersiniz ki çok yüksek. Diğer bir eksi nüansa Trabzonspor normal çimde mücadelesini veriyor. Ancak kulüp maçı suni çim zeminde oynayacak. Bu Trabzonsporlu oyuncuların hatta Süper Lig'de herhangi bir şekilde mücadele eden bir takımın alışık olduğu bir zemin değil. Bunun da bir sıkıntısı ister istemez yaşanacaktır. Maçı izleyecek olan taraftarların bu şekilde bu iki önemli detayı dikkate alarak izlenmesi gerekecek. Tabii ki teknik ekip buna bir şekilde önlem almaya çalışacaktır. Trabzon'da da yanılmıyorsam bir antrenmanı suni çim zeminde yapıp en azından oraya bir adaptasyon tabii ki tek bir antrenmanda bu mümkün değil ama en azından bir adaptasyon sürecini kısaltma noktasında bir düşünce var şu an itibariyle. Bu iki sorunu bir kenara koyacak olursak normal şartlarda Trabzonspor'la KUPS arasında çok ciddi bir güç farkı var. Trabzonspor'un belki de grupta sonuç alabileceği rakibini o kendi oyun anlayışını kabullendirebileceği en düşük kalite demeyeyim ama seviye olarak o gruptaki en düşük takımlardan bir tanesi. Ama tabii ki hiçbir karşılaşma oynanmadan kazanılmıyor. Özellikle bu iki maçlık galibiyetten sonra Trabzonsporlu futbolcularda herhangi bir rehavet ortamının oluşmaması oldukça kritik. Thomas Reis de buna özel olarak çalışacaktır. Muhammed Salah Mısır milli takımında suni çim zeminde oynamamak için
1: Evet.
0: teknik ekipte bir sorun yaşamıştı. Şimdi yeniden bir suni çim zeminle karşı karşıya kalacak. Bakalım onun tercihi, Trabzonspor'un tercihi ne olacak? Ama ben önemli bir rotasyon bekliyorum ilk 11'de. Çünkü Batistan Mendy ve Benjamin Bouchari ligde forma giyemiyor bildiğiniz gibi isimleri TFF listesine bildirilmediği için. Ama Avrupa maçlarında oynayabiliyor. Bu iki ismin de ilk 11'de olacağı ben önemli bir rotasyon bekliyorum açıkçası.
1: Evet, Yunus Emre Sel çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin
1: Sağ
0: yayınlar.
1: olun, kolay gelsin. Sevgili dinleyicilerimiz, spor muhabiri arkadaşımız Yunus Emre Sel bizlerle oldu. Trabzonspor açısından konuştuk. Biraz sonra Samsunspor açısından bu maç değerlendirmesini yapacağız. Onun öncesinde Yeni Türkü bizlerle Fırtına.

0: TRT Trabzon Radyosu.
1: Şimdi de Samsun'a uzanıyoruz. Gazeteci arkadaşımız Selçuk Kaya bizlerle. Bu maça kadar sadece bir galibiyeti bulunan ve lige iyi bir başlangıç yapamayan Kırmızı Beyazlı ekibin eski hocasına karşı verdiği mücadeleyi de konuşacağız. Sayın Kaya, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Özgül Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Samsun'dan da tüm dinleyenlerimize sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim.
1: Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz biz de. Samsun Spor kendi sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Sizce bu yenilginin temel nedeni neydi? Yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi merak ediyoruz.
2: Şöyle başlayayım. Samsun Spor...
1: Çok özür diliyorum Sayın Kaya, sesiniz kesik kesik geliyor. Böyle sabit bir yerde durursanız.
2: Şu anda iyi mi?
1: Evet.
2: Evet, tamam, o zaman başlıyorum.
1: Hı-hı, tamam.
2: Tabii biliyorsunuz bu yıl Samsun Spor yeni bir yapılanmaya gitti. Yeni bir kadro kurdu. Özellikle geçen yıl ki hem Avrupa hem lig başarısında ciddi katkısı bulunan oyuncularla yollar ayrıldı. Birçoğu satıldı. Samsun Spor transfer rekorları kırdı ama işte yeni oluşturulan genç ve tecrübesiz takımın da hala daha birbirine uyum sağlamakta zorlandığını görüyoruz. Ligde ilk 7 haftayı geride bıraktık. Yani sadece Trabzonspor maçı özelinde değil. 7 haftayı komple değerlendirdiğimizde daha içerisinde ne bir hücum varyasyonu ortaya koyabilen, ne savunmada disipline sağlayabilen bir Samsun Spor var. Ve bunun yansımalarının neticesi Karadeniz derbisinde de açıkçası büyük bir hüsran oldu Samsun Spor adına. Yaklaşık 20 günlük milli aranın ardından Kırmızı Beyazlılar taraftarının da önünde çıktı derbiye ama maçın belki ilk 15-20 dakikalık bölümünde kafa kafaya bir oyun diyebiliriz belki maçın henüz başlarında ama ilerleyen süreçte Trabzonspor kaliteli ayaklarıyla özellikle Thomas Reis'i de burada kutlamak lazım. Samsunspor savunmasını böyle yavaş yavaş öyle bir açtı ki ve bu boşluklardan da Trabzonspor gollerle skoru kendiliğine çevirmeyi başardı. Tabii Samsunspor'da çok sıkıntılı bir süreç var. Hoca tartışılıyor, futbol direktörlüğü tartışılıyor. Özellikle bu maç öncesi taraftar gruplarının ayrılması bir çatı altındaydı. Samsun'daki bütün taraftar grupları, onların bu çatıdan ayrılması da ayrı bir gün.

0: gündem oluşturmuştu. Yani bir mini bir kaos ortamı var diyebiliriz Samsun Spor'da. Sayın Başkan Yüksel Yıldırım da maçtan sonra 2 gün kadar Samsun'da kaldı ve bu arada işte hem icra kuruluyla hem yönetimle hem futbol direktörlüğüyle hem takımla hem de taraftar gruplarıyla toplantılar yapıldı. Yeni bir yol haritası belirlendi. Şunu da unutmamak lazım. Tabii ki Samsun bir futbol şehri. Şehir takımlarında özellikle birlik beraberlik çok önemlidir. Burada da Sayın Başkan bu birlik beraberliğin sağlanması adına adımlar atıyor. Fakat sahada öyle bir oyun ve öyle bir tablo var ki bu sadece kenetlenmeyle çözülebilecek bir durum gibi görünmüyor. Artık yapılabilecek iş şu, transfer sezonu bitti, transfer dönemi bitti. Bu saatten sonra eldeki mevcut kadroyla en hasarsız şekilde Samsun Spor'un kendisini devre arasına kadar atması gerekiyor. Çünkü ligi de görüyoruz, rakipleri görüyoruz. Ligde artık kolay lokma yok. Samsun Spor'da oynadığı oyunla o tadı vermiyor açıkçası camiaya ve taraftara. Son 5 maç, 5 yenilgi. Sadece 1 gol atabilen bir Samsun Spor. İlk 7 haftayı değerlendirdiğimizde iç sahada henüz kazanamamış bir Samsun Spor. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda Samsun Spor için açıkçası tehlike çanları çalıyor diyebiliriz. Kısa vadede yönetimin bu durumu alacağı reaksiyon belki de Samsun Spor'un bu sezonki kaderini belirleyecektir. Geçmiş yıllarda da bu tarz durumlarda kalınmadı mı? Tabii ki kalındı. Ama hızlı reaksiyon, işte hoca değişikliği, bir yönetim değişikliği, yani yönetim derken burada başkanın gitmesinden bahsetmiyorum. İçerideki dinamiklerden, değişikliklerden bahsediyorum. Hızlıca bir karar mekanizması oluşturulup yeniden Samsun Spor'un bir yola başlaması gerekiyor. Yoksa dediğim gibi bu süreç çok sıkıntılı bir, hani şu anda adını koymak istemediğim sıkıntılı bir noktaya doğru gidiyor.
1: Şimdi Samsun Spor'a baktığımızda daha önceki yıllarda çok fazla transfer yapamamasına rağmen var olan takımıyla çok güzel bir başarı elde etmişti. Çok
0: Evet.
1: da güzel sonuçlar ortaya çıkmıştı. Şimdi tamamen yeni transferlerle birlikte 7. haftada hala takımın uyum sağlamaması ya da milli aranın da olup tekrardan başlama süreci hala takımın kendi içerisinde oyuncular arasında da sanırım o dinamiklerin tam olarak kurulmaması da söz konusu. Sayın Kaya, beni duyabiliyor musunuz? Evet, sanırım bağlantımızda bir sıkıntı oldu. Hemen arkadaşlarımız yeniden bağlantıya
0: Duyuyor
1: geçecek.
0: musunuz?
1: Sayın Kaya, beni duyabiliyor musunuz?
0: Ben duyuyorum, siz beni duyabiliyor musunuz?
1: Evet, şimdi duyabiliyorum ben sizi.
0: Tamam. Çok minik kıpırdadım ama yerimden demek ki fark
1: Evet,
0: ediyor.
1: bağlantıda sıkıntı oldu. Beni duyabildiniz mi son sorumu?
0: Evet, duydum.
1: Hı.
0: Şuna bakmak lazım aslında. Sezon başında hani gönderilen oyunculara veya işte para kazanılan, satılan oyunculara baktığımızda Samsun Spor'un aslında omurgasıydı. Yani iki stoperi, önündeki işte ön libero diye tabir ettiğimiz 6 ve 8 numaraları, forvet arkası, forveti, yani takımın bütün omurgası aynı sezonda birbirine yakın dönemlerde gidince işte bu omurgayı yeniden oturtmanın şu anda sancılarını yaşıyor aslında Samsun Spor. Dediğiniz gibi yeni gelen oyuncular tabii ki oldu. Ama işte bunların da bir uyum süreci ve gidenlerin yerini dolduramayacak düzeyde olduklarını da artık görüyoruz. Yani dediğim gibi Samsun Spor'u çok sıkıntılı bir dönem bekliyor, zorlu bir dönem bekliyor. Belki yani bu kaostan üst üste alınacak bir iki galibiyetle Samsun Spor yine ayağa kalkabilir ama takımın sahada verdiği reaksiyon ve ortaya koyduğu oyun maalesef bu işi vermiyor bizlere. Şimdi bakacağız. Bu hafta Kasımpaşa deplasmanı, içeride Ahmet maçı, Başakşehir deplasmanı ve Konya maçı. Bir sonraki milli araya kadar 4 tane yine birbirinden zorlu karşılaşma oynayacak Samsun Spor. İşte bu 4 maçın da ortaya koyacağı reaksiyon belki de Samsun Spor'un bu sezon kaderini çizebilir. Yani hep bir 42 puan hesabı yapar ya takımlar en kötüyü düşünerek ligde kalmak adına. Şu anda 4 puanı

0: Samsunspor'un 7 haftada. Yani bu grafik kötü bir noktaya doğru gidiyor. Bir an önce özellikle kendisine sürpriz olabilecek maçlardan galibiyetler çıkarmalı Samsunspor'un.
1: Evet, şimdi maça baktığımızda ilk 15 dakikada Samsunspor'un iyi başladığını söyledik. Sonraya doğru bazı şeyler değişti. Bu maçta bireysel performanslar açısından değerlendirdiğimizde özellikle Samsunspor için hangi bölgelerde daha çok sıkıntı vardı? Savunma, orta saha ya da hücum?
0: Maçtan önce bir yayına bağlanmıştım ve şunu söylemiştim. En çok korktuğum konu iki stoperimiz demiştim. Guarino İtalyan stoper geldiği günden bu yana bir türlü oturmadı. Yanında Yunus Emre oynadı ve ikisi de ağır stoper. Birbirine benzer özelliklerde stoperler. Bu oyuncular problem yaratabilir oyun içerisinde demiştim. İlk gole baktığımızda Yunus Emre'nin arkasına atılan bir top. Maalesef Muçi çok güzel bitirdi. 1-0 oldu. İkinci golde yani Okan Kocuk'un inanılmaz bir yer hatası var. Yani avuta çıkan topu yeniden ceza sahası içerisine tokatladı ve gol oldu. Üçüncü golde yine aynı şekilde Trabzonsporlu oyuncu Yunus Emre ile baş başa kaldı ve çok rahat sıyrılıp golünü attı. Maalesef maç öncesi hani gördüğümüz, korktuğumuz konu başımıza geldi. Savunma hattı bu yıl Samsunspor'un bir türlü oturmadı. Yani orta sahada, hücumda, kanatlarda her an skoru değiştirebilecek, etki yaratabilecek oyuncular var ama savunmada bu kadar basit goller yendiğinde takımın da o anlık saha için motivasyonu çok fazla düşüyor. Zaten gollerin geliş dakikalarına baktığınız zaman çok kısa sürede 3-0 oldu maç. Yani bir 10-12 dakika içerisinde maç 3-0'a geldi. Yani Melih'in kırmızı kartı olmasa belki de Samsunspor yani bunları gerçekten konuşmak acı ama tarihi bir farkla sahadan ayrılabilirdi. 11-11 devam etse karşılaşma. Tabii ikinci yarı 3-0'ın verdiği durum, 3-0'ın Trabzonspor adına verdiği rahatlık, 10 kişi olmalarının verdiği durum. Samsunspor biraz daha efektif göründü. İki top direkten döndü falan ama tabii bizi ilgilendiren maçın 3-0'a geldiği bölüm. O arada da çok önemli savunma hataları, çok önemli kaleci hataları var. Celil'in erken sakatlanıp oyundan çıkması orta saha dinamizmini çok etkiledi. Bu da ciddi bir etken ama işte tüm bunlar üst üste geldiğinde iş yine savunmaya kalıyor. Burada bu maçın hikayesi maalesef savunmaya kalıyor. Biraz daha dirayetli bir savunma olsa Samsunspor ilerleyen bölümlerde Trabzonspor'u yakalayabilecek duruma gelebilirdi ama 3-0'dan sonra yani Trabzonspor gibi bir rakibe karşı da dönmek kolay değil. Thorsten Fink'in de kısa sürede savunma disiplinini sağlaması lazım. Sadece Trabzonspor maçı değil, diğer maçlarda da biz hemen hemen aynı senaryoları gördük. Savunmada ciddi bir disiplin problemi var. Alman Hoca bu sorunu aşarsa en azından takım kafayı kaldırabilir yukarıya diye düşünüyorum.
1: Evet, özellikle Samsunspor taraftarı bu mağlubiyetten sonra bir takım sıkıntılar olduğunu söylediniz yayının başında. Takımına güvenmek ister elbette taraftar. Son olarak neler söylemek istersiniz?
0: Yani şu var, burada tabii Başkan Yüksel Yıldırım'a büyük bir iş ve görev düşüyor. Sezon başı kurulan kadro tartışılıyor, kadro mühendisliği tartışılıyor. Tüm bunlarla birlikte sonuçta tüm transfer dönemi bittiğinde de yönetime yapılan transferlerden dolayı teşekkür eden bir teknik adam var. Onun da bu takımı iyi analiz edemediğini görüyoruz açıkçası. Ortaya konan oyun bu. Hani şu anda takımın 4 puanda olması, düşme hattında olması sezonun başı itibariyle çok önemli değil. Takım sahada bir ışık verdiğinde mutlaka şunu diyebiliriz. Yani galibiyetler gelecektir. Bu takım bir yerde kazanacaktır. Maalesef o ışığı göremiyoruz. Burada başkanın hızlıca karar alıp sportif anlamda sorumlularla artık yol mu ayrılır, başka bir formül mü üretilir, bir yeniliğe gitmesi gerekiyor. Bugün sosyal medyaya baktığımızda da Samsunspor taraftarı da hemen hemen aynı düşüncede. Hocaya kabahat bulanlar var. Bu kadroyu kuranlara kabahat bulanlar var. Ki başkan da hani bu durumdan çok mutlu değildir. O da bir an önce gerekli adımlarını atıp takımı yeniden ayağa kaldırmalı. Samsunspor taraftarıyla güzel. Taraftar grupları da yeniden tek çatı altında toplandılar bu karşılaşma sonrası alınan kararla. Onların da gücü ve etkisi her zaman 12. adam gibidir.

0: konuşuyoruz hep. Daha sezonun başındayız ama haftalar o kadar hızlı geçiyor ki işte belki de 10 gün önce alsam dediğiniz kararı almadığınız için sezon sonu korku dolu günler yaşayabilirsiniz. Bunun tecrübesini de Samsunspor çok iyi biliyor geçmiş yıllardan. Burada artık top yönetimde, Sayın Başkan'da inşallah kısa sürede gereken reaksiyonu gösterirler diye düşünüyorum.
1: Evet, Sayın Kaya çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar size.
1: Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Sağ olun.
1: Samsunspor'u konuştuk sevgili dinleyicilerimiz. Biraz sonra Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe maçının değerlendirmesini alacağız. Onun öncesinde güzel bir şarkı dinleyelim. Ajda Pekkan bizlerle. Kimler geldi, kimler geçti?

0: Temsilcimiz Çaykur Rizespor'sa sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Bu sezon kendi saha ve seyircisi önünde kazanamayan Yeşil Maviler bu kez galibiyet için sahaya çıktı. Maçın ayrıntılarını gazeteci arkadaşımız Alihan Telatar bizlere aktaracak. Sayın Telatar, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Rize'den 3-0'lık galibiyetle döndü. Sizce bu skor sahadaki oyunu ne kadar doğru yansıtıyor?
1: Aslında çok fazla doğru yansıtmıyor. Çünkü Rizespor'un bir gelenek ve görenekleri oluştu bu sezon için. Kendi sahasında maç kazanamıyor. Biraz önce sen de altını
0: Evet.
1: çizdin. Şimdi maça girmeden evvel şöyle bir istatistik vereyim Rizespor. Uzun bir milli ara geçirdik. Milli aradan sonra 7. hafta maçları oynandı.

0: Rizespor 7. hafta ligin Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe 3-0 mağlup olarak haftayı 10. sırada 10 puanla tamamladı. Şimdi baktığımız zaman Rizespor'un farklı ve aykırı bir durumu ortaya çıkıyor. 7 haftaya baktığımız zaman Rizespor iç sahada kazanamayan, ligde puan alamayan tek takım. Diğer takımların hepsi kendi sahalarında bir puan almış olsa bile puan almışlar. Ama Rizespor kendi sahasında oynamış olduğu 3 maçı da kaybetti. Ve ne tesadüftür ki bu 3 maçta da rakip kaleye tek bir gol atamadı. Yani Rizespor 3 kendi sahasında 3'te 0 çekti ve gol atma başarısını göstermedi.
1: Evet, genelde tam tersi olur takımlarda.
0: Evet ama tam tersi Rizespor için olmadı. Şimdi hani bir laf vardır, evdeki hesap çarşıya uymaz diye. Rizespor da çarşıdaki dışarıdaki hesabını bir türlü evine uyduramıyor. Kendi sahasında başarısı olan bir takım ama deplasmanda da şu anda baktığımız zaman puan durumuna deplasmanda da 4 maçta 10 puan toplayan en fazla takım Rizespor oldu. Dış saha maçında Süper Lig'in lideri bir Çaykur Rizespor var. İç saha maçlarında da Süper Lig'in sonuncu sırasında yer alan bir Rizespor var. Bu da Rizespor'un farklı ve aykırı bir sezon başlangıcı yaptığını bize net bir şekilde ortaya koyuyor. Fenerbahçe maçına gelince tabii Fenerbahçe şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri. Kadro kalitesi de ortada. Daha önceki maçlarda da Rizespor kendisi aslında Fenerbahçe'ye birçok kez mağlup olmuştu. Maçın favorisi Fenerbahçe'ydi. Ancak 3-0'lı skora bakıp da Fenerbahçe'nin çok ağım şahım bir top oynayarak da 3 puanı 3 golle almasına rağmen ortaya koymuş olduğu futbol çok da iyi değildi. Vasat'ın bir tık üzerinde diyebilirimdi. Ha, buna rağmen Rizespor kötü oynayan rakibi karşısında zaman zaman oyunu domine etti. Topun arkasında kalarak rakip kaleye gitti. Çok net gol pozisyonları buldum. Ama Fenerbahçe kalecisi Ederson'u bir türlü geçme başarısını gösteremedi. Fenerbahçe karşılaşmasında da taraftarlar tribünleri doldurmuştu. Çok coşkuluydu, arzuluydular. 90 dakika takımlarına destek verdiler ama taraftarın bu desteği de yetmedi. Hani maç birazcık dengeli başladı ve maçın 13. dakikalarında Fenerbahçe Rizespor defansından kaynaklanan bir hata nedeniyle 1-0 geriye düştükten sonra oyunu kontrol altına alan, organize ataklarla rakip kaleye giden, kanatları iyi kullanan, topun arkasında kalarak sürekli hücum organizasyonuna geliştiren, rakip kaleye giden fakat rakip kale içerisinde, ceza sahası içerisinde final vuruşlarını bir türlü yapamayarak topu 3 kale direği arasından fileye gönderemeyi başaramayan bir Rizespor vardı. Hele bu karşılaşmanın ilk yarısında Ali Sollo olsun, İbrahim Olivier'inle olsun çok net gol pozisyonları buldu. Ancak bunlardan bir türlü faydalanamadı. İlk yarı konuk takımın Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandıktan sonra Rizespor ikinci yarıda da oyunun belirli bölümlerinde etkisini gösterdi. Çok organize ataklarla yine rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Ama çok net gol pozisyonları da bulmasına rağmen bunları maalesef değerlendiremedi. Hani maç 1-0 iken o pozisyonlarda bir tanesi gol olsa maçın akışı, şekli, şemali bir anda değişecek. Çünkü Fenerbahçe güçlü takım olmasına rağmen Rizespor karşısında çok fazla etkili olamadı. Pozisyonları vardı fakat Rizespor kadar net pozisyonları yoktu. Ama yeşil mavili takım rakibinin bu handikaplarından maalesef faydalanamadı. Oyuncu değişiklikleri oldu işte bu oyunun son bölümlerde. Rizespor yapmış olduğu oyuncu değişiklikleri takımı çok fazla bulamadı ama Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yapmış olduğu değişiklikler İrfan Can Kahveci'nin oyuna girmesi Fenerbahçe adına oyunu şekli şemalini bir anda değiştirdi. Ve 83. dakikadan sonra peş peşe gelen iki gollerle de Fenerbahçe'de oyuna sonradan giren İrfan Can ve Ozan'ın golleriyle de Rizespor farkı bir anda 3'e çıkararak maçta bu skorla tamamlamış oldu. Hani baktığımız zaman tamam Fenerbahçe farklı kazandı. Kötü oynamasına rağmen farklı kazandı. Rizespor oyunun belli bölümlerinde daha etkili olmasına rağmen maalesef final bölgelerinde o yakalamış olduğu, girmiş olduğu pozisyonları değerlendiremediği için gol atma başarısını da gösteremedi ve bu sezon kendi sahasında üst üste 3. mağlubiyetini de alarak lig sıralamasında son sırada yer alıyor. İç saha maçları itibarıyla bu da futbolun ayrı bir cildesi olmuşsa gerek.
1: Burada Rizespor özellikle sorun olarak baktığımızda bireysel performansta mı daha çok problem vardı yoksa takım savunmasında mı problem vardı? Çünkü Fenerbahçe'nin hücum organizasyonuna karşı savunmada biz nerelerde eksiklik yaptık Rizespor olarak?
0: Çok güzel bir soru sordunuz Özgür Hanım. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Hem bireysel

0: performansta ve hatalarda sorun var. Hem de takım oyununda sorunlar var. Baktığımız zaman Fenerbahçe'nin atmış olduğu gollere hemen hemen birinci gol Rizespor defansına çarparak giren bir gol. Bir bireysel hata, ters vuruş oldu. İkinci gole baktığımız zaman top Rizespor'dayken Rizespor'un sol kanat oyuncusu Aris'in ayağındayken hiçbir baskı yokken bir yanlış pas verdi. O da rakibe gitti o top ve rakip de çok kolay bir şekilde İrfan Can'la golü atarak. Dolayısıyla Rizespor'da bireysel performanslar, bireysel hatalar bunun gol yemesine çok büyük neden oldu. Bireysel performanslar iyi değildi. Takım oyununa gelince de evet, Rizespor takım oyunu olarak topu alıyor, iyi top çeviriyor, paslaşmayı yapıyor, rakip cezası içerisine giriyor, pozisyon buluyor ama takım olarak o son vuruşları bir türlü yapamadığı için de saha içerisinde gol sorununa bir türlü çözüm bulamıyor. Tam bu soruna çözüm bulacak olan da Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar'dır. Hocamız da maalesef saha içerisinde özellikle iç saha maçlarında yaşamış olduğu bu sıkıntıya bir türlü çözüm bulamıyor. Dolayısıyla da Rizespor takım oyununda da içeride etkili olayıp da gol atma başarısını gösteremiyor. Hem bireysel hatalar, futbolcuların bireysel performansları ve takım oyununda bunu tamamlayamaması olumsuzluk yaratıyor Rizespor'da ve 3 iç saha maçında da hem mağlubiyeti bir tarafa bırakıyoruz, bir takım hiç olmazsa bir tane gol atma başarısını gösterir. Çünkü 3 maç 9, 18, 27, 270 dakika eder. Uzatmanlarla birlikte 280, 290 dakika eder. Eğer 290 dakika içerisinde iç saha karşılaşmalarında bir gol atma başarısını dahi gösteremiyorsan demek ki senin takım oyununda da çok ciddi bir sorun olduğunu net bir şekilde ortaya koymuş oluyor Rizespor adına. Tabi burada şunu da eklemek lazım. Tabi Yeşil Mavi'yle sezon başında 10 tane transfer yaptı. Gelişime açık genç oyuncular aldı. Tecrübeli oyuncular da aldı. Fakat Recep Uçar henüz bu transferlerin bir çoğundan beklentileri karşılayacak şekilde de yararlanmış değil. Sezon başından beri sadece sezon başı transferlerinden sol tarafta faslı oyuncu Aris'e, bir de Galatasaray'dan transfer edildi. Aris ilk 11'de görev yapıyor. Bunun haricinde yeni transferlerin hiçbir tanesi 11'de görev yapmıyor. Rotasyonda kullanılıyor. Sonradan oyuna dahil olup süre alıyorlar. Bu da Rizespor'un bu seneki transfer politikalarının kadro mühendisliğindeki bazı sıkıntıları, eksikliğe de önümüzü koyuyor. Çünkü yabancı oyuncular var alınan ve bunların birçoğu da hala ilk 11'de henüz istenilen, beklenen süreyi almış değiller. Bu da Rizespor'un bu sezon başındaki transfer planlamasındaki eksiklerini ortaya koymasını da net bir şekilde gösteriyor bize.
1: Evet, teknik açıdan değerlendirdiğimizde maç içindeki hamleler, hızlı hareket etmek, belki oyuncu değişimi çok farklı noktaya taşıyabilirdi takımı.
0: Çok doğru söylüyorsunuz Özgür Hanım. Şimdi deplasman karşılaşmasına baktığımız zaman daha önce şimdi Emrecan Bulut vardı. İlk 11'de oynadığı maçlarda başarılı oluyordu. Bazen yedek kalmıştı. Sonradan oyuna girdi ve oyuna girdiğinde skoru değiştiriyordu. Dokora vardı, Romen oyuncumuz. O da bir deplasman karşılaşmalarında maçın ikinci yarılarında oyuna dahil olduğu zaman skoru değiştirecek paslar verdi, goller attı, asistler yaptı. Takıma katkı sağlamışlardı. Ama iç saha maçlarında özellikle son oynanan Fenerbahçe karşılaşmasına baktığımız zaman Recep Uçar'ın yapmış olduğu hamlelerin hiçbir tanesi takıma bir katkı sağlayamadı. Şimdi Dakora'dan bahsedelim. Romen oyuncu, genç bir oyuncu. 19 ve milli takım oyuncusu. Çok net bir gol pozisyonu buldu Fenerbahçe karşısında. Yani iyi bir vuruşu yapamadı. Biraz da kalecinin Ederson üzerine gitti. Ve o topta golle sonuçlanmadı. Eğer o pozisyon, oyuna sonradan giren Dekora'nın o pozisyonu gol olmuş olsaydı skor anında 1-1'e gelecekti. Belki maçın akışı da değişecekti. Evet, maalesef sizin de altını çizdiğiniz gibi bu karşılaşmalarda, iç saha maçlarında Recep Uçar'ın sonradan rotasyonda kullanıp sonradan oyuna soktuğu oyunculara maalesef katkısı olmadı. Ama baktığımız zaman Fenerbahçe bir Ozan olsun, bir İrfan Kahveci olsun, hem asistleriyle hem golleriyle bir anda skoru 3-0'a getiren golleri attılar. Bir tarafta sonradan oyuna girenlerin takıma katkısı, diğer tarafta da iç sahada maçında Rizespor'un sonradan oyuna girenlerin takıma katkı sağlayamaması da Rizespor adına bir şanssızlık mı diyeyim, olumsuzluk mu diyeyim. Ama Rizespor şu anda en büyük sorunu ve sıkıntıyı saha içerisinde, özellikle iç saha karşılaşmalarında gol bölgelerinde yaşıyor. Alisov'un formsuzluğu, onun yerine demeyeyim de bir tane daha forvet almıştı Borotelli. O da bir sakatlık dönemi geçirmişti. Yeni yeni düzeldi. Milli arada takıma katılmaya başladı. Fenerbahçe karşılaşmanın son 10 dakikasında da oyuna girdi forvet oyuncusu olarak. Fakat beklenen şeyi gösteremedi, performansı gösteremedi. Şu da bize gösteriyor ki Rizespor'un şu anda saha içerisinde yaşamış olduğu en büyük sorun final vuruşlarını bir türlü yapamaması. Topu üst kale direği arasından geçirip filelere gönderemiyor. Recep Uçar'ın da ekibiyle birlikte bu sorunu umarım bundan sonraki maçlarda çözer ama şimdi bu hafta Cuma günü Çorum deplasmanı var. Çorumlar Ligi'nin yeni takımı çok başarılı. Ondan sonra da iç saha maçında Trabzonspor Karadeniz'de Trabzonspor'da oynayacak. Yine büyük önemli bir karşılaşma. Bakalım bu maçlar ne olacak? Ondan sonra Rizespor'un yol haritası nasıl gelişecek onu hep birlikte göreceğiz.
1: Evet, önümüzdeki maçlarda toparlanması çok önemli Çaykur Rizespor'un. Son olarak Rizespor taraftarına neler söylemek istersiniz? Bu takımın yeniden çıkışa geçebilmesi çok önemli.
0: Özgür Hanım, şimdi baktığımız zaman Rizespor taraftarı bu sene çok istekli, çok arzulu. 3 maç oynandı. İlk maç Samsunspor'da 2-0 mağlup oldu. Tribünler dolmuştu. Takımlarına çok büyük destek verdiler. Yine ikinci karşılaşma Alanyaspor maçıydı. O maçta da coşku, hareket önemliydi ve oldu da bu hareket, coşku, taraftarların takımı desteklemesi. Fenerbahçe maçında tribünler tıklım tıklım doluydu. Neredeyse hiçbir boş yeri yoktu. Çaykur Rizespor'da 15 bin kapasiteli bütün koltuklar tribünleri dolmuştu. Tabii Fenerbahçe olmasında bunda bir nedendi, katkıydı. Ama Rizespor taraftarı o coşkusunu, arzusunu bu karşılaşmada da gönderdim. Ben bu sezon Rizespor taraftarının önceki sezonlara oranla maça daha çok ilgi göstermeleri, takıma daha çok destek vermeleri ve hepsinin önemlisi de stada gelip tribünleri doldurmasını çok takdirle karşılıyorum. Bu konuda onları da tebrik ediyorum. Çünkü önceki sezonlara baktığımız zaman ortalama 5-6 bin, 7 bin ortalamayla, seyirci ortalaması oynayan bir Rizespor'du. Ama bu sezon 7 haftanın 3 karşılaşması Rize'de oynandı. 3 maçta da seyirci ortalamasının 10 bin üzerine çıktığı, o da Rizespor taraftarının üzerine düşen görevi yaptığını, fakat o taraftarda henüz maalesef kendisi aslında bir galibiyet sevinci yaşayamamasının da üzüntüsünü yaşıyor. Allah'tan Rizespor deplasmandan 3 galibiyet, bir beraberlikle 10 puan topladı da o birazcık işi kurtarıyor. Ama bundan sonraki haftalarda, işte bu hafta Çorum orada ligin formda takımlarından bir tanesi, başarılı sonuçlar alıyor. Eğer de deplasman maçından puan alamazsın, rakipler de artık ona göre sana karşı önlem alacak, tedbir alacak, ona göre bir taktik oyunu geliştirecek. Dolayısıyla Rizespor iç sahada yaşamış olduğu bu sıkıntıyı önümüzdeki haftadan sonra, bu haftadan sonra oynanacak olan Trabzonspor maçında çözüp goller atıp puanlar almak zorunda. Her zaman altını çizdiğim bir konu vardır. Anadolu'daki futbol takımları başarılı olup hedeflerine ulaşabilmesi için iç saha karşılaşmaları çok önemli. İç sahada alacak olduğun puanlar seni hedeflerine götürür, beklentilerine karşılık verir. İnşallah Rizespor da önümüzdeki haftalarda bu iç sahada yaşamış olduğu sorunları çözer ve daha başarılı sonuçlar olarak taraftarın yüzünü gösterir, güldürür.
1: Evet, Ali Antelatar, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, kolaylıklar diliyoruz. Evet, Çaykur Rizespor'u konuştuk. Gazeteci arkadaşımız Alihan Telatar bizlerle oldu. Sertab Erener bizlerle. Yolun başı.

Çay içtin bardağı rafa sakladım. Giydin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

0: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri sevgili dinleyicilerimiz. Fakat biliyoruz ki bu hastalıkla mücadelede erken tanı, tedavi başarısını artıran en önemli etkenlerden biri. Dolayısıyla hastalığın belirtilerini bilmek, vücudumuzdaki değişiklikleri fark etmek ve gerekli sağlık kontrollerini ihmal etmemek büyük önem taşıyor. İşte bu nedenle Ekim ayı dünyada meme kanserine yönelik farkındalığın artırılması, erken tanının öneminin hatırlatılması ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla

Meme kanserinin belirtileri arasında memede veya koltuk altında ele gelen bir kitle, memenin şekil ya da boyutunda değişiklik, ciltte çekilme veya portakal kabuğu görünümü, meme başında içe dönme ya da olağan dışı akıntı ilk sıralarda geliyor. Bununla birlikte memede fark edilen her değişiklik kanser anlamına gelmediği gibi meme kanseri her zaman belirgin bir belirtiyle de ortaya çıkmayabiliyor. Bu nedenle şüpheli bir değişiklik fark edildiğinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Meme kanserine karşı korunmada sağlıklı yaşam alışkanlıklarının da önemli bir yeri var. Düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, sağlıklı kilonun korunması, alkol tüketiminin sınırlandırılması ve tütün ürünlerinden uzak durulması kanser riskini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Bunun yanında yaşa, kişisel risk faktörlerine ve sağlık öyküsüne uygun tarama programlarına katılmak da erken tanı açısından büyük önem taşıyor. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Ulusal Tarama Programı kapsamında 40 ile 69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir ücretsiz mamografi hizmeti sunuluyor. Bu hizmetten kısa adı KETEM olan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri ile ilgili sağlık kuruluşları aracılığıyla yararlanılabiliyor. Ailesinde meme kanseri öyküsü bulunan veya başka risk faktörleri taşıyan kadınların ise kişisel risklerine uygun takip programı için hekimlerine danışmaları öneriliyor. Ekim ayı bütün bu bilgileri yeniden hatırlamak ve birbirimizi hatırlatmak için önemli bir fırsat. Çünkü farkındalık yalnızca hastalığı tanımak değil, sağlığımızı ertelememek, belirtileri görmezden gelmemek ve gerektiğinde yardım istemektir. Unutmayalım, erken tanı hastalıkla mücadelede önemli bir avantaj sağlıyor. Kendimize ayıracağımız birkaç dakika, yaptıracağımız bir kontrol ya da bir yakınımıza yapacağımız küçük bir hatırlatma çok değerli olabilir.

Aile Hayatı. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın İçinden programı devam ediyor. Çocuğuna bakan anne baba, çocuk büyüdükçe yaşlanıyor ve çocuk yetişkin olduğunda da yaşlılık başlıyor. Bugün uzman psikolog, aile eğitim danışmanı Sayın İknur Çolak'la günümüzdeki

0: günümüz koşullarında yaşlı ebeveyne bakmak konusu üzerine konuşacağız. Sayın Çolak, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: İlk sorumuz, anne babanın yaşlanması aile ilişkilerini nasıl değiştiriyor? Sizden dinleyelim.
1: Yaşlanmayla birlikte aile içindeki roller yavaş yavaş değişebiliyor Özgül Hanım. Bir zamanlar çocuğunu doktora götüren anne, yıllar sonra çocuğundan kendisini hastaneye götürmesini bekleyebiliyor. Ailenin ekonomik kararlarını veren baba, bazı işlemlerinde çocuklarının yardımına ihtiyaç duyabiliyor. Bu değişim hem ebeveyn hem de yetişkin çocuk açısından duygusal olarak pek de kolay değil. Çocuk anne babasının yaşlandığını ve eskisi kadar güçlü olmadığını kabul etmeye çalışırken, ebeveyn de bağımsızlığının azalmasıyla yüzleşebiliyor. Bu nedenle yaşlı bakımı yalnızca fiziksel bir bakım meselesi değil, aynı zamanda aile rollerinin yeniden düzenlendiği psikolojik bir süreç.
0: Evet, onlar bize baktı, şimdi bizim onlara bakmamız gerekir şeklinde düşünülüyor. Bu doğru mu?
1: Anne babaya destek olmak aile bağlarının çok değerli bir parçası. Kültürümüzde de anne babaya bakım önemlidir. Ancak bunu yalnızca bir borç ilişkisine dönüştürmek bazen bakım veren kişi üzerinde psikolojik bir yük oluşturabiliyor. Bana baktılar, ben de bunun için ne olursa olsun her şeyi tek başıma yapmak zorundayım düşüncesi olabiliyor. Bu her zaman gerçekleşmiyor. Bakımın amacı bir borcu ödemek değil, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için destek oluşturmaktır.
0: Günümüzde yaşlı anne babaya bakmak neden geçmişten daha farklı oluyor?
1: Geçmişten günümüze aile yapıları ve yaşam koşulları değişti çünkü. Çocuklar farklı şehirlerde veya ülkelerde yaşayabiliyor. Kadınların çalışma yaşamına katılımı arttı. Evler küçüldü. Geniş aileden çekirdek aileye geçiş arttı. Ve insanların çalışma saatleri daha da yoğunlaştı. Aynı anda işini sürdürmeye, kendi çocuklarına yetişmeye ve yaşlanan anne babasına destek olmaya çalışanlar olabiliyor. Dolayısıyla mesele artık yalnızca anne babaya bakmak değil, bu yaşam koşullarında bakım işlerini günlük hayatıma nasıl adapte edebilirim diye düşünmek oldu.
0: Hem çocuklarına hem yaşlanan anne babasına bakan kişiler için kullanılan bir kavram var mı?
1: Evet, buna sıklıkla tampiç kuşak deniliyor. Ve bu kuşakla ilgili araştırmalar da her geçen gün artıyor. Bir tarafta büyütülmesi ve desteklenmesi gereken çocuklar, diğer tarafta giderek daha fazla desteğe ihtiyaç duyan yaşlı ebeveynler bulunuyor. Ortadaki yetişkin ise aynı zamanda çalışıyor, evliliğini sürdürüyor ve kendi yaşamını yönetmeye çalışıyor. Kişiler zaman zaman herkese yetişiyorum ama kendime yetişemiyorum duygusunu yaşayabiliyor. Bu günümüz ailelerinin en önemli sorunlarından biri.
0: Öyleyse bakım veren kişi yorulduğunda böyle hisler duyması, suçluluk hissedebiliyor olması nedendir?
1: Çünkü yorgunluk bazen sevgisizlikle karıştırılıyor. Anneme babama bakmakla nasıl yoruldum diye, nasıl böyle düşündüm diye kendilerini suçluyorlar. Kendilerine kızabiliyorlar. Oysa bir insanı sevmek, ona bakım verirken hiç yorulmayacağınız anlamına gelmez. Sevgiyle yorgunluk aynı anda var olabilir. Anne babanızı çok sevebilir ve aynı zamanda dinlenmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu sizi kötü bir evlat yapmaz, insan olduğunuzu gösterir.
0: Sayın Çolak, yetişkin çocuklar bakım verirken bazen kendilerine tükenmiş hissediyorlar. Bu nasıl bir durumdur?
1: Evet, olabiliyor bu durum. Buna bakım verenin tükenmişliği diyoruz. Uzun süre yoğun bakım sorumluluğu taşıyan kişiler fiziksel ve psikolojik olarak yorulabilir. Sürekli yorgunluk, uyku sorunları, tahammülsüzlük, öfke, sosyal yaşamdan uzaklaşma, kendine zaman ayıramama, kaygı ve çökkünlük görülebilir. Bazen kişi bir saat bile kimse benden bir şey istemesin diye düşünmeye başlayabilir. Bu noktada kişinin kendini suçlaması yerine yükünün ne kadarını paylaşabileceğine bakması gerekir. Bakım verenin iyilik hali de bakımın bir parçası çünkü.
0: Böyle durumlarda kardeş

0: Eşler bakım sorumluluğunu nasıl paylaşmalı?
1: Adil paylaşım olsun diye konuşulur genelde. Adil paylaşım her zaman herkesin aynı işi yapması anlamına gelmez. Şartlara da bakmak gerekir. Bir kardeş doktora götürebilir, diğeri ekonomik katkıda bulunabilir. Başka şehirde yaşayan kardeş resmi işlemleri veya telefon görüşmelerini üstlenebilir. Önemli olan görünmeyen işleri de hesaba katmaktır. Doktora götürmek görünen bir iştir ama randevuyu almak, tetkikleri takip etmek, ilaçların bitip bitmediğini kontrol etmek ve sürekli telefonla ulaşılabilir olmak da bir bakım yüküdür. Bu nedenle aile içinde bakımın fiziksel, zihinsel, duygusal ve ekonomik yükü birlikte konuşulmalı ve paylaşılmalıdır.
0: Evet, yine toplumda kız çocuk bakar, gelin bakar gibi düşünceler var. Bu düşünce hala etkili mi sizce?
1: Evet, etkili olduğunu görüyoruz. Birçok toplumda bakım emeğinin kadınlar üzerinde daha fazla yoğunlaştığını görüyoruz. Anneye kızı bakar, gelin ilgilenir gibi beklentiler bakım sorumluluğun otomatik olarak belirli kişilere yüklenmesine neden oluyor. Oysa bakım sorumluluğunun cinsiyete göre değil, aile üyelerinin imkanları ve ebeveynin ihtiyaçları dikkate alınarak paylaşılması daha sağlıklı. Bakım vermeyi sadece kadınların görevi olarak görmemek lazım.
0: Çocuklar yaşlı anne babanın her istediğini yapmak zorunda mı?
1: Bazen böyle hissediliyor ama değil. Her şeyi yapmak zorunda hissetmemeliler. Yaşlanmak kişinin bütün isteklerinin aile tarafından yerine getirilmesi gerektiği anlamına gelmez. Yetişkin çocukların da işleri, eşleri, çocukları ve kişisel ihtiyaçları vardır. Örneğin anne her gün bana gelmeni istiyorum diyebilir. Çocuğu bunu yapamıyorsa seni yalnız bırakmak istemiyorum ama her gün gelemiyorum. Hangi günlerde geleceğimizi birlikte planlayalım diyebilir. Bu yaşlı ebeveyne sınır koymak, onu terk etmek anlamına gelmiyor.
0: Evet. Sayın Çolak, yaşlı anne babaya çocuk gibi davranmak doğru mu?
1: Evet, bazen çocukmuş gibi davrananlar olabiliyor ama bu doğru değil. Fiziksel olarak yardıma ihtiyaç duyması kişinin yetişkin kimliğini ortadan kaldırmaz. O hala bir yetişkin. Sen anlamazsın, ben ne istiyorsam onu yap gibi ifadeler kişinin özerkliğini zedeleyebilir. Bakım verirken önemli ilkelerden biri onuru ve mümkün olan en yüksek bağımsızlığı korumaktır. Yardım etmek ile kişinin hayatının kontrolünü tamamen ele geçirmek aynı şey değildir.
0: Bazen yaşlılıktan dolayı unutkanlıklar olabiliyor ya da buna bir takım hastalıklar da eklenebiliyor. Anne babanın sürekli aynı şeyi sorması veya unutması aileyi çok yorabiliyor. Bu konuda nasıl yaklaşılmalı?
1: Evet, bazen böyle durumlar ortaya çıkabiliyor. Çocuklar bunun demans mı yoksa başka bir durum olduğunu farkına varamayabiliyorlar. Öncelikle yaşlanmanın zihindeki her değişikliği demans anlamına gelmez. Ancak unutkanlık belirginleşiyor, günlük yaşamı etkiliyor, kişi alıştığı işleri yapmakta zorlanıyor veya davranışlarında önemli değişiklikler görülüyorsa bir doktor değerlendirmesi istenmesi gerekebilir. Eğer bir sorun varsa aynı soruyu tekrar tekrar sormak kişinin bilinçli olarak aileyi kızdırmaya çalışması değildir. Bazen bizi kızdırmak için soruyor diye düşünebiliyorlar. Oysa bu onun isteyerek yaptığı bir şey değildir. Bu ayrımı bilmek bakım verenin yaşadığı öfkeyi kontrol etmesine yardımcı olabilir.
0: Evet, yine önemli noktalardan birisi aynı evde yaşamak her zaman iyi bir çözüm müdür?
1: Bazen en iyisi bu diye düşünülüyor. Yalnız bırakmak istemiyoruz diye düşünülüyor. Ama tek çözüm bu değildir. Her aile için tek doğru bir model yok. Bazı ailelerde birlikte yaşamak güvenli ve destekleyici olabilir. Bazılarında ise mahremiyet sorunu, eşler arası sorunlar veya kuşak çatışmaları yaratabilir. Karar verirken ebeveynin sağlık durumu, bakım ihtiyacı, evin fiziksel koşulları ve aile üyelerinin ilişkileri birlikte değerlendirilmelidir. Aynı evde yaşamak sevginin bir ölçüsü değildir. Aynı evde yaşayan en çok seviyor.

0: anlamına gelmez.
1: Sayın Çolak, yaşlı anne babaya bakmak eş ilişkisini etkileyebilir mi? Torunların bakım sürecinde rolü ne olmalı?
0: Bazen eş ilişkisini etkileyebiliyor. Çünkü kişi zamanının ve enerjisinin büyük bölümünü bakım sorumluluğuyla geçiriyor. Özellikle kararlar eşlerden biri tarafından tek başına alındığında çatışmalar ortaya çıkabiliyor. Annem bizimle yaşayacak gibi tek taraflı bir karar yerine bunun bütün aile sistemini etkileyeceğini kabul etmek ve ona göre karar almak gerekir. Yaşlı ebeveynin ihtiyacı kadar eşin ve çocukların ihtiyaçları da konuşulmalı. Yaşlarına uygun biçimde torunlar da sürecin içinde olmalıdırlar. Torunun büyük anne veya büyük babasıyla sohbet etmesi, birlikte zaman geçirmesi veya küçük yardımlarda bulunması kuşaklar arası bağı da güçlendirecektir. Ancak çocuğa veya ergene yetişkin bakım sorumluluğunu tamamen yüklememek gerekir. Sevgi ilişkisini bir bakım görevine dönüştürmemek lazım.
1: Bir de profesyonel bakım desteği konusu var. Profesyonel bakım desteği almak gerektiğinde bazen de suçluluk hissedilebiliyor. Bu konuda ne dersiniz?
0: Evet, bazen suçluluk hissediyor çocuklar. Hatta ebeveyni terk ettiklerini düşünebiliyorlar. Bazen aileler yabancı birine emanet edemem diyerek bütün bakım yükünü tek başına taşımaya çalışıyorlar. Oysa bakım ihtiyacı arttığında profesyonel destek hem yaşlı bireyin güvenliğini hem de aile ilişkilerini koruyabiliyor. Profesyonel yardım almak sevgisizlik değil. Bakımın sürdürülebilir hale gelmesine olanak sağlar. Bedensel yorulmayınca ilişki daha da güçlenebilir duygusal açıdan.
1: Yaşlı anne ve babaya bakarken kendi hayatına zaman ayırmak bencillik midir?
0: Bazen bencillik yaptıklarını düşünüyorlar ama aslında değil. Bakım veren kişinin uykuya, dinlenmeye, sosyal ilişkilere, işe ve kendi ailesine de ihtiyacı var. Kendini yalnızca bakmakla sorumlu hissetmemeli ve kendiyle ilgili bir şeyler yaptığında bu da şımartmak değil kendine bir gereklilik. Uzun süreli bakımda kişinin kendi fiziksel ve psikolojik sağlığını koruması ebeveyne vereceği bakımın sürdürebilmesi için de gerekli. Tükenmiş bir bakım verenin bakım vermesi de giderek zorlaşacak çünkü.
1: Evet, yavaş yavaş söyleşimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son olarak yaşlanan anne babasına bakan yetişkin çocuklara ne söylemek istersiniz?
0: Anne ve baba yaşlandığında onların yanında olmak çok değerli. Ama iyi bakım bir kişinin bütün hayatından vazgeçmesi anlamına gelmemeli. Anne babayı desteklerken onların onurunu ve mümkün olduğunca bağımsızlığını ve bakan kişinin kendi fiziksel ve psikolojik sınırlarında koruması gerekir. Kardeşlerden, yakınlardan ve gerektiğinde profesyonel hizmetlerden yardım istemek bir başarısızlık değil. Bunu başarısızlık olarak görmesinler. Belki de en önemlisi anne babaya iyi bakabilmek için her şeyi tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz. Bunu fark edebilmek önemli. Bakımı paylaşmak sevgiyi azaltmaz. Dinlenmek vefasızlık değil. Sınır koymak terk etmek değil. Ve kendi hayatınızda devam etmek anne babanızı daha az sevdiğiniz anlamına gelmez. Çünkü sağlıklı bakım yalnızca yaşlanan anne babayı değil, bakım veren kişiyi ve bütün aileyi koruyan bir denge kurabilmek.
1: Evet, Sayın Çolak çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz ve aktardığınız bilgilerden dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederiz.

Evet sevgili dostlarımız, Hayatın İçinden programının bugün de sonuna geldik. Sizlere veda ediyoruz. Yapımcımız Serkan Eyüboğlu'ydu. Teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç da sesimizi size ulaştırdı. Ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara 3 kaynaktan ödeme yapılacağını ve bu süreçte kamu kaynağının kullanılmayacağını söyledi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu fon denetimi için 75 kişilik personel alımı yapacak. Üniversite öğrencilerinin beklediği burs ve kredi başvuruları başladı. Polonya'da Başbakan ve Savunma Bakanı'na yönelik suikast tehdidi gündemde. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi sermaye piyasalarında yaşananlar olacak. Bu kapsamda kabinede fon koordinasyon kurulunun çalışmaları değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda Adalet ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının attığı adımlar ele alınacak. Fonların tasfiyesiyle ilgili son durum gözden geçirilecek. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefi de gündemde yer alacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun faaliyetleriyle mecliste yeni dönemdeki yol haritası konuşulacak. Terör örgütünün silah bırakma süreci, sahadaki gelişme, askeri ve istihbari raporlar doğrultusunda görüşülecek. Kabinedeki bir diğer önemli başlık dış politika, Mekke İttifakı bağlamında atılan adımlarla İsrail'in bölgesel saldırganlığı karşısında yapılabilecekler istişare edilecek. Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin azaltılması için yürütülen diplomasi trafiği hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin devlet politikası haline geldiğini söyledi. Gaziantep'te konuşan Kurtulmuş, devlet aklıyla millet vicdanı buluştu dedi.
2: Devlet aklıyla millet vicdanı bir araya gelerek artık bu sorunun çözülmesi için kararlı bir duruş sergilendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ortaya koyulan bu irade fevkalade ciddi bir şekilde devlet politikası haline döndü ve adım adım sürecin bu noktasına kadar gelindi. Bu konuda bu sorunun çözülmesiyle ilgili fevkalade güçlü bir toplumsal iklim oluşmuştur. Herkes artık bu işi bitirelim, Türkiye terörden uzaklaşsın ve Türkiye buraya harcadığı çabalarını kalkınmaya ve gelişmeye harcasın şeklinde bir irade ortaya çıkmıştır.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiye sürecine ilişkin kararlar meclisten geçerse yatırımcı sayısının 100 binin altına düşeceğini söyledi. Yatırımcılara 3 kaynaktan ödeme yapılacağını ve bu süreçte kamu kaynağının kullanılmayacağını kaydetti. Yılmaz, hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmayacak dedi. Yılmaz, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı.
3: Olağanüstü tasfiyeye ilişkin yatırımlar, kararlar meclisimizden geçerse ve gerçekleştirilirse muhtemelen burada konuştuğumuz yatırımcı sayısı 100 binin altına düşmüş olacak. 455 binden 44 bine yakın vatandaşımız ödemeleri gerçekleştirdi. Ziraat Bankası bu tarafı yönetiyor. Faiz gelirden dolayı hukuk dışı bir işlem yapmamış olsa bile iade olmuşsa orada tabii söyleyecek bir şey yok. Ama hukuk dışı bir işlem söz konusuysa hukuk dışı işlemde sorumluluklar elbette ortadan kalkmaz. Bu kaynakları iade ederken kullanacağımız 3 kaynak var. Birincisi bu fonda kalmış varlıklar. İkincisi bu hesaplara yapılacak iadeler. Üçüncüsü yine sorumlu birçok kişinin mal varlığına tedbir konmuş durumda. Herhangi bir kamu kaynağı söz konusu olmayacak.
1: AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddeli kanun teklifi çarşamba günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Kanun teklifiyle 455.578 yatırımcıya ara ödeme yapılmasının önü açılacak. İlk aşamada kişi başına 1 milyon liraya kadar ödeme yapılabilecek. Ödemelerde kamu kaynakları kullanılmayacak. Ödeme tutarı belirlenirken nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı hesaplanacak. Bu hesaba enflasyon farkı eklenecek. Gerçeğe aykırı fon değerleri üzerinden kazanç elde etmiş kişiler için isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak. Fonlarda kalan hisseler, devlet tahvilleri, taşınmazlar ve maddi değer taşıyan varlıklar tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından nakde çevrilerek geri kazanılacak. Bu da yatırımcıların zararının giderilmesinde kullanılacak. Piyasa bozucu işlemlere karışanlarsa geri kazanım hesabından ödeme alamayacak. Portföy yönetim şirketleri fon zararı veya eksik tasfiye bakiyesinden sorumlu olacak. Kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gelecek hafta genel kurula gelmesi bekleniyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu fon denetimi için 75 kişilik personel alımı yapacak. Alınacak personel fon avukatı, fon uzman yardımcılığı ve fon denetçi yardımcılığı görevlerinde istihdam edilecek. TMSF'nin sınav ilanı resmi gazetede yayımlandı. TMSF yazılı ve sözlü sınav gerçekleştirecek. Adayların üniversitelerin en az 4 yıl süreli eğitim veren ilgili programlarından mezun olma şartının yanı sıra KPSS puanı esas alınacak. Adayların 35 yaşını doldurmamış olması ve devlet memurlarına ilişkin kanunda belirtilen şartları da taşıması gerekiyor. Başvurular 30 Ekim saat 17'ye kadar E-Devlet TMSF Başkanlığı, kamu işe alım veya kariyer kapısı üzerinden gerçekleştirilebilecek. 2026 Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Türk öğrenciler yeni bir rekora imza attı. Türk öğrenciler 78 madalya kazanarak yeni bir başarı elde etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular üniversiteye yeni yerleşenler, ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarını kapsıyor. Öğrenciler başvurularını E-Devlet'ten yapabilecek. Öğrenciler burs ve kredi taleplerini 16 Ekim Cuma saat 23.59'a kadar sisteme yükleyebilecek. KOSGEB'in girişimci destek programında iş geliştirme desteği için 3. dönem başvuruları başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iş geliştirme desteği kapsamında 2,5 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz dedi. Kacır, programın 2024'te uygulamaya alındığını hatırlattı. İş kurma desteğiyle bugüne kadar 31.250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağlandığını belirtti. İş geliştirme desteği kapsamında ise 4.476 proje için yaklaşık 6,5 milyar liralık destekle kararı alındığını bildirdi. Bu kapsamda 2400 projeye destek sunulduğunu aktardı. İş geliştirme çağrısından faydalanmak isteyen girişimciler 31 Ekim'e kadar başvurabilecek. Programın ayrıntılarına KOSGEB'in resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor. Tarım sigortalarında kapsam genişliyor. 2027'den itibaren 16 ürün daha don riskine karşı güvence altına alınacak. Tersim'de sigortalanan ürün sayısı 25'e yükselecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, doğal afetlerin tarımsal üretim üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla sigorta kapsamını genişlettiklerini açıkladı. Ceviz, badem, incir, nar, kivi, muz ve kestanenin de aralarında bulunduğu 16 ürün daha teminat dönemi öncesinde yaşanan don olaylarına karşı sigortalanacak. Temel sigorta paketine de 16 ürün eklenerek kapsam 25 ürüne çıkarılacak. Arıcılık sigortasında kar yağışına bağlı hasar kapsamı alınacak. Kovan bedeli 5.500 liradan 6.500.

0: 100 liraya çıkarılacak. Sera örtüsü onarım masrafı 6500 liradan 8500 liraya yükseltilecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Toplantıda partinin örgütlenme çalışmaları, kurultay hazırlıkları ve isim değişikliğine ilişkin alternatifler değerlendiriliyor. Yeni partide il kongrelerinin 27 Ekim'de tamamlanması planlanıyor. 14-15 Kasım'da ise büyük kurultay gerçekleştirilecek. Kurultay sürecine ilişkin detaylar masadaki başlıklar arasında yer alıyor. İsim değişikliği de gündemdeki başlıklardan biri. Yeni Parti Anayasa Mahkemesi'ne savunmasını iletti. Yüksek Mahkeme yeni parti için isim değişikliği kararı verirse masadaki alternatiflerden birine karar verilecek. Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde kara borsa bilet satışına yönelik operasyon düzenlendi. 13 Ekim'de Rams Park'ta yapılacak karşılaşma öncesinde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kara borsa bilet soruşturmasının sürdüğünü açıkladı. Polonya Başbakan ve Savunma Bakanı'na yönelik suikast tehdidini konuşuyor. Başbakan Donald Tusk ve Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz'e yönelik olası bir saldırı hakkında ihbar alındığı bildirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Polonya basını suikast tehdidinin elektronik posta yoluyla gönderildiğini yazdı. Başbakan Tusk, hızlı ve kararlı müdahalesi için polis memurlarına teşekkür ederim dedi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısı devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı 10'dan fazla kez hedef alınırken Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gerilimi görüştü. Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırıları uluslararası toplumun gündeminde. Son bir ayda yapılan saldırı tepkileri artırdı. Açıklamalarda ortak vurgu sivillerin korunması ve saldırıların sona erdirilmesi oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres saldırıyı kınadı. Sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. Körfez İşbirliği Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı saldırılara tepki gösterdi. Her iki kuruluş Suudi Arabistan'da dayanışma mesajı verdi. Arap Birliği sivil havacılık tesislerinin hedef alınmasının bölgesel istikrarı tehdit ettiğini açıkladı. Avrupa cephesinden de peş peşe açıklama geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen saldırıları tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi. G7 ülkeleri saldırılarını kınayarak Kızıldeniz ve Babülmendep'teki seyir-i sefer güvenliğine dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan'da dayanışma mesajı verdi. Washington ayrıca Husilere karşı operasyonlara katılma ihtimalini değerlendirdiğini açıkladı. Mısır, Pakistan, Ürdün, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Irak ve Suriye'de saldırıyı kınayan ülkeler arasında yer aldı. Hindistan, Japonya, Kanada, Avustralya, Malezya, Bangladeş, Polonya ve Somali'den de tepki açıklaması geldi. Rusya saldırıyı kınarken krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Filistin yönetimi de Suudi Arabistan'la dayanışmasını bildirdi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı bölgesel dörtlü R4 grubu Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını ortak açıklamayla kınadı. Suudi Arabistan'a yönelik desteğin vurgulandığı açıklamada Husilere saldırıları durdurması çağrısında bulunuldu. Saldırının Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğünün ihlali olduğu ve tehlikeli bir tırmanış teşkil ettiği belirtilerek derhal ve koşulsuz olarak durdurulması talep edildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, fondların tasfiye sürecinde yatırımcılara 3 kaynaktan ödeme yapılacağını ve bu süreçte kamu kaynağının kullanılmayacağını söyledi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, fon denetimi için 75 kişilik personel alımı yapacak. Üniversite öğrencilerinin beklediği burs ve kredi başvuruları başladı. Polonya'da Başbakan ve Savunma Bakanı'na yönelik suikast tehdidi gündemde. Spor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında dün 3 karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle: Tümosan Konya Spor 0, Başakşehir 0, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Arca Çorum Futbol Kulübü 3, Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 1. Süper Lig'de bugün tek maç var. Saat 20'de Eyüp Spor Göztepe'yi konuk edecek. Bu maç TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında bugün 2 maç vardı. Alınan sonuçları aktaralım. Mısırlı Kom TR Fatih Karagümrük 1, Muğla Spor Bursa Spor 1, Mardin 1969 Spor 2. Galatasaray'ın yarın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edeceği karşılaşmanın hakemi belli oldu. Mücadeleyi İtalyan Marco Guida yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda son lig ve kupa şampiyonu Ziraat Bankkart'la son kupa finalisti Galatasaray HDI Sigorta yarın Kırıkkale'de karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.30'dan itibaren TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. MotoGP'de Endonezya Grand Prix'sini Marco Bezzecchi kazandı. Toprak Razgatlıoğlu yaşadığı mekanik sorun nedeniyle yarışı tamamlayamadı. Formula 1'de sezonun 17. ayağı olan Singapur Grand Prix'si koşuldu. Max Verstappen bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Hollandalı pilot kariyerinde ilk kez Singapur'da yarış kazanma başarısı gösterdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kocaeli ve Sakarya dışında Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Ardahan ve Iğdır dışında Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklığı şöyle: Ankara, Sivas 24, İstanbul 25, Antalya 23, Manisa 27, Tokat 28, Ağrı 20, Şanlıurfa 26, Samsun 29, Malatya 22, Bitlis 18, Erzurum 17 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Konya Afyonkarahisar yolunun 1 ile 4. kilometresi arasındaki üst yapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan Susuz yolunun ilk 5 kilometresinde yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Hoş geldiniz.
9: Hoş geldiniz.
8: Hoş geldiniz.
10: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
11: Benim bankam İş Bankası.
3: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anne anne, baba anne, sen,
1: ben,
0: biz,

0: bir aileyiz.
1: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Biz hepimiz bir aileyiz değerli dinleyenler. Ailece'ye hoş geldiniz. Haftanın ilk gününden selamlıyoruz sizi. 12 Ekim 2026 günlerden pazartesi bugün. Bu güzel programı Ayhan Demiray ve Müge Tüz'ün gerçek hazırladı. Teknik yönetimde Feyyaz İşleyen var. Mikrofonda ben Dilek Torun. Ailece başlıyor. Aile, bir arada olmayı, sevgiyi ve saygıyı hissettiren hayatımızın en önemli yapılarından biri. Ancak evlilik heyecanla, umutla, beklentiyle ve sevgiyle başlasa da bazen sürdürülemeyebiliyor. Tüm çabalara karşın eşler yollarını ayırma kararı alabiliyor. Boşanma eşler için zorlayıcı bir süreç olduğu kadar çocuklar ve ailedeki diğer bireyler için de önemli değişimleri beraberinde getiriyor. Biz de bugün bu süreci, bu kararı aldıran nedenleri ve sonrasında tüm aile üyeleri için sağlıklı bir yaklaşımın nasıl olabileceğini konuşmak istiyoruz. Stüdyomuzda çok kıymetli bir konuk var. Aile danışmanı, sosyolog Özden Can Bolat bizimle. Özden Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Dilek Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii boşanma kararı aldıran nedenler dediğimizde o klasik sebepler geliyor aklımıza. Aldatma geliyor, şiddet geliyor. Ama galiba sorulması gereken soru şu. Her güven sarsıcı davranış devamında muhakkak boşanma gerektiriyor mu?
2: Şimdi çok güzel bir soru. Burada tabii her çiftin evlilik dinamikleri farklı. Yani günümüzde bir evlilik aldatmadan yıkılmıyor bazen ama psikolojik şiddetten yıkılıyor. Ya da hakaretten yıkılabiliyor, en ufak bir şeyden yıkılabiliyor. Ama burada şu var, her şey tabii ki, her güven sarsıcı davranış oturup bir konuşmak lazım. Hani bu güven sarsıcı davranışta eşlerin birbirinde yaşattığı duygu nedir? Hani kişinin altından kalkamayacağı bir duyguysa, bir travma etkisi ise, burada eşlerin şunu görmesi lazım. Evet, ben bunu yaptım, eşime yaşattım. Ama bundan sonraki süreçte evliliğimi toparlamak için buradayım diyorsa, tabii ki burada güven sarsıcı davranışın altında çok ciddi bir şey, hani alenen işlenmiş bir suç vardır, bir şey vardır. Tabii ki biz burada şunu diyemeyiz asla. Hani sen boşanma, yıllarca artık bunu sürekli. Hayır, böyle bir şey yok. Hani yanlış anlaşılma olabilir. Ya da evliliklerde biz bunu çok görürüz. Çok seviyordur kişi. O kadar çok merkezine koymuştur ki eşini. Bir olay olduğunda da koca bir hayal kırıklığı yaşamıştır ve içindeki mükemmeliyetçilik duygusu yüzünden şunu söylerim. Hocam ben hayal kırıklığı yaşadım. Hep şunu sor. Neden bu benim başıma geliyor? Öncelikle biz Dilek Hanım şunu kabul etmek zorundayız. Biz insanız. Her şey bizim başımıza gelebilir.
1: Evet. Galiba bunu söylediğinizde aklıma şu cümle geldi. Boşanmak başaramamak mı demektir? Çünkü boşanan insanlar evliliği sanki sürdürülmesi gereken, sanki becerememekle ilişkilendirilen bir süreç olarak görebilirler boşanmayı. Neden biz bunu bir kaybetmeyelim olarak algılarız?
2: Yani şöyle, şuradan bakmak lazım aslında. Evlilik bir başarı değildir. Evet. Bunun altını çizmek
1: galiba
2: lazım.
1: Bu.
2: Evet. Burada iki kişinin birlikte yolculuğa çıkması ve gereken sorumlulukları taşıdıklarına inanıyorlarsa gemide beraber yol alması demek aslında. Bu çok önemli bir şey.
1: Tabii.
2: Yani evet, günün sonuna baktığınızda şimdi başladığınız eşinizle yıllar sonra bizler değişiyoruz, evriliyoruz. Ama bu değişim eğer kötü yönde gidiyorsa, çünkü biz her kötü olumsuzlukta hadi ben boşanayım böyle bir karar zaten mümkün değil Türkiye'de, o zaman hiç evli çift kalmazdı.
1: Evet.
2: Ama burada şu var, önce biz problem çözme yetisine sahip olmamız gerekiyor. Evet, bizler hayatımızda bütün zorluklarla karşılaşabiliriz ama eğer eşim benim yanımdaysa, oturup o sorumluluğun bilincinde olarak, ben bunu yaptım, farkında değildim, pişmanım. Ben bunu sizin gözünüzde görüyorsam, gerçekten bana bunu inandırıyorsanız, o travmayı eşler birbirinde normal hale getirip iyileştiriyorsa, bu evlilik uzun yıllar inanın devam ediyor. Ama boşanma, evlenme, yani bunlar, biz seçemiyoruz ki insanlar Dilek Hanım.
1: Elbette.
2: Çok mutlu olan çiftler var bugün. 10 yıl sonra gelip hocam çok severek evlendik, 10. yılın sonunda hakaretlerinden bıktım diyor. Çocuğumun göz önünde bu kadar diyor saygısızlığa tahammül etmemek için vazgeçtim diyor.
1: Evet.
2: Şimdi ne diyebiliriz burada?
1: Peki o zaman şunu sorarız. Artık her iki tarafı da zorlayan bir evliliği sürdürmek. Hele bir de o evin içinde bu hakaretleri duyduğumuz.

0: yaşayan, o şiddeti gören çocuklar varsa, doğru mu?
1: Doğru ve çok vahim aslında. Şimdi burada ikiye ayrılıyor aslında bu düşünceler. Kimi taraf diyor ki hayır, çocuk hiçbir şekilde etkilenmiyor. O da sorunları görsün. Hani görsün, bak hayatımız zaten sorunlarla olacak. Pembe bir dünya kimse kimseye sunmuyor. Ama bir taraftan da Dilek Hanım sürekli evin içinde huzursuzluk. Bu sefer çocuk şunu söylüyor. Bir çocuğa biz ekstra sorumluluk yüklüyoruz. Bakın çocuk diyoruz. O çocuk kavramına yetişkin sorumluluğunu eklediğimiz zaman o çocuk ileride aşırı mükemmeliyetçi ve sorumlu sahibi bir çocuk oluyor. Diyor ki benim annem babam sürekli tartışırdı. Yani ve çözüm yoktu. İleride kocasından gördüğü muameleyi de normalleştirebiliyor. Bu çok tehlikeli.
0: Doğru.
1: Baba anneye sürekli hakaret ediyorsa ya da anne babaya, ileride bu kız çocuğu ya da erkek çocuğu fark etmez. Durumu normalleştirdiği zaman bizim evimizde de böyleydi. Ya da babadan görmediği sevgi tanımını ileride aynısını eşine de yansıtabiliyor. Dolayısıyla evet, ne yapıyorsak, ne yaparsak yapalım ama sonuçta biz de insanız. Bazen kendimizi frenleyemeyebiliyoruz ama hiçbir zaman ben şunun altını çiziyorum. Anne baba olarak çocuğumuza, biz ne kadar karı koca olarak kötü de olsak, çocuğumuza onu yansıtmamalıyız. Yani şöyle, senin baban bunu bana yaptı, annen şunu yaptı. Şimdi o çocuk bunu seçemez ki, biz dünyaya getirdik.
0: Tabii ki.
1: Belki çok iyi bir baba ama çok iyi bir eş değil.
0: Evet. O kadar doğru bir hatırlatma ki bu. Aslında biz bunu evliliğin içerisinde gördüğümüz kadar boşanmalarda da
1: Tabii.
0: görüyoruz, öyle değil mi? Galiba şunu anlatmamız lazım. Çocuk anneye ait, annenin yanında kalması gereken ya da zaman zaman bir oyuncak değil ki tamamıyla tüm sorumluluğu boşanmanın ardından anne üzerinden devam etsin. Babalar boşanma kısmında bu rollerinden neden feragat ediyor gibi duruyorlar?
1: Gerçekten çok anlamlı ve Türkiye'de biz bunu çok yaşıyoruz maalesef.
0: Evet.
1: Şimdi bu çocuğun bir annesi ve bir babası var. Diyelim ki evleri ayırdınız. Artık için içinden çıkılmaz bir durum oldu. Maalesef bu sefer erkek, yani eş tarafı şöyle tehdit ediyor babalar. Ben bir daha çocuğumu görmem. İstersem görürüm, istemezsem görmem. Ama aynı evin içinde o sorumluluğu alıyorsa bir insan, evin dışında olduğu zaman da alabilmeli.
0: Tabii ki.
1: Yani siz karı koca olarak hayatınızı bambaşka yöne sevk ediyorsunuz ama babalık rolünüz bitmiyor. Şimdi biz çok görüyoruz danışanlarımızda, hocam beni tehdit ediyor şimdi, benden ayrılırsam başka şehre taşınırım. Çocuğumu da 15 günde, 20 günde bir görürüm ya da bir ayda. Şimdi benimle anlaşamayabilirsin ama çocuğuna bu öfkeyi, bu hırsı yansıtmamalısın.
0: Tabii.
1: O çocuk ileride yetişkinlik döneminde aynısını bu sefer sana yapacak. Diyecek ki babasına, neredeydin? Annemle sorun yaşamış olabilirsin. Ama hep benim annem yanımdaydı. Sen neredeydin?
0: Şimdi tabii buradan şöyle bir haksızlık da yapmayalım. Aynı şekilde çocuğunu göstermemekle tehdit eden
1: Tabii.
0: annelerin varlığını da aklımızdan çıkarmayalım.
1: Burada da şu var Dilek Hanım. Hep şunu söylüyorum ben. İnsanların, hırslı insanlardan ben meslek hayatımda da çok korkmuşumdur. Hırslı insan hata yapmayı çok sever ve hırslı insanın gözü maalesef bir şeyi görmez. Hep şunu der: ben ona soracağım, intikam duygusu. Hocam o bana yaptı, ben de onun aynısını ona yapacağım. Elinize ne geçecek? Haklısınız, canınız çok yandı, çok iyi anlıyorum.
0: Doğru.
1: Elinize ne geçecek sizin? O anda hayatınızı mahvedeceksiniz. Belki çocuğunuza da yansıtacaksınız. 2 sene
0: Tabii.
1: sonra diyeceksiniz ki keşke ben onun yaptığı hatanın aynısını yapmasaydım.
0: Doğru.
1: Hırslarıma yenildim ve bugün bu noktaya geldim. O yüzden hiçbirimiz birbirimize suçlamadan, yani böyle bir olay başımıza geldi, ne kadar az zararla atlatırsak o kadar kafi. Yani babalara da buradan şöyle seslenmek istiyorum. Anne de olur, bazen annelerimize de bunu
0: Tabii,
1: yaşıyoruz.
0: tabii.
1: Babalar velayeti aldıktan sonra anne hiç aramıyor, sormuyor, göstermiyor. Yani düşmanlık anneden ayırmamalısınız. Bu düşmanlık değil. Bırakın anneliğini yaşasın anneyle. Babalığını da yaşasın. Siz görüşmek mi istemiyorsunuz? Gene görüşmeyin. Ama saygı çerçevesinde o çocuğu anneden babadan mahrum bırakmayın.
0: Tabii ki. Bu çok önemli. Peki eşlerden biri ayrılmak isterken diğeri evliliği sürdürmek istediğinde nasıl bir manzara çıkıyor karşımıza? Çünkü bazen bu karar iki tarafın sağlıklı bir biçimde oturarak konuşarak alabildiği bir karara dönüşemeyebiliyor.
1: Bunun altyapısında şu var. Uzun yıllar diyelim ki bir sorun var. Burada erkek ya da kadın fark etmez. Tabii, hani tabii. Genel konuşuyorum yanlış anlaşılmasın diye. Uzun yıllar eşlerden biri sorunları dile getiriyor. Genelde biz bunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Sorun çözülmüyor, sorunla yüzleşilmiyor. O sorunlar birikiyor. Artık kadın ya da erkek diyor ki ben bu evlilikte olmak istemiyorum. Bunun altyapısında ne var? Yani neden diyor ayrılmak istiyorsun? Bu sorunlar yüzünden diyor. Eğer adam ya da kadın şunu diyorsa ben bu evliliği toparlamak için bana bir şans daha ver.
0: Evet.
1: Hani ben boşanmak istemiyorum ama beni gör istiyorum. Bir iki yıl bana zaman ver. Eğer karşı taraf buna inanıyorsa, bir daha aynı problemleri, aynı travmaları yaşamayacağını düşünüyorsa bu evliliğe daha bir şans verebiliyor. Ama artık bazen de işte aldatmalarda bunu çok görüyoruz. Erkek çok fazla boşanmak istemiyor aldattıktan sonra. Çünkü konfor alanını terk etmek istemiyor. Çünkü işin garip tarafı aldattığı kişiyle de ilişkisini sürdürmüyor. Bu da çok vahim. Çünkü orayı çok bir ilginç. Kaçış alanı olarak gördüğü için.
0: Tabii.
1: Orada çünkü bizim hep şunu deriz. Kaçış alanlarında bağımlılıkları görürüz. Başka bir kadınla görürüz. Yani bu amaç şu değil. Benim karım çok çirkin, çok güzel. O yüzden gittim değil. Bu bir takdir, övgü, bir beslenmedir ve kaçış alanıdır. Kadın için daha farklıdır. O yüzden de burada sınırları iyi belirlemeliyiz. Yani çünkü dünyaya bir kere geliyoruz. Kendimizin kıymetini bilmeliyiz.
0: Evet.
1: Bunlar gerçekten önemli etkili alanlar diye düşünüyorum.
0: Evet. Ama bunları bilirken galiba kendi anne babalarımızın evliliklerini de bir hatırlamakta yarar var. Hiç mi sesler yükselmiyordu? Hiç mi kavga etmiyorlardı? Hiç mi problem yaşanmıyordu? Evde yaşanıyordu. Ama çok uzun evlilikleri, çok uzun hayatları beraber geçirebiliyorlardı. Şimdi toplum tarafından bizlere sürekli ne kadar değerli olduğumuz, ne kadar biricik olduğumuz, hele de sosyal medya gerçeğiyle düşündüğümüzde sürekli bunun pompalandığı bir toplumda biz evlilikleri nasıl uzun sürdüreceğiz? Boşanma istatistikleri var mı elinizde?
1: Tabii,
0: İnsanlar genelde hangi sebeplerden boşanıyorlar bu toplumda?
1: Şimdi aslında en çok iletişimsizlik konusunda boşanmaları görüyoruz. Yani hep bir suçlayıcılık, dinlememe, konuşsak da anlaşılamama gibi bir durumu var. Neden?
0: Aldatmanın önünde mi sebep olarak?
1: Evet, aldatma hemen ikinci sırada zaten. Hep şunu görüyoruz ya, artık konuşamıyorum hocam. Mesela biz bunu görüyoruz. İş arkadaşımız ya da işte falanca arkadaşımız. Evliliğim kötü. Onunla ben bir sohbet ederken hocam iletişimimiz bir başladı. Eşimle paylaşmadığım şeyleri İş arkadaşımla konuşmaya başladım. Hadi geçmiş olsun. Orada zaten bir soru işareti. Sonra telefonlar geliyor. Bu saatler başka bir işte, bu sefer gece yerleri mesajlaşmalara giriyor. Eyvah. Biz de diyoruz ki her ne sorun olursa olsun biz bir sorunu başkasında aramamalıyız. Eşimizle mi problemimiz var? Çekelim karşımıza oturalım. Bak ben bu durumdayım. Böyle bir sıkıntım var. Yüzleşmekten korkmayalım. Bugün evliliklerin çoğu hatayı kabullenememekten bitiyor. Ve yıllar sonra insanlardan şunu duyuyoruz. Hocam keşke ben ilk evliliğimde hatamı görebilseydim. Eşimin bu kadar canını yakmazdım. Kadın ya da erkek. Bu çok önemli. O yüzden diyoruz iletişimsizlik. Burada suçlamayacağız. Bir suç yok ortada. Bakın haklı haksız değil.
0: Evet.
1: Bugün ister istemez karı koca da mutlaka hata vardır. Ama diyoruz ki siz aynı takımdasınız.
0: Tabii ki.
1: Yani burada daha biz dinlemeden savunmaya geçiyoruz. Beynimizi bir tazeleyelim. Diyelim ki bu eş ne anlatıyor bana?
0: Tabii.
1: Belki de gerçekten bir kusurum var ama savunmaya geçmekten eşimi dinlemiyorum.
0: Evet.
1: Bu sefer şunu duyuyoruz. Hocam artık konuşmuyoruz. Bitti.
0: Evet. Peki bu aşamada sizlere çok büyük rol düştüğünü biliyoruz. Aile danışmanları boşanma kararı vermeden önce çiftlere belki birbirlerinin kıymetini, o güzel geçirilen günleri tekrar hatırlatmak gibi önemli bir rol üstleniyorlar. Peki boşanma kararı vermeden önce çiftler sizce en çok neleri gözden geçirmeli?
1: Bu karar tabii çok önemli. Önce şu, mesela siz bir kırılma noktası yaşadınız evliliğinizde. Öncesine bakmak çok kıymetli. Diyelim ki 12 yıllık, 10 yıllık evlisiniz.
0: Evet.
1: Bu 10 yılda geçirdiğiniz süreye bir bakın bakalım. Benim kocam ya da benim eşim gerçekten aslında iyi bir adammış. Şöyle bakıyorum totalde, iyi genele baktığımda. Burada bir kriz oluştu. Şimdi bu aynı krizi defalarca yaşıyorsanız tamam, artık hani diyoruz ya huylu oyundan vazgeçmeyecek. Bu çok önemli. Gerçekten bu sebep beni boşanmaya götürüyor mu? Çünkü biz boşandıktan sonrasını öngöremiyoruz. Yani daha iyi de olabilir hayatımız, daha kötü de olabilir. Dünyanın sonu da değil. Bunun altını defaatle çiziyorum. Ama ben eskisine bakarım. Totalde iyi mi kötü mü? Hiç işin içinden çıkamıyorsam mutlaka bir yardım almak zorundayım.
0: Evet.
1: Bugün baktığımızda ben şöyle takdir ediyorum. O kadar farkındalık kazanan çiftler görüyoruz ki, hocam diyor biz boşanma kararı aldık ama öncesinde biz size bir gelelim dedik. Bir bakalım gerçekten, evet, bu sebep bizi boşanmaya

0: götürüyor mu? Yoksa birimiz su mu olduk, birimiz yağ mı olduk? Belki biraz zamana mı bırakmamız gerekiyor?
1: Tabii.
0: Hani biz bunları duyunca mutlu oluyoruz. İki kişi farkındalık kazanmış. Doğru. Ve gerçekten buraya kartlarını açık oynamaya gelmişler. Bu çok kıymetli. Ben şöyle diyorum. İki kişi de buna razıysa diyorum, sakın birbirinizi bırakmayın. Her sorun çözülür. Bu çok önemli.
1: Evet.
0: Çünkü siz geçmişte çok iyiymişsiniz. Değiştik, yaşımız ilerledi, yara aldık. Şimdi biz hep şuna benzetiyoruz. Binanın temeli sağlamsa 3.5 şiddeti evliliği yıkmıyor.
1: Doğru.
0: Ama 7'yi geçtikten sonra biraz toparlanması zaman alıyor.
1: Elbette.
0: Doğru.
1: Çok çok önemli bir benzetme bu. Peki boşanma konuşuyoruz ve genelde bu toplumda yine tartıştığımız noktalardan biri, evlenirken iki insanın birbiriyle evlendiği değil de iki ailenin birbiriyle evlendiği konusu. Boşanmalarda karşınıza geliyordur bir sebep olarak ailelerden, anne ve babalardan gelen müdahaleler de bazen tolere edilemeyebiliyor. Burayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir aile, yeni kurulmuş bir evlilik tamamen kendi doğasına ve iletişimine terk edilmeli mi? Bu müdahaleler nereye kadar tolere edilebilir?
0: Şimdi tabii kök ailelerle son yıllarda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Burada önemli kıstas şu. Artık ben ebeveyn olarak çocuğumun evlilik muhakemesi yeteneğine kavuştuğu için bu evlilik birliğini devam ettirebileceğine inanmalıyım.
1: Tabii.
0: Ben çocuğuma saygı duymalıyım. Artık evlendi, onun alanlarına saygı duymalıyım. O alanları geçiyorsam, o sınırları ihlal ediyorsam artık ben şu mesajı veriyorum ailede. İşte geline ya da damat hiç önemli değil. Bu ailede ben de varım. Siz zaten onun annesisiniz.
1: Evet.
0: Ama duracağınız noktayı iyi bilmeniz lazım. Şimdi ben de çok büyük konuşmak istemiyorum. Ben de bir erkek annesi olarak bunu söylüyorum. Şimdi hep tabii bir kıskançlık oluyor erkek annelerinde. Niye? Çünkü gelin, yeni gelin, tatlı, güzel eve, şimdi yeni bir aileye gelecek. Anne orada diyor ki acaba beni artık sevmeyecek mi? Acaba beni aramayacak mı? Siz onun zaten hep annesisiniz. Sadece oğlunuza ya da kızınıza bir zaman açın. Sevgisiyle mutlu olmaya çalışın. Ha, işin içinden çıkılamayacak çok kötü bir muamele varsa elbette aileler araya girsinler, ama benim dediğim hayatlarına müdahale etmesin.
1: Tabii.
0: Evin içindeki eşyaya karışmasın.
1: Tabii.
0: Ya da işte biz çok görüyoruz, herkesin içinde mesela diyor ki hocam kayınpederim beni çok kötü tersliyor. Kayınvaliden bunu söylüyor. Hep şunu söyleriz, kendinize saygınız olsun. Ne olursa olsun bunu çözecek de iki kişi. Ben bir sorun yaşadığım zaman kayınvalidemden önce eşimle konuşmalıyım. Bak böyle böyle bir kriz var, hani nasıl aşabiliriz? Ben rahatsız oldum. İletişime ne kadar açık olursak, o sınırları ne kadar iyi bilirsek,
1: evet,
0: kendi alanlarımızın içine bir başkasını dur diyeceğiz. Yani bu benim kayınvalidem de olsa, kayınpederim de, kendi annem babam da olsa, altını çiziyorum. Bu benim evliliğim. Tabii ki anneciğim karışacağın zaman olacak. Bir problemle karşı sana danışabiliriz. Kesinlikle buna varız, ama onun haricinde her dakika evin içinden çıkmayan, sürekli işte beni ara oğlum, 7/24 kızım beni ara, ne pişirdin, çok özür diliyorum, işte kaçta yatacaksın, kaçta kalkacaksın.
1: Evet.
0: Artık böyle bir şey yok. Bu sizin oğlunuz ya da kızınızı boşanmaya götürür.
1: Doğru. Şimdi burada tabii medyanın rolünü de mutlaka konuşmamız lazım. O bize gösterilen aile profili, dizilerde, filmlerde karşımıza çıkanlar, işte son dönem siz de rastlıyorsunuzdur. Annesinin durumları. Bunları da ufak bir soluklanalım. Bir müzik arası verelim. Ardından konuşalım,
0: tabii
1: olur
0: ki
1: mu?
0: Tabii ki.

0: ailece devam ediyor. Devam ediyoruz değerli dinleyenler. Her ne kadar Candan Erçetin bana anlatma sakın dese de siz güzel çiftler, evliler birbirinizi anlatmaya devam edin. Birbirinizi anlamaya devam edin. Çünkü biz bugün boşanmaları konuşuyoruz. Altında yatan sebepleri anlamaya çalışıyoruz. Ve toplumdaki faktörleri, müdahaleleri, bazen iki kişinin birlikte çözemediği meseleleri konuşuyoruz. Bir durum vardır. Çocuk evliliği uzatır zannederiz. Problemlere rağmen o çocuklar dünyaya gelir ama bitecekse o evlilikler yine biter. Karşımızda bir uzman var, aile danışmanı, sosyolog Özden Can Bolat bizimle. Onunla söyleşiyorduk, sormaya devam edelim. Çocuklar evliliğin ömrünü uzatır mı?
1: Yani evlilikte evliliği sürdürme motivasyonunu artırabiliyor ama sorunlu evliliklerde daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Çünkü bugün baktığımızda evlilik sorumluluğunu taşıyamayan insanların bazen çocuğu da bir yük olarak gördüğünü görüyoruz. Yani dolayısıyla şimdi sorumluluk ikiye katlandığı zaman bu evlilikte kurtarıcı olmuyor çocuk. Ve baktığımızda maalesef şunu da duyuyoruz. Hocam zaten çocuk için evliliğimizi yürütüyoruz. Şu anda ayrılmak için doğru zaman değil. Çocuk biraz daha büyüsün, buna oturup konuşacağız. Şimdi geçmiş olsun, burada kendinizden vazgeçtiniz. Çocuğunuzdan vazgeçtiniz, evet, ve eşinizden vazgeçtiniz. Dolayısıyla hani ben evliliğimi biraz daha düzelir benim eşim, karım, işte kocam, ben çocuk sahibi ikinciyi de yapayım. Bu maalesef her doğum zaten bir travma.
0: Evet.
1: Bir de evlilikte problem yaşıyorsanız çocuk evliliği maalesef kurtarmıyor.
0: Evet. Peki çocuklarımız olduktan sonra karı kocalık rollerimizde bir takım değişiklikler oluyor mu? Çünkü çiftlerin bundan yana da bazı sistemleri olduğunu görüyoruz. Anne olduktan sonra benimle ilgilenmedi diyen eşleri ya da ben anne oldum, her şeyim değişti, duygum değişti, vücudum değişti ama beni anlamadım diyen kadınları da gördüğümüz için soruyorum bunu.
1: Şimdi burada tabii çok yönlü bakmak lazım. Şimdi doğum sonrası loğusa olanları ya da rahatsızlık geçirenleri, travma yaşayanları, evet, çocuğunu kabullenemeyenleri, şimdi sağlık gerekçesiyle tüm bu ruhsal ya da sıkıntılar yaşanan insanları lütfen bir kenara koyalım. Çünkü tabii, yanlış anlaşılmasın. Tabii. Bu süreçler çok sancılı ve sıkıntılı süreçler. Önce burada biz anlayışlı olmak zorundayız. Ama bile isteye, ben çocuğum oldu, çocuğum çok da sağlıklı ama kendimi öyle bir çocuğuma verdim ki eşimi gözüm görmedi.
0: Tabii.
1: İşte bu yanlış. Çünkü biz evlenirken anne olarak değil, kadınız. Biz önce kadın olarak evleniyoruz. Tabii. Karı kocayız. Tabii. Dolayısıyla bu kimliğimiz zaten hep var. Anne olabiliriz ama şimdi günümüz Türkiye'sinde maalesef eşlerden de şunu duyuyoruz. Hocam annem gibi oldu artık. Şimdi elinde sürekli çocuk, benimle ilgilenmiyor. Ben de soğudum. Şimdi o zaman şunu yapmayacağız. Bir, biz anne olabiliriz. Evet. Bir çocuk doğurabiliriz ama kendi kimliğimizden, kişiliğimizden, kadınsılığımızdan önem verirsek önce biz kendimizi kaybederiz zaten. Kendimizi ayna tutmalıyız ki eşimiz bizi daha çok sevebilsin, sayabilsin.
0: Evet.
1: O yüzden ama eşler her zaman tabii ki doğumlar, doğum sonrası 6 ay travma yaşayan, 10 ay yaşayan birçok insan var.
0: Tabii.
1: Onda hemfikiriz, sonuna kadar her şekilde birbirimizi destekleyeceğiz ama diyorum ya, bile isteye bunu yapıyorsa o zaman her iki tarafta soğur. Niye kendinizi, ben hep şunu söylerim evliliklerde, eşiniz varken var olanı neden değerlendirmiyorsunuz? Eşiniz yanınızda.
0: Evet.
1: Yok olduğu zaman bunu düşünelim. Şu an var. Niye o zaman tadını çıkartmıyorsunuz?
0: Evet.
1: Zaten kriz olduğunda olmayacak yanınızda. Dolayısıyla o çocuğu bir de birlikte büyütmek var. Mesela kontrolcü annelerde bunu görüyoruz. Hocam, kocam yemek de işte mama yedirmesin, onu yapmasın. Bunu neden bu kadar kontrolcüsünüz?
0: Tabii. Tabii. Çok önemli. Peki bu çocuğumuzu dünyaya getirdik.
1: Evet.
0: Biraz da büyüttük. Hadi kadını tekrar çalışma hayatına döndürelim. Ekonomik gücü var. Ve ekonomik gücü olduğu zaman boşanma noktasında daha keskin kararlar alabilenler var aramızda.
1: Evet.
0: Onlara dair ne söylersiniz?
1: Şimdi burada şöyle, bu da çok aslında Türkiye'nin kanayan yarası bence bir tanesi. Şimdi ekonomik gücü olan kadın şunu söylüyor. Ben zaten çektim Özden Hanım, iş hayatıma çok ara verdim.
0: Evet.
1: Dolayısıyla kadın hep şöyle, hep bir sıfırdan başlama şeyi var kadında. Mücadeleciyiz. Her şeyi yapabiliyoruz.
0: Tabii.
1: Her muhakeme yeteneğine sahibiz. Ama bazen yıkılabiliyoruz. Ama paramız varken bir kaçış olarak görüyoruz. Niye? Çünkü artık yorulduk diyoruz. Hani para da var çünkü, ama bir de bize bunu direten hayat şöyle bir şey. Bu da tam tersini de size söylemek istiyorum. Şimdi evliliklerde şunu, kadın evleniyor. durumu çok iyi kocasının ve boşanma sürecine giriyorlar. Evliliklerde çok iyiler. Belirli bir yıl sonra adam bir hata yapıyor. Diyor ki ben eşimi aldattım.
0: Evet.
1: Kadın da diyor ki tamam, aldattıysan bu bir seçim. İkinciyi de yaptın. Hı-hı. O zaman ben çıkayım. Hı-hı. Ama çalışmıyorum diyor. Hı-hı. Şimdi 10 yıl çok güzel bir evlilik gitmiş. Burada sekteye uğramış ve gerçekten her iki tarafta boşanmak istiyor. Ama adam günün sonunda, yani gücü olan, parası olan taraf şunu söylüyor. Çok üzücü. Bir, malımı kaçırıyorum diyor. Sana 5 kuruş vermem. İki, altından arabanı alırım, kartlarını alırım. Bu evi de sana vermem. Madem benden boşanacaksın. Şimdi Türkiye'de böyle bir gerçek var.
0: Kusurlu olan kendisiydi halbuki.
1: Evet. Yani hem kusurluyuz, evet, hem de bu sefer karşı tarafı cezalandıran tarafız. Evet. Şimdi burada olmadı. Tabii. Bu kadını siz peki ne yapacaksınız günün, hı-hı, sonunda? Çalışmamış. Hı-hı. Hiçbir, tabii, ekonomik geliri yok. Hı-hı. Ama size eş de olmaya çalışmış. Hı-hı. Bir çocuk büyütmüş burada. Çok, evet, kıymetli. Evet. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Son anda tamam, o zaman hata yaptıysan ya arkasında durup evliliği toparlaman, hı-hı, gerekiyor. Ama günün sonunda bu kadını bir de cezalandırıyorsunuz.
0: Evet.
1: O yüzden kadın da şunu düşünüyor. Hocam keşke benim de üzerime kayıtlı bir şey olsaydı da hemen onu terk etseydim diyor. Hı-hı. O yüzden de ekonomik gücü olan kadın da şunu düşünüyor. Benim iyi ki param var. Olmasaydı bak ben de bu muameleleri görecektim diyor. Param olduğu için güçlüyüm ve tek başıma bir hayat seçtim diyor. Maalesef iki yönlü, yani biz bu noktada çok zor durumdayız. Hı-hı. Dolayısıyla artık güçlü kadın bu yöne bakıyor. Ben çekmeyeceğim Özden Hanım diyor.
0: Peki. Yaş da bir kriter mi? Son sorum olsun ama çok kısa vaktimiz, evet, kaldı. 40'da bir aydınlanma gelir ya hepimizde. Acaba yine istatistikler bize 40 sonrası boşanmaların arttığını söylüyor mu?
1: Çünkü kendimizi keşfettiğimiz bir dönem. Her şeyin farkındayız artık. Hiçbir şeyi diyoruz ki tamam, hı-hı, buraya kadarsa buraya kadar. Evet, vazgeçiyorum. Evet. Ben buyum. Hı-hı. Bakın hep çok duyarız.
0: Ama şu da bir keşif olabilir. Evet. Fedakarlık, bir arada yürümek. Evet. Belki eski hodbinliğimize, bencilliğimize bir nokta koyabilmek. Bu da bir farkındalık olabilir, öyle.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi?
1: Kesinlikle. O yüzden o farkındalığı bence geliştirip, hı-hı, o biz tekneye iki kişi beraber devam etsek zaten hayatın en keyifli yeri olur diye düşünürüm. Evet.
0: Peki. Özden Can Bolat, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Aile danışmanı sosyolog Özden Can Bolat'ı konuk ettik. Programımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Teknik yönetimde Feyyaz İşleyen vardı. Mikrofonda ben Dilek.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün fon satın alıp da zarar edenler ve zararların tazmini hakkında konuşacağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Dolandırıcılık suçu ve cezası. Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp onun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası verilir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, son dönemlerde en çok gündemimizi meşgul eden hususlardan bir tanesi de vatandaşın özellikle fon satın alarak kar elde etmek için yatırım yaptığı bazı şirketlerin ya da varlıkların daha sonradan zarar etmesi ya da şirketlerin kapatılması ya da bunlara el konulması nedeniyle uğradıkları zararlara ilişkin olacaktır. Burada tabii şunu belirtmekte fayda var. Biz meselenin hukuki ve cezai boyutuyla ilgili olarak değerlendirmeler yapacağız. Bir defa buradan dinleyicilere şunu söylemek gerekiyor. Bir fonun resmi olması ya da SPK tarafından izinle işletiliyor olması, içindeki varlıkların güvenli olması ya da istediğiniz anda bu varlıkları satabiliyor olmanız bu fonun güvenli olduğu anlamına gelmemektedir. Özellikle az işlem gören hisselerde yoğunlaşmalar ve yatırımcıların satış taleplerini karşılamakta yaşanan güçlükler birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Bir defa şunu belirtmek gerekir ki garantili yüksek getiri vaadi hukukumuz tarafından her zaman şüpheli olarak karşılanmıştır. Evet, tüketici yasasında düzenlenen piramit satış sözleşmesinde gerçekleşmesi mümkün olmayan ya da çok zor olan garantili yüksek getiri vaatlerinin aslında yasaklandığını bize açıkça söylemektedir. Evet, fonun ve yöneticisinin kimliği mutlaka doğrulanmalıdır. Evet, garantinin kim tarafından verildiği, hangi koşullarda verildiği, hangi belgelerin düzenlendiği mutlaka teyit edilmesi gerekir. Sözlü vaatlere itimat edilmemesi fevkalade önemlidir. Evet, fonun kodunun, kurucusunun ve resmi belgelerdeki KAP açıklamalarının yani kamuoyunu aydınlatma açıklamalarının iyice değerlendirilmesi, okunması ve araştırılması gerekir. Evet, yatırımcıların bilgi formunun mutlaka okunması, fonun neye yatırım yaptığı, hangi risklere sahip olduğu, hangi giderlere sahip olduğu ve alım-satım kurallarının iyice tetkik edilmesi gerekir. Paranın gerçekte nereye yatırıldığının, portföyün birkaç hisseye ya da birbiriyle bağlantılı şirketlere yığılmasının ciddi bir risk oluşturduğu akıldan çıkarılmaması gereken hususlardandır. Evet, istendiği zaman sistemden çıkılıp çıkılamayacağı, ödemenin ne zaman yapılacağı, fondaki varlıkların kolay satılıp satılamayacağı da fevkalade önemlidir. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken hususların başında da olağanüstü getirinin kaynağının sorgulanmasıdır. Fon benzeri

0: benzerlerinden sürekli ve açık ara önde olan bir yatırım aracı. Bunu açıklayan portföy yapısının mutlaka araştırılması gerekir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi hiçbir zaman garanti etmeyeceği için de buna da dikkat etmek gerekir. Evet, özellikle günümüzde vatandaşlar fon alırken ya da parasını değerlendirirken bu yüksek kazancın nereden geldiğini, hangi kaynaklardan geldiğini sorgulamamakta, sadece kazancına odaklanmaktadır. Hal böyle olunca tabii ki söz konusu fona yığılmalar olağanüstü derecede artmakta ve yatırım yapılan değerlerin değeri azımsanamayacak ölçüde yükseklere çıkmakta. Bu da vatandaşları aldatıcı bir role bürünmektedir. Özellikle bir tek fona bütün birikimlerin yönlendirilmesi de oldukça riskli ve şüpheli bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Vatandaşların özellikle borç alarak ya da kısa süre sonra kendisinin ihtiyaç duyacağı parasıyla bu tür yüksek getiri vaatlerine yatırım yapması da fevkalade yanlıştır. Sosyal medya baskısı ile birçok kişinin bu yatırımlara yönlendirilmesi dikkat çekmektedir. Son fırsat, herkes kazanıyor, herkes alıyor gibi kapalı gruplarda kesin kazanç iddiaları bağımsız kaynaklardan doğrulanmadığı sürece yatırım yapılmaması gerekir. Özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun web sitesinin sürekli takip edilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ve uyarılarında nazara itibara alınması gerekmektedir. Alım satımın aksaması, açıklanamayan fiyat hareketleri ya da portföy değişikliklerine yönelik ciddi bir takibin olması gerekir. Evet, bir fonun nereye yatırıldığı, yatırımın neye yapıldığı, gelirin, kazancın nereden geldiği ve yatırılan paranın hangi koşullarda geri alınabileceği hususunda aydınlatıcı bilgi olmadığı sürece bu tür fonlara yatırım yapılması doğru değildir. Hukukumuz özellikle yüksek getiri vaatleriyle insanları dolandıran bu yapılara karşı önlemlerini almıştır, uyarılarını da yapmıştır ve bunlardan şiddetle vatandaşın kaçınmasını düzenlemiştir. Kaynağı belli olmayan, garantili yüksek getiri sağlayan bu tür yatırımlardan kaçınmanın önemine bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Yoksa bir dolandırıcılık mağduru olma ihtimalimiz yüksektir. Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, bugün özellikle yüksek getiri taahhütleriyle, garantili getiri taahhütleriyle vatandaşların fon yatırımları üzerinden ne şekilde dolandırıldığı üzerinde durduk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo 1.
1: Reklamlar.
0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Atlanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

0: Aklın Gözü.
1: Sevgili dinleyiciler, Aklın Gözü programına hoş geldiniz. Yeni bir haftada tekrar sizlerle beraber olmanın kıvancını yaşıyoruz. Radyosu başında şu an sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Bugün çok değerli bir konuğu misafir edeceğim. Ege Üniversitesi Birgivi İlahiyat Fakültesi hocalarından Osman Bostancı. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam, çok sağ olun.
1: Osman hocamla uzun zamandır program yapmaya niyetlenmiştik. Nasip bugüneymiş.
2: Evet.
1: Doktora çalışması devam ediyor. Çok yoğun bir temponun içerisinde. Bu temponun içerisinde bize vakit ayırdığı için kendisine hasreten teşekkür ediyoruz. Çünkü Kur'an'la ilgili çok önemli bir konuyu konuşacağız. Kendisinin üzerinde çalıştığı, uzmanlaştığı bir konuyu konuşacağız. Ama öncelikle tüm ilk konuklarımıza yönelttiğimiz programımızın tabiri caizse beylik sorusunu size de sormak istiyorum. Herkesin hayatına yön veren çeşitli kavramlar vardır. Çeşitli değer yargıları vardır. Bunları üçe indirgeyerek saysanız, sizin hayatınıza yön veren, rehberlik eden üç kavram nedir ve bunlar kıymetini nereden alır?
2: Güzel. Öncelikle hocam böyle güzel bir programda bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hem bizlere hem dinleyenlere istifadeli olsun inşallah.
1: İnşallah.
2: Hayatımızdaki üç kavram diye bir üçlemeye gittiğimizde hocam aslında en başta bana kalırsa bir sevgi meselesi var. Yani sevmek lazım, bir şeyi arzu etmek lazım. Diğeri motivasyon diyebilirim. Bu sevginin bir pompası gibi acizane yani düşüncem.
1: Tabii.
2: Diğeri ise sabit kalabilmek. Buna Kur'an istikamet diyor. Yani bu sevgi, motivasyon ve istikamet üçlüsü baştan sona her biri birbiriyle alakalı. Sevgi sevmeden motive olamazsınız. Motive olduğunuz fakat istikametinizi daim kılabilmeniz için yine sevmeniz lazım. Yani hepsi böyle birbiriyle evet, ilimli.
1: Sarmal var.
2: Aynen öyle. Yani tek tek gitmeye bilmiyorum gerek var mı ama sevginin önemi her birimiz için malum. İlmi sevmek, Kur'an'ı sevmek, Peygamberimiz Aleyhisselam sevmek, onun dönüştürücü fikirlerini hem toplumda 21. yüzyılda fikredebilmek, düşünebilmek, ardından

0: bu işin fedakarlık kısmında da bence yine başta sevgi başlığı altında fedakarlık var. Yani ilim için uzakta oluyorsunuz ailenizden, sevdiklerinizden, çocuklarınızdan,
1: Evet.
0: anne babanızdan. Sevmeden bu iş olmaz. Öbürü ise sevdik ama bu böyle bir şıp sevdilik derler. Doğru tabir mi
1: Evet,
0: hocam?
1: tabii.
0: Hani bir an böyle kabaran sonra da kaybolan değil.
1: Evet,
0: İşte
1: her zaman.
0: onu daim kılacak olan da motivasyon. Yani motive olmak. Bunu da aslında biz yine Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam kendi hayatında görüyoruz. Hep bir motivasyon halinde. Ne yapacağını biliyor. Nasıl hareket etmesi gerektiğini biliyor. Belki buna hikmet de diyebiliriz gelenekte.
1: Evet.
0: Ardından istikamete döndüğümüzde, istikamet ise bana kalırsa çok sevdiğimiz ve her daim üzerinde düşündüğümüz, kendimizi motive ettiğimiz şey de sabit kalmak. Çünkü
1: Evet.
0: malumunuzdur o ayeti kelime çok mühim. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thumme istekâmû. Rabbim Allah'tır deyip ondan sonra istikamet üzere olan o kullar, Allah'ımız övüyor onları. Sanki bu üç kelime düşündüğüm zaman, hızlı bir soru oldu bu
1: Evet.
0: arada, aklıma ilk gelenler hocam.
1: Çok güzel. Akla ilk gelenler her zaman bu kadar güzel olmayabiliyor gerçekten.
0: Eyvallah.
1: Hangi hal üzere olursak olalım, sevgi istikametin en güçlü motivasyonu,
0: Çok güzel.
1: değil mi?
0: Evet.
1: Ya da istikamet üzerine olduğumuz şeyin motivasyonu eğer sevgi ise, o istikamet
0: Eyvallah.
1: gerçekten çok daha derin ve
0: Aynen.
1: ince oluyor.
0: Aynen öyle.
1: Dakik oluyor kelamcıların tabiriyle.
0: Eyvallah.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum bu samimi cevaptan dolayı. Şimdi Kur'an'daki kıraat farklılıklarını konuşacağız ama öncelikle Kur'an deyince bizim aklımıza, şu an radyosu başında bizleri dinleyen pek çok kişinin de aklına böyle mucizevi bir ilahi metin geliyor. Bu temel soruyu sorarak başlayalım isterseniz. Kur'an'ın icazı, bu böyle daha çok bilimsel bir kavram gibi geliyor. Ne demek bu? Kur'an'ın icazıyla kastettiğimiz şey nerelere uzanıyor?
0: Kur'an'ın icazını doğrudan bana kalırsa hocam kaynağında aramak lazım.
1: Evet, bu şuraya ben hemen
0: Buyurun.
1: bir şerh açayım.
0: Lütfen.
1: Çünkü bu soruyu size sormamın ayrı bir önemi var. Çünkü Kur'an sadece metinsel bir mucizevi yön taşımıyor.
0: Evet.
1: Aynı zamanda Kur'an sesiyle de fonetiğiyle de mucizevi bir yön taşıyor. Ve siz hem metinsel, bilimsel, tarihsel eğitimini, uzmanlığını deruhte etmiş birisiniz. Hem de hafızlığınız icabıyla ve geliştirdiğiniz meziyetler itibariyle fonetiğiyle ilgili de onun
0: Evet.
1: mucizevi yönünü adeta sembolize eden bir kişiliğiniz var. Dolayısıyla bu soruyu size yöneltmem apayrı bir önem taşıyor benim
0: Allah
1: için.
0: razı olsun. Belki de ilk kısmı hani o hem metinsel hem tarihsel bağlamıyla düşündüğümüzde, yani bana göre icaz dediğimizde böyle hocam beni en çok yani böyle heyecanlandıran nokta o vahyin kaynağı Rabbimiz Celle Celaluhu'nun o aşkın olan, öteki olan Rabbimizin doğrudan bizimle şah damarımızdan daha yakın bir halde muhatap olması, bizimle kelam etmesi, hemhal olması. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu üzere kim Kur'an-ı Kerim'i okursa Allah'la konuştum dese yalan söylemiş olmaz buyuruyor.
1: Evet.
0: Yani Allah'la kelam etmenin, Musa Aleyhisselam gibi hani o kellemallahu Musa teklime, işte Allah ki o Musa ile konuştu Aleyhisselam. Yani 21. yüzyılda Allah'la konuşmak için Musa Aleyhisselam,
1: Evet.
0: Muhammed Aleyhisselam olmaya gerek yok. O Kur'an-ı Kerim'i açtığımızda işte o geleneğin büyük emekleriyle bugün iki kapak arasında gördüğümüz o Kur'an-ı Kerim'in kelimelerini açtığımızda Rabbimizle konuşmuş oluyoruz. Bu işin belki de metin açısından icazı.
1: Bir araya
0: Kur'an,
1: gireyim
0: lütfen.
1: müsaadenizle. Ayet-i Kerime'yi bugün ben de
0: Evet.
1: ilk derste kullandım. Bir tevafuk oldu. Siz de burada böyle söyleyince biz peygamber olmanın nasıl bir şey olduğunu, ilahi kelimeye, ilahi hitaba muhatap olmanın nasıl bir şey olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz dedim. Bu ilahi söze muhatap olan birini bile, bir peygamberi bile görmedik ki hani
0: Evet.
1: ona nasıl tecelli etti, ona nasıl yansıdı, bu konuda bir fikrimiz olsun.
0: Evet.
1: Dolayısıyla gerçekten Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu düşünmek, o yaratıcının varlığı hakkındaki bilgimize bağlı. Onunla kurduğumuz ilişkiye, onun bizim zihnimizde, kalbimizde nasıl yer ettiğine bağlı. Onu ne kadar hayal edebildiğimize, ne kadar anlayabildiğimize bağlı. O söze muhatap olmanın değerini ancak o paralellikte anlayabiliriz diye düşünüyorum.
0: Hocam zaten Hazreti Allah'ın Hazreti Musa ile muhatap olduğunu, kelam ettiğini söylemesi aslında bunu bize hatırlatmıyor mu? Bakın ben o gün o cihette orada o ortamda Musa ile konuştum. Fakat bugün Kur'an ile indirdiğim kelam ile sizlere konuşuyor. Sizlere bir
1: Evet.
0: şeyler anlatıyorum ve bunu ila yevmil kıyamet.

0: Yani kıyamete değin yapacağım.
1: Evet.
0: Siz de bu halkanın bir zincirisiniz. Öyleyse Kur'an'ı bu açıdan değerlendirdiğimizde, yani onun tozlu raflarda kalabilmesi, böyle uzanamayacağımız tepelere, aşkın yerlere koymamız biraz tezatlık oluşturuyor. Öbür taraftan hocam, böyle Kur'an-ı Kerim'in o fonetik haliyle geleneğimizdeki o musikiyle beraber birleştiğinde, karşı tarafta inanın tarifi zor duyguları görünce insan diyorsunuz ki Subhanallah. Ve o kişinin size olan teveccühü asla üstünüze alamıyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki siz o Kur'an-ı Kerim'i okudunuz. O makamlar işte yeri geldiğinde doğru yerde bir vurguyla beraber, işte makta deriz biz ona, makta ile beraber karşı tarafta hocam çok, yani belki de binlerce saat konuşsanız, günlerce konuşsanız oluşturamayacağınız etki, o Allah kelamının 5 dakika o kişinin kulağından güzel bir hal ile, halavet ile girmesi bambaşka oluyor. Mesela çok yakın zamanda Bursa'da, memlekette Emir Sultan Camii'nde hocam bir aşr-ı şerif okumuştum. Hocam camiye böyle içeriye girdiğimde bir kasvet hissettim. Yani böyle her zaman çok huzur dolarım. O an girdiğimde dedim ki ne var acaba burada? Baktım henüz ezan okunmamış ve insanlar sağlı sollu oturmuşlar, ezanı bekliyorlar. Bazıları dua halinde. Dedim ki ben hocam da müsaade eder, namazı da kıldırırsam şöyle Yunus gibi, Eyyub gibi aleyhisselam yalvarmak istiyorum. Yani aşr-ı şerifi oradan seçmek istiyorum,
1: evet,
0: dedi. Enbiya suresinden. Hocam aşır bitti. İnanın kaç kişi gelip ne dedi biliyor musunuz? Ya dedi benim şu hastalığım var hocam, dua eder misin? Dedi ki ya şöyle zor günler geçiriyorum, şöyle karanlık zamanlar geçiriyorum, dua eder misin? Hocam dedim ki onlara, çok ufacık anlattım. Dedim ki aslında ben aşırı okurken sana zaten dua ettim. Hazreti Eyyub der ki Allah'ım bana bir zarar dokundu. Sen merhametlerin en merhametlisisin. Biz de ona, Allah'ımız buyurduğu üzere, icabet ettik. Onun üzerinden o derdi, tasayı kaldırdık der. Büyük bir hastalık yaşamıştı Hazreti Eyyub, bilirsiniz. Evet. Sonra Yunus peygamberi karanlıklar içinden kendisine nasıl hitap ettiğini Rabbimiz anlatıyor. Fenâdâ fil zulümât. Ey Allah'ım senden başka ilah yoktur. Sen her şeyden münezzehsin. Ben nefsime zulmettim diyor. Yani ben şimdi bunları söyledim fakat orada mesele bitmedi. Sonra çıktım, o cübbeyi kafamdan çıkarırken dedim ki Subhanallah. Yani bu Kur'an'ın bereketi, o haleti ruhiyeyi hissettim, okumaya çalıştım ve okuduğumuz aslında o meclistekilerin dermanıymış zaten. Allah,
1: evet.
0: Dedim ki ya Rabbi bunu bana nasip ettiğin için sana şükrediyorum.
1: İnsanlar kasvetlerini mekana ya yedirmişler o zaman.
0: Ya.
1: Sizin hissettiğiniz bu olmuş.
0: Aslında sadece bu küçük bir örnek. Kur'an-ı Kerim belki de günümüzde birçok buhranlar yaşayan, birçok problemler yaşayan kardeşlerimiz için nice devalar barındırıyor. Mesela çok çok beni etkileyen bir ayet hocam. Hani yine icaz dedik ya, bunu hiç birisi söylese etrafımda bu kadar teskin edemez. Zümer suresi, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ. Ey nefislerine zulmeden kullarım, la taqnatu min rahmetillah. Sakın Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.
1: Evet.
0: İnnallaha yaghfiru zunube cemi'a. Allah bütün günahları affeder. Yani bu bana göre hocam, acizane söylüyorum ama hani cennet tasvirlerinden daha böyle beni heyecanlandıran, duyduğumda daha böyle deruni bir hal veren bir ayet. Allah bütün günahları affeder. Yani ne bileyim, bu ancak Allah'ın verebileceği bir telkin teskin olsa gerek.
1: Evet. Kur'an'ın mucize oluşu, hani nesnel olarak, bilimsel olarak sayabileceğimiz belki bir sürü şey var ama
0: evet,
1: bunların bile sizde, bende ya da herhangi birimizde bir mucizevi etkiye dönüşmesi tümüyle bizim hazır bulunuşluğumuzla ilgili. Siz de ona atıf yaptınız biraz evvel zaten. Eğer bizim hazır bulunuşluğumuz herhangi bir ayetin fonetiğinden, anlamından, diziminden ya da genel olarak Kur'an-ı Kerim'in bütün özelliklerini, hepsini, cümlesini bir arada düşündüğümüzde, eğer biz değilsek hazır, hiçbirisinin bize söyleyeceği bir şey yok.
0: Evet.
1: Ama biraz evvel buyurduğunuz gibi bir tek ayet, bir tek bukle ayeti kerimeden siz psikolojik olarak hazırsanız, sizin için mucizevi. Yani mucize dediğiniz şey, ben şunu anlıyorum. Bir insanda devasa, dehşetengiz etki yapması mucizedir. Bu bir ayet olabilir, bir anlam olabilir, bir durum olabilir. Ama etki yapması gerekir.
0: Evet.
1: Yani Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i yardığında insanların hissettiği şey dehşetengiz bir duyguydu. Bir harikuladeliğe tanık olmaktı,
0: evet,
1: bir ihtişama tanık olmaktı. Ve sadece bir imaj değil, o imajın kendisinde yarattığı şeydi mucize.

0: Evet.
1: Kur'an ayetlerinde de aynı güç var. En büyük mucizesi bence Kur'an ayetinin iyi bir hafız, iyi bir kari, etkili bir okuyuş ve biraz da anlamıyla ilgili bilgimiz varsa o evet. anlamıyla beraber dimağımızda buluştuğunda ya. Tam olarak bir mucizevi etkiye yol açıyor.
0: Kesinlikle hocam.
1: Peki biraz ilerleyelim, biraz da teknik bilgi aktaralım dinleyicilerimize. Kıraat ve tilavet ayrımını yapıyoruz. Ciddi bir ayrım var mı? Bu kavramlar ne anlama geliyor?
0: Hocam tabii çok bambaşka şeyler olduğunu söyleyemeyiz. Tilavet Kur'an-ı Kerim'in metninin seslendirilmesi. Kıraat ise Kur'an metninin farklı vecihlerle günümüze kadar gelmesi ve tarih sahnesinde onların ehil kimselerle tasnif edilmesi, seçilmesi ve ardından kabul görmesiyle bugün günümüzde 7 kıraat tasnifi var. İbn-i Mücahid'in yapmış olduğu, ardından 15. yüzyılda İbn-i Cezeri'nin Enneşir adlı eserinde de 10 kıraate bu çıkarılıyor. Daha sonraki dönemlerde de 14 farklı okuyuş olarak, hatta daha fazla, Taberi'nin mesela bize eserlerine baktığımızda, bazı dilcilerin eserlerine baktığımızda onların bu söylediklerimi de işine alan 20'ye aşkın tasnifleri var. Belki şöyle örneklendirebiliriz, bu kıraat ne demek? Hani nasıl yani, 7 tane Kur'an mı var yoksa 10 tane Kur'an mı var anlamında düşünmesin dinleyicilerimiz. Bunu biz lehçeler olarak anlayabiliriz, yerel lehçeler olarak. Hı. Yani İstanbul ağzı vardır, yani geliyorum, gidiyorum şeklindedir o. Fakat biz Urfa'ya gidince geliyemdir. Mesela göçmeniz, biz Bulgaristan maciriyiz. Bizde de geliyiz, gidiyoruz. Geldin mi, gittin mi, ne yaptın gibi falan mesela konuşulur. Burada böyle söylem farklılıkları var. Kur'an-ı Kerim de indiği dönemde aslında bir hitaptı malumunuz.
1: Evet.
0: Hani kitap ortada yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de böyle bir gayesi de zaten yok. Böyle bir görev de Kur'an-ı Kerim'de kendisine verilmemiş. Fakat ısrarla el kitap, mesela وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ gibi
1: evet.
0: çok ifade var. Kitap vurgusu hep var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisi Kur'an'ın hitabını bizlere aktardı. Aynı zamanda vahiy katipleri gibi bir gerçeklik var tarih sahnesinde. Yani kıraat de işte o, hem başta lehçe okumalı, mesela Kureyş lehçesi, Temim, birçok farklı mesela Necd bölgesindeki diller var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hitap noktasında inen vahyin muhataplarda bir kolaylık olması hasebiyle Unzilel Kur'anu ala sebaati ahrufin buyurmuş. Kur'an 7 harf üzere nazil oldu diye buyurmuş. Ve fakra ummetesselamin, ondan kolayınıza geleni okuyun şeklinde ümmete tesir, yani kolaylık sadedinde bir aslında ruhsat vermiş hocam. Çünkü mesela düşünün, İstanbul Türkçesiyle konuşuyor diyelim Peygamberimiz Aleyhisselam ve kendisine Urfa'dan, Rize'den veya Ege'den insanlar geliyor ve iman ettiklerini söylüyorlar. Peygamber Efendimiz onlara bir takım ayetler, bir takım Kur'an ayetleri diyor ki bunlarla namaz kılacağız, böyle yapacağız gibi. Ve düşünsenize, ısrarla hayır, geliyorum diyeceksin, geleyim demeyeceksin dediğini varsaydığımızda bu muhataplarda büyük bir zorluk çıkarabilirdi.
1: Evet.
0: Fakat bu bir ruhsattı. Hazreti Osman dönemine gelindiğinde ise bu Kureyş lehçesi üzerinde bir mutabakatla diğerleri sınırlandırıldı. Resmi Musaf diye bir Kur'an'ın metni ortaya çıktı. Yani hitap kitaba dönüşmeye başladı. Evet. Kalem, mürekkep devreye girdi, imla devreye girdi. Böyle olunca ben acizen şöyle yorumluyorum. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu ilk dönem muhataplarının göz önünde bulundurularak verilmiş olan o kolaylık, Hazreti Osman döneminde belli bir noktada kısıtlanmak, belli bir noktada sınırlandırılmak zorunda kalındı.
1: Neden diye sorsam?
0: Rivayetlerde şöyle bir olaydan bahsedilir hocam. Irak ve Şam orduları Azerbaycan ve Ermenistan seferinde bir araya gelirler. Irak dediğimiz Küfe bölgesi, Şam ise daha çok bizim Şam bölgesi, Filistin olarak tabir evet. ettiğimiz daha güney. Yani iki farklı coğrafya, iki farklı Müslüman grup ve farklı lehçelerden, farklı kıraat imamlarından Kur'an'ı ahzetmiş kimseler. Huzeyfe bin Yaman, onların aralarında bu iki ordunun namaz kılarken veya Kur'an-ı Kerim'i okuma noktasında bir münazara, müzakere ettiğini görüyor. Ve bu müzakerenin biraz kızıştığına da şahit oluyor.
1: Okuyuşlar yarıştırılıyor mu?
0: Evet. Yani okuyuşlar biraz rakip. Hmm. Musaflar, rakip okuyuşlara, ben daha iyi okuyorum, seninkinden benim kıraatim daha güzel gibi noktaya geldiğini görünce atına binip hemen Medine'ye koşuyor.
1: Zaten çok tefrika var, var o dönemde.
0: Var. Hem siyasi tefrikalar, evet. yönetimle alakalı problemler, bir de mesela artık dinin en büyük otoritelerinden birisi olan Kur'an-ı Kerim'e mi geldi endişesiyle, evet, hemen koşuyor. Rivayet aynen şöyle hocam: ey diyor emir el müminin, Kur'an'ı bu Tevrat ve İncil'in kaderinden kurtar diyerek böyle bir ifadesi var okuduğum kadarıyla. İbn Ebi Davud'da geçiyor bu rivayet. Ardından Hazreti Osman hemen Peygamber Efendimizin kendilerinden Kur'an'ı alın dediği dönemin önde gelen kurrasını bir araya topluyor. Ey ümmet birleşin diyor ve bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuştuğu dil olan Kureyş lehçesinde sabitleme fikrini ortaya koyuyor. Yine Hazreti Ebubekir döneminde cem edilen Kur'an esas alınıyor. Zeyd bin Sabit yine Kur'an'ın istinsah faaliyetini sürdürecek olan komisyonun başkanı seçiliyor. Hazreti Osman bu ihtilafı gidermek için ve Allah korusun daha büyük problemlere sebebiyet vermemek için şöyle bir matematik yapıyor bana kalırsa. Diyor ki Hazreti Peygamber hangi kabiledendi? Kureyş kabilesi. Hangi lehçeyi konuşuyordu? Kureyş lehçesini konuşuyordu. Öyleyse Allah ona o şekilde vahyetti. Yani peygamberin okuduğu kıraat buydu. Ve bizler Medine'deyiz. Ondan Kur'an-ı Kerim'i öğrendik. Ondan Kur'an-ı Kerim'i ahzettik diyerek diğer bölgelerdeki okuyuşları da buna bağlamak suretiyle daha fazla oluşabilecek kıraat ihtilaflarının önüne geçmek istedi. Bu mesela birazdan belki geleceğiz ama batıdaki araştırmalar olsun, hatta belki ulusal çaptaki çalışmalar olsun, bazıları bunu siyasi bir otoriteyle Kur'an'ın tek elleştirilmesi olarak, evet, anlaşılmış. Fakat kendimizi Hazreti Osman'ın yerine koyalım. Kur'an Hazreti Peygamber'den en büyük emanet. Allah'ın ümmeti Müslümanlara o dönemde yüklediği inna aradnel emanete aleyhisselam. Sonunda biz bu emaneti semalara, yere, dağlara teklif ettik de hepsi kaçındılar bu emaneti yüklenmekten, evet, dediği bir Kur'an. Veya onu bir dağa indirseydik Allah'ın haşyetinden, korkusundan paramparça olmuş olarak görürdün dediği Kur'an. İşte Hazreti Osman böyle bir emanetin beşer elinde heder olmaması için böyle bir sorumluluk alıyor. Evet, kimilerinin, bazılarının hoşuna gitmiyor ama acizane düşündüğümde resmi bir otoriteyi temsil ettiğinizde artık iş bireysellikten çıkıyor. Siz, evet, bir şeyi temsil ediyorsunuz.
1: Bir de dönemin koşulları itibariyle her şeyi usulüne uygun yapıyor Hazreti, tabii, Osman. Yani dönemin
0: soruyor,
1: uleması, sorguluyor uzmanlarını.
0: Kesinlikle.
1: Hazreti Peygamber'e bu konuda en çok yakın olanları, onları topluyor ve onların görüşlerini alarak onların bir anlamda riyasetinde bu işi yapıyor. Onamını da alıyor.
0: Tabii ki. Anlamda. Hatta Zeyd bin Sabit'e şöyle bir emri var Hazreti Osman'ın. Diyor ki eğer yazımda bir ihtilafa düşerseniz lehçeyi, Kureyş lehçesini esas alacaksınız. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'i bize ulaştıran peygamber Kureyş lehçesiyle konuşmaktadır, evet, diye böyle bir illette aslında belirliyor.
1: Evet. Son birkaç dakikamız kaldı.
0: Ciddi misiniz? Maşallah.
1: Evet, bu böyle. Asım kıraatı, evet, Türkiye'de uygulamada olan kıraat. Bunu diğerlerinden ayıran bir fark var mı?
0: Evet.
1: Bizim Asım kıraatını seçmemizdeki sebepler neler?
0: Hocam, Asım kıraatının biz tarihine baktığımızda şunu görüyoruz. Asım kıraatı diğer kıraatlerde retorik olarak, fonetik olarak çok karmaşık olan şeylerden sıyrılmış bir seçki yapıyor. İhtiyarını bu noktada yapıyor. Mesela biz diyelim ki verş kıraatında bolca olan mesela nakilleri, medbedelleri, yani fazlaca uzatmaları Asım kıraatinde görmüyoruz. Veya nakilleri, mene mene billahi gibi okuyuşları veya bol bol imaleleri, sılaları görmüyoruz. Aslında kıraat-ı Asım'a biz baktığımızda onun da tabii her iki kanadı, hem Hazreti Ali'ye hem İbni Mesud radıyallahu anh'a ulaşıyor kanallar vasıtasıyla, işte senet zinciriyle. Fakat örnek sadedinde bu kıraat farklılıklarından kendi kıraatına dahil etmiş oluyor. Misal veriyorum, Kur'an-ı Kerim'de imale bir yerde var. Bizim Asım kıraatı itibariyle okuduğumuz bugünkü Kur'an-ı Kerim'de. Veyahut teshile baktığımızda sadece bir yerde teshil var.
1: Bunlar okunuş özellikleri.
0: Aynen öyle, okuyuş, evet, özellikleri. Ya
1: süremiz az olduğu için örnek veremiyoruz, kusura bakmayalım.
0: Mesela İşmam sadece Yusuf suresinde geçiyor.
1: Evet.
0: Bu noktada yani siz metne baktığınızda harekeli metni doğrudan hatasız bir biçimde okuyabiliyorsunuz. Fakat, evet, verş için, nafi kıraati için veya hamza kıraati için daha meselenin içerisine tecvid kuralı sadedinden birçok teknik mesele dahil oluyor. Zannımca ki genel kanaat de bu. Bu böyle arı duru bir seçki Asım kıraatinin ümmet nezdinde daha fazla kabul görmesine vesile oluyor.
1: O zaman şunu söyleyebiliriz. Bir dinleyicimiz başka bir İslam ülkesine gittiğinde, diyelim ki orada namaz kılarken ya da bir imama tabi olduğunda ya da bir Kur'an tilavetine denk geldiğinde, çok iyi bildiği bir surenin, diyelim ki Fatiha suresinin

0: ile farklı bir okunuşuna denk gelebilir. Bu evet. Kıraat farklılığıdır. Bunu evet. Böyle anlamak lazım.
1: Kesinlikle çok güzel ifade ettiniz. Evet. Yani Fatiha derken belki süremiz azaldı ama mesela Maliki yevmiddin, Maliki yevmiddin, ihdinas sıratal müstakim, ihdinas sıratal müstakim gibi birçok farklılıklar var.
0: Evet. Bunların hepsi Kur'an diyoruz. Evet. Bunlara da biz kıraat farklılığı diyoruz.
1: Evet hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok
1: ben
0: sağ olun hocam.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
0: Güzel sunumunuz sayesinde zaman su gibi aktı.
1: İnanın, ben de hiç anlamadım hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ
0: aslında
1: olun.
0: Tabii biz bugün biraz daha kıraat farklılıkları ile ilgili oryantalistlerin özellikle ihtilaf yaratmaya dönük çalışmalarına bazı atıflarda bulunup bunları cevaplandıracaktık ama zamanımız yetmedi. Tabii ki oldukça önemli şeyler konuştuk. Yeniden katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Böyle güzel, böyle gerçekten nasıl bittiğini anlamadığımız bir program benim için de çok güzel bir tecrübe oldu hocam. Çok sağ olun.
0: Eyvallah hocam. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aklın Gözü programının sonuna geldik. Bugün Ege Üniversitesi Birgivi İlahiyat Fakültesi hocalarından Hafız Osman Bostancı'yı misafir ettik. Kendisiyle Kur'an üzerine bir sohbet sunduk sizlere. Bugün sesimizin sizlere sağlıklı bir şekilde ulaşmasında Ramazan Özbay bizlere yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yine Zuhal Ergür bizlerle beraberdi. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir programda tekrar birlikte olmayı ümit ediyoruz. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Sağlıcakla kalın.

0: Radyo 1. Aklımda kalan satırlar.
1: Muhsin Bey geldiğinde kasada duruyor ve en kalabalık saatlerde bile sakinliğini dükkanın her yerine yayıyor. Babam da sakinleşiyor. Gözleri ve poz bıyığı gerçekten mutlu olduğu anlardaki gibi bütün yüzüne hakim oluyor. "Daha soğan ister misiniz?" diye soruyor kibarca. Muhsin Bey ütülü pantolonu, üzerine tam oturan boğazlı kaza, sinek kaydı tıraşı ve taranmış beyaz saçlarıyla önüne yığılmış kalabalığın siparişlerini küçük kağıtlara yazıyor, aldığı paraları düzelterek tezgahın altındaki kutuya koyuyor. Annemin emeklilik ikramiyesiyle açtığımız bu dükkan, Muhsin Bey geldiğinde bütün günümüzü kaplayan, hayatımızı karartan, kötü kokuları üzerimize sinen bir yer olmaktan çıkıyor, bir tiyatroya dönüşüyor. "Arkadaşlık böyledir işte," diyor abim. "Her şeyi bir oyuna dönüştürebilir." Biz bir yandan tezgahın diğer tarafındakileri seyrediyor, hiçbir şeyi kaçırmayalım diye birbirimizi dürtüklüyor, onların konuşmalarına, tavırlarına gülüyor, kızıyor, bir yandan da kendi rolümüzü oynuyoruz. Babam her şeyin mükemmel olmasını isteyen, bu yüzden anneme, bize, hatta kimi zaman müşterilere kızan, ancak arkadaşı yardıma geldiğinde sakinleşen babayı oynuyor. Bulaşıklarla dolu tepsiyi bodruma indirirken tahta merdivenden kayıp düştüğümüzde kıpkırmızı bir yüzle yukarıdan bize, çocuklarına bakıyor. Annem yemek yapmaktan, bulaşık yıkamaktan canı çıkmış, sinir krizi geçirmesine ramak kalmış anne rolünde. Babamın başını bazen kocaman, mutfağın kapısından sığmayan bir baş olarak gördüğünü söylerken ağlamamak için kendini zor tutuyor. Biz üç kardeş yaptığımız her şeyi, ızgaradaki köfteleri çevirmeyi, kokoreçin üzerine kekik ve pul biber serpmeyi, buzdolabından sütlaç çıkarmayı, seyredildiğimizi bilerek yapıyoruz. Hayatın yükünü erken

0: yaşta omuzlamış üç delikanlıyız. Dükkanın iki sokak aşağısındaki evimizden gece yarıları kazanlarla çorba taşıyoruz. Büyük bir dana ciğerini, zarını çıkarıp küçük küpler halinde doğruyor, üzerine un serpiyoruz. Köftelik kıyma ile birlikte makinede çekmesi için bayat ekmekleri alıp kasabın yolunu tutuyoruz. Sabah dükkanın önüne bırakılmış süt ve yoğurt kasalarını içeri alıyoruz. Bütün bunları zorunda olduğumuz için değil de oyunun sürmesi için yapıyoruz. Öğle kalabalığını atlattıktan sonra Muhsin Bey'in babamla birlikte buzdolabının arkasında ayakta yemek yiyişini seyrederken onun her öğle gelmesini, her şeyi bir oyuna çevirmesini istiyoruz. Aklımda kalan bu satırlar Barış Bıçakçı'nın Aramızdaki En Kısa Mesafe adlı kitabından, İletişim Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Reklamlar.
1: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
2: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sevgili dinleyiciler, Karakterini Seçin yeni bölümünde bir kez daha sizlerleyiz. Program yapımcısı ben Kurtuluş Özyazıcı. Bugün Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ayşe Demir konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
0: Hangi karakteri seçtiniz bugün bizim için?
1: Bugün Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ünlü eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün Hayri İrdal kahramanını seçtim, ana kahramanı romanın.
0: Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden biri. Neden evet. Öyle bir karakter seçtiniz?
1: Bence en sıra dışı kahramanlarımızdan biri sanırım Türk romanının. Çünkü Saatleri Ayarlama Enstitüsü de sıra dışı bir roman. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın külliyatına baktığımızda aslında genel gidişatın aksine klasik romandan çizgisini ayıran, farklı parçalı yapısıyla dikkat çeken bir roman. Okuyucuyu da bu noktada şaşırtan da bir roman aslında Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Huzurun, mahur bestenin tamamlanmışlığı, bütünselliği yanında Hayri İrdal'ın ana kahramanı olduğu dünyanın parçalı yapısı bizi acaba bu roman satir mi diye düşündüren de bir eser. O yüzden hem çok ilginç olduğunu hem de Tanpınar'ın farklı bir şeyler denerken aslında kendi özünden, kendi meselesinden, ana meselelerinden hiçbir şekilde ayrılmadığını da görmek beni çok şaşırtmıştı bir okuyucu olarak. Bunu da dinleyicilerimize aktarmak, yansıtmak istedim bugün.
0: Siz karakteri söylediğinizde benim tepkim harika oldu. Çünkü evet. Türk Edebiyatı'nın en ilginç, belki Türk Edebiyatı dendiğinde böyle ilk onda sıralanabilecek herhalde karakterlerden biridir. Dilerseniz Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü kısaca hatırlayalım. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en önemli eserlerinden biri. Ne anlatıyor? Sonra Hayri İrdal'ı biraz daha inceleriz.
1: Evet, gerçekten öyle. Çünkü Türk romanının kahramanlarına baktığımızda, ana kahramanlara baktığımızda idealizmin öne çıktığını da görüyoruz. Çoğu zaman gerçekten

kahraman niteliğini taşıyacak kahramanlar ama Hayri İrdal'ın eserde sunduğu dünya neredeyse bir anti kahramanın macerasını izliyormuşuz etkisi yaratıyor. Saatleri Ayarlama Enstitüsü bu noktada toplumsal eleştiri romanı aslında. Hı hı. Zaten Tanpınar diğer eserlerinde de bunu ifade eder. Bu eleştiriyi derinlikli manada ifade eder, kültür tarihimize yönelir. Ama Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde mizahla birlikte biraz daha eleştirel olduğunu, biraz daha hicvin, satirin unsurlarını kullanarak aslında yerleşik toplumsal değerlerimize, neye yönelmemiz gerektiğine dair güçlü bir eleştiri de sunuyor bize. Bu bakımdan bir oyun gibi düşünebiliriz romanı. Bir enstitü kurulmaya çalışılır. Bütün saatleri aynı zamana ayarlayan, bu zamanın şaşmasını engelleyecek görevliler biçen bir tür kocaman bir bürokrasi oluşur enstitü kavramının etrafında.

0: ihtiyacıyla karşılaşmasına kadar biz hem Osmanlı'nın temsil ettiği değerleri görürüz, hem eşikte kalan insanları görürüz, hem cumhuriyete geçen insanları görürüz. Bu noktada bizi roman Osmanlı'dan başlayarak cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan bir maceranın içerisine sokar. Ama bunu mizahın etkisiyle yaptığı için biz sanki bir bireyin öyküsünü dinlermiş gibi, onun peşinden koşarmış gibi gideriz ama aslında bütün bir toplumu sulan, topluma ayna tutan bir eser yaratır Tanpınar.
1: Yani sadece Hayri İrdal'ın bocalamalarını değil, aslında toplumun da bocalamalarını görürüz, değil mi?
0: Kesinlikle. İroni biraz da böyle bir şey çünkü. İronik eserlerde bir yüzeysel anlam vardır. İlk başta gördüğünüz anlam, bir de daha derinlerde saklanmış, keşfedilmeyi bekleyen, aslında işaret edeni değil de işaret edileni göstermeye çalışan da bir katman vardır. İroni söylediğinin tam tersini kastetmek olarak bilinir ama edebi eserler söz konusu olduğunda biraz daha derin yapıları, katmanlar oluşturan eserler de bu çerçeveye girer. Dolayısıyla Hayri İrdal kendini ön plana çıkararak ya da Tanpınar bazen onu silikleştirmeye çalışır ama silikleşmez Hayri İrdal. Onunla birlikte topluma ayna tutar. Hatırlarsınız roman parçalı bir yapıdadır. Zaten bölümlerden oluşur, dört bölümden oluşur. Ama her bölümün içerisinde de farklı farklı sahneler vardır. Bir okur olarak hatırlayacaksınızdır. Bazı yemek sahneleri vardır, davet sahneleri vardır, kahvehane sahneleri vardır, konak sahneleri vardır. Bunlar da aslında Tanpınar bizi dolaştırarak, bu toplumsal katmanlarda dolaştırarak neyi eleştirdiğini göstermeye çalışır. Bu bakımdan çok ünlü bir satir eseri olan Ölü Canları ben hatırlarım hep.
1: Gogol'ün.
0: Gogol'ün Ölü Canları'nı nasıl orada Çiçekov'u kasaba kasaba dolaştırarak insanların çıkarları için neleri göz ardı edebilecekleri, neleri yapabileceklerini eleştirirse, Hayri İrdal'la hayat sahnelerinde bizi dolaştırarak Tanpınar neyi görmemiz gerektiğini, aslında neyi eleştirmemiz gerektiğine dair bir ayna tutar.
1: Konuşulacak çok şey var tabii
0: Evet,
1: Saatleri Ayarlama
0: kesinlikle.
1: Enstitüsü hakkında ve bu eserin merkezinde yer alan isim de Hayri İrdal. Biraz Hayri İrdal'ı yakından tanıyalım. Siz dediniz ki bir süreci anlatıyor roman aslında. Yani
0: Evet.
1: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş, Hayri İrdal'ın da bu değişime ayak uydurması ya da uyduramaması, romanda nasıl bir Hayri İrdal karakterini görüyoruz?
0: Aslında kendisini küçümseyen bir kahraman görüyoruz. İronik eserlerde karşımıza çıkar. Biz buna bir yazarlık anlatım tutumu olarak bakabiliriz. Sözde cehalet diye Sokrat'ın diyaloglarından gelen bir kavram vardır. Sokrat orada bilgi olanı temsil eder ama kendisini cahil olarak, hiçbir şey bilmiyormuş gibi göstererek konuşmayı yönlendirir, diyaloğu yönlendirir.
1: Şu bir şey biliyorsam hiçbir şey bilmediğimdir
0: Evet.
1: sözü değil mi ünlü?
0: Evet. O konuşmayı yönlendirerek karşısındakinin aslında cehaletini vurgular. Hayri İrdal da bu romanda bunu yapan bir kahraman. Her ne kadar hiç okumadığını söyler mesela, eğitiminin yarıda kaldığını, bir cahil olduğunu ifade eder ama bunları ifade etmesine rağmen biz onun eleştirilerini, hayata bakışını takip ederken kimin cahil olduğunu, kimin daha bilinçli olduğunu kendimiz görürüz. Ayna tutarken kendisini ön plana almamaya çalışan bir kahraman yaratmaya çalışır Tanpınar ama Hayri İrdal da başlı başına bir kahramandır. Ben onların hikayesini, özellikle Halit Ayarcı ile ilişkisini Don Kişot ve Sancho Panza'nın öyküsüne çok benzetirim. İdeallerinin peşinde koşan Halit Ayarcı'nın yanında biraz daha gerçeği, toplumsal realiteyi görebilen bir yardımcı kahraman gibi çizilir bazen. Ama bütün romanı ayakta tutan kahramanımız kendisi.
1: Başrolde o vardı.
0: Başrolde o vardır. Bir halkın içerisinden gelen, hiçbir belirleyici özelliği olmayan bir kahraman olarak görünse de aslında bütün parçaları, o satirin bütün parçalarını birleştiren ana bir kahramanımız. Bu sözde cehaletin ötesinde bu eleştiriyi kendisinden de sakınmayan bir kahraman. Biraz Tanpınar'ı da andırır. Okuyucular da zaten okuduklarında bunu ifade edeceklerdir, göreceklerdir. Tanpınar da kendisini çok eleştiren bir yazar. Günlükleri okuduğumda aslında Hayri İrdal'ın o eleştirel sesini Tanpınar'ın kendisinden de duyma imkanım olmuştu. O yüzden Tanpınar'ın kendisinden de izler bulabileceğimiz bir kahraman. Mizah yapmayı, mizahı görmeyi seven bir kahraman. Çünkü çoğu edebiyat eleştirmeni romanı bir mizah şahesi.

0: eser olarak da niteliyorlar. Buna da dikkat etmek lazım. Bunun dışında bir taraftan da hayatın farklı sahnelerine girerken eleştiri oklarından muaf tuttuğu kahramanlar da var. Çok sevdiği insanlar, değerler, bazı değerleri temsil eden kahramanları mesela bu eleştirilerden muaf tutuyor. Oğlu yeni nesli temsil ediyor, Ahmet, onun da ismi belki yazarın kendisinden gelen bir isim. Dolayısıyla bütün bu biraz huzurda yapmaya çalıştığı o bütünlükle eleştiriyi farklı bir mecrada denediği Mümtaz'ın karşısına bir anti kahraman mı diyelim artık, Hayri
1: Birini
0: İrdal'ı
1: çıkardı.
0: evet bir koyduğu bir kahraman Hayri İrdal.
1: Hayri İrdal'ın diğer karakterlerle ilişkilerinde de aslında onun karakterini biraz daha iyi anlayabiliyoruz. İlk eşi, ikinci eşi, işte siz söylediğiniz Halit Ayarcı, bir psikoloğu var galiba, değil
0: Evet,
1: mi?
0: Doktor Ramiz. Bunlar aslında Tanpınar'ın gerçekten ciddi meseleleri. Mesela Doktor Ramiz'le olan ilişkisi Tanpınar'ın psikanalizme, insan psikolojisine, benliğine, zihnine duyduğu ilgiyi de yansıtıyor. Ama kendisini de bu eleştirinin parçası haline geldiği için karikatürize ediyor bu ilişkiyi. Doktor Ramiz mesela hatırlarsınız o sahneleri direktifle rüya gördürmeye çalışır Hayri İrdal'a. Onu bir süre tedavi eder, onda bir baba psikozu olduğunu düşünür ve eline görmesi gereken rüyaları listeler. Çünkü teşhisi zaten koymuştur ama Hayri İrdal da onun belirtileri olmadığı için onları görmeye çalışmaktadır. Psikanalizmin dünyanın bütün dertlerini çözeceğine dair de bir ön yargısı, ön kabulü vardır Doktor Ramiz'in. Eline onu tutuşturur ve bu rüyaları gördüğün anda tedavimiz bitecek der. Dolayısıyla böyle bir tersine çevirmeyle aslında Tanpınar kendi aydın dünyasında sahip olduğu bütün değerleri de alt üst ediyor, karikatürize ediyor. Mesela enstitü fikri, zamanla ilgili Tanpınar'ın felsefi anlamda çok yoğun bir ilgisi var. Bergson'un zamanla ilgili düşüncelerini benimsemiş bir taraftan ama bir taraftan da çok karmaşık bir dönemde yaşıyorlar. Birinci Dünya Savaşı'nı görmüşler, İkinci Dünya Savaşı'nı görmüş bir nesil. Çok karmaşık bir yüzyılın, çok hızlı ve travmatik bir yüzyılın içerisinden çıkmış Tanpınar. Dolayısıyla zamanla ilgili çok problemleri var. Ama bunu bile alt üst ediyor. Yani enstitüyü kurmak, enstitüde zamanı ayarlamak, her insanın saatinin aynı dakikayı, aynı zamanı göstermesine çalışmak, tek tipleştirmeye çalışmaya kadar karikatürize ediyor mesela bunu. Başka kahramanlarla ilişkisi bir mimarımız var burada kahvede. Merdivensiz bir ev inşa ediyor mesela kibrit kutularından. Seyfullah Efendi ya da Aristide, bunların içerisinde hemen zengin olmaya çalışan kahramanlar var. Eşi bir sinema bağımlısı. Güncel dertlere de aslında parmak basıyor Hayri İrdal'la birlikte. Böyle çok renkli, çok kesitli ama her an mizahın diliyle sunulan çok eğlenceli bir eserin kahramanı bu yönüyle.
1: O dönemin aynısını tutuyor bize
0: Kesinlikle.
1: Ahmet Hamdi Tanpınar,
0: Günümüze
1: Hayri İrdal
0: dair de
1: aracılığıyla.
0: aslında.
1: Ama dediğiniz gibi Hayri İrdal belki merkezde ama Türkiye'yi biz görüyoruz bu
0: Görüyoruz.
1: romanda. Kim bilir Ahmet Hamdi Tanpınar bugün yaşasaydı neler neler yazardı, değil mi? Bu
0: Evet.
1: yapay zeka meselelerini falan ne güzel anlatırdı.
0: Kesinlikle öyle düşünüyorum. Çünkü onun meseleleri çok temel meseleleri olduğu için kendisinden önceki yüzyılların problemlerini de görebiliriz. Bizim problemlerimizi de görebiliriz. Bizden sonraki insanın problemlerini de görebiliriz. Çünkü öze dair, o insani öze dair bir şeyler sunuyor bize. Ve bunu yaptığı için de klasikleşiyor zaten. Dolayısıyla günümüz teknolojisinin hızına, yapay zekaya, yapay zekanın karşısındaki insana dair bence söyleyecek çok şeyi olacaktır.
1: Evet. Sizin söyleyecek neleriniz var yapay zeka ile ilgili?
0: Ben çok ciddi bir geçiş döneminde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü tarihte insan açısından, edebiyat açısından da baktığımızda çok ciddi kırılmalar yaşanmış. Mesela sözlü kültürden, sözlü edebiyattan yazılı edebiyata geçmişiz. Matbaanın icadı. Buralarda insanların yeni teknolojiye ya da yeni geçişe tepkileri olmuş. Biz de sanırım şu an o eşiği yaşıyoruz. Çünkü çok hızlı ilerledi. Henüz 4-5 yaşında sanırım şu an kullandığımız yapay
1: Şu
0: zeka.
1: haliyle
0: Evet,
1: evet.
0: onun 40-50 yaşını tabii düşünemiyoruz. O belirsizlik bizi biraz korkutuyor ama şu an için sanırım bizi güçlendirecek bir araç olarak kullanmakta yarar var diye düşünüyorum. Tabii çekincelerimiz olacak, kaygılarımız, işte maddi dünyaya yönelik kaygılarımız olacak ama bunu da geliştirilmiş bir araç

0: sonuç olarak şu haliyle görüyoruz ama ötesini şu an için tahmin
1: edemiyoruz.
0: Çok zor
1: değil
0: tabii
1: mi
0: ki
1: tahmin etmek? Programımızın ikinci bölümü biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Bir oyun gibi.
0: Heyecanla bekliyorum ben de.
1: Yapay zekaya Hayri İrdal karakterini sorduk. Onun verdiği yanıtları şimdi birlikte değerlendireceğiz.
0: Evet.
1: Başlayalım o zaman.
0: Tabii.
1: Hayri İrdal, Halit Ayarcı ile tanışmasaydı ne yapardı? A. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü tek başına kurardı. B. Saat tamirciliği yapardı. C. Zaman konulu bir kitap yazardı. D. Hiçbir şey yapmamayı tercih ederdi.
0: Ben herhalde kendi yaşantısına devam ederdi ve saat tamirciliği yapardı diye
1: devam
0: düşünürüm.
1: Devam ederdi,
0: evet,
1: saat tamirciliğine.
0: Benim de zihnimde Hayri İrdal için öyle bir hayat geçer.
1: Hı hı. Yapay zeka da sizin gibi düşünmüş.
0: Evet.
1: B. Saat tamirciliği yapardı demiş. Kendi halinde edilgen, hayalperest ve eski saat ustası Nuri Efendi'den öğrendiği saat tamirciliği zanaatıyla hayatını sürdüren bir karakterdir. Halit Ayarcı ile karşılaşmasaydı hırsları veya büyük projeleri olmadığı için hayatına muhtemelen mütevazi bir saat tamircisi olarak devam edecekti demiş.
0: Evet, tüm yakınmaları ile birlikte devam evet. ederdi diye düşünüyorum ben de.
1: O zaman ikinci soruya
0: evet.
1: geçelim. Şimdi biraz bugüne getiriyoruz Hayri İrdal'ı. Hayri İrdal günümüzde yaşasaydı nasıl bir sosyal medya davranışı sergilerdi?
0: İlginç.
1: A. Uzak dururdu. B. Aktif kullanırdı. C. Herkeste olduğu için formalite icabı hesabı olurdu. D. Genelde gizli kalmayı tercih eder, merak ettiklerini takip etmekten geri kalmazdı.
0: Evet, aslında Hayri İrdal'ın Halit Ayarcı öncesinde keşfedilmemiş benine baktığımızda gizli kalmayı, çok ortalarda görünmemeyi, keşfedilmemeyi, fark edilmemeyi daha doğrusu benimseyen bir kahraman gözümüze çarpıyor. Eğer o yaşamı olsaydı Halit Ayarcı'yla tanışmadan önceki yaşamında büyük ihtimalle sanırım son seçeneği ifade ederdim.
1: Yani.
0: Evet, yani takip eder ama kendisi işin içerisine çok girmemeye çalışır.
1: Kendini
0: gibi.
1: Çok belli etmez
0: evet.
1: ve insanları takip eder.
0: Evet, toplumdaki davranışı zaten o görülmeme üzerine kurulmuş genelde. Ama Halit Ayarcı sonrasında biraz daha sosyal, daha etkin bir kahraman. Belki o zaman bu sosyal medya duruşu da değişebilirdi.
1: Hı hı. Yapay zekada D demiş.
0: Evet.
1: Genelde gizli kalmayı tercih eder, merak ettiklerini takip etmekten geri kalmazdı. Neden diğerlerini seçmediğini de söylemiş. A şıkkı uzak duramazdı seçeneği. Merakı ve insanları izleme dürtüsüne engel olamazdı. O yüzden uzak durmazdı, aktif kullanmazdı. Çünkü paylaşacak bir iddiası veya dijital vitrin kaygısı yoktu.
0: Evet.
1: C sadece formalite hesabı şıkkı onun pasif meraklılığını ve gizli izleyiciliğini eksik bırakırdı. Dolayısıyla sessiz takipçi, biz stalker diyoruz herhalde değil
0: evet,
1: mi şimdi?
0: Evet, güncel tabirimizde.
1: Evet, olmayı tercih ederdi demiş.
0: Evet, aslında güzel yakalamış çünkü romanda da Hayri İrdal kendini tanımlarken hayatı hep arka sıralardan, arka locadan takip ettiğine dair bir çözümlemesi var, bir öz eleştirisi var kendisine dair. Buna da tam uyuyor sanırım.
1: Zaten o seçeneği

0: Evet, geçelim mi 3'e?
1: Tabii.
0: Biraz romanın dışına çıkıp başka romanlara gideceğiz. Hayri İrdal şu karakterlerden hangisine daha çok benzer? Bu soruyu yazarken biraz da zorlandım. Acaba çok benzeyen bir karakter buldum mu ya da hiçbirinin ilgisi yok mu diye. Siz bir E seçeneği olarak hiçbirini de ekleyebilirsiniz. Ama tamam, seçenekleri söylüyorum. Aylak Adam'daki Bay C, Tutunamayanlar'daki Selim Işık, Huzur'daki Mümtaz, Kürk Mantolu Madonna'daki Raif Efendi. Hangisine daha çok benzer?
1: Hangisine daha çok benzer? Hepsiyle ortak bir yönü var bence. Çünkü tutunamamak belki. Hayri İrdal'da toplumun genel kabullerinin dışında bir kahraman. Her ne kadar mesela Raif Efendi'ye sıradanlığı açısından benzer, Mümtaz'a görüşlerini yansıtması açısından benzer, Selim Işık'a o karamsar, ironik, hicve yaklaşan bakışıyla benzer. Diğer seçeneğimiz Bay C'ye de toplumdan kopma isteğiyle yaklaşır. Bu noktada hepsinin temsil ettiği o toplum dışılıkla ben kendisini benzetirim. Ama bu romanlarda ben daha karamsar bir hava görüyorum. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün havası, o mizahın da etkisiyle evet daha eğlenceli. Çünkü mizahı orada iyileştirici bir güç olarak da kullanıyor. Yapıcı bir eleştiri olarak da kullanıyor. Burada yazarlarımız daha karamsar, biraz daha umudunu yitirmiş bir pencereden bakıyorlar bence. Ama bu noktada baktığımda Raif Efendi'ye daha yakın buluyorum. Toplumdaki yeri noktasında da, daha sıradanlığı noktasında da daha yakın bulurum. Ama E seçeneği eklersem Don Kişot'a benzetirim. Evet. Don Kişot'a aslında Halit Ayarcı'ya daha çok benzetirim. Hı-hı. Onun bilge yardımcısına da kısmen Hayri İrdal'ı, Sancho Panza'ya da Hayri İrdal'ı daha yakın bulurum. Belki en seçeneği olarak ona ekleyebilirim ben.
0: Yapay zeka D. Raif Efendi demiş, Kürk Mantolu Madonna'daki. İkisi arasındaki paralellikler karakterlerin temel kişilik özelliklerinde ve hayat karşısındaki duruşlarında oldukça belirgindir. Edilgenlik ve çaresizlik demiş ikisi için. İç dünya ve dış dünya çelişkisi, zengin ve hayalperest bir iç dünyası olmasına karşın ikisinin de dış dünyada çevreleri tarafından yetersiz, beceriksiz ve pısırık görülürler. Küçük memur çalışan portresi burada da bir benzerlik bulmuş. İkisi de bürokratik veya kurumsal yapılarda kendilerini geliştirmekten uzak, mütevazi ve edilgen bir memuriyet sürdürürler. Geçmişe sığınma, her ikisi de içinde bulundukları şimdiki zamandan kopuk, geçmişin anıları veya kendi kurguladıkları düş dünyaları içinde yaşarlar diyerek Raif Efendi'ye daha çok benzetmiş Hayri İrdal'ı. Tabii seçenekler bunlar olduğu için belki seçeneksiz bir soru sorsaydık sizin dediğiniz Don Kişot örneğini de verebilirdi.
1: Belki olabilirdi ama bence yapay zekayı da konuşuyoruz madem. Yapay zekanın bu noktada böyle güzel yönlendirilmesi bence asıl amaç olmalı. Yani onu kendi seçenekleriyle baş başa bıraktığımızda yanlış cevap üretme olasılığı bence artıyor. Ama siz böyle yönlendirdiğinizde daha size odaklı cevaplar veriyor bence.
0: Bir de en azından o verilerle sınırlı tutuyor kendini.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü biz ona özgürce cevap versin dediğimizde verdiği cevaba belki hayır böyle değil dediğimizde bu sefer evet haklısın ben yanılmışım diye geri
1: kesinlikle
0: adım atıyor.
1: Evet.
0: Ama burada en azından bir şeylere dayandırıyor herhalde.
1: Evet, bu noktada çerçevelemek, sınırlandırmak belki yapay zekanın doğru kullanımına dair de bir adım olacaktır.
0: Sorular bu kadardı.
1: Teşekkür ederim, çok eğlendim. Çok da merakla bekliyordum acaba.
0: Nasıl buldunuz soruları?
1: Güzel ve romanı ve kahramanı anlamaya yönelik çok odaklanmış sorulardı. Teşekkür ederim. Böylelikle biraz daha açmaya da fırsat verdi. Hem de eğlenmiş olduk.
0: Evet, ben çok teşekkür ederim. Stüdyomuza kadar geldiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün Hayri İrdal'ı konuştuk. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanının baş kahramanıydı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ayşe Demir konuğumuzdu. Ben Kurtuluş Özyazıcı. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Nezaket mevsimi.
1: İnsanın bir başkasının ruhuna, onun rızası olmadan sızmaya çalışması, aslında kendi içindeki o bitmek bilmeyen huzursuzluğu, başkasının mahremiyetinde teskin etme arzusudur. Modern insan, kendisiyle baş başa kalmaktan o kadar korkuyor ki, başkalarının iç dünyasını bir meşgale, bir oyun alanı gibi kullanıyor. Ancak gerçek bilgelik, sınır dediğimiz o çizgilerin arasında birer duvar değil, dostluğu ve aşkı hayatta tutan dilsiz sütunlar olduğunu kavramaktır. Bir insanın anlatmadığı her kelime, onun kendi varlığına duyduğu o en kutsal, en mahrem saygıdır. Peki biz o sessizliğe el uzattığımızda aslında onun kendine duyduğu o hürmeti de hırpalamış olmuyor muyuz? Birini her şeyiyle anlaşılır kılmaya çalışmak onu bir nesneye indirgemektir. İnsan nihayetinde kendi içine doğru uzanan, sonunda asla varılmayacak bir yolculuk gibidir. Biz o yolda ona eşlik edebiliriz, elinden tutabiliriz ama o yolu onun adına haritalandırmaya, onun nedenlerini kendi mantığımızla çözmeye kalkışamayız. Eğer birini bütünüyle çözersek onu kaybederiz. Gizemi olmayan bir varlık artık bizim gözümüzde sadece bir bilgidir, bir can değil. Çoğu zaman açık yüreklilik maskesiyle savunulan o mütecaviz merak aslında sadece kendi egomuzun bir yansımasıdır. Neden böylesin, neden bana bunu anlatmıyorsun diye başlayan her cümle aslında bir ilgi isteği değil, bir iktidar denemesidir. Karşı tarafı savunmasız bırakmak, onu kendi istediğimiz o şeffaflık zindanına hapsetmek çabasıdır. Oysa en yüce dostluk, birbirinin gizemine hürmet etmektedir. Birbirine hiçbir şey sormadan sadece orada olmanın o ağırbaşlı huzurunu yaşayabilmektir. İnsan ruhunun derinliklerine saygı duymak, o derinlikleri bilmeye çalışmak değil, o derinliğin var olduğunu kabul edip oraya düşmemek için bir adım mesafesinde durabilmektir. Bu mesafe ilişkideki gerilimi bitirmez. Aksine o gerilimi canlı tutan, o asil çekimi koruyan bir kalkan olur. Hiç kimse her an her şeyle ortada olan birine karşı o sarsılmaz hayranlığı yeniden duyamaz. Kendimizi başkalarının iç dünyasını anlamak zorunda hissetmekten kurtarmamız gerekiyor. Bu bizim yükümüz değil, bu karşı tarafın sorumluluğu da değil. Bizim sorumluluğumuz kendi içimizdeki o fırtınaları durultmak, karşımızdakinin ise kendi fırtınasıyla baş başa kalmasına izin verecek o olgunluğu göstermektir. Anlamamak bazen anlamaktan daha erdemlidir. Çünkü anlamaya çalışmak kendi zihnimizdeki kalıplara karşımızdakini sığdırma gayretidir. Anlamamak ise karşımızdakinin o özgün ve asla bizim tam olarak kavrayamayacağımız eşsiz varlığına teslimiyet duymaktır. İşte o an iki yabancı ruh birbirinin sınırlarına çarpmadan yan yana durabilir. İki ağaç gibi kökleri derinlerde birbirine değse bile dalları birbirini boğmadan gökyüzüne doğru uzanabilir. Hakiki dostluk birbirinden hiçbir şey gizlememek değil, birbirinin gizemine hırpalamadan o gizemin gölgesinde yan yana oturabilmektir. Sevgili dinleyenler, nezaket mevsiminden bugünlük bu kadar. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Meyseroğlu. Hepinize nezaket dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Nezaket mevsimi.

0: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
1: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Saat 15.
2: Haberler.
3: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplanacak. Toplantıda öncelik olarak fon piyasalarında yaşanan süreç ve gelişmeler ele alınacak. Beştepe'de düzenlenen kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefindeki son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gıda israfının arttığı dünyada barış, huzur ve refahtan söz edilemeyeceğini belirtti. Dünya Gıda Forumu'na görüntülü mesaj gönderen Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor ve bu yönde adımlarımızı atıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdinde olduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiye süreciyle ilgili kanun teklifinin bu ay içinde yasalaşmasının ardından ara ödemelerin yapılacağını söyledi. Cevdet Yılmaz, başkent Ankara'da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Olağanüstü tasfiye süreciyle ilgili kararların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi halinde yatırımcı sayısının da 100 binin altına düşeceğini belirten Cevdet Yılmaz, hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmayacak dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe mesaisi başlıyor. 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi 16 Ekim Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Bütçe görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın komisyonda yapacağı sunumla başlayacak. Bir ay sürecek komisyon görüşmelerinin ardından bütçe kanunu teklifi Aralık ayında genel kurul gündemine alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin devlet politikası haline geldiğini söyledi. Gaziantep'te açıklama yapan Numan Kurtulmuş, terörün bitirilmesiyle ilgili olarak güçlü bir toplumsal iklim oluştuğunu belirtti. Numan Kurtulmuş, devlet aklıyla millet vicdanı buluştu dedi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 limanı Husiler tarafından ondan fazla kez hedef alınırken Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ülkesinin krizin çözümü için her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. Bu yılki son Nobel ödülü de sahibini buldu. Makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri alanındaki çalışmaları dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden iki profesör Robert Hall ve Michael Woodford Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldü. Tarım sigortalarının kapsamı genişletiliyor. Gelecek yıldan itibaren aralarında ceviz, badem, incir, nar, kivi, muz ve kestanenin de bulunduğu 16 ürün daha zirai don riskine karşı güvence altına alınacak. Böylece tarım sigortaları havuzu Tarsim'de sigortalanan ürün sayısı 25'e yükselecek. Üniversite öğrencilerine yönelik burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak başvuruların alınmasına 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edileceğini açıkladı. Üniversite öğrencilerinin burs ve kredi başvuru işlemleri E-Devlet üzerinden yapılıyor.
2: Spor.
3: Trendyol Süper Lig'in 7. haftası bu akşam oynanacak Eyüpspor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Saat 20'de başlayacak maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray yarın Barcelona'yı konuk edecek. Yarın saat 22'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarıyla TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde kara borsa bilet satışının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti ilk 4 kilometresinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor.
0: Her marka araca bakıyor.

0: ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
1: Reklamlar. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var, kaybetmek yok.
3: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

Kurtalan Ekspres'in sesinden dinledik söz ve müziği. Barış Manço'ya ait bu unutulmaz şarkıyı Gibi Gibi dediler. Sevgili dinleyicilerimiz, saygıyla sevgiyle selamlıyoruz hepinizi. Kocaman sımsıcak bir merhaba. Genç Yaşam programında yine her zaman olduğu gibi bazen gülümseten, bazen de kalbimizin en güzel yerine dokunan konularla huzurlarınızda olacağız yaklaşık 45 dakika boyunca. Programımızı Serkan Eyüboğlu hazırladı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz, Seza Turgut mikrofonda. Aramıza hoş geldiniz.

0: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Trabzon Kanuni Anadolu Lisesi'nden başarılarıyla bizleri gururlandıran 3 genç arkadaşımız ve kıymetli öğretmenlerini ağırlıyoruz. Hemen takdim edeyim. Stüdyo konuğumuz danışman öğretmen Semih Serdar Bıyık. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Ve öğrencilerimiz Ela Batmaz. Ela merhaba.
4: Merhaba.
2: Mehmet Asaf Akkaya. Mehmet nasılsın?
5: İyiyim, siz nasılsınız?
2: Seni gördük, daha iyi olduk. Ve Çınar Haktan Yılmaz. Hoş geldin Çınar.
6: Hoş buldum.
2: Sizi şöyle kısaca bir tanıyacağız tabii. Her zaman olduğu gibi ama müsaade ederseniz bir hocamızdan başlayalım. Danışmanımız aynı zamanda, değil mi? Bu büyük başarıya imza atılırken ondan çok büyük destekler aldınız. Teknofest liseler arası sabit kanat İHA kategorisinde Türkiye birincisi oldu sevgili Ela.
4: Evet.
2: Ela, yürekten kutluyorum seni. Bu büyük bir başarı gerçekten.
4: Teşekkür ederim.
2: Ve Mehmet'le Çınar da akıllı teknolojiler sistem tasarımı alanında insanlık yararına başlığıyla Türkiye ikincisi oldular. Çocuklar, tebrik ediyorum gönülden. Bu da muhteşem bir başarı. Şimdi bu hikaye nasıl yazıldı? Adım adım, satır satır alalım, öğrenelim sizden ama değerli hocamıza bir dönelim, dediğim gibi müsaade ederseniz. Evet, Semih Hocam, tebrik ediyoruz. Evet,
3: teşekkür ederim.
2: Bu büyük bir gurur tabii.
3: Evet, aynen öyle. Kesinlikle için, büyük bir gurur.
2: Nasıl başladı hikaye? Sizi çok kısaca tanıyalım. Branşınız nedir?
3: Ben bilişim teknolojileri öğretmeniyim.
2: Ne kadardır görevdesiniz?
3: 20 yılı devirdim. 20 yıl maşallah üzerinde öğretmenlik mesleğinde bir deneyimim var. Kanuni Anadolu Lisesi'nde ise şu anda ikinci yılım.
2: Çok güzel. Tabii böylesi başarılar, böylesi yolculuklar daha da bir anlam katıyor mesleğinize diye düşünüyorum. Ne hissettiriyor size?
3: Şimdi Teknofest'te ben yıllardır başvuruyorum. Yıllardır öğrencilerimle beraber projeler geliştiriyorum. İlk defa benim için de böyle bir derece oldu ama dereceden ziyade öğrencilerle bizim yolculuğumuz çok daha değerli bence.
2: Değil mi?
3: Yani tamam, güzel bir derece aldık. Bu konuda ben de gururluyum. Bu konuda ben de mutluyum ama bu Teknofest yaklaşık 9 yıldır düzenlenen bir organizasyon. Evet. Ben 9 yıldır neredeyse her yıl öğrencilerimle başvuru yapıyorum. Projeler geliştiriyoruz. Öğrencilerime rehberlik yapıyorum. Ve bu süreç içerisinde aldığımız yol bence çok çok daha kıymetli.
2: Yani paylaşmak,
3: evet,
2: üretmek, ortak bir şeyleri başarıyor olmak. En anlamlı olan da bu galiba, değil
3: evet,
2: mi?
3: Kesinlikle öyle.
2: Tebrik ediyoruz hocam. Müsaade ederseniz çocukları bir tanıyalım şöyle
3: tabii,
2: daha
3: tabii
2: yakından.
3: Ki.
2: Ben takdim ettim ama. Evet, şampiyonumuz Ela. Ela aynı zamanda TRT Trabzon Radyosu çocuk korolarından yetişen bir isim.
4: Evet, şu an genç korosundayım. Ama.
2: Gençlik korosundasın. Evet. Türk Halk Müziği söylüyormuşsun.
4: Evet.
2: Emine Hoca ile beraber. Emine, evet. Yıldız Bak'la. Nasıl yola çıktın? Nereden bugünlere ulaştın? Hangi okullardan geçtin? Şu anda Kanuni Anadolu Lisesi'ndesin, değil mi Trabzon'da?
4: Evet, şu anda Kanuni Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Uğur Koleji'nde okudum ortaokulu.
2: Müzikle aran hep iyiydi herhalde.
4: Evet, küçüklüğümden beri müzikle aram çok iyiydi.
2: TRT Trabzon Radyosu'ndaki yolculuğunun hayatına ve tabii başarılarına bir nebze de olsa katkıda bulunduğunu düşünüyorum ben.
4: Tabii ki.
2: Öyle mi?
4: Evet. Aslında ilkokuldan başladım. O yüzden hani hem konuşmam olsun hem hani sesim olsun çok fazla katkıları oldu. Özellikle Arzu Hoca'nın, Emine Hoca'nın.
2: Selam olsun diyelim tüm koro hocalarımıza da bu arada.
4: Evet.
2: Olsun. Ve bu projeyi başlatırken neler hissettin? Nasıl bir yol haritası çizdin kendine? Okulda mı yapıldı duyuru? Teknofest duyurusu?
4: Hayır aslında.
2: Sen gençlik merkezindesin aynı,
4: evet,
2: zamanda, değil mi?
4: Ben bu duyuruyu

0: önceden Bilim Sanat Merkezi'nde duymuştum aslında. İlkokuldan beri Bilim Sanat Merkezi'nde bu gibi faaliyetleri sürdürüyorduk. Bu yılda bir takımımız vardı. Ama takımdan arkadaşlarım günlük hayatta bunu hobi olarak yaptığımız insanlardı. Ve hepimiz birleştik ve Gençlik Merkezi'nden başvurduk. Geçen yıl dördüncü olduk.
1: Çok güzel.
0: Bu yıl
1: Bu yıl da
0: birinci olduk
1: birinci
0: sonunda.
1: oldunuz değil mi? Kupanıza sanıyorum Gençlik Merkezi sahip çıkmış.
0: Evet, kupamız işte plaketimiz.
1: Plaketiniz. Yani çok da anlamlı plaketleriyle geldiler sevgili dinleyicilerimiz. Teknofest yazıyor üzerinde. Ve bir arma var. Değil mi Semih Hocam?
2: Evet,
1: Ne arması o
2: Teknofest'in
1: Teknofest'in?
2: kendi logosunu
1: Kendi
2: kullanıyorlar.
1: logosu değil mi? Kanatlar var. Kanadın üzerinde de bir füzeye
2: Bir
1: benzer
2: roket var,
1: bir
2: evet.
1: o roket var değil mi orada muhteşem. Çok anlamlı gerçekten. Heyecan verici.
2: Kesinlikle.
1: Tabii bu şampiyonluk öyküsünü adım adım yazdınız. En çok seni mutlu eden de açıklandığı herhalde gün oldu değil mi yarışmanın?
0: Evet, yani sonunda dedik ki yıllardır çalışıyoruz biz çünkü. Gerçekten dedik ki bir şeyi başardık ve hani hepimizin emeklerinin sonucu sonunda herkese duyuruldu dedik.
1: Harika. Şimdi projenin ayrıntılarını senden alacağım.
0: Tabii ki.
1: Türkiye birincisi olan bu projenin. Ama müsaade edersen diğer arkadaşlarımıza
0: Tabii.
1: da dönelim. Onlar da çok büyük bir başarıya imza attılar. Türkiye ikincisi oldular. Değil mi? Evet. Hikayeyi Mehmet Asaf'tan dinleyelim. Hem de onu tanıyalım. Kaçın sınıftasın Mehmet?
3: Ben 10. sınıfa gidiyorum.
1: Bu arada Ela sen kaçtaydın?
0: 11.
1: 11. Peki.
3: Öncelikle her şeyin başlangıcı Semih Hoca ile birlikte tanışmamızla oldu. Okulda Semih Hoca gerçekten bu tarz projelerde, bu tarz yarışmalarda çok ilgili bir hoca. Elinden gelenin her şeyi yapıyor. Sürekli arkamızda, sürekli bize destek veriyor. Daha sonrasında Çınar'la da birlikte böyle şeylere ilgimiz olunca bazı yarışmalara katıldık. Öncesinde çok başarı elde edemedik. Ama her zaman Semih Hoca arkamızdaydı. Her zaman bir sonrakinde yaparız dedi ve artık sonunda bir başarı elde edebildik
1: Harika bir
3: Teknofest'le
1: motive
3: birlikte.
1: edilmişsiniz. Harika motivasyon söz konusu burada değil mi? Tabii yılların da tecrübesi var Semih Hoca'da. Teknofestlerde özellikle çok
3: Evet.
1: tecrübeli bir isim. Değil mi?
3: Evet.
1: Bunun da avantajını kullandınız hep beraber. Ne kadar. Çınar sen ne hissettin?
4: Ben de dediğim gibi takımın kaptanı olarak bunu bir liderlik olarak gördüm ve dediğim gibi TÜBİTAK geçmişimiz de vardı. Bir başarı elde edemesek de bu bizim için bir moral motivasyon oldu. Bunun sonucunda da Teknofest'te böyle bir derece yapmak gurur verici.
1: Harika. Gecenizi gündüzünüze kattığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Doğru mu söylüyorum?
0: Evet
1: Ela.
0: hocam. Özellikle İHA konusunda çok fazla deneme yapmanız
1: Değil mi?
0: gerekiyor. Bir de Trabzon'da düz alan bulmak da çok zor. O yüzden
1: Düz alanda mı çalışmanız gerekiyordu?
0: evet.
1: Neden?
0: Uçağın iniş takımını düzgün kullanabilmesi için düz bir alan olması
1: Düz alan
0: gerekiyor.
1: olması lazım. Nerede yaptınız çalışmayı?
0: Akçabat'ta bir sahil var daha şu an inşaat halinde.
1: Evet.
0: Orada çalışmalarımızı sürdürüyorduk ama şu an galiba oraya da beton dökecekler.
1: Öyle mi?
0: Yeni bir
1: Yeni bir
0: yer
1: alan arayacaksınız o
0: arıyoruz.
1: zaman kendinize, değil mi? Peki bu arada tabii süreç devam ederken Semih Hocam siz çocuklarla hep beraberdiniz
2: Evet,
1: galiba, değil mi?
2: sürekli birlikte
1: Sürekli.
2: çalışıyorduk. Çalışmalarını ben sürekli takip ediyordum, yönlendiriyordum.
1: Deneylerde de var
2: Süre
1: mıydınız? Test uçuşlarında,
2: evet,
1: test
2: şimdi
1: çalışmalarında?
2: bizim kategoride test uçuşu yok. Biz
1: Yok.
2: projelerini muhtemelen anlatacaklardır.
1: Tabii anlatacaklar.
2: Geliştirdiğimiz projede bizim laboratuvar ortamında, bilgisayar sınıfında
1: laboratuvara girip çıkıyordunuz sürekli o
2: laboratuvar
1: zaman.
2: dediğimiz bilgisayar sınıfında.
1: Bilgisayar
2: Bilgisayar
1: sınıfında.
2: sınıfında
1: Sürekli orada.
2: sürekli orada
1: Çocukları yönlendiriyorsunuz. Onlar size sorular
2: yönlendiriyoruz. Evet.
1: soruyorlar. Hummalı bir çalışma ortamı değil mi?
2: Yani hatalar alınıyor, hataları düzeltmeye
1: Çalışıyor.
2: çalışıyorlar. Yeri geldiğinde ben destek oluyorum.
1: Harika. Bu arada derslerle nasıl gidiyor eş zamanlı olarak çalışmalar?
2: Ders dışı
1: Dersler
2: zamanlarda.
1: aksatılmıyor tabii
2: Dersler
1: değil mi?
2: aksatılmıyor. Tamamen ders
1: Aa,
2: dışı
1: güzel. O
2: zamanlarda
1: çok
2: çalışmaları
1: güzelmiş.
2: yürütüyoruz.
1: Bir program yapıyorsunuz
2: Evet,
1: ders
2: bir program, evet.
1: dışında. Bazen okul sonrasında da kalıyorlar mı çocuklar?
2: Çok fazla ihtiyaç duymadık açıkçası biz. Ama
1: Okul
2: normalde tabii ki
1: değil
2: gerekiyor.
1: mi? Gün içerisinde bir şekilde
2: Yani
1: boşluklar buldunuz, o araları
2: boşluklarda yürütmeyi
1: değerlendirdiniz,
2: başarabildik, evet.
1: yürütmeyi başardınız. Harika. Evet sevgili Ela Batmaz, sabit kanat İHA kategorisi. Liseler arası bir yarışmaydı bu Teknofest'in düzenlediği. Şu yarışmada birinci olan projeni şöyle bir tanıtıver bize. Orada da tanıtım yaptın zaten sen değil mi? Bir
0: Evet,
1: sunum yaptın
0: yaptık.
1: galiba. Beraber yaptınız arkadaşlarınızla.
0: Evet.
1: Hadi seni dinliyoruz o zaman.
0: Aslında bizim kategorimizde birçok ana görev ve yan görevler oluyor. Yaptığımız İHA'nın ilk görevi İHA'nın iki direk arasında 8 çizmesi ve 8'i tamamlayıp iniş yapması. En önemli şey ne kadar hızlı gittiğinden ve İHA'nın ağırlığından biz puan alıyoruz. İkinci görevimiz ise yük atmak.

0: ama iki tane küçük brandamız oluyor. Ve bu brandaya ne kadar ağırlıkta yük attığımız, ne kadar uzağa attığımız hepsi bir puan aslında.
1: Güzel.
0: İlk başta da uçağımız bir, nasıl söyleyeyim, kontrolden geçiyor. Bu kontrolde de biz uçağımızı belli bir kutuya sığdırmamız gerekiyor. Ve bu kutunun boyutundan da puan alıyoruz.
1: Ha, belli bir boyutta olması da
0: Evet.
1: lazım. Ne küçük ne büyük. O
0: Evet.
1: arzu edilen, istenilen ebatta olacak, değil mi?
0: Evet. Mesela bizim uçağımız 8 parçaya bölünüyor. Ama aslında bu da bizim kurulum süremizden azaltıyor. O yüzden bütün puanları aslında en son hesaplayıp hepsini ortalama düzeyde tutacak bir çalışma yapmanız gerekiyor. Bence en çok zorlayan kısmı buydu.
1: Sizin uçağınız uçuyor mu?
0: Evet.
1: Bayağı
0: Evet.
1: uçak yaptınız yani. Motorlarını filan
0: Ya
1: şey
0: ben elektronik kısmında değilim.
1: değil. İkip çalışması yapıldı, değil mi?
0: Evet.
1: O zaman bir iş bölümü var. Sen hangi kısmındaydın
0: Ben
1: işin?
0: mekanik alanındayım.
1: Mekanik alanındaydın.
0: İşte uçağın nasıl bölüneceği, hangi malzemelerle yapılacağı, ben yapım
1: Hangi
0: aşamasındaydım.
1: malzemeleri kullandınız
0: Biz aslında hafif olması için balsa üzerine kaplama yaptık. Normalde uçaklar bir gövde ve bir kanattan oluşuyor.
1: hele? Evet.
0: Ama biz gövdeyi bu yıl komple çıkarmak durumunda kaldık. Çünkü gövdenin çok fazla ağır olduğunu düşündük ve ihtiyacımız olmadığını düşündük. Gövdeyi komple çıkardık.
1: Ha,
0: Belli.
1: gövde ağırlığını ortadan kaldırdınız. Daha
0: Evet.
1: hızlı uçmasını, daha
0: Hem daha hızlı uçuyor hem
1: ağır
0: de
1: yük taşımasını
0: daha ağır
1: belki,
0: yük
1: değil
0: taşıyor.
1: mi,
0: Evet.
1: sağlamış oldunuz. Havada daha sağlam kalabiliyor galiba. Buna bir sınırlama yok herhalde.
0: Yok.
1: Gövdesiz, gövdeli diye böyle bir ayrım
0: Hayır,
1: yapılmıyor
0: tasarım
1: herhalde.
0: tamamen bize
1: Tasarım
0: ait.
1: sadece size ait. Peki bu deneylerde neler yaşadınız, onu az sonra senden öğrenelim.
0: Tamam.
1: Ama geçelim diğer arkadaşlarımızın projesine. İnsanlık yararına akıllı teknolojiler sistem tasarımı. Öyle mi Mehmet Ağa?
2: Evet.
1: Asaf. Biraz anlatır mısın? Nasıl bir şey?
2: Öncelikle bizim çözüm bulmayı hedeflediğimiz problem trafik kazalarındaki can kayıplarının çok fazla olması ve her geçen günde artarak devam etmesi. Normal şartlarda bir trafik kazası gerçekleştiğinde çevredekilerin bunu fark edip 112 haber vermesi 10-15 dakikayı bulabilmekte. Hatta bazı kırsal bölgelerde günlerce sürdüğü örneklerde mevcut. Bizim geliştirmiş olduğumuz sistemle birlikte trafik kazasından sonra 3,5 saniye gibi kısa bir süre içerisinde hem 112'ye haber veriliyor hem de sürücünün önceden belirlemiş olduğu telefon numaralarına SMS yoluyla trafik kazası olduğuna dair bilgi ve konum gidiyor.
1: Tabii saniyelerin, dakikaların çok çok önemli
2: Tabii
1: olduğu o süreçte siz zamanı hızlandırıyorsunuz, müdahale zamanını galiba, değil mi?
2: evet, benzer sistemler var, ECOL sistemi gibi, ama ancak bunlar sadece yeni model arabalarda mevcut. 2018 sonrası üretim araçlarda. Bizim geliştirdiğimiz olduğumuz sistem küçük bir kutu şeklinde olarak araçların ön camına takıldığında eski veya yeni fark etmeksizin bütün araçlarda kullanılabiliyor.
1: Bütün araçlara monte edilebiliyor.
2: Ekstra olarak biz ondan farklı olarak kamera ekledik. Kamera aracılığıyla da kazadan sonra araç içinin görüntüsü alıp 112'ye verilerek kazazedeler hakkında bilgi sahibi olması sağlanıyor
1: Harika.
2: 112'nin.
1: Çınar, sen hangi aşamada vardın bu
2: Ben biraz
1: projede?
2: sistemden bahsetmek istiyorum.
1: Tabii.
2: Sistemde bir darbe sensörü kullandık. Darbe sensörüyle araca gelen darbeleri algıladık. Gerçekleştiği kazayı algıladık.
1: Evet.
2: Ve tabii bu darbelerin de bir ölçümden geçmesi gerekiyor. Bunun için de ivme ölçerden yararlandık. İvme ölçeri kullandık ve darbenin hangi yönlü olduğu, ne kadar büyüklükte olduğunu analiz ettik. Bunu SP32 dediğimiz kamera modülüne ilettik bu bilgiyi. Bu bilgiyi ilettiğimiz bu modülle de kamera görüntüsü aldık ve bunu yetkililere ilettik.
1: Harikulade. Ela, deneme uçuşları. Düz alan bulduk dediniz. Şimdi beton atılıyor oraya. Üzülmüşsünüzdür sonradan.
0: Çok üzüldük.
1: Evet, öyle düz alanlara ihtiyacımız var, değil mi?
0: Evet.
1: Nasıl yaptınız uçuşların testini?
0: Ya aslında şöyle, çok fazla rüzgar faktörü olsun, burada hava durumu olsun, zorlu bir süreç oldu bizim için. Ve İHA yaparken biz hafifliği ön plana koyduğumuz için çok fazla kırım yaşadık. Biz uçağımızı 10 kere kırdık.
1: Öyle
0: Biz oraya
1: mi?
0: 11. uçağımızla gittik.
1: Aa, çok zor bir süreç.
0: Evet, biraz.
1: Her kırım yaşadığınızda çok üzülmüşsünüzdür herhalde. Hayal kırıklıkları falan oldu mu?
0: Yok aslında. Genelde tecrübeli bir ekip olduğumuz
1: Tecrübeli
0: için,
1: bir
0: evet.
1: ekiptiniz.
0: Hiç moralimizi bozmayıp yeniden yaptık.
1: Yeniden. Zaten başarmanın herhalde, bilimsel ilerlemenin temelinde de bu var galiba, değil mi?
0: Evet.
1: Edison da yanılmıyorsam 2-3 bin defa denemiş ampulü bulana kadar. Kırmış, dökmüş, patlatmış, değil mi Semih
2: Evet,
1: hocam?
2: fazlasıyla.
1: Yani bu sabır işi biraz da herhalde, bu tip projelerde başarılı
2: Kesinlikle.
1: olmak için, değil mi? Siz
2: Kesinlikle.
1: neler gözlemlediniz çocuklar üzerinde bu süreçte?
2: Şimdi tabii benim daha çok gözlemlediğim şey öğrencilerim genelde

0: Dönem dönem yorulduğu zamanlar oldu. Yani artık bunu nasıl halledeceğiz dedikleri zamanlar oldu. Ancak tabii ki burada kendilerini motive edip tekrar tekrar
1: Değil mi?
0: devam ederek başarıya ulaşılabiliyor. Veya başarı için sadece ödül diye düşünmeyin. Eninde sonunda bir projeyi üretebilmek, bunu hayata geçirebilmek de büyük bir başarı.
1: Şüphesiz.
0: O yüzden asla bıkmadılar, asla yılmadan devam ettiler, önlerine
1: Harika.
0: baktılar.
1: Mehmet Asaf, şimdi bu proje belki de hayata geçecek. Patenti alınacak ilerleyen dönemlerde. Ve yaygınlaştırılacak. Her araç belki de sizin modüller olarak tasarladığınız bu sistemi kullanacak. Heyecan verici değil mi?
2: Evet. Binlerce, milyonlarca insanın hayatını kurtarabilecek bir proje olması bizi çok motive ediyor.
1: Motive ediyor. Motivasyonun kaynağında bu var değil mi biraz da? İnsanlık için zaten isminden de belli. İnsanlık yararına bir proje üretiyor. Bütün projeler öyle aslında değil mi? Teknofest'te yer alan sevgili Ela'nın projesi de öyle. Yani orada da hayati sanıyorum müdahaleler yapılacak insanlık için değil mi? Bu taşıma sadece belli bir alanda gerçekleşmeyecek herhalde değil mi Ela?
3: Bizim uçağımız askeri araçlarla aynı oranda yük taşıyabiliyor.
1: Değil mi?
3: Kendi ağırlığından daha fazlasını taşıyabildiği için istediğimiz her alana onu entegre edebiliriz.
1: Harika. Çınar, uykusuz kaldığın günler oldu mu proje için?
4: Ya, tabii rapor yazma süreci biraz bizi yordu, yıprattı
1: Senin
4: biraz.
1: motivasyonunun temelinde ne var?
4: Yani takım çalışması diyebilirim.
1: Takım
4: Takımdaki
1: çalışması.
4: herkes, yani yoğun bir motivasyon kaynağımız vardı. Arkadaşımın dediği gibi insanlığa dokunacaktık yani bu projeyle. Bu rapor sürecinde bu şekilde atlattık.
1: Harika. Kaç kişiden oluşuyor ekibiniz?
4: Ekibimiz iki kişiyiz
1: İki
4: ve
1: kişi.
4: hocam.
1: Ve hocamızla
4: Hocamla beraber üç
1: birlikte.
4: kişiyiz.
1: Ela sizde?
3: Biz 7 kişiyiz.
1: 7 kişi. Onlara da
3: Evet.
1: selam olsun diyelim. Hemen bir
3: Hepsine
1: çırpıda
3: olsun.
1: isimlerini sayabilir misin onların?
3: Sayayım. Bir dakika. Düşünmem lazım. Çok fazla isim var hocam. Hepsinin isimleri
1: Olsun.
3: bilinemedi.
1: Bekleriz biz.
3: Ömer Asaf Türk.
1: Ömer Asaf.
3: Ben.
1: Sen?
3: Ali Faruk.
1: Ali Faruk.
3: Kemal.
1: Kemal.
3: Mete.
1: Mete.
3: Enes,
1: Enes. Ve
3: Batuhan.
1: Batuhan.
3: Evet.
1: Selam olsun hepsine de. Bir dahaki sefere onları da alın gelin.
3: Tabii ki.
1: Olmaz mı? Arkadaşlar, değerli hocam, bir müzik arası verelim. Kaldığımız yerden ikinci bölümde devam edelim. Özellikle bu proje süreçlerini merak eden genç arkadaşlarımız vardır. Onlara da tavsiyeleriniz olur diye düşünüyorum ikinci bölümde. Yanılmıyorum, değil mi?
0: Evet.
1: Evet
0: Tavsiyelerimiz
1: arkadaşlar.
0: olacak tabii ki.
1: O zaman saatimiz 15.33'ü gösterirken Yaşar'ı dinleyelim sevgili dinleyicilerimiz. TRT Trabzon radyosundasınız. Gibi gibiyim diyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Teknofest liseler arası sabit kanat İHA kategorisinde Türkiye birincisi olan Ela Batmaz ve insanlık yararında akıllı teknolojiler sistem tasarımı alanında Türkiye ikincisi olan Mehmet Asaf Akkaya ile Çınar Haktan Yılmaz bizlerle birlikte danışman öğretmenleri Semih Serdar Bıyık da onurlandırdı bizi efendim. İlk bölümde radyolarını yeni açanlar olabilir. Şöyle genel olarak bir bakış sergiledik. Projeler nasıl şekillendi, hangi konular üstüne neler yapıldı, çokça denemeler yapılmış ve tabii başarının arkasında büyük bir emek ve güçlü bir takım ruhu olduğunu da öğrenmiş olduk. Şimdi ikinci bölümde biraz daha bu Teknofest yolculuğu nasıl sürüyor, nasıl başlayıp nasıl devam ediyor? Özellikle bu alanda kendini ispat etmek isteyen genç arkadaşlarımıza mesajlar aktaracağız, yol gösterici bilgiler vereceğiz. Heyecanlarına tabii, üretmenin heyecanına ve geleceğe dair hayallerine de bakacağız sevgili arkadaşlarımızın az sonra. Evet Semih Hocam, şimdi merak eder genç arkadaşlarımız belki de. Nasıl başlıyor bu yolculuk? Nereden adımlar atılmaya başlanıyor Teknofest için? Şöyle bir prosedürü bize aktarır mısınız?
1: Öncelikle Teknofest yarışmaları Ocak veya Şubat ayı içerisinde duyuruyor. Her sene yeni kategoriler eklenebiliyor. Eski kategorilerden bazıları çıkabiliyor. Ancak Ocak ayını veya Şubat ayını beklemek bizim için biraz dezavantaj oluyor. Bu nedenle biz çok daha öncesinden okul açıldığı zaman Eylül ayından itibaren öğrencilerimizle beraber proje fikirlerini en azından netleştirmeye çalışıyoruz. Sonrasında artık Şubat ayı geldiği zaman fikir bulup bu fikir üretme aşaması biraz daha zaman kısıtlı olduğu için yetersiz kalabiliyor. Çünkü sonrasında ilk aşama için yaklaşık 1-1,5 aylık bir süre veriyorlar bize. Bu süreçte projeyi artık yavaş yavaş üretmeye başlayıp projenin bir ön raporunu yazmamız gerekiyor. Bununla beraber sistem üzerinden Teknofest'in kendi bir sistemi var. T100KS isminde buradan bir ön başvuru yapmamız gerekiyor.
0: Başvuruyu
1: Başvuru
0: yaptınız.
1: yaptık. Sonra biz proje üzerine çalışmaya devam ediyoruz hala.
0: Devam
1: Yani biz
0: ediyorsunuz.
1: ön başvuru yaptık, proje bitti diye bir şey söz konusu değil.
0: Evet.
1: Haziran ayına kadar proje üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.
0: Evet.
1: Haziran ayı sonunda da sisteme tabii ki ön aşamayı geçtiysek, o dönemde yüklediğimiz rapor üzerinden bir eleme yapılıyor tabii ki. Eğer geçtiysek, Haziran sonuna kadar sisteme bir sunum yüklememiz isteniyor ve öğrenciler bu sunum üzerinden online olarak bir sunum yapmaları gerekiyor. Projeyi online sunum
0: Canlı
1: üzerinden
0: yüz yüze.
1: canlı yüz yüze sunum yapmaları gerekiyor.
0: Kolay değilmiş süreç.
1: Yani
0: Zorlayıcı.
1: eğer bu süreci de geçtikten sonra finallere davet edilirlerse artık şimdi Teknofest finallerine gidip projelerini şimdi de Teknofest finallerinde jüriye sunum yapıyorlar ekstra. Ve son karar artık jüri sunumundan
0: Jürinin
1: sonra
0: oluyor.
1: oluyor.
0: Aşama aşama
1: Aşama
0: yani
1: aşama
0: bu,
1: oluyor.
0: değil mi?
1: Yalnız tabii ki kategori bazı değişir. Mesela bizim kategorimiz bu şekilde. Ancak Ela'nın kategorisi biraz daha farklı bir süreci
0: Farklı.
1: var onun.
0: Nasıldı yani onunki? Ela.
2: Bizim kategorimizde önce yine bir rapor aşaması oluyor ama
0: Evet.
2: onlarınki gibi araştırma rapor değil. Daha çok bizim kendi tasarımımız olduğu için tasarımı anlattığımız ve farklı sitelerden tasarımı çizimini işte biz bunu denemeden önce bazı hesaplamalar yapıp işte ne kadar hızla gidebildiği, maksimum ne kadar taşabildiği hepsini hesaplayıp o raporda onları kanıtlamamız gerekiyor. İkinci aşama olarak biz online sunum yerine bir video çekiyoruz. Uçağın yapım aşaması, yazılım aşaması ve uçağın gerçekten uçtuğunun bir kanıt videosu. Her video bölümünde belli şeyler isteniyor bizden ve o videoların hepsinin içinde bunlar olmak zorunda. Yoksa zaten direkt eleniyorsunuz.
0: Şartları var yani. Adım
2: Evet.
0: adım gidiyorsunuz siz de.
2: Bunu geçtikten sonra da ana yarışmaya gidiyoruz ve uçağımızı uçurup yarışıyoruz. Daha sonrasında finallere
0: Finallere
2: gidiyoruz.
0: gidiyoruz. Tabii projelerin özgün de olması gerekiyor, değil mi arkadaşlar, değerli hocam?
1: Evet, şimdi
0: Yani
1: bir özgünlük şartı var kesinlikle.
0: daha önceden düzenlenmiş, hazırlanmış bir proje yerine yeni ya da daha önceki projelerin revize
1: Evet,
0: edilmiş
1: onu ekleyecektim ben de. Yani
0: halleriyle mi?
1: orijinal proje bulmak günümüzde kolay değil.
0: Zor,
1: Orijinal fikir bulmak
0: tabii.
1: gerçekten zor ama
0: Doğru.
1: var olan projelerde yani daha önce gördüğü bir enteresan bir fikir vardır, bir proje vardır. Buna kendi daha güzel eklemeler yaparak projeyi daha iyi hale getirdiği zaman yine orijinal bir proje.
0: Değil mi? Tabii ki. Şimdi çocuklar merak ediyorum. Evet, ödül aldınız. Bu büyük bir gurur sizin için ama bunun dışında, ödüllerin dışında da size çok şey kazandırdığını düşünüyorum. Ya bu proje süreci. Çınar, ne değişti hayatında? Bu projeye başlamadan önce ne düşünüyordun? Geldiğimiz yerde ne
1: Bu
0: düşünüyorsun?
1: benim üçüncü yılım Teknofest için. Yani sürekli proje yazdık, rapor yazdık ama geçmedi.
0: Evet.
1: Yani iki yıl geçmedi. Bu yıl üçüncü yılımda
3: Bu başarıyı elde etmek çok büyük bir gurur. Ve aynı zamanda soruyu bir daha alabilir miyim?
0: Ya hayatında neler değişti? Bu proje yolculuğunda sana çok şey
3: Yani
0: katıldığını
3: bakış açım çok
0: düşünüyorum
3: değişti
0: ben.
3: her şeye karşı.
0: Değişti.
3: Bir, şuradan bir proje çıkar mı?
0: Takım
3: Şunu
0: çalışmasını
3: nasıl
0: öğreniyorsun
3: yapabiliriz? Tabii
0: herhalde.
3: evet.
0: Değil mi?
3: O
0: Yani
3: da hayata çok şey
0: nasıl
3: katıyor.
0: birlikte üretim gerçekleşir bunu öğreniyorsun herhalde.
3: Evet.
0: Ve tabii zorlu yollardan nasıl ilerlenir?
3: Tabii.
0: Bunların
3: Bunu
0: hepsini
3: da
0: herhalde
3: görmüş
0: yaşıyorsun.
3: olduk.
0: Mehmet Asaf sen?
4: Evet tabii ki şimdi sadece proje açısından değil, hem aynı zamanda Urfa'ya gittiğimizde, Şanlıurfa'ya
0: Urfa'daydı değil mi
4: gittiğimizde
0: şampiyona?
4: bir festival ortamı var ve orada deneyimleyebileceğimiz birçok farklı ürün oluyor. Bu deneyimler de aslında bizim için çok önemli. Daha sonrasında belki de ömrümüz boyunca unutmayacağımız arkadaşlarımızla, öğretmenimizle birlikte bir zaman geçiriyoruz orada bir hafta gibi. O da gerçekten
0: Anı
4: bizim için çok
0: biriktiriyorsunuz
4: değerli.
0: değil mi?
4: Evet.
0: Zenginleşiyorsunuz, yeni yeni insanlar tanıyorsunuz, değil
4: Evet.
0: mi? Ela sen de yaşadın mı bunları?
2: Evet, orada
0: Yeni
2: çok
0: arkadaşların oldu mu?
2: çok fazla. Orada bizimle aynı projelere sahip, yeni fikirler düşünen insanlarla tanışıyoruz.
0: Ne güzel.
2: İşte Urfa'nın kültürü olsun, özellikle yemekleri olsun, çok şey öğrendik ve deneyimledik. Bir de hani bu hepsi bizim için bir deneyim oluyor. Özellikle zaten onlarınki bir proje fikri ve her
0: Tabii.
2: yıl yeni şeyler katıyorlar kendilerine. Bizimki bir hobiden başladığı için aslında sevdiğimiz de bir iş. O yüzden orada çok güzel zaman geçirdik.
0: Çok güzel. Unutamadığınız anılar var. Onlardan birini ya da birkaçını paylaşmak ister misiniz Mehmet?
4: Tabii ki mesela çok var, hangisinden bahsetsek?
0: Hemen birini cımbızla içinden. Seni en çok etkileyen, şaşırtan belki
4: Ya oraya
0: ya da
4: gittiğimizde
0: mutlu eden.
4: aslında birçok farklı teknolojik ürün vardı. Uçak simülasyonu deneyebiliyorduk mesela. O harikaydı. Evet,
0: En
4: tabii
0: çok
4: ki.
0: onlardan etkilendin
4: Evet,
0: sen.
4: evet.
0: Çınar seni ne etkiledi en çok?
3: Ben
0: Unutamadığın anı
3: sunum
0: var mı?
3: aşamasından çok etkilendim. Mesela TÜBİTAK'a katıldığımızda psikolojik olarak sanki kötü geçmiş gibi
0: Öyle mi?
3: hissediyorduk TÜBİTAK'ta ve öyle de oldu. Yani Teknofest'te yine aynı duygu yaşadık. Acaba olmayacak mı gibi hissettik ama sonucunda böyle bir dereceyi almak bize çok moral motivasyon oldu.
0: Aileleriniz de destek veriyor tabii bu süreçte değil mi Semih Hocam?
1: Yani
0: Onlarla
1: tabii
0: da
3: ki
0: birlikte miydiniz? Onları da
3: aileler bizi motive
0: gözlemlediniz mi?
3: etmeye
0: Sadece
3: çalışıyor.
0: çocukları gözlemlemediniz herhalde.
1: Aileler de bizi mümkün olduğu
0: Değil
1: kadar
0: mi?
1: yardımcı olmaya çalışıyor, destek olmaya çalışıyorlar tabii
0: Selam
1: ki.
0: olsun diyelim tüm ailelere. Onlarsız olmaz zaten. Değil mi?
1: Tabii ki aileler de bizim en büyük destekçimiz,
0: Destekçiniz.
1: arkamızdaki.
0: Çok çok önemli. Şimdi sevgili Ela Batmaz, TRT Trabzon çocuk korolarından yetişen bir isim dedik. Şu anda türkü söylüyor. Daha şu anda yok mu? Söylemiyor musun? Öyle mi? Söylüyordun.
2: Ha, şu an söylüyorum. Ben şu
0: Yani
2: an söylememi istediğini
0: ben
3: sandım.
0: oraya
2: Çok
0: getirecektim
2: korktum.
0: lafı gerçekten de.
2: Hayır.
0: Emine Hoca ile birliktesin bizim değerli değil mi hocamız
2: Evet.
0: Emine Yıldız Bak'la. Düzenli olarak geliyorsun her hafta hemen.
2: Geliyorum.
0: Harika.
2: Her
0: Ne
2: yıl
0: çalışıyorsunuz
2: konserlerimiz
0: bugünlerde?
2: oluyor.
0: Hangi türküyü çalışıyorsunuz ya da türküleri? Hangi yöreni?
2: Şu an seçim aşamasındayız.
0: Ha
2: 19 Mayıs
0: seçiyorsunuz.
2: konserimizde hangi türküleri söyleyelim
0: 19
2: diye.
0: Mayıs konserine hazırlanıyorsunuz
2: Evet.
0: şimdiden değil mi? Aa, çok güzel. Konserlerde biz de yer alıyoruz hocam. Sunumunda yer alıyoruz. Arkadaşlarla birlikte oluyor. Çok keyifli oluyor.

0: gerçekten. Şöyle bir kuplelik belki aklına geliveren vardır bir türkü. Çok sevdiğin
1: Yok,
0: ve
1: hayır.
0: senin bu çalışmanı, bu başarını anlattığını düşündüğün bir türkü. Sen onu düşünürken ben arkadaşlarımdan ve hocamdan Bilgi abiye devam edeyim, tamam mı? Ela. Evet hocam. İmkanları kısıtlı gençler de olabilir.
2: Evet.
0: Onlara ne tavsiye edersiniz? Özellikle böyle bir yolculuğa çıkmak isteyen ama
2: Böyle bir
0: dediğim.
2: yolculuğa çıkmak isteyen öğrenciler için Teknofest fazlasıyla maddi destek de sağlıyor. Yani proje yapmak istiyor, güzel bir fikri var, bunu hayata geçirmek istiyor ama maddi imkanı yok. Teknofest mümkün olduğu kadar maddi destek sağlıyor. Ayrıca projelerde kesinlikle çok yüksek maliyetler de şart değil. Bizim projemizin maliyeti açıkçası söylesem gerçekten bu kadar
0: Öyle
2: uygun
0: mi?
2: fiyata mı diyebileceğiniz düşük maliyetlerle de çıkabiliyor. Burada önemli olan öğrencinin gerçekten güzel bir fikir bulabilmesi, bu fikri gerçekten faydalı bir şekilde çözüm üretebilmesi. Bir problem bulacak, bu probleme gerçekten fayda sağlayacak ve uygulanabilir bir çözüm üretmesi bekleniyor aslında.
0: Harika.
2: Mesela biz festival alanında yarışmadayken devasa boyutlu, şaşalı projeler de vardı. Evet, bizim projemiz onların yanında belki sönük kalıyordu. Evet.
0: Evet.
2: Ama fikir olarak demek ki jüri bizim projemizi çok daha değerli görmüş. Bizim ürettiğimiz çözümü çok daha değerli görmüş. Yani burada maddiyat da çok önemli değil aslında. Bunu da biz deneyimlemiş olduk.
0: Tabii ki. Gelecek planları biraz da ona bakalım çocuklar için. Hedefler nedir? Nereye ulaşmak istiyorlar? Evet Çınar. Ne yapmak
2: Yani biz
0: istiyorsun?
2: daha festivale gitmeden seneki projemiz hazırdı. Yani düşünce taslak olarak hazırdı. Biz de dediğim gibi inşallah bu sefer TÜBİTAK'a da biraz fazla yoğunlaşacağız. Orada sadece bölge finaline gidebildik. Onun daha ötesine geçmeyi planlıyoruz. İnşallah o da gerçekleşecek.
0: Hangi mesleği seçeceksin? Var mı kafanda şu anda?
2: Netleşmedi ama böyle giderse inşallah mühendislik gibi duruyor.
0: Mühendislik. Hangi alanda ki mühendislik? Yazılım mı? Bilgisayar mı?
2: Ya bilgisayar mekanik
0: Makine
2: anlamda
0: mi?
2: makine olabilir, evet.
0: Mekaniği seviyorsun sen.
2: Tabii.
0: Değil mi? Mehmet Asaf var mı senin kafanda işi? Gelecek planı.
2: Gelecek plan olarak aslında daha tam olarak kesinleştirmedim kafamda ama
0: Ama
2: belki doktor olabilir.
0: sen tıbbı tercih
2: Tıp
0: etmek
2: olabilir.
0: istiyorsun. Hadi bakalım yoluna çık. Ela.
1: Ben de tam olarak karar vermedim ama bu projeler olsun, uçak olsun aklımın bir kenarına endüstri mühendisliğini yazdı.
0: Neden endüstri mühendisliği?
1: Bana çok uygun olduğunu düşündüm aslında. Çünkü endüstri mühendisliği, mühendislik bir yana bir şeyleri koordine etme olsun. O konuda çok kapsamlı bir alan.
0: Multidisipliner değil mi?
1: Biraz.
0: Yani birçok alanla iç içe olan bir
1: Evet.
0: mühendislik dalı, endüstri mühendisliği de çok güzel. Aklına geldi mi Türkiye?
1: Hocam vallahi hiç aklıma gelmedi. Başka zamana sözüm
0: Başka
1: olsun.
0: zaman tamam o zaman bir dahaki gelişinde türkünü hazırlayarak
1: Tamam
0: geliyorsun.
1: hocam.
0: Herhangi bir enstrüman var mı çaldığın?
1: Yani eskiden piyano gitar çalıyordum ama şu an çalmıyorum.
0: Belki gitarını da getirirsin.
1: Olsun hocam.
0: Olmaz mı? Paylaşırsın bizimle. Arkadaşlar
1: Tamam.
0: çok güzeldi sizinle birlikte olmak. Semih Hocam, ne diyorsunuz? Artık bağlayalım
2: Evet,
0: sözlerimizi.
2: son
0: Bir dahaki
2: olarak
0: sefere yine bekliyoruz sizi.
2: inşallah tekrar nasip olur bize de.
0: Yeni başarılar, yeni mutluluklar inşallah
2: İnşallah.
0: yaşayacağız. Neler söylersiniz son
2: Şimdi
0: olarak?
2: şunu tavsiye edebilirim. Şimdi Teknofest süreci öğrencilere öz disiplin ve üretme kültürünü sağlıyor öncelikle. Bu Teknofest öğrencilere tüketen değil, üreten bireyler olma bilincini kazandırıyor. Teknofest öğrencilere bunun dışında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizlere şu anda öğrencilere kazandırmamız gereken birçok kazanım var. Örneğin problem çözme yeterliliği kazandırıyor. Eleştirel düşünme, sunum yapma, proje yönetimi yeterlilikleri kazandırıyor. Ayrıca jüri karşısında öğrencilerimiz projelerini savunarak, sunum yaparak, çeşitli matematiksel istatistiklerden yararlanarak projelerini savunma yeterliliğini kazanıyor ve lise hayatından sonra üniversite hayatında veya meslek hayatında da diğerlerine göre birkaç adım önde başlıyor.
0: Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Trabzon'dan yükselen güzel bir başarı hikayesine tanıklık ettik yine. Sanıyorum Ela bir şey söyleyecek.
1: Hocam buraya gelmişken ben birine çok teşekkür etmek
0: Tabii.
1: istiyorum. Bizim aslında şu an danışmanımız değil ama bize bu uçak İHA hobisini yükleyen öğretmenimiz olan Mustafa Güney hocamıza buradan çok
0: Selam
1: teşekkür
0: olsun
1: ediyorum.
0: Mustafa Hoca'ya da. Size
1: Teşekkürler.
0: üzerinizde emeği olan herkese de biz çok teşekkür
1: Evet.
0: ediyoruz. Semih Hocam başta olmak üzere.
2: Evet.
0: İyi ki varsınız. Gençlerimizin azmi, öğretmenlerimizin rehberliği ve tabii bilme duydukları merak bizlere de çok umut.

Bizim azmine, hayallerine ve başarılarına ortak olduk yine. Trabzon Kanuni Anadolu Lisesi'nden 3 öğrencimiz ve bir değerli öğretmenimiz bizlerle birlikteydi. Unutmayalım ki gençlerimize inandıkça, onların hayallerine destek oldukça geleceğimiz daha da güzelleşecek. Programımızı Serkan Eyüboğlu hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç'tı. Seza Turgut sundu. Hepinize sevgiyle, sağlıkla ve umutla kalacağınız güzel günler diliyoruz. Ve Ediz'in sesinden dinleyeceğimiz şarkıyla da huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

0: Genç Yaşam.
1: Saat 16.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. İlk yeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gıda israfının arttığı dünyada barış, huzur ve refahtan söz edilemeyeceğini belirtti. Dünya Gıda Forumu'na görüntülü mesaj gönderen Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor ve bu yönde adımlarımızı atıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdinde olduklarını vurguladı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıda terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son durumla fon piyasalarındaki gelişmeler ele alınıyor. Dış politikada da Mekke İttifakı çerçevesinde atılan adımlarla bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendiriliyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Metina alanının Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttı. Gelişmenin sürecin ilerlemesi açısından önemli bir adım olduğu ifade ediliyor. AK Parti'nin hazırladığı fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili 9 maddeden oluşan kanun teklifi, çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Söz konusu ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağı belirtiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamındaki gizli belgeleri sosyal medya ve dijital mecralarda paylaşanlar hakkında soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldığı duyuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Bankalar Birliği gibi kurumlara soruşturmanın aşamalarına uygun talimat ve müzekkereler gönderildiği belirtildi. Ukrayna, Rusya ile barış sağlanması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a işaret etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda veya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşebileceğini söyledi. Yemen'deki Husiyelerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları yoğunlaştı. Bölgesel güvenliği de tehdit eden saldırılar uluslararası toplum tarafından tepkiyle karşılanıyor. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok sayıda ülke ve kuruluş Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı yayımladı. Mesajlarda saldırıların durdurulması çağrısında bulunuldu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve As Başkanı Sinan Demircioğlu'nu kabul etti. Ziyarette Sofya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda kadın milli takımının kazandığı şampiyonluk kupası Bahçeli'ye takdim edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılmasının ardından kentte hayata geçirilmesi planlanan İzmir Körfezi'ne tüp geçit, ikinci çevre yolu ve TOKİ desteğinde kentsel dönüşüm gibi projelere işaret etti. Cemil Tugay, merkezi hükümetle uyum ve işbirliği içinde çalışarak yatırımları hızlandırmayı hedeflediklerini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB'in girişimci destek programıyla girişimcilerin yanında olduklarını belirtti. Mehmet Fatih Kacır, iş geliştirme desteği kapsamında 2,5 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz dedi. Programla ilgili son başvuru tarihi 31 Ekim Cumartesi günü olarak açıklandı. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
6: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklamlar. Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Çölleşmeden konuşalım. Radyoları başında bize eşlik eden herkese merhaba. TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Çölleşmeden Konuşalım programına hoş geldiniz. Program yapımcınız Ayşe Yürük, ses kayıtta Semahat Şallı ve teknik yapımda Necmiye Şahin'le, spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın, sağlık, mutluluk,

0: huzur dolu bir gün diliyoruz. Bugün de insana, doğaya, hayata dair merak ettiğimiz konuları konuşacak, birlikte düşünmek, anlamak ve geleceğe hazırlanmak için önemli bir konu, iklim adaletinin ne olduğu ve neden önemli olduğu hakkında uzmanımızdan bilgi alacağız. İklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, toplumların yaşam koşullarını ve geleceğini de etkiliyor. Kuraklık, aşırı hava olayları, su kaynaklarının azalması ve doğal afetler farklı kesimleri farklı ölçülerde etkileyebiliyor. Bu durum, iklim değişikliğinin sonuçlarının kimler tarafından daha fazla hissedildiği sorusunu gündeme getiriyor. İklim adaleti kavramı da tam bu noktada önem kazanıyor. Çünkü iklim krizinin ortaya çıkmasında ve sonuçlarının paylaşılmasında herkesin aynı koşullara sahip olmadığı görülüyor. Özellikle kırılgan grupların, çocukların, gelecek kuşakların ve geçimini doğal kaynaklardan sağlayan toplulukların karşı karşıya kaldığı riskler dikkat çekiyor. İklimle mücadelede alınan kararların yalnızca çevresel değil, ekonomik ve hukuki sonuçları da bulunuyor. Bu nedenle iklim politikalarının adalet, hak ve sorumluluk çerçevesinde ele alınması büyük önem taşıyor. Peki hukuk, iklim krizinin ortaya çıkardığı bu adaletsizlikler karşısında nasıl bir rol üstlenebilir? Şimdi, iklim adaletinin hukuki boyutunu ve bireylerin, toplumların ve gelecek kuşakların haklarını hukukçu uzmanımızla konuşacağız. Söz, spiker arkadaşımız Hakan Yılmaz ve Mekanda Adalet Derneği Çevre Adaleti Koordinatörü Yağız Eren Abanus'ta.
1: İklim değişikliği genellikle teknik veya çevresel bir mesele olarak ele alınsa da özünde ciddi bir toplumsal eşitlik sorunu barındırıyor. Mekanda Adalet Derneği Çevre Adaleti Programı uzmanı Yağız Eren Abanus'layız. Çevre adaleti, hukuk ve iklim krizi bağlamında konuşacağız. Merhaba Sayın Abanus.
2: Merhabalar.
1: Son dönemde sıkça duymaya başladığımız iklim adaleti kavramı tam olarak ne ifade ediyor?
2: Yani bu kavramın aslında birçok farklı tanımı yapılabilir ama ben daha pratik bir yerden yaklaşmayı seviyorum. Temel olarak şunu ifade ediyor. İklim krizine hem bir bağlamda sebep olanlar var. Bu krizin derinleşmesine neden olanlar var. Bu krizin maliyetlerini taşıyanlar var. Bu krizin ortaya koyduğu etkilerden çok olumsuz düzeylerde etkilenen gruplar var. Bir de bu krizin ortaya çıkarttığı fırsatlar var. Bu fırsatlardan yararlanan kişiler var. İklim adaleti, maliyet, fırsat benzeri unsurların dağılımında ölçülülüğün, adaletin olması gerektiğini savunan bir yaklaşım.
1: İklim krizinin ortaya çıkmasında en az payı olan toplulukların krizin sonuçlarından en ağır şekilde etkilendiğini görüyoruz. Bu durum küresel ve yerel ölçekte ne tür derin adaletsizlikler doğuruyor?
2: Yani bu durumun birçok farklı boyutu var. Bir boyut mesela kuşaklar arası adaletsizlik. Neredeyse sera gazı salımlarına hiç etkisi olmayan, bugün işte yeni yeni dünyaya gelmiş veya gelecek olan kuşaklar krizin en büyük sorunlarıyla karşı karşıya kalacaklar. Öte yandan işte küresel adalet, yani küresel güney, küresel kuzey arasında yapılan ayrım açısından bakacak olursak burada da çok ciddi sorunlar var. Baktığımızda işte karbon bütçesini özellikle Kuzey Amerika ve Batı Avrupa gibi coğrafi bölgelerin bitirdiğini görüyoruz. Ama bu işte karbon salımlarının sonucu olarak ortaya çıkan iklim afetlerinden bugün en çok orta enlemlere yakın yerlerdeki ülkeler, özellikle bu aşırı sıcak ve nem bağlamında bunlardan etkileniyor. Dolayısıyla hem böyle zamana yayılan düzeyde çok derin adaletler hem de mekansal anlamda bir adaletlerle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim.
1: Çok uzun da görünmeyen bir zamanda coğrafyanın, yani haritaların bile değişebileceği söyleniyor Sayın Abanus. Net bir şekilde en yakın zamanda buralarda tehlike var dediğimiz coğrafyalar nereler?
2: Pasifik adaları. Yani burada böyle çok zaten deniz seviyesiyle iç içe birçok ada var ve bu adalar aynı zamanda da devlet şeklinde örgütlenmiş adalar. Hatta yakın zamanda Vanuatu Uluslararası Adalet Divanı'na o ülkeden üniversite öğrencilerinin girişimiyle bir başvuru yaptı. Bu iklim kriziyle ilgili bizim adamız batmak üzere. Bunun çok yakında batacağı da öngörülüyor. Bununla ilgili işte ülkelerin sorumluluğu nedir gibi bir başvuru yapıldı ve oradan da nispeten olumlu bir karar da çıktı. Diğer yandan bakacak olursanız birçok ülke, Türkiye veya Avrupa Birliği de bu konudan çok ciddi etkilendiğini çeşitli bilimsel verilere dayandırarak da söylüyorlar ama hali hazırda ortada olan mevcut kıramlıkları en derin şekilde yaşayan İşte Pasifik adaları veya Afrika'daki ülkeler gibi ülkelerin bu konudan hali hazırda işte deniz seviyelerinin artması veya çok ciddi kuraklıkların ortaya çıkması gibi sebeplerle çok doğrudan karşı karşıya kaldığını görüyoruz.
1: Ortaya çıkan bu adaletsizlikler ve eşitsizlikler karşısında bir kavram ortaya çıkıyor. Mekanın ve coğrafyanın adil kullanımı. Bu fikir nasıl bir çözüm zemini sunuyor Sayın Abanus?
2: Yani maalesef

0: uluslararası hukukta adalet yok. Bu fikir, bu adaletin ortaya çıkması için insanların bir araya gelebileceği, toplumsal talebin yükseltilebileceği bir fikirsel zemin sunuyor. Bu bağlamda önemli bir zemin.
1: Evet, peki bu zemin bize ne gibi yeni şeyler yaratacak? Yaşanan bu hak ihlalleri ve mağduriyetler meseleyi ister istemez hukuki bir boyuta taşıdı artık. Mevcut hukuk sistemleri bu yeni ve karmaşık adaletsizliklerle mücadelede bugün ne kadar yeterli?
0: Şimdi burada biraz mevcut hukuk sistemlerinin arka planına bakmak gerekiyor. İşte insan hakları ile ilgili en temel belgeye gidecek olursanız, belki dinleyicilerimiz de hatırlar, okullarda da çok öğretilir, 1200'ler Magna Carta'ya gidiyor. Bu belgelere baktığımızda daha çok düzenlenen hukuki ilişkinin insanların insanlarla arasındaki ilişki. İşte o dönemde Magna Carta üzerinde belki burjuvaların kralla olan ilişkisi denebilir. Bu zaman içinde çok çeşitlenip insanın toplumla ilişkisini düzenleyen belgelere dönüştü bu hukuk belgeleri. Yaklaşık 1960'lardan bu yana da insanın doğayla olan ilişkisini düzenlemeye ilişkin birçok aslında yazıyla, edebiyatta olsun, felsefede olsun karşı karşıyayız. Bunların hukuka yansıması biraz da olsa da yine de ben yani kısa sürede olumlu dönüşümler olduğunu düşünüyorum. Mesela işte burada bakabileceğimiz şeylerden bir tanesi çevresel etki değerlendirmesi. Bu mevzuat 1970'lerde ortaya çıkmış bir mevzuat. Bugün de Türkiye'de hala hazırda birçok sorun var. Ama yaklaşık bunun arkasında 50 yıl olduğunu düşününce hala derleme için zemin olduğunu düşündürüyor. O yüzden maalesef hani mevcut hukuk sistemleri bu insanın doğayla ilişkisini düzenlemek açısından çok yetersiz. Ama hızlı bir gelişim olduğunu da ve bu hızlı gelişimin ilmelenme ihtiyacını da vurgulamak gerekiyor.
1: Aslında Magna Carta'dan örnek verdiniz. Bugün Birleşmiş Milletler'in bile yaptırım gücünü sorguladığımız bir dönemdeyiz. Bu hukuki süreçler sonrasında alınan kararların sahaya yansıması konusunda tam olarak nerede sınıfta kalınıyor?
0: Finans ve uygulama, yani bu işte iklim kriziyle ilgili hukuki süreçlerin en yani aşil tendonu açıkçası burası. Burada sorumlu olan belli başlı ülkeler var. Bunlar da özellikle işte hali hazırda gelişmiş ülkeler, kuzey ülkeleri. Bu ülkelerin gelişmemiş ülkelere yönelik çok ciddi finansal sorumlulukları var. Ama bu finans sorumluluğu yerine getirilmediği için bahsettiğimiz gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerin iklim krizini uyumlu bir şekilde kaldırması bir hayli zorlaşıyor. O yüzden temel sorun bu.
1: Bu yetersizliklerin tartışıldığı bir dönemdeyiz gerçekten de. Dünyada ve Türkiye'de giderek artan, dikkati çeken iklim davaları var. Yargının ve hukuki mekanizmaların iklim haklarını koruma ve iklim adaletini sağlama yolundaki rolünü siz nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ben de aslında bir hukukçuyum. Hukuktan sivil topluma geçtim. Benim şahsi görüşüm yani biraz hukukta da çok aradığımı bulamadığım için sivil topluma geçip değişimi farklı alanlardan yaratmaya hevesliyim. Şunu kabul etmek lazım. Hukuk her ne kadar ilerlemeye zemin sağlasa da hukukun yaptığı temel şey mevcut statikoyu kurallar altına bağlayıp onu geçerli sistem kılmak. Dolayısıyla hukukun böyle muhafazakar tarafı da var. Bu bağlamda da iklim davalarının açıldığını görüyoruz ama bu davalardan sınırlı bir şekilde biz olumlu kararlar çıktığını görüyoruz. Olumlu karar çıkan örneklerde de uygulamaya geçilmenin çok zor olduğunu görüyoruz. Bu da bize hani aslında buradaki mücadelenin hukukun ötesine geçip ekonomik ve siyasi sistemleri değiştirecek şekilde de boyutları olması gerektiğini gösteriyor.
1: Tabii dünyada çok fazla var. Siz de örneğini verdiniz bazı ülkelere dair. Pasifik adalarından da bahsettiniz. Türkiye'deki iklim davaları özellikle hangi alanda yoğunlaşıyor? Hangi bağlamda ortaya çıkıyor?
0: Türkiye'de iklim davaları yani sıklıkla biz işte doğa üzerindeki müdahalelere karşı açılan davalarda iklim argümanının gündeme geldiğini görebiliyoruz. Bunun dışında bir de iklimle ilgili politika belgelerine yönelik açılan davalar var. Türkiye'nin mesela orta vadeli azaltım hedefine yönelik açılmış bir dava var. Türkiye'de bu reddedildi. Ama öte yandan daha bu uyumla ilgili olan davalarda daha yol alınabildiğini gördük. Mesela işte Göl Marmara, Marmara Gölü'nün yani oradaki DSİ'nin yaptığı bir takım barajla ilgili düzenlemelerden ötürü kuruması sonucunda açılan davada iklim argümanında kullanılmıştı ve burada olumlu bir sonuç alındığını da gördük. Dolayısıyla bu daha uyumla ilgili olan hani doğada somut etkisini ve insanlar üzerindeki etkisini gördüğümüz davalarda daha çok yol alınabildiği gözüküyor ama bu konuyla ilgili uzun vadeli politikaların değiştirilmesine yönelik hukuki girişimlerde burada hukukun yani hukukun siyaset üzerinde bir etkisi olmamalı genel anlayışına da dayanarak çok ilerlemediğini görüyoruz.
1: Hukuk süreçleri devam ederken karar alma mekanizmalarına katılım hakkı da aslında iklim adaletinin ayrılmaz bir parçası. Çünkü ne kadar sektörel etkileri konuşsak da politikaları konuşsak da bireylerin ve sivil toplum kuruluşlarının önemi büyük. Hak sahibi toplulukların ve bireylerin karar süreçlerinde yeterince temsil edilebilmesi için önerileriniz var mı Sayın Abanus?
0: Evet var. Mesela Türkiye'de bu iklim konusuyla ilgili politika kararlarının alındığı önemli bir kurul var. Bunun adı İklim Değişikliği Uyum ve Koordinasyon Kurulu, kısaltması İDUK. Bu kurul Cumhurbaşkanı'na bağlı olarak çalışıyor. Bu kurulda birçok bakanlığın, bu kurulun bir üyesi olduğunu görüyoruz. Bu bakanlıklara ek olarak TÜSİAD ve MÜSİAD'ın da bu kurulda yer aldığını görüyoruz. Ve dediğim gibi bu karar alıcı bir kurul. Bu da şu anlama geliyor. TÜSİAD ve MÜSİAD bu iklimle ilgili alınan kararlarda oy belirtebiliyorlar. Yani doğrudan hani sadece danışılmıyor. Yani danışılmanın ötesinde bu kurumlara verilmiş bir oy hakkı var. Bu aynı oy hakkının biz işte iklimle ilgili uzmanlığı olan kurumlara, sendikalara veya tüketici derneklerine, tüketici federasyonlarına da verilebileceğini, verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili de taleplerimizi 15-16 yıldır her platformda gündeme getiriyoruz.
1: Karar süreçlerine katılımın yanı sıra tabii yerel toplulukların ve krizden doğrudan etkilenenlerin sesini duyurmasında sivil toplumun olduğu kadar akademinin de üstlendiği bir rol var. Bu rolü nasıl tanımlıyorsunuz? Hem de iklim değişikliği nedeniyle bu ortaya çıkan göç, yoksulluk ve geçim sorunları adalet açısından nasıl ele alınmalı?
0: İki parçalı bir soru. İlk başta sivil toplumun ve akademinin rolüyle ilgili megafon olduğunu söyleyebilirim. Yani sivil toplumun ve akademinin buradaki rolü genelde sahadaki sesi yükseltmekten geçiyor veya buradan geçmedi. Bazen bunun tersinin olduğunu da görebiliyoruz. Ama en böyle hani klasik, en basit özetlemeyle megafon olma rolü olduğunu düşünüyorum. Tabii burada bu megafon rolünün sahadaki aktörlerin de önüne geçmemesi lazım. Bazen bununla ilgili sorunlar da yaşandığını görebiliyoruz. Yani sivil toplumun ve akademinin rolünü ne hani hiç yoklarmış düşünmek lazım ne de çok abartmak lazım.
1: Hem göç, hem yoksulluk, hem de geçim sorunları. Aslında bu iki soruyu beraber sormamın nedeni, iklim politikalarını gördüğümüzde genelde bu politikalar hazırlanırken kadınlar, çocuklar, yaşlılar, çiftçiler ya da düşük gelirli grupların ihtiyaçları nasıl gözetiliyor tam anlamıyla bilemeyebiliyoruz. Adalet ve hukuki düzen bunun tam olarak neresinde duruyor, onu merak ediyoruz.
0: Tabii çok boyutlu bir konu. Yani bu her konu başlığı özelinde bunu detaylı bir şekilde ele almak lazım. İşte göç meselesinde veya sosyal korumalar meselesinde. Ama burada böyle spesifik bir başlıktan söz etmek gerekecekse belki size adil geçişten söz edebilirim. Adil geçiş. Yani çok basit anlamıyla iklim krizi karşımızda, iklim krizine sebep olan sistemimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Ama bu dönüşümü yaparken hem mevcut adaletsizlikleri yeniden üretmeyelim, hem de ortaya çıkabilecek adaletsizlikleri öngörelim ve bunların giderilmesi için bir takım proaktif politikalar geliştirelim. Bunu özetleyen bir yaklaşım, adil geçiş yaklaşımı. Dolayısıyla hani iklim politikalarında bu yaklaşımın kendine yer bulduğunu görüyoruz. Bunun çok somut bir örneği mesela Türkiye'de kömür bölgelerinde düşünülebilir. Türkiye'de hali hazırda yapılan bir iklim politikası yok. Bizim yani ciddi bir iklim hedefimiz veya iklim krizinden ötürü sanayi politikamızı değiştirdiğimiz gibi bir şey söz konusu değil. Buna rağmen Türkiye'de mesela kömür bölgelerinde çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. İşte Soma'da termik santral icradan satılık veya Türkiye'nin birçok kömür bölgesinde işçi eylemlerini çokça görebiliyoruz. Bu işçi eylemleri de o bölgelerde işçilerin doğrudan hani maaş gibi haklarını alamamasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla kömürle ilgili çok ciddi bir sorun var. Bu da mesela adil geçiş bir iklim politikasıyla birlikte Türkiye'ye gelirse bu bölgelere de bir çare, fırsat olabileceğini, bu bölgedeki işte artan yoksulluk sorununu azaltabileceğini veya yeniden yetenek kazandırma, işte yeni işler, yeni istihdam alanları yaratma açısından göçü önleyebileceğini düşünüyoruz. O yüzden yani biraz kapsamlı bir soru ama böyle iklim krizinde mücadelenin adil geçiş boyutu üzerinden böyle ölçeklenebilecek bir örnekle cevap verebilirim sanırım.
1: Tabii. Dünya değiştikçe adalet anlayışımızın, adalet uygulamalarının tekniklerinin de değişmesi gerekiyor aslında. Bu dönüşüme ayak uydurması gerekiyor. Hukuk sistemimizin gelecekteki hak kayıplarını engellemek adına önleyici ve koruyucu bir güç olarak nasıl yeniden yapılandırılması gerekir?
0: Yani hukuk sistemimizin doğayla olan ilişkisinin boyutunun çok ciddi bir şekilde tanımlanması gerekiyor. Bu aslında hukukun böyle arka planındaki felsefi belgelere baktığımızda bir tane öne çıkan belgelerden bir tanesi Jean-Jacques Rousseau'nun işte toplum sözleşmesi belgesidir. Aslında toplumun ve insanların bir de doğayla bir sözleşme yapması gerekiyor. Bahsettiğiniz işte bu hak kayıplarını engellemek adına önleyici ve koruyucu önlemlerin bu anlayış altında inşa edilebileceğini düşünüyorum. Yani bunun da örneklerini dediğim gibi biraz görüyoruz bu çevresel etki değerlendirmesi, bu çevre mevzuatına tarihsel açıdan baktığımızda öne çıkan bir örnek. Bunun benzerlerinin iklim krizi bağlamında da gündeme gelebileceğini düşünüyorum.
1: Daha adil ve sürdürülebilir bir gelecek için hem devletlere, hem kurumlara, hem de bireylere düşen sorumlulukları neler olarak görüyorsunuz Sayın Abanus?
0: Yani buradaki en önemli konu politika değişiklikleri. O yüzden hatta buna dair yapılmış çalışmalar da var. İşte ne bileyim. Mesela pipet kullanmamak mı yoksa bu iklimle ilgili politikaları yapmaya söz veren partilere oy vermek mi? Bunların hangisinin etkisi daha yüksek diye yapılan araştırmalarda işte buradaki politika tercihlerinin değiştirilmesi

0: daha da öne çıkıyor. O yüzden buradaki birinci öncelik hem bireyler için hem kurumlar için hem de devlet için sistemi dönüştürmek. Ama tabii bu da şu anlama gelmiyor. Sistem dönüştürme talebinin yanında bireysel veya kurumsal bağlamda yapabileceğimiz değişikliklerin de hiçbir anlamı yok gibi bir durumda söz konusu değil. Sistemi dönüştürürken aynı zamanda kendi yapabileceklerimizin maksimumunu yapmak da en iyi verimi almamızı sağlar. Yani ama sadece burada öncelik açısından kentsel taleplerin öne çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Burada tabii bir de bir oyun var. İşte bu sistemin değişmesini önlemek isteyen aktörler genelde sorumluluğu bireylere, böyle bireysel davranış değişikliklerine yıkmaya çalışıyorlar. O yüzden de bu bireysel davranış değişiklikleri üzerinde bir tabiri caizse stigma mevcut. Ama ben şahsen ikisinin birlikte ilerlemesi gerektiğini ama sistemin değiştirilmesi ile ilgili taleplerin öncelikli olması gerektiği olduğunu düşünüyorum.
1: Hukuk sistemimizin önleyici ve koruyucu bir güç olarak yeniden yapılandırılmasını konuştuk. Şimdi mevcut hukuk düzenlemelerinin ötesine geçerek aynı zamanda sonrasında, yani bir problem yaşandığında, gelecekte hak arama hürriyetini ve çevre adaletini tam anlamıyla güvence altına alacak ne tür yasal reformlara ihtiyaç duyuyoruz?
0: Burada hem küresel boyutta hem ulusal boyutta birçok şeyden söz edilebilir. İklim ve COP31 yaklaştığı için belki yani küresel boyutta bir kayıp zarar mekanizmasını söyleyebilirim. Bu kayıp zarar mekanizması halihazırda iklim krizinin ortaya koyduğu sorunlardan ötürü bazı ülkeler bazı varlıklarını kaybediyorlar. Mesela işte ada devletleri topraklarını kaybediyorlar. Bu kayıpların tazmin edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir ihtiyaç duyduğumuz yasal reform bu tazmin mekanizmasının ne olacağı, nasıl bir şey olacağı. Bir de belki ulusal boyuttan biraz daha somut örnekler verebilirim. Ulusal boyutta da çokça karşılaştığımız bizim bu özellikle çevre ve iklim davalarındaki önemli bir sorun dava masrafları. Yani bu davalar genelde işte iklimin, çevrenin korunması için belli topluluklar tarafından açılıyor ama bu toplulukların öyle geniş kaynakları yok. Ve dolayısıyla dava süreçlerinde karşılaştıkları masraflardan ötürü ilerlemek çok zorlaşabiliyor. O yüzden çevre ve iklimle ilgili davalarda en azından dava sonuçlanana kadar bu masrafların kamu tarafından karşılanması talebinin, yani bunu ben bir reform olarak görüyorum, bu reformun ulusal bağlamda önemli olduğunu söyleyebilirim.
1: Son olarak tabii bunu da konuşalım, iklim krizine karşı adil, kapsayıcı ve hak odaklı bir geleceği inşa etmek için. Aslında bugün iklim zirvelerinden konuşuluyor ancak sizin için mümkün mü? Bunu inşa edebilir miyiz toplum olarak ve aynı zamanda iklim zirvelerinden çıkan kararlarla?
0: Şimdi bunu geçenlerde bir arkadaşımla da konuşuyorduk. Açıkçası uzun vadede hepimiz ölüyüz. Yani uzun vadede işte bu herhangi bir riskten ötürü bireyin bu ölümle karşılaşmasını engelleyemeyiz. Ama tabii ki yani toplumsal anlamda bu işte bizden sonraki kuşakların bizim yaşadığımıza benzer bizim sisteminden faydalanmasını sağlamak hem mücadele edilmesi gereken bir şey ne olursa olsun. Yani bunun sonucunun ne olacağından bağımsız olarak sadece süreç odaklı olarak bile bakıldığında bu konuda mücadele edilmesi gerekiyor. Hem de tabii sorunuzun bir de şöyle bir boyutu var yani ama ilerlemeler yavaş. Burada ne kadar umut var olabiliriz? Ben şahsen hani umudu tutmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu toplumsal değişimlerde şöyle bir şey de var. İşte bardak dolup taşana kadar sanki hiçbir şey olmamış gibi düşünüyoruz. Ama içinden geçtiğimiz süreçte o bardağı biz dolduruyoruz. Bu bizim şu an gördüğümüz bir şey değil. Dolayısıyla belki İngilizce'de tipping point denir. Sosyal mücadele anlamında da belki bir tipping point'e doğru yaklaşıyoruz ve bir aşamadan sonra her şey bizim lehimize de değişebilir. Ben hani buna inanmayı önemli ve bu bağlamda da mücadeleye bakarken umutlar olmayı tavsiye ediyorum şahsen.
1: Bizim de şiarımız yola ikna edilmişlerle değil inananlarla çıkılır. Biz de umut etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler bu değerli bilgiler için Sayın Abanus.
0: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
2: Spiker arkadaşımız Hakan Yılmaz'la Mekanda Adalet Derneği Çevre Adaleti Koordinatörü Yağız Eren Abanus'a çok teşekkür ediyoruz. İklim adaleti iklim krizinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda hukuki ve toplumsal bir mesele olduğunu ortaya koyuyor. İklim değişikliğinin etkileri karşısında herkesin aynı imkanlara ve korunma koşullarına sahip olmadığı açıkça görülüyor. Bu nedenle iklim politikalarının insan haklarını, eşitliği ve adil sorumluluk paylaşımını gözetmesi önem taşıyor. Hukuk, çevreyi korumanın yanı sıra bireylerin ve toplumların iklim krizine karşı haklarını güvence altına alan önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Alınan kararların bugün olduğu kadar gelecek kuşakların yaşamını da etkilediği unutulmamalı. Özellikle iklim krizinden daha fazla etkilenen kesimlerin haklarının korunması, adalet anlayışının temel unsurlarından biri. Kamu kurumlarından bireylere kadar hepimizin iklim değişikliğiyle mücadele

0: karakteri de farklı sorumlulukları bulunuyor. Bilimsel verilerle desteklenen, şeffaf ve hakkaniyetli politikalar bu sürecin daha sağlıklı ilerlemesine katkı sağlayabilir. İklim adaletinin güçlenmesi, doğanın korunması kadar insanların güvenli ve sağlıklı bir geleceğe ulaşabilmesi açısından da değer taşıyor. Daha adil, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için iklimle mücadeleyi hak ve sorumluluk bilinciyle birlikte yürütmek hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu unutmayalım. Dileğimiz hem doğanın hem de insanın yaşam hakkını ve gelecek kuşakların umutlarını birlikte koruyan, daha adil, yaşanabilir, sürdürülebilir bir dünyanın hepimizin ortak çabasıyla kurulması. Bir programımızın daha sonuna geldik. Herkese temiz, sağlıklı bir çevrede eşit yaşam hakkına sahip olduğumuz günler diliyoruz. Yeniden buluşuncaya dek. Hoşça kalın. Çölleşmeden konuşalım.
1: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
3: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklamlar.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Efendim herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Kariyer Atlası programına hoş geldiniz. Bugün sizi biraz rahatsız edebilecek ama fark ettiğinizde hayatınızı ciddi biçimde sadeleştirecek bir konuyu konuşacağız. Kariyer Atlası programında biliyorsunuz her pazartesi günü saat 16.30'da TRT Radyo 1'de iş ve özel hayatınıza dokunacak önemli bir konuyu ele alıyoruz. Bugün de yine çoğunuzun işte ben bunu yaşıyorum dediğiniz konuyu getirmeye çalıştım. Genelde programa getirdiğim konular, araştırdığım konular ve konuşmak istediğim şeyler günlük hayatın içerisinde pek çoğumuzun yaşamış olduğu hem iş hayatında hem özel hayatında karşımıza çıkan başlıklar oluyor. Bunlar genelde bana sosyal medyadan yazan katılımcıların, takipçilerin özellikle istediği konular oluyor. Hocam şu konuyu da konuşur musunuz diye bana mesaj atıyorsunuz, sağ olun. Ben de onların içerisinden aslında bir seçki yapıyorum. Daha önce konuşmadığım şeyleri buraya getirmeye çalışıyorum. Bugün de yine öyle bir konuyla sizin karşınızdayım. Şöyle başlayalım. Bazen biri sizi çok böyle anladığını düşünür. Size çok anlayışlı davranır. Sizi çok önemsiyordur. Hep sizin iyiliğinizi düşünüyordur. Hatta der bunu. Ben senin iyiliğin için söylüyorum bunu. Valla bak seni çok önemsediğim için söylüyorum. Ama garip bir şekilde o kişinin yanında kendi kararlarınızı almakta çok zorlanırsınız. Hayır demek için iki kez düşünürsünüz. Böyle kendiniz gibi değilmişsiniz gibi hissedersiniz. Yakaladınız mı o duyguyu? Biliyorsunuz değil mi bunu? İşte bugün bunun adını koyacağız efendim. Ben buna gölge manipülasyon diyorum. Yani açık baskı olmayan, dışarıdan bunu yapacaksın, böyle yapmanı istiyorum şeklinde somut bir baskı yok. Ama duygusal olarak sizi manipüle eden kişiler fark ettirmeden, çaktırmadan böyle gölge bir tarafta manipüle ediyorlar. Bağırmayan, tehdit etmeyen ama sizi böyle yavaş yavaş kendi ekseninden çıkaran bir manipülasyon türü. Nasıl davranacağınızı bilemediğiniz bir an. Her şey neden bu kadar iyi niyetli başlar? Modern dünyada empati çok kıymetli bir kavram. Ve herkesin bildiği bir kavram. Empati hemen hemen her yerde, hem liderlikte, hem arkadaşlıkta, hem ailede sürekli kullanılması gerektiğini düşündüğümüz bir kavram. Fakat her şey abartıldığında başka bir şeye dönüşüyor. Empati de abartıldığında başka bir şeye dönüşüyor. Her güçlü değer gibi empati de yanlış kullanıldığında başka bir şeye dönüşüyor. Bir lider düşünün, yönetici. Şöyle cümleler kursun. Ben senin yerine de düşünüyorum. Ya da bu senin iyiliğin için, bu vereceğim geri bildirimi kendi iyiliğin için al cebine koy. Ya da ben olmasam sen burada çok zorlanırsın. Bu geri bildirime bak, bu iş yerinde sana verebilecek başka biri yok. Senin arkanda durabilecek başka biri yok. Ben olmasam gerçekten işlerini yapmakta burada çok zorlanırsın. Bunlar ilk bakışta çok şefkatli cümleler değil mi? Ama zamanla ne oluyor biliyor musunuz? Kişinin o psikolojik alanı daralmaya başlıyor. Karar alma kası zayıflamaya başlıyor. Karşı tarafa bağımlı hale gelmeye başlıyor. İşte burada empati bağ kuran bir beceri olmaktan çıkıyor. Gölge yönlendirme, gölge bir manipülasyona dönüşüyor. Arka tarafta fark etmediğimiz bir manipülasyon türüne dönüşüyor. Elbette ki bu sadece iş yerinde olan bir şey değil. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Günlük hayatta da çok sık yaşanıyor. Annen üzülmesin diye bunu yapman lazım. Bak baban çok üzülür buna. Kardeşin ne der sana? Ben seni senden daha iyi tanıyorum yavrucuğum. Arkadaşın olarak söylüyorum, buna hazır değilsin. Bakın burada açık bir tehdit yok, dikkat ederseniz. Ama kişi kendi sezgisini devre dışı bırakıyor. Şimdi bir başkasının nasıl üzüleceğini size bir tehdit aracı gibi kullanıyor aslında. Sosyal ilişkilerde bu tür manipülasyonlar genellikle çok yakınlık kisvesiyle gelir. Ben senin ablanım. Ben senin en samimi arkadaşım abi. Ben senin kankanım ya. Ya ben senin babanım baban.
En tehlikeli tarafı şu. İnsan kendini suçlu hissetmeye başlıyor. Çok ilginç. Aslında suçlu hissettirilebilecek bir ortam değil. İnsan kendisini şöyle hissetmeye başlıyor. Demek ki ben nankörüm. Demek ki ben işe yaramaz birisiyim. Demek ki ben iyi bir kardeş değilim. Demek ki ben iyi bir arkadaş değilim. Demek ki iyi bir yeğen değilim ben. Demek ki ben empati yapamıyorum. Oysa mesele empati eksikliği değil. Mesele sizin kişisel, psikolojik sınırınızın ihlal edilmesi. Olan bu. Özel hayatımızda ne kadar çok yaşadığımızı fark ettiniz, öyle değil mi? Bakın, bu bir gölge manipülasyon. Başka değerlerle sizin sınırlandırılmanız. Sanki empati yap deniliyor gibi görünen ama empati olmayan bir durum bu. İş dünyasına dönersek, bu manipülasyon en çok nerede ortaya çıkar biliyor musunuz? Hedeflerin net olmadığı yerlerde, rollerin belirsiz olduğu yerlerde, kuralların kişiye göre esnediği ortamlarda, kafasına göre yöneticilerin istediği kuralı koyduğu yerde, kafasına göre hedeflerin konulduğu, hatta bir parça böyle mobbingin yapılmış olduğu ortamlarda. Bu tür yapılarda yöneticiler farkında olmadan böyle duygusal merkeze dönüşüyor. Kararlar, almış olduğu sonuçlar, hedefler somut bir veriye göre değil de yöneticiye göre alınıyor. Ne doğru? Burada neyi yapıyoruz biz? Tam olarak neye ulaşmak istiyoruz sorusu yerine, acaba benim yöneticim ne der ya buna sorusu dolaşmaya başlıyor. Yani şirketin içerisinde, kurumun içerisindeki yapılan bütün eylemler, alınan tüm kararlar, stratejik hedefler vesaire, bunlar olmadığından ötürü kime göre hareket edeceğim ben? Yöneticiye göre hareket edeceğim. Burada manipülasyon çok sessiz çalışır, fark etmeden. Kimse kimseye bunu yapacaksın demez. Hiç kimse kimseye bunu yapmalısın demez. Ortada duygusal, farkında olmadan gölge bir manipülasyon dolaşır. Herkes ne yapması gerektiğini hisseder. Böyle yapmamız gerekiyor. Neden? Abi, yani yönetici öyle düşünüyor. Yönetici böyle der. O yönetici böyle bakar konuya. Peki şirketin gerçek hedefi ne? Allah, onu bilmeyiz biz. Yönetici ne derse o. Güç ihtiyacı ve iyi niyetin karşı karşıya gelmesi aslında bu. Bu noktada şunu özellikle söylemek istiyorum. Bu manipülasyon, gölge manipülasyon çoğu zaman kötü niyetle başlamaz, biliyor musunuz? Çoğu zaman iyi niyetle başlar. Şimdi bunu belki de gölge manipülasyonu farkında olmadan yapan sevgili dinleyicilerimiz ya da maruz kalanlar şöyle düşünebilirler. Ya onu ben iyi niyetle yapıyorum ya. Kötü niyetle değil. Yani hoşluk olsun, güzellik olsun. Sonunda herkes böyle birbiriyle iyi anlaşsın. Herkes yolunu bulsun diye yapıyorum. Doğru, araştırmalar da böyle söylüyor. Bu manipülasyon çoğu zaman kötü niyetle başlamaz zaten. Daha sonra bu çok kullanıldığı için kötü niyetli sanki yapılıyormuş gibi olur. Sonuçları çok farklı. Birçok yönetici gerçekten iyi bir yönetici olmak ister zaten. Birçok anne, birçok baba, birçok kardeş, arkadaş zaten iyi bir sonuç olsun diye bunları söylüyordur diye düşünüyoruz. Ama içten içe bir şey var. Ne biliyor musunuz o? Kontrolü kaybetme korkusu. Aslında arka planda yatan şey bu. Bu korku böyle sert bir yönetimi değil, sert bir ilişkiyi değil, tam tersine yumuşak ama böyle kontrollü, sarmalayıcı bir kontrolü doğuruyor. Yani özüne baktığınızda iyi niyetten ortaya çıkmış olan bir kontrol bu. Yani ben aslında bunu böyle yumuşak bir şekilde etrafında dolanarak kontrol edeyim diye yaptım gibi bir durum var. Empati burada bir bağ değil, bir hakimiyet biçimi haline geliyor yani. Gölge manipülasyon dediğimiz bu durum, en büyük zararı aslında insanın kendisine veriyor. İnsanlar böyle bir durum karşısında içsel pusulalarını, içsel öz farkındalıklarını, içsel güçlerini, o psikolojik güçlü olma hallerini kaybediyorlar. Sürekli birine bağımlı hale geliyorlar. Acaba burada nasıl davranmam lazım? Şimdi ben eğer böyle davranırsam, acaba dayım ne düşünür? Babam ne düşünür? Annem ne düşünür? Acaba akrabalar ne der?

birinin ayağına basmış olur muyum? Sürekli böyle bir kendi kontrolünü kaybetme, kendisi gibi düşünme, kendisi gibi davranma, durumunu kaybetme hali ortaya çıkıyor. Ve iş yerinde de özellikle yeni şeyler düşünme, farklı şekilde yeni yaratıcılık alanlarının ortaya çıkması, böyle etik cesaret dediğimiz, böyle ben bunu yaparım, inisiyatif alayım bari dediğimiz o cesaret alanları, risk alabilme potansiyelleri zayıflıyor. Ben ne istiyorum biliyor musun? Ya da ben ne düşünüyorum biliyor musun? Ya da ben böyle davranmak istiyorum gibi sorular, durumlar, duygu durumları, o öz farkındalık hali silikleşmeye başlıyor. Çok ilginç bir durum. Yani insan kendi içsel gücünü kaybediyor. Ve bu hem bireysel hem kurumsal bir yorgunluk aslında oluşturuyor. Manipülatif insanlar etrafınızda eğer varsa, onların çoğu iyi niyetli gibi görünür size. Bunu unutmayın. Peki bu durumu fark etmek neden zor? Hem iş hayatında hem özel hayatta bunu fark etmek neden zor? Çünkü burada açık bir baskı yok. Yani insanları suçlayabileceğiniz bir baskı yok. Hatta o insanlara ya sen bana biraz manipülasyon mu yapıyorsun dediğinde, aa nereden çıkardın bunu, ben öyle manipülatif falan birisi değilim biliyorsun, ben senin iyiliğin için söylüyorum yahu gibi böyle çok ciddi bir reaksiyon da alırsınız. Bağıran da yok, tehdit eden de yok. Çok görülmez, o yüzden zaten gölge diyorum. Yani gölge manipülatif tavır, gölge manipülasyon dememin nedeni bu. Gerçeği nerede, hakikati yok. Yani böyle bir şey görünüyor gibi ama yok da sanki. Hatta çoğu zaman karşımızdaki kişi çok iyi biridir. Bunu fark ediyorsunuz değil mi? Mutlaka şu an bunu söylerken siz de bir taraftan evet o kişi dediğiniz duyar gibiyim. Bu yüzden fark etmek için şu soruyu sormak gerek. Bakın size çok önemli bir soru vereceğim. Bu soruyu sorduğunuzda çabucak fark edeceksiniz. Yani gölgenin aslını görmüş olacaksınız. Bu ilişkide ben daha mı güçleniyorum yoksa daha da içe kapanıyor ve çekingenleşiyor muyum? Karşı tarafa karşı daha çekingen mi davranıyorum? Biraz daha kaçamak mı durmaya çalışıyorum? Bakın bu soruya verdiğiniz cevap olayı fark etmenize sebep olur. Diyelim ki yöneticinizle karşı karşıya kaldınız. Bu yöneticinin size vermiş olduğu görevler, size vermiş olduğu geri bildirimler, sizinle kurmuş olduğu diyaloglar sizi güçlendiriyor ve geliştiriyor mu? Yoksa yöneticinizle çok fazla karşı karşıya gelmek istemiyor musunuz? Hı? Peki bir de şuradan ele alalım. Diyelim ki kim olsun, aileden yakın birisi olsun, eşiniz. Eşinizle kurmuş olduğunuz bu diyalogda sevgi ve saygı her gün artarak mı devam ediyor? Yoksa onunla bazı konuları konuşmaktan çekiniyor musunuz? Biraz daha güçlü bir profil koyayım buraya. Diyelim ki babanız ya da anneniz. Onlarla kurmuş olduğunuz diyaloglarda size söyledikleri bazı empatik cümlelerde, yavrucuğum büyüklerini mutlaka ziyaret et. Bak uzun süredir bize de gelmiyorsun, onları da ziyaret etmiyorsun. İşte daha fazla şefkatli olmanı bekliyorum senden. Ben senin iyiliğin için söylüyorum bunu gibi böyle bu tarz cümleleri duyduğunuzda daha böyle... Evet ya gerçekten kendimi fark ettim, güçlendim mi hissediyorsunuz yoksa onlarla bir araya gelirken biraz daha çekingen mi davranıyorsunuz? İşte bu soruya vereceğiniz cevap gerçekten de olayı fark etmenize sebep olacak. Bu soru çok şey söyler. Çok şey söyler. Evet tabii ki bunu diğer taraftan iş hayatının içerisinden hem de özel hayatın içerisinden iki farklı taraftan da sorabilirsiniz. Tam da bu noktada aslında şunu fark ediyoruz kıymetli dinleyicilerim. Bu tür gölge manipülasyonu çoğu zaman iyi insan kimliği üzerinden ilerler demiştik ya. Yani karşımızdaki kişi çevrede genellikle şu sıfatlarla anılır. Çok fedakar. Çok fedakar kendisi gerçekten de. Ya da çok ilgili ya. Çocuklarıyla, eşiyle gerçekten çok ilgileniyor. Herkesin derdine koşar. Herkesin. Birinin bir sorunu olsun hemen ona gider yardımcı olur. Ya da her şeyi üstlenen birisidir o. Çevrede genellikle bu sıfatlarla anılır bu manipülatif kişiler. İşte tam da bu yüzden bu manipülasyon türü çok tehlikelidir. Çünkü karşı

çıkmak insanın kendi vicdanına çarpıp geri döner. Bir tenis topu gibi. Ya bunca şey yapmışken nasıl itiraz edeyim ben şimdi ona? Bu kadar düşünülmüşken, bu kadar kelime bana söylemişken, bu kadar şefkatli yaklaşıyorken ben ona nasıl hayır derim? Bunu çoğu kez fark ettiğinizi biliyorum. Manipülasyon burada yüksek sesle değil çünkü. Vicdan üzerinden çalışır. Ve vicdan çoğu zaman gidip iyilik duvarına çarpıp geri döner. Bu meseleyi biraz da iş hayatı dışından bakalım. Mesela bir arkadaşlık düşünün. Her karar öncesi sizi arayan, her adımda senin için endişelenen biri olsun bu. Ama zamanla fark ediyorsunuz ki o kişinin fikrini almadan hareket edememiş hale geliyorsunuz. Ya da aile içerisinde sıkça duyulan şu cümle, ben senin iyiliğin için söylüyorum. Bu cümle çok masum görünebilir ama sürekli tekrarlandığında şuna dönüşür. Sen kendi iyiliğini tek başına ayırt edemezsin. Bize sorman gerekiyor. Şimdi gölge manipülasyonun o öz farkındalığı nasıl bitirdiğini görmenizi istiyorum. Manipülasyon tam olarak burada başlıyor aslında. İnsanın kendi muhakeme yetisine duyduğu güven. Ben bunu düşünebilirim ya. Bir saniye. Ben bunu halledebilirim. Ben aslında bunu muhakeme edebilirim. Kendi zihnimin içerisinde bunu düşünebilirim. Bir başkasına ihtiyacım yok. Bu kendine güven problemi ortaya çıkmaya başlıyor. Çok ilerleyen yaşlarda, yetişkinlerde bile görmüş olduğum çok önemli bir durum bu aslında. Kendi kararlarını kendileri alamayanlar. Sürekli bir başkasının karar vermesine yardım isteyenler. Sürekli bir başkasının karar vermesini bekleyenler. Kendisi hakkında karar vermesini bekleyenler. İşte bu öz farkındalığı bitiren şey maalesef gölge manipülasyonu oluyor. Bu tür manipülasyonlar herkes aynı şekilde maruz kalmaz tabii ki. Bazı insanlar bu gri alana daha çabuk çekilir. Kimler peki bu yüksek gölge manipülasyona maruz kalma olasılıklarına sahip? Şimdi bazı profiller sayacağım. Bu profillerin içerisinde siz olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Fark etmez. Kendinizi konumlandırmaya ya da etiketlemeye çalışmayın. Sadece anlamaya çalışın konuyu. Aslında onay ihtiyacı yüksek bireyler, bir başkasının onayıyla yaşama olasılığı olanlar manipülasyona çok açıktır. Gölge manipülasyona daha da açıktır. Ya da ya sorun çıkmasın, sorun çıkarmayayım, şimdi çatışmaya girmenin lüzumu yok deyip o var olan rutin düzeni bozmak istemeyenler, çatışmadan kaçanlar gölge manipülasyona acayip derecede yatkındırlar. Dışarıdaki insanlar zaten onun o yönünü kullanıyor. Yani bu kişi çatışmayı istemez, şimdi sesi çıkmaz, ben bunu bir manipüle edeyim.

Der ki bu kötü oldu. Kötü bir insan demek ki artık. O kötü insan etiketini yememek için, uyumlu olmanın insani bir erdem olduğunu zannettiği için o manipülasyona açık kalıyor. Zaten karşı tarafta bunu bildiği için, ya bu iyi bir insan, uzun süredir de zaten iyi olarak anıyoruz kendisini, İtiraz ederse kendisini kötü hisseder. Bu o kadar otomatik bir şekilde çalışıyor ki, o uyumlu olmayı insani bir erdem olarak kabul eden kişi bir anda manipülasyona açık bir bireye dönüşüyor. Bir başka kişi de şu, çocukluktan beri iyi çocuk rolüyle büyüyenler. Bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Herkesin, sen iyi bir çocuktun. Sen çocukken acayip usluydun. Sen çocukken şöyleydin, sen çocukken böyleydin. İyi çocuğum benim, tatlı çocuğum benim, akıllı yavrum. Sürekli bu iyi çocuk, iyi çocuk, iyi çocuk, iyi çocuk. Artık kişi büyüdüğünde de bu iyilik halini bozmamaya çalışıyor. Diyor ki ben diyor iyi bir çocuktum diyor. Ben zaten etrafımdan da iyi anılan birisiyim. Hayır dediğinde, kendi fikirlerini savunduğunda peki bir anda kötüleşiyorsun. Kendi kişiliğini ve karakterini ortaya koyan insanlar, bu tarz insanlar bir anda kötü oluveriyorlar. Özellikle böyle kardeş ilişkilerinde bunu çok net görürsünüz. Örneğin iki kardeş, bir tanesi küçük yaştan beri itiraz eden, kendi düşüncelerini ortaya koyan, bir anlamda aslında dışarıdan baktığımızda kötüymüş gibi algılanan, diğeri ise hani derler ya ensesine vur ekmeğini al. Aslında iyi çocuk diye tanımlanan bir profil olsun. Bunlar büyüdüklerinde de aslında çevreyle kurmuş olduğu ilişkilerde o kötü olan kişinin yaptığı hiçbir şey kötü olarak görülmüyor. Onlar normal olarak görülüyor. Ama bu iyi çocuk hani en fazla kirlendiğini beyaz renk gösterirmiş derler ya. Evet, en hızlı kirlenen renk beyazdır. O küçücük leke üzerinde minnacık gibi görünen o farklılık diyeyim ben. Hani leke de değil bu aslında. Bir anda etrafta ya sen iyi bir insandın, sana ne oldu böyle? İyi bir insandın, bu şekilde davranmanı biz anlamlandıramıyoruz. Herkes böyle davranıyor. Sen herkes değilsin. Hani bu etiketlemeler, işte bunlar çok manipülatif tavırlar ve kişiyi o gölge manipülasyonu içine itiyor. Bu insanlar için empati bağ kurmaktan çok uyum sağlama zorunluluğuna dönüşüyor. Yani aslında insanın kendi içinde kendisiyle savaşmış olduğu bir durum bu. Bakın, şu işaretlere çok dikkat edin. Sürekli kendinizi açıklama ihtiyacı hissediyor musunuz? Ya da karar alırken suçluluk yaşıyor musunuz? Yanlış anlaşılır mıyım diye çok düşünüyor musunuz? Yani yanlış anlaşılır mıyım acaba? Yani yanlış bir şey mi yapıyorum acaba? Ya acaba burada bir durum mu var? Böyle kendi içinizde bir yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor musunuz? Ya da sınır koyduğunuzda, mesafe koyduğunuzda böyle kaygınız artıyor mu ilişkide? Aşırı kaygılanıyor musunuz? Bence burada durup düşünmeniz gerekiyor. Bu hisler genellikle açık baskının değil, dışarıdan gelen otokratik bir baskının değil, gölge bir manipülasyonun işaretidir. Uzun süredir aranızda bir tartışma yoktur. Hatta o iyi insanlar şunu söylerler. Ben seninle kavga ettim mi? Hiç etmedim. Sana kötü söz söyledim mi? Söylemedin. Kalbini kıracak bir şey yaptın mı? Hayır, yapmadın. Ne bu sınırlar? Niye mesafe koyuyorsun? Bu düşünce işte maalesef manipülatif bir şekilde o kişinin alanına girmenizi sağlıyor. Kıymetli dinleyicilerim, Kariyer Atlası programında bugün gölge manipülasyonu konuştuk. Fark edilmeyen, biraz da arka planda kalan, her zaman karanlık niyetle gelmiyor demek ki. Böyle kötü niyetlerle sizin üzerinize gelen bir manipülatif tavır değil bu. Bazen böyle en parlak değerler, en parlak duygular, en böyle konuşulan güzel, iyi niyetli duyguların gölgesinde geliyor. Empati gibi, iyi niyet gibi, ilgi gibi, sevgi gibi. Şunu unutmayalım, gerçek bağ bağımlılık yaratmaz. Gerçek etki özgürlüğü azaltmaz. Gerçek ilgi bir başkasının psikolojik sınırlarını daraltmaz. Gerçek iyi niyet bir başkasının niyetlerini sorgulamanıza sebep olmaz. Kalıcı olan kontrol eden değil, alan açan ilişkidir. İnsanların beraber mutlu olduğu

0: onları huzurlu kılan şey karşı tarafın kararlarına saygı duyma biçimidir. Başkasıyla eşitlenme halidir. Evet, kariyer atlasında bugün empatiyle karıştırılan manipülasyonun sessiz tarafını konuştuk. Bir sonraki programda tekrar yepyeni bir konuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Kariyer Atlası.

0: Bir soru, bir cevap. Alo 193'ü aradık, hasar ihbarımızı yaptık. Peki ya sonra? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Araç sahibi neler yapacak? Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Turusan Bağcı cevaplıyor.
1: Ortak hasar ihbar merkezi, yani alo 193'ü aradığımızda burada sizin karşınıza bir sizi yönlendirecek bir danışman çıkacak. Orada bir çeşitli bilgileri sizden alacak. Kaza yeri, oluş şekli, plakanız, işte trafik polisi numaranız, onlar görecekler zaten. Onların bilgilerini alacak. Ondan sonra aracı eğer bir servise göndermişseniz ya da göndermeyi düşünüyorsanız, hani servisin telefonunu, ismini alır İlk ihtimalle, ama göndermemişseniz, daha yeni kaza yerindeyseniz de kaza ihbarını aldı. Yani önce bir resmi devletin kanalında kayıt oluşturmuş oluyorsunuz. Yani burada sizi arayan yabancı insanlar, işte bu tarz hasar takipçileri, hasar avcılarına güvenilir bilgilerinizi vermek yerine güvenilir 193'teki devletin sigorta emeklilik düzenleme denetleme kurumundaki denetlemedeki kişilere bilgilerinizi veriyorsunuz. Bakın, bu kişilere zaten bilgilerinizi vermeyin. Bu kişiler arayacaklardır. Hatta 193'ü aradıktan sonra bile ulaşıyorlar. Ulaşacaklardır. Hatta ulaşmışlar bile, hemen 1 Eylül'de başladı biliyorsunuz. Bu kişiler hiçbir şekilde hiçbir bilginizi vermeyin. Hele hele sözleşme kesinlikle imzalamayın. Vekalet de vermeyin. Çünkü vekaletlerde çok yüksek komisyon oranları görüyoruz. Çok dolandırıldığını görüyoruz vatandaşın. Yüksek hasarlar alıp, yüksek hasarlarda örneğin işte 300 bin lira almışlar, 50 bin aldık, 100 bin aldık deyip kalanını cebine atanlar. %20'den başlayıp %50'ye kadar komisyon alanı var. O yüzden hani 193 en güvenilir. O kaydınızı oluşturuyor. Kaydınız oluştuktan sonra zaten hemen ilgili sigorta şirketi, tüm şirketler bu sisteme entegre. Oraya bildiriliyor. O şirketler zaten hemen kayıtları referans numaranızdan görerek hasar işlemlerinize hızlı başlıyor. İlgili yerleri bilgilendiriyor. Eksper atamasını sağlıyor. Yani sizin hızla da hasarınızın ödenmesine yardımcı oluyor ve olmaya devam edecek diyebiliriz.
0: Bir soru, bir cevap.

0: saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıda terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son durumla fon piyasalarındaki gelişmelerin ele alındığı belirtiliyor. Kabine toplantısında Mekke İttifakı çerçevesinde atılan adımlarla bölgesel ve küresel gelişmelerin de değerlendirildiği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gıda israfının arttığı dünyada barış, huzur ve refahtan söz edilemeyeceğini belirtti. Dünya Gıda Forumu'na görüntülü mesaj gönderen Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor ve bu yönde adımlarımızı atıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdinde olduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiye süreciyle ilgili kanun teklifinin bu ay içinde yasalaşmasının ardından ara ödemelerin yapılacağını söyledi. Cevdet Yılmaz, başkent Ankara'da yaptığı açıklamada, hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmayacak dedi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi sürecinde

Yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynaklardan edinilen bilgiye göre terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Metina alanının Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttı. Gelişmenin sürecin ilerlemesi açısından önemli bir adım olduğu ifade ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin devlet politikası haline geldiğini söyledi. Gaziantep'te açıklama yapan Numan Kurtulmuş, terörün bitirilmesiyle ilgili olarak güçlü bir toplumsal iklim oluştuğunu belirtti. Numan Kurtulmuş, devlet aklıyla millet vicdanı buluştu dedi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı Husiler tarafından 10'dan fazla kez hedef alınırken 20 kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Yemen'deki Husi hedeflerine karşı saldırı düzenledi. Yemen ordusu Yemen Şafa operasyonunda 900'den fazla Husi'nin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ülkesinin Avrupa Birliği'nden çıkışı konusunda 2016 yılında düzenlenen Brexit referandumuna Rusya'nın müdahale ettiğini öne sürdü. Andy Burnham, benzer girişimlerin yakında sandığa gidecek Fransa ve Almanya'yı da hedef alabileceği uyarısında bulundu. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan 3 sürücüden ikisi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda tur otobüsünün şoförü asli kusurlu olarak yer aldı. Otobüs şoförünün geriye gitme ve diğer manevraları düzenleyen genel şartlara uymadığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitimdeki uluslararası başarısının muhalefet tarafından görmezden gelindiğini söyledi. Avrupa'daki gerilemenin salgınla savunulmasını eleştiren Yusuf Tekin, eğitimde yapay zeka ve dijitalleşme sürecine de dikkat çekti. Üniversite öğrencilerine yönelik burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, başvuruların alınmasına 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edileceğini açıkladı. Üniversite öğrencilerinin burs ve kredi başvuru işlemleri E-Devlet üzerinden yapılıyor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftası bu akşam oynanacak. Eyüpspor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Saat 20'de başlayacak maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray yarın Barcelona'yı konuk edecek. Yarın saat 22'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarıyla TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Kangal, Alacahan, Hekimhan yolunun ilk 7 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ardahan, Susuz yolunun ilk 5 kilometresinde yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
6: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıf katılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız.
2: Hayat sana maksimum.
3: Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Reklamlar.
6: Biraz hareket.
7: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, bir hepinize sağlıklı, mutlu ve enerjik bir gün diliyoruz. Biraz hareket programımızdan amacımız belli: sağlıklı yaşamak, daha aktif olmak, bedenimize ve ruhumuza iyi bakmak. Günümüzde dünya genelinde 3 yetişkinden biri yeterince hareket etmiyor ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre fiziksel hareketsizlik dünyada ölüme yol açan 4. risk faktörü. Peki ne yapabiliriz? Cevap basit: biraz hareket. Sevgili dinleyicilerimiz, konumuz bugün pilates. Son yılların en popüler egzersiz metotlarından biri olan pilatesi her yönüyle tanıyacağız. Konuğumuz kapsamlı Polestar pilates eğitmeni Gökçen Zahidullahoğlu. Hoş geldiniz.
8: Hoş buldum, merhabalar.
7: Efendim, şimdi söz konusu pilates olunca günümüzün en popüler egzersiz metotlarından biri dedik. Herkesin dilinde pilates var ama pilatesin ne olduğunu bilen bilmeyen şimdi bizi dinliyor. Evet. Bir ortak tanımla başlayalım isterseniz.
8: Tabii ki. Pilates, beden ve zihin bütünlüğüne esas alan bir egzersiz sistemi, bir metodu. Sadece kaslarımızı güçlendirmekle kalmıyor. Duruşumuzu, postürümüzü, dengemizi, esnekliğimizi ve beden farkındalığımızı geliştirmemize yardımcı olan bir metot. Joseph Pilates tarafından bulunan bir egzersiz metodu. Soyadından geliyor pilates. Aslında kendisi yaşarken kontroloji adını veriyor bu metoda. Evet. Ama kendisinden sonra pilates ismiyle ünleniyor.
7: Evet.
8: Pilates'in en önemli özelliği hareketin sayısından çok kalitesine odaklanmamız ve önemli olan hareketi kaç kez yaptığımız değil, bunu ne kadar doğru ve kontrollü bir şekilde yapmamız çok önemli.
7: Hı hı, evet,
8: bu şekilde beden ve zihin ve ruh bütünlüğüyle bir arada çalışıyoruz pilateste.
7: Şimdi tabii her sporun, yapılan her hareketin belli bir amacı var. Burada özellikle kontrol edilen bölüm zihinsel bir fiziksel bütünlüğü sağlamak olduğuna göre hareketler ne şekilde yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Kontrol ve koordinasyon merkezi neresi?
8: Evet. Genelde core bölgemiz, merkez bölgemizle daha çok çalışıyoruz. Yani derin core kaslarımız bütün pilates egzersizlerinde ana çalışan kas grubudur. Derin kas gruplarıdır. Ve dolayısıyla
7: karın kasları.

0: mesela.
1: Kaslarımız ve daha derindeki transvers ve multifidus kasları dediğimiz bu derindeki omurgayı saran küçük kaslar var. Onları biraz da hedef alarak tüm egzersizlerde iyi bir postürü kazanmak için bunları hedefleyerek çalışıyoruz. Zaten Pilates'in üç ana prensibi vardır ve bunlardan biri tepeden tırnağa sağlık prensibi. Bu beden, zihin ve ruhun kusursuz bir koordinasyon içinde gelişimini anlıyoruz ve bunun için bu sağlık hedefine ulaşmak için antrenman, sağlıklı beslenme, hijyen, uyku alışkanlıkları, bol güneş ışığı, temiz hava ve ayrıca çalışma, dinlenme ve rahatlama unsurlarının da uygun bir karışımından oluşan dengeli bir yaşam biçimi yoluyla ulaşılabileceğini bize Joseph Pilates kitabında, kontrolcü kitabında aktarıyor.
0: Şimdi özellikle pilatesle ilgili olarak aletli pilatesten, mat pilatesten söz ediliyor. Son zamanlarda duyuyorum, bir de klinik pilates gibi bir yöntemden, sağlık için yapılan belli bir sakatlıktan sonra olan. Ama özellikle mat ve aletli pilates söz konusu olduğunda biriyle başlamak mı, yoksa vücudun yapısına göre tercihli olması mı?
1: Aynen
0: Nedir bu?
1: öyle. Vücudun yapısına göre egzersizlerin seçilmesi gerekiyor eğitmenler tarafından. Her hareket herkese iyi gelmez. Dolayısıyla kişiye özel egzersizler seçilir. Çünkü kişinin postürel bir problemi varsa, mesela kifozu yani kamburluk dediğimiz bir problemi varsa, ona yönelik onu daha omurgasını uzatacak, açacak egzersizler sunuyoruz. Ya da lordozu varsa ya da fıtık problemi varsa ona yönelik modifiye edilmiş egzersizler seçerek çalıştırıyoruz. Çünkü kişiye amacımız sağlığını daha iyi hale getirmek. Yani o daha da zorlayacak egzersizler değil, onu konfor alanına ulaştıracak egzersizlerle, basit egzersizlerle belki başlayarak, bu mat da olabilir, aletli de olabilir. İkisini de kullanıyoruz biz derslerde. Sonrasında yavaş yavaş zaten vücut daha fazlasını ister hale geliyor güçlendikçe, esnedikçe. Ona göre hocalarımız da zaten ona yönelik bir program çiziyorlar.
0: Mesela diyelim ki reformerla başladı. Vücudu ona göre, ona uygundu. Ama daha sonra reformer'dan mata geçmek ya da mattan reformer'a geçmek oluyor mu? Nedir
1: Aslında
0: burada?
1: şöyle, matta da reformer'da da başlangıç hareketleri var. Yani mat reformer'ın öncesi değil ya da reformer matın öncesi değil. İkisinin de başlangıç seviye hareketleri var. Reformer'ın artı şöyle bir artısı olabilir. Hizalanmanızı kolaylaştırır makina. Daha rahat pozisyon alırsınız. Dolayısıyla daha kontrollüdür reformer pilates. Mat biraz daha aslında insanın kendi vücuduyla çalışması biraz daha kontrol gerektiren, daha farkındalık isteyen bir çalışma. Ama biz ikisini de kullanıyoruz. Yani başlangıçta da, orta seviyede de, ileri seviyede de.
0: En çok hangisini seviyor peki gelenler?
1: Genelde aletli pilatesi
0: Öyle
1: daha
0: mi?
1: çok seviyorlar. Daha böyle kayışlar, yaylar, böyle daha böyle oyuncak gibi, daha böyle keyifli bir oyun alanı gibi geliyor. Mat biraz daha zor geliyor aslında insanlara, ama aslında çok temeldir. Hani mat egzersizleri çok çok faydalıdır ve Joseph Pilates'in 34 çeşit bir mat egzersiz serisi vardır. Biz de onları aşama aşama kullanıyoruz zaten öğrencilerimizle.
0: Şimdi tabii söz konusu pilates olduğunda insanlar zaman zaman, tıpkı yogada da buna benzer düşünceler oluşuyor insanlarda. Esnek olmak lazım, benim vücudum pilates yapmak için yeterince esnek değil gibi düşünenler var. Gerekiyor mu gerçekten?
1: Yok, hayır, hiç esnek olmalarına ya da güçlü olmalarına hiç gerek yok. Daha önce hiç spor yapmamış bile olsalar, sadece yürüyüş bile yapmış olsalar, geldiklerini biz onlara uygun zaten egzersizler seçiyoruz. O kişinin fiziksel yapısına bakarak, kas altyapısına, spor background'una bakarak neye ihtiyacı varsa, neyse hedefi, ona yönelik egzersizlerle pilatese başlayabilir. Yani hiç çekinmesinler, bunun yaşı da yok. Bir cinsiyeti de yok. Yani sadece kadınlara özgü değil, erkekler de yapabilir, sporcular da yapıyor. Mesela 15 yaşında, 14 yaşında da öğrenci öğrencilerim var gelen, ve 90 yaşında da öğrencimiz var.
0: Çok
1: Herkesin
0: güzel.
1: hedefi farklı, yaptığı şeyler farklı. Biz o kişileri daha böyle mutlu ayrılsın derslerden istiyoruz. Güçlendiğini hissetsin, rahatladığını hissetsin ve günlük hayatındaki konforu daha da iyi bir hale gelsin diye farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.
0: Aslında belki de pilates esnekliği de artırıyor, değil mi bir
1: Kesinlikle,
0: taraftan?
1: tabii esnekliği artıran egzersizlerimiz de mevcut. Postür ve kas kasları güçlendirecek egzersizlerimiz ve denge egzersizlerimiz de mevcut. Hı. Zaten biliyorsunuz belli bir yaştan sonra denge egzersizlerinin önemi daha fazla artıyor. Tabii. Beyin sağlığı açısından da. Dolayısıyla bu anlamda da pilates çok destek olur herkese belli bir yaştan sonra da.
0: Peki eğer bir eğitmen eşliğinde yapılmazsa kendi başına yapılması da söz konusu olabiliyor mu? Ve böyle durumlarda olumsuz yanlar var mı? Sakatlık gibi yanlış yapmak
1: olabilir. Evde mesela egzersiz yapan, böyle videoları açan kişiler oluyor. Elbette evde egzersiz yapmak kıymetli bir şey ama özellikle yeni başlayan kişiler için doğru tekniklerle o hareket yapmak önemli. Bir eğitmen o kişinin duruşunu, hareket kapasitesini ve ihtiyaçlarını gözlemleyerek ona özel egzersizler düzenlediği için ilk kez yapacak bir insan videoda ona uygun olmayan bir egzersizle sakatlanabilir. Dolayısıyla tavsiyem belki ya birebir ya da hani belki bir grup dersiyle hoca gözetiminde ilk başta derslere başlarlarsa belli bir farkındalığa ulaştıktan sonra neyi yapıp neyi yapamadığını gördükten ve belli uyarıları eğitmeninden aldıktan sonra belki evde egzersiz yapma kısmına geçebilir. Daha sağlıklı olur.
0: Evet. Ama mesela grup dersine katılıyorlar diyelim ki bir eğitmenin o grup dersinde her katılımcıyı tam anlamıyla gözleyebilmesi mümkün mü?
1: Mümkün değil. Evet. Olabilir. Birazcık eğitmenin de tabii tecrübesiyle biraz kaç kişi olduğuyla da alakalı grupta. Hani çok fazla aşırı gruplarda belki bu tabii ki çok zor, çok gözetim ama daha küçük gruplarda daha iyi olabilir aslında pilates ama baştaki o temel şeyleri öğrendikten sonra daha kalabalık gruplara katılabilir kişiler hani çekinmesinler de o konuda.
0: Vücudunu da tanıması gerekiyor değil mi?
1: Aynen öyle.
0: İnsanların. Peki bir özel ekipmana ihtiyaç var mı pilates yaparken?
1: Hayır, kendi vücudunuzla tamamen pilates mat egzersizlerinde sadece bir mat ve kendi vücuduyla bir sürü hareket yapabilir. Ama değişik ekipmanlar da var. Mesela küçük mini bollar kullanıyoruz, wellness bollar, büyük toplar, lastikler, terabantlar, çemberler kullanıyoruz. Bu tür ekipmanlar hareket çeşitliliği bize yaratıyor ve daha keyifli hale de getiriyor. Kaslarımızı daha efektif ve daha eğlenceli bir şekilde de çalıştırmamızı sağlıyor aslında. Reformer aletinin, pilatesinin de artısı biraz da o. Yani birçok egzersiz yapabildiğimiz için kasları sürekli bir ileriye yönelik zorlamak, çalıştırmak her zaman vücut için iyi. Yani hep alıştığı şeyi sürekli aynı şeyi yapmak değil. Bir progressive overload diyoruz ona. Belli bir yükleme ile yavaş yavaş arttırarak çalıştırmak bir eğitmen gözetiminde tabii reformer kendi başlarına değil ama yapabilirler seve seve ve bunu düzenli yapmaları önemli. Hani yoksa bir ay gideyim, iki ay gideyim belli bir forma ulaştım artık bırakayım değil. Haftada en az iki gün belki gelip bunu düzenli bir şekilde hayatına yayabilirse kişi o zaman çok maksimum bir verim alabilir.
0: Ömür boyu bir anlamda yapılacak
1: aynen
0: bir
1: öyle.
0: Spor.
1: Aynen öyle.
0: Peki zayıflamak için pilates yapılır mı?
1: Şöyle zayıflamak için biz onu anlatıyoruz öğrencilerimize. Aslında olay beslenme, kalori açığı ortaya çıkarma. İsterseniz pilates yapın, yoga yapın, fitness yapın, yüzün. Önemli olan aslında beslenme kısmını ayarlamak. Dolayısıyla biz tabii ki tavsiyelerde bulunuyoruz ama bunlar diyetisyenlerimizin profesyonelce tabii ki işleri.
0: Tabii.
1: Pilates yani yapılan sporlar tabii ki ekstra size kalori yaktırır ama önemli olan %70-80 kesinlikle beslenmeyi düzenlemek aslında.
0: Tabii. Hangi sporu yaparsanız yapın.
1: Aynen öyle.
0: Değil mi?
1: Aynen
0: gerçekten öyle. Söz konusu pilates olduğunda özellikle mesela bir takım vücut problemleri olan insanların da özel pilates yöntemleri ve teknikleriyle ya da reformerlarla çalıştıklarını duyuyorum. Mesela skolyozu olan belli derecelerde olan insanlar faydaları var mı gerçekten?
1: Tabii ki faydaları var. Belli mesela omurgayı destekleyen kasları güçlendirmeye, hareket kabiliyetini ve beden farkındalığını dediğim gibi artırmaya yönelik şeyler yaptığımız için kronik omurga problemi ya da bel ağrısı olan bir kişiye uygun planlanmış pilates egzersizleri, bunun içi de fizik tedavi egzersizleri de var, benzer hareketler de var, faydalı olabileceğini gösteren bilimsel çalışmalar zaten var ama pilates bir tıbbi tedavinin yerine geçmez. ağrının nedenini değerlendirip gerekiyorsa sağlık profesyonelleriyle birlikte çalışmak gerekir.
0: Var mı öyle bir aradalıkla çalışmalar?
1: Evet tabii. Hı. Mesela biz mutlaka biz omurgasında bir problem varsa doktoruyla görüşüyoruz. Evet. Ona verilen mesela özellikle belli hareketler oluyor, yapması gereken ya da yapmaması gereken. Doktoruyla görüştükten sonra biz de o şekilde ilerliyoruz. Hı. Programını ona göre ilerletmeye çalışıyoruz.
0: Evet, aslında aha, koordineli biçimde gitmekte her zaman aynen fayda öyle var. Hı. Demek ki görünen o. Şimdi pilatese başlarken özellikle pilatesin sadece bir esneme egzersizi olmadığını, hı-hı, öğrendik. Ve tabii ki insanların vücudunu çok iyi tanımaları gerektiği de, hı-hı, önemli. Sonuçları almak için bazen çok sabırsız. Çünkü sosyal medyada görüyorum. 2 haftada duruşunuz düzeliyor. İşte 10 günde şöyle bir biçime kavuşuyorsunuz falan. Gerçeğini söylemek gerekirse
1: her işte olduğu gibi aslında sadece pilates, hı-hı, değil. Neyi düzenli bir şekilde yaparsanız ve uzun vadeli, o zaman faydasını görmeye başlıyorsunuz. Evet. Kısa vadede kısa çözümler, yani ilk başta evet çok hızlı bir feedback alırsınız vücudunuzdan ama bıraktığınız anda bunlar tekrar başa dönecektir. O yüzden tavsiyem bunu yapıp bitirdim, oldu bitti gibi düşünmeyip bunu hayatlarında yer alacak şekilde uygulamaları, hayatın içine yerleştirmeleri ve ileriki dönemlerde de mesela bir merdiveni rahatça çıkabilmek için belli bir yaşta da bir şeyleri taşıyabilmek için, eğilip kalkarken rahat edebilmek için şimdiden aslında o yatırımı yapmak, evet, önemli. Tabii. Haftada en azından 2 gün bile olsa bunu yapmalarını tavsiye ediyorum.
0: Haftada 2 gün kaç saat?
1: Dersler genelde 1 saate yakın sürüyor. 50 dakika ya da 1 saate yakın sürüyor ama tabii hedefe yönelik bu arttırılabilir de. 3 gün olabilir, 4 gün olabilir. Mesela haftada 2 gün gelen bir öğrencime pilatese, 2 günde fitness antrenmanları da gidiyor. 2 gün yüzmeye gidiyor. Mesela her gününü farklı egzersizlerle çeşitlendiriyor. Bu da çok güzel, bu da olabilir.
0: Şimdi programa başlarken son derece ilgi gösterilen bir spor metodu olduğunu söylemiştim. En popüler egzersiz metotlarından, hı-hı, biri dedim. Ama bu aynı zamanda ortamda çok sayıda pilates eğitmeni varlığını da ortaya koyuyor.
1: Evet, doğru.
0: Burada gerçekten yetkin olan ve olmayanları ayırt etmek çok kolay olmuyor. Hı-hı. Herkes bir pilates stüdyosu açıyor.
1: Evet,
0: görüyoruz
1: mahallemizde. Çok popüler oldu. Evet.
0: Evet. Yani, burada neye dikkat, evet, edeceğiz seçerken eğitmeni?
1: Şöyle, eğitmenin hangi eğitimleri aldığı, Türkiye'de Cimnastik Federasyonu'nun açtığı antrenörlük kurslarına mutlaka katılmaları ve en az 1. kademe ve 2. kademe ve 3. kademeye kadar gidiyor ama mutlaka belgelerini Türkiye'de Cimnastik Federasyonu'ndan almaları gerekiyor.
0: Sertifikalı
1: sorabilirler.
0: Olacak.
1: Sertifikalı olmalılar. Antrenörlük belgeleri olmalı.
0: Evet.
1: Tabii ki yurt dışında da çok iyi okullar var, pilates, hı-hı, okulları. Onlarla da kendilerini geliştirebilirler.
0: Mesela ben sizi Polestar, kapsamlı Polestar pilates,
1: evet,
0: eğitmeni,
1: doğru,
0: dedim. Ne demek o?
1: Kapsamlı Polestar eğitmeni, ben level 6'ya kadar süren böyle Polestar pilatesin eğitimlerini ben tamamladım ve hani yurt dışında herhangi bir ülkede ben bu işi yapabiliyorum. Evet. O demek aslında kapsamlı eğitmen olarak.
0: Evet.
1: Böyle bir artısı oluyor. Yani gelişmenin sonu yok. Yani her zaman artık biz olduk, bitti diye bir şey yok. Her zaman devam ediyoruz eğitimlere de ve çok severek, evet, faydalı olabilme adına öğrencilerimize de bunlara da devam ediyoruz seve seve.
0: Özellikle spor yaparken, egzersiz yaparken her yerde karşımıza çıktığı gibi kendi kendimizi de dürüst olmak gerekirse vücudumuzu zorlayarak kapasitemizi artırmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Pilates'teki zorlama neye göre yapılıyor? Hep bir daha sonraki aşamaya geçebilmek için.
1: Aslında vücut bunu kendisi söylüyor. Mesela kişinin mesela kol kasları, üst beden kasları çok zayıf. Mesela bir öğrencim geldi, diyor ki ben demliği bile tutamıyorum. O kadar bileklerim zayıf, kollarım
0: evet.
1: Yani hedefi bu. Üst kaslarını güçlendirmek istiyorum. Zaten biz belli bir yüklemeyle çalıştırdıktan sonra kendisi günlük hayatta neler yapabildiğini gördükten sonra onu rahatlıkla o market poşetlerini, o demliği taşımaya başladıktan sonra ha diyor ben artık çok rahatım.
0: Evet.
1: Sonrasındaki aşamaları biz yavaş yavaş onu gözlemleyerek ilerletiyoruz. Hı. Biraz günlük hayatta kişiler bunu daha rahat anlıyorlar.
0: Yine vücudu tanımak çıkıyor değil mi karşımıza?
1: Kesinlikle. Vücut farkındalığı, beden, hı, farkındalığı çok önemli. Kişiye, evet, biraz bunu kazandırıyoruz aslında. Kendilerini dinlemeyi, kendilerini görmeyi biraz amaçlıyoruz.
0: Kendini tanıdığı, vücudunu tanıdığı, o farkındalıkla yapıyor ve çok uzun yıllar pilates yapıyor ve artık evde yapabileceğine de inancı sağlam. Evde yaparken dikkat edilmesi gerekenler var mı kendi?

0: başına yaparken?
1: Evde yaparken dikkat etmesi gereken şeyler şöyle, mesela videodan izliyorsa, hiç bilmediği bir hareket karşısına çıktıysa, daha önce hiç çalışmadığı, onu yaparken o riski ilk başta almamalı. Yani vücudunu bilir, tanır, boş boşuna bir sakatlığa gerek yok.
0: Evet, tabii.
1: Temel egzersizler üzerinden gitmek her zaman çok güvenlidir.
0: Tabii.
1: Buna denge egzersizleri eklenerek zaten zorlaştırılabilir hareket, ya da belli ağırlıklarla vücut zaten egzersizler zorlaştırılır. O yüzden bazen çok böyle atraksiyonlu şeyler oluyor.
0: Öyle mi?
1: Evet. Yani çok görseli de tabii ki güzel şeyler oluyor, ama bazen bu tür böyle zorlamaları vücudun çok sokmamak gerekir. Sadece ufak böyle bir hani uyarı olabilir, yoksa
0: çok güzel
1: tabii yaparlar.
0: Burada sözünü ettiğimiz bazen çok basitmiş gibi görünen hareketleri doğru yapmadığımız zaman nelerle karşılaşıyoruz?
1: Kesinlikle, değil mi? Ufacık bir hareketle fıtık olabilirler. Evet. Her şey olabilir, Allah korusun. Hani o yüzden sağlıkla hareket etmek bir lüks değil, yaşamımızın temel ihtiyaçlarından biri zaten. Güçlü bir beden iyi görünmek için değil, sadece hayatı daha sağlıklı ve kaliteli yaşayabilmek için gerekli.
0: Tabii.
1: Bu şekilde.
0: Bütün bunların içinde nefes çalışmaları nasıl? Pilatesle doğrudan orantılı bir nefes çalışması var mı?
1: Yani şöyle, tabii tepeden tırnağa bedenimizi çalıştırırken nefes bu hareketleri yaparken bize kolaylık sağlar. Kontrollü bir şekilde yapmamızı sağlar. Dolayısıyla vücudumuzu düzgün bir solunumla, vücudu oksijenle besleyerek dengeli bir nefes alıp verme davranışıyla kesinlikle hücrelerimizi hem daha zengin besleriz kanla. Dolayısıyla metabolizmak atıklarımızı uzaklaştırmasına da yardımcı oluruz. Pilates, Joseph Pilates buna içsel bir duş demiş mesela.
0: Düzgün
1: nefes alıp vermeye içsel bir duş, benim de çok hoşuma gidiyor.
0: Orada da bir kontrol ve düzen var, ritim
1: kesinlikle
0: var.
1: Kesinlikle
0: yani.
1: Ritim var, kesinlikle. Evet. Hareketle birlikte devam eden bir nefes akış var. İlk başta öğrencilerimiz çok şöyle, nefesi hocam nerede alacağım, nerede vereceğim, çok heyecanlanıyorlar. Diyorum ki nefesi şu an stres olma, rahat ol, onu sonra çalışırız. Önce hareketi yapalım, nefes sonrasında zaten hareketi öğrendikten sonra
0: ona uyumlu hale geliyor. Ne kadar güzel söylediniz. Umarız bizi şu anda dinleyen dinleyicilerimiz pilates yapsa mı yapmasam mı tedirginliğini yaşayanlar için çok aydınlatıcı olmuştur söyledikleriniz.
1: Umarım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz. Dilinize sağlık. Evet, herkese sağlıklı ve enerjik günler dileyelim. Stüdyomuzda konuğumuz pilates eğitmeni Gökçen Zahidullahoğlu'na bir kez daha teşekkür edelim.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Biraz Hareket'in sonuna geldik. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Sinan Kılıç ve ben Hafize Okan. Haftaya yine birlikte olmak üzere, hoşça kalın.
2: Biraz hareket.

0: Reklamlar.
1: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
7: Kaşar, Sütaş kaşar, omlette tadan şaşar, börekte lezzeti coşar, kaşar bir başka kaşar, bu kaşar, Sütaş kaşar.
8: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız.
9: Hayat sana maksimum.
8: Siz de 1.30

0: 31 Ekim tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maximum Mobil'den kampanyalara katılın. Maximum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maximum.com.tr'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Ekonomi Günlüğü başladı. Programımızı Fahri Akıcı, Işık Işık'la birlikte hazırladı. Teknik yönetimde Ercan Çil, mikrofonda ben Servi Karakoç. Bize ayrılan süre boyunca yine ekonomideki gelişmelerle sizinleyiz. Önce İstanbul'da bulunan TRT muhabiri arkadaşımız Feryal Ardal'la sizi buluşturacağız. Ardından stüdyomuzda iki konuğumuz var. Gündemdeki gelişmeleri de konuklarımız aracılığıyla yorumlayacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necat Coşkun ve Ekonomi Gazetesi Ankara temsilcisi Maruf Buzcugil de stüdyomuzdan seslenecek size. Hemen Feryal Ardal'dan, bizde bulunan TRT muhabiri arkadaşımız Feryal Ardal'dan haftanın ilk işlem gününde borsa, döviz ve faizlerde son durum neymiş onu alalım. Feryal Ardal merhaba.
2: Merhaba Selvi Karakoç. Haftanın ilk işlem gününde kapanışa doğru Borsa İstanbul Yüz Endeksi %0,77'lik düşüşle 12.171 puan seviyesinde. Servis piyasada Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, Avro 55 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı ise %39,45 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altının onsu 4170 dolar. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 43.136 lira, çeyrek altın 10.817 lira, gram altın ise 6.617 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
1: Feryal Ardal teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyicilerimiz, Feryal Ardal'dan haftanın ilk işlem gününde piyasalardaki gelişmeleri aldık ve stüdyomuzdaki konuklarımızla, ki radyolarını yeni açanlar vardır belki, yeniden anımsatayım. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necat Coşkun ve Ekonomi Gazetesi Ankara temsilcisi Maruf Buzcugil, onlarla gündemi değerlendirmeye başlayabiliriz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Haftanın ilk işlem gününde Feryal'i dinledik. Beklentiler doğrultusunda gidiyor sanki piyasa. Son gelişmelerle birlikte borsada yaşananlar ortada zaten. Hepsine değineceğiz. Elbette bizim de ilk konumuz fon meselesi olacak. Ama 2026 Nobel ödülleri de açıklandı. Son olarak da duyurulan Nobel Ekonomi Ödülü ABD'li ekonomistler Robert Hall ve Michael Woodford kazanmış görünüyor. Ne söylersiniz ekonomiyle ilgili bu ödül?
3: İkisi de çok önemli iktisatçılar. Çalışma alanları genelde makro iktisat. Robert Hall'un bilinen bir makro iktisat kitabı vardır ki bizim üniversitede okutan bir kitaptır. Michael Woodward da özellikle para teorisi, para politikası uygulamaları, Merkez Bankası bağımsızlığı vesaire gibi konularda çok yetkin isimler, çok önemli isimler. Bazen ekonomi ödüllerini verildiği zaman çok spesifik alanda veriliyordu ve isimleri çok dar alanda bilinen iktisatçılar alıyordu. Ama bunlar öyle değil, gayet bilinen,
1: kitapları okutulan,
3: evet, konjonktür hareketlerinin temel şeylerin hareketleri inceleyen, makro düzeyde alan ve özellikle de para ve para teorisi ve politikası üzerinde çok önemli çalışmaları olan iki iktisatçı ödül aldıkları da çalışma esas olarak mikro temelli makro etkiler, yani bireylerin, şirketlerin vesaire davranışının makro ekonomi politika üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar almışlar.

0: Önemli iki isim diyelim.
1: Evet, bu arada Nobel Ekonomi Ödülü Komitesi Başkanı John Hassler yaptığı açıklamada ödülü kazananların çalışmaları bugün dünya genelinde merkez bankaları ve hükümetler tarafından kullanılan modellere sağlam bir teorik zemin kazandırdı demiş. Bu çalışmalar sayesinde enerji krizleri ya da hane tüketimindeki ani dalgalanmalar gibi ekonomik şoklarla mücadele etmek için artık çok daha donanımlıyız diye ekledi. Dünya gerçekten donanımlı mı bilmiyoruz çünkü çatışma haberleri bitmiyor. Enerji yolları meselesi, savaşlar bitmiyor. Onların hepsini göreceğiz, konuşacağız ama ilk konumuz fon demiştik sevgili dinleyicilerimize. Bir başlayalım oradan. 46 bin kişinin fonlardaki alacaklarının ödemesi tamamlandı. Fon Koordinasyon Kurulu çalışmalarına devam ediyor. Bu arada farklı haberler duymaya da devam ediyoruz. İsimler açıklanacak mı meselesi var. O da merakla bekleniyor. Son bilgiler nedir Sayın Buzcugil?
2: Evet, son bilgiler şöyle, mecliste bir yasa teklifi var bununla ilgili, meclise verilmiş, bunun şey yapıyor, burada bir etki analizi yapılmış, daha doğrusu fon aynı zamanda etki analizinden de öte bugüne kadar alınan önlemlerin de bir özeti var. Bugünkü Ekonomi Gazetesi'nde Besti Karalı arkadaşımızın haberinde bunu verdik. Bu, böyle baktığımız zaman 189 kişiye el koyma tedbiri uygulanmış ve işte buradaki resmi verilere göre bu fondan 69 kişi hakkında suç duyurusu resmi olarak görülüyor ve burada özellikle kamu kaynağının kullanılmamasıyla ilgili de bazı ilke kararları var. Ama en sıcak bilgileri bu sabah Anadolu Ajansı'nın editör masasına konuk oldu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Onun verdiği veriler var, bilgiler var. Onları şöyle bir bakarsak bu incelemeler sürüyor aslında. Ve sizin de dediğiniz gibi yaklaşık işte 44-45 bin kişi var hala ödemeler başlamış vaziyette. Yani 44 bin kişiye ödeme yapılmış vaziyette. Evet. Ve küçük yatırımcılara özellikle ödeme yapılıyor. Tabii şöyle de bir belirtiliyor, yani burada önemli olan, yani bunların ana parayı geri alanlar
1: şu Cevdet Yılmaz'ın yaptığı açıklamayı zannediyorum anımsatıyorsunuz. Sizin 1 milyon liranız vardı.
2: Evet.
1: O 3 milyon oldu. Siz 2 milyonunu çektiniz. Ana parayı da aslında çekmiş oluyorsunuz gibi örneklendirerek açıklamıştı.
2: Evet. Yani ana parayı geri alanlar mağdur sayılmayacak diye bir şey yok.
1: Ama
2: Yani bu insanlar işte o sübjektif karlar, yani şu anda kağıt üzerinde sadece ana paralarını geri alıyorlar. Onunla ilgili bir hak iddia edemeyecekler şimdilik. Yani gördüğümüz kadarıyla böyle. Ama tabii daha büyük montanlı işlemlerle ilgili ne olacak? Kimlerin böyle bilgisi var? Çünkü 50 bin dolayında da yüksek miktarda yatırımı olan kişiler var. Bu 400 bin civarındaki küçük yatırımcı yanında. Onlarla ilgili tedbirler nasıl olacak? Bugün ona dair haberler de var. Örneğin 401 milyar liralık bir çıkışın 440 yatırımcı ile ilgili olduğu şeklinde bugün sabah gazetesinin öyle bir haberi vardı. Bu haberle ilgili en ufak bir şey düzeltme gelmedi. 440 yatırımcının işlemlerini ve olası bilgi sızdırılması olayını, yani insider trading dediğimiz, yani bu suç içeriden olan öğrenenlerin ticareti diye bizim sermaye piyasası kurulu mevzuatımızda da zaten çok derinlemesine düzenlenmiş bir konu. Bu konuyla bu yargıya intikal etmiş durumda SPK, incelemelerini sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kurduğu bir denetim ekibi

0: yoğun olarak çalışıyor. Dediğimiz gibi yani bu fon kriziyle ilgili bir takım rakamlar havalarda uçuşuyor. 90-100 milyar dolarlık bir kaynak söz konusu. Tabii bunu bazı hesaplamalarda borsada diğer hisseler de bunlara bağlı olarak o
1: hengame
0: içinde zarar gördüler. Diğer sermaye piyasası yatırımcıları da zarar gördü. Bunları da hesaba katan çok çeşitli hesaplamalar, değerlendirmeler yapılıyor. Tabii bu nasıl olacak, nasıl altından kalkılacak, ama ilk etapta şunu belirtmemiz lazım. Hem iktidar hem muhalefet çok hızlı bir şekilde çözüm üretmesi ve bu konuda hemen tedbirler alınması konusunda çok hızlı hareket ettiler. Özellikle bir takım düzenlemeler, daha bu yasa teklifleri ortaya çıkmadan hemen ödemeler başladı, ödeme yöntemleri ortaya atılmaya başlandı en azından küçük yatırımcılar. Ama ortada çok büyük bir içeriden öğrenenlerin ticareti ile ilgili çok ciddi ihmal, nasıl diyelim, kaynakların kötüye kullanımı şeklinde bir durum var. Zaten savcılar da bunu soruşturuyorlar. Hukuka kalmış vaziyette durum. Dolayısıyla şu andaki durum böyle.
1: Evet, yatırımcılarla piyasa bozucu faaliyetlerde bulunan kişilerin birbirinden ayrılmasını da özellikle vurguladı. Kamu kaynağı kullanılmayacağı özellikle kesinlikle belirtildi. Bu arada henüz yasalaşmadı bir tasarı var, ondan da söz etti. Hızlı aksiyon aldık diyor Cevdet Yılmaz. Kanun çıkar çıkmaz geriye yapılacak derken Adalet Bakanı Akın Gürley'in de zaman zaman konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşımları da düşüyor. Ama ülkenin yine en çok konuşulan konusu olmaya da bu fon meselesi devam ediyor. Bizim süremiz de hızlı akıp gidiyor. O yüzden diğer başlıklara da değinelim sizinle birlikte. Ağustos ayı sanayi üretim endeksleri açıklandı. Ne söyledi bu endeksler bize? Son durum nedir?
2: Bugün TÜİK tarafından açıklanan hem ciro endeksi var hem miktar endeksi var. Cuma gününde üretim endeksi açıklanmıştı, sanayi üretim endeksi. Geçen senenin aynı dönemine göre yıllık olarak 1.9 oranında azalma olduğunu görüyoruz sanayi üretim endeksinde. Alt kalemlere baktığımız zaman madencilik, taşeracağı sektörü 1.7 oranında artmış, ama bizim en çok üzerine durduğumuz sektör olarak imalat sanayi sektöründeki endeks %2.5 oranında azalmış. Dolayısıyla da imalat sanayine baktığımız zaman, sanayi endeksinin ana sürükleyicisi olarak ona baktığımız zaman, genel ekonomideki iç talebin daraltılmasında dönük olarak dezenflasyon programlarının net sonuçlarının görüldüğü alan olarak söyleyebiliriz. İki ay üst üste eksi değerler aldığını görüyoruz. Ağustos ayında bir önceki aya göre taş ocağı vesaire 4.1 artmış, ama imalat sanayi endeksi 1.6 azalmış. Elektrik iklimlendirme de 3.3 artmış, ama dediğim gibi en çok üzerine durduğumuz şey imalat sanayi. Burada aylık olarak gerileyen sektörleri de görebiliyoruz. Mesela dayaklı tüketim mallarında yıllık olarak 4.1'lik, %4.1'lik gerileme var. Aylık 0.7. Sermaye mallarında çok daha ileri düzeyde, yıllık 5.1'lik gerileme, aylık 3.3'lük gerileme. Diğer mallarda da baktığımız zaman özellikle imalat sanayiyle ilişkin verilerde gerileme var. Ama dediğim gibi bu yurt dışı talebinin baskı altına alınmasının önemli bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. İsterseniz hızlıca bu ciro endeksine değineyim. Toplam ciroda baktığımız zaman %31.8 oranında artış var. Bu ciro tahmin edildiği gibi nominal rakamlarla hesaplanan bir değerdir. Yani cari günlük fiyatlarla hesaplanan bir değerdir. Dolayısıyla içinde enflasyonu da barındırıyor. Geçen sene aynı dönemine göre baktığımız zaman enflasyon oranını aklımıza tutarsak, buradaki değişimin real olarak çok da %30'larda olan bir rakamların olmadığı tahmin edilecektir. İnşaat ciro endeksinde %19.2'lik bir artma var. Toplamdan hayli düşük. Ticaret ciro endeksi de hizmet ciro endeksi birbirine çok yakın. Ticaret ciro endeksi %32.5 artmış. Hizmet ciro endeksi %33.6 oranında bir artış göstermiş. şeye baktığımız zaman aylık değişimlerde inşaatta gerileme varmış %3.7'lik, ama onun dışındaki diğer sektörlerde de artış var. Ortalama olarak baktığımız zaman %3 oranında toplamcı orada bir artış. Sanayide söyleyeyim %2.2 oranında bir artışı görüyoruz ciro endeksinde. Bir endeksimiz var, isterseniz onu da hemen konuşalım. Ticaret satış hacmi endeksi. Ticaret satış hacmi endeksi yıllık %0.6 oranında artmış. Alt kalem olarak perakende satış hacmini %10.1 oranında bir artış olmuş. Bunun kendi alt gruplarına baktığımız zaman motorlu kara taşıtları, motosikletlerin toplam perakende ticaretinde satış hacminin %11.2 azaldığını görüyoruz. Geçen seneye göre önemli bir gerileme var. Toptan ticaret satış hacmi %1.9 azalmış. Toptan satışlarda azalma olduğunu görüyoruz. Perakende ticaret hacminin satışında da %10.1 artmış. Demek ki toptan azalırken perakende de artış olduğunu söyleyelim. Aylık olarak bir önceki aya göre ticaret satış hacmi toplam olarak %0.2 oranında artış göstermiş. Motorlu kara taşıtlar, motosiklet, hı hı, bunlarda %1 oranında bir azalma. Toptan ticaret satış hacmi %0.2 azalmış. Perakende ticaret hacmi %1.4 artmış. Şimdi baktığımız zaman ekonominin genel o iç talepte dağılmadan bahsetmiştik. Bu ticaret hacimlerindeki artışların çok büyük farklılıklar bir önceki aya göre çok büyük farklılıklar göstermediğini görüyoruz. Belki geçen sene aynı döneme göre bazı şeyler var. Makul oranlarda artış var ama aylık olarak baktığımız zaman genel iç talepteki daralmanın, evet, sadece sanayi üretimiyle ilgili olmadığını ve perakende sektörü, toptan ticaret sektörlerinde de yansıdığını görüyoruz. Dolayısıyla bu genel programın bir sonucu, yan ürün olarak bakmak lazım.
1: Şimdi burada motorlu kara taşıtlarına, motosikletlere de değinilmişti. Onları da verdiniz. İkinci el piyasasında satışların durma noktasına geldiği haberleri de yine, evet, ekonomi gazetelerinde vardı.
0: Aslında şeye baktığımız zaman, sanayi üretiminin seyrine baktığımız zaman, hocam aslında ben size sormak istedim bunu. Böyle, şimdi TÜİK'in haber bültenine baktığımız zaman hem aylıkta hem yıllıkta çok zikzaklı, evet, bir grafik var. Bu görsel olarak aslında hepimize durumu anlatıyor. Hani biz sanayi bölgelerinde, hani gazetemizin ödev çevresi, evet, olarak sürekli oralardayız, sıkıntıları dinliyoruz. Ama baktığımız zaman mesela 2025'te yıllık olarak çok güzel bir artış görünüyor. Ama onun öncesinde de inişler, çıkışlar var. Şimdi hocam bu çok zikzaklı bir şey. Bu da sanayinin herhalde sıkıntısını gösteriyor. Çünkü yaklaşık %2'lik bir yıllık azalma var.
2: Evet. Şimdi yıllık değişmeye baktığımız zaman geçen senenin baz etkisi de önemlidir. Geçen sene değer neymiş? Bu sene ne kadar değişmiş? Son yılda o zikzaklar önemli ölçüde geçen seneki o büyük dalgalanmanın etkisi, ama dikkat ederseniz dalgalanmanın boyutu azalıyor. Aylık olarak baktığımız zaman çok daha küçük boyutlarda hareket ettiğini görüyoruz. Ama aylık olarak bakıyorsunuz birkaç ay pozitif seyretmiş, artış yönünde hareket etmiş. Bazı aylarda hemen onu geri almış, gerileme olduğunu görüyoruz. Ama dalgalanma boyutu gittikçe böyle çok büyük frekans aralığında değil, daha dar alanında oluyor ve son iki ayda, o dikkatimi çekmişti benim zaten, son iki ayda da hep küçülme, daralma göstermiş. Şimdi Merkez Bankası'nın bütün o şeyini, başkanın yaptığı konuşmalarda zaten iç talebin daraldığını, dezenflasyon programına katkı olarak söylüyor bunu. Örnek verirken de kapasite kullanım oranlarından bahsediyor. Sanayi üretim endeksinin kapasite kullanım oranı birlikte baktığımız zaman zaten o büyümenin genel gidişatı hakkında bilgi verecek, bir de iç talebin düzeyi hakkında bilgi vereceği için genel o büyük dalgalanmaların geçtiğimiz yıllarda daha yüksek oranlarda olduğunu görüyoruz, ama 2026'da özellikle biraz daha şeyin, zikzakların, hareketlerinin küçüldüğünü görüyoruz. Aylık çok daha net, hem aylık hesaplamalarda teknik olarak da bu mevsim selektör vesaireden arındırılmış bir rakam, bir önceki aya göre hareketliği gördüğümüze göre o daha net olarak bize durumu verir. Son iki ayda şeyin, sanayi üretiminin negatif değer aldığını söyleyelim. bir önceki ayda.
1: Evet, dezenflasyon süreci Sayın Bakan tarafından sürekli vurgulanıyor zaten. Karşılaştığımız rakamlardı. Bu süreçle ilgili bakalım gelişmeler nasıl olacak, o soru işaretlerini doğurmaya devam ediyor. Bu arada önemli bir konu daha var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı istatistiklerle yaşlılar 2025 raporu sevgili dinleyicilerimiz. Burada toplam yaşlı nüfus 65 ve üzeri yaştaki nüfus 15 yılda %20,5 artarak 9.583.059 kişiye ulaşmış.

0: İstatistikler tamam bize sayılar söylüyor ama biz emeklileri de çok konuşuyoruz. Bu
1: evet.
0: Enflasyonist dönemde ne olacak onu konuşuyoruz. Ayrıca yaşam değişiyor. Teknolojinin, sağlık hizmetlerinin değişimiyle birlikte uzayan ömürler var. Sağlık sistemi önemli burada. Emeklinin hakları önemli. Yaşlanmış insanların çalışmak zorunda kalıyor olmaları meselesi de önemli. Yaş almış diyelim, yaşlı demeyelim, hayattan kopmasınlar onlar ama torunlarına da harçlıklarını verebilmenin sevincinde yaşayabilsinler. Onlara dair bir gelişme, bir haber, bir şey var mı? Bu istatistikler açıklanıyor ama.
1: Selma Hanım, şöyle, bizim artık hesap kitap yaparken 20 yıl öncesini kıta Avrupası gibi düşünmemiz lazım.
2: Evet.
1: Yani biz o demografik avantajımızı maalesef çok kötü kullandık. Yani
0: genç nüfusumuz fazla diyorduk.
1: Genç iş gücünü, işte kadınlarımızı iş gücüne katma konusunda çok başarılı olamadık. Dolayısıyla nüfusumuz yaşlandı. Bundan sonra işte geçmişte kıta Avrupası ülkelerin, o büyük ülkelerin yaptıklarına benzer planlamalar yapmamız lazım. Belki mesela önümüzdeki günlerde, yıllarda birçok okulumuzun artık bize fazla geldiğini göreceğiz ilk öğretim. Evet.
0: Yaşlı bakım merkezlerine belki
1: onları onlara kaydıracağız. Evet, evet. Öyle bir planlama değişikliği derken böyle bir şey.
2: Türkiye sürecin başında aslında. Yani o
1: tabii,
2: tam şeye girmedik.
1: Tabii.
2: Sürecin başında ama tüm hesaplamalarda hangi yılda hangi yaş ortalaması olacağımız çok açık. Bir de doğurganlık önemli.
0: Evet,
2: düştü
0: evet.
2: Türkiye'de. Onun acil olarak biraz daha normalleştirilmesi lazım ki oran olarak çok düşük.
0: Yine dönüp dolaşıp ekonomiye geliyoruz. Gençler iş bulabilsin, gençler evlenebilsin ki evet, çocuk da yapabilsinler.
2: Oranların evet. Yükselti ya da ne işte ne evde olanların vesaire.
0: Evet, bu arada bakalım kabine toplantısından haber var mı? Daha sonra yok. Biz devam ediyoruz. Arkadaşlarım bir yandan da gözümüz kabine toplantısının ardına evet. Yapılacak açıklama var. Canlı yayında verecek miyiz diye. Küresel piyasalarla bitirelim biz sohbetimizi o zaman. Küresel piyasalardaki jeopolitik riskler devam ediyor. Tahvil piyasalarındaki riskler artıyor. Zelenski, işte Rusya-Ukrayna meselesi, Trump'ın Putin'le görüşmesi vardı. Ukrayna'ya yeni bir başkan lazım dedi bir yandan. Bir yandan İran meselesi ne olacak Kasım'da? Amerika'daki seçimler nasıl sonuçlanacak? Ne gösteriyor bize küresel riskler devam ederken tahvil piyasaları?
1: Artık jeopolitik riskleri ölçme, planlama konusunda çok başarılı değil dünya kamuoyu. Özellikle bu spesyalistler de böyle. Çünkü hiç beklenmedik etkiler, savaşlar, açıklamalar görüyoruz. Hocam, bu tahvil piyasasındaki yükselişle ilgili çok ciddi kaygılar var. Evet. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz onunla ilgili?
2: Şimdi küresel piyasada tahvil piyasası faizler yükselmeye, uzun dönemli faizler yükselmeye başladı. Bu uzun dönemli faizler yükselirken genellikle yatırımcıların eğilimi faizler yükseldiği zaman ana para, yani kağıdı aldığınız ana paranın değeri düşer. Kağıdın değeriyle faiz arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Dolayısıyla da tam tersi düşme beklentisi olduğu zaman da kağıdın değeri artacaktır. Bütün yatırımcılar hareketinin, faiz oranlarındaki hareketin ne yönde olacağına bakar. Orada da gösterge küresel enflasyon. Daha da önemlisi büyük ekonomilerdeki enflasyon düzeyi. Şimdi ABD'deki enflasyonun tekrar yukarı doğru çıkacağına ilişkin şeyler var, beklentiler var. Dolayısıyla da oradaki enflasyon artışı sadece uzun kısa vadeli gösterge faizi Fed'in aldığı kararı etkilemeyecek. Uzun dönemli faizde etkileyen önemli faktörlerden biri. Biliyoruz ki tek başına uzun vadeli hazine tahvillerinin tek başına belirleyicisi ya da oraya referans olabilecek bir faiz değildir. Önemli ölçüde hazinenin durumudur, borçlanma gereksinmesidir, artı fon piyasalardan uzun vadeli fon talep eden yatırımcıların davranıştır. Burada fiziki, reel yatırım yapanlardan bahsediyoruz. Önemli ölçüde işte makine tesisatı, ekipman alımı ya da son yıllarda artık bunlar biraz daha geleneksel sanayi olduğu için oralara yatırımlardan daha çok işte dönüşüm, yeşil dönüşüm, küresel bütün o şeyde

0: iklim değişikliği, diğer sistemlerdeki onlara bağlı olarak dönüşüm, artı yapay zeka. Şu an için en büyük küresel düzeyde yatırım alanı olarak görülen ve borçlanmanın da temel kaynağı olabilecek alan yapay zeka. Ve yapay zekanın da beraberinde tartışmalar var ama bilmiyorum ne
1: çok
0: dersin.
1: Çok arttı o tartışmalar zaten.
2: Yani bir kere en büyük endişe iklim değişikliğine etkisi. Su ve enerji tüketiyor yapay zeka çok fazla.
1: Bir de veri merkezleri meselesi hani var. Bombalanan merkezler var.
2: Hani böyle artık bunları öğrendikçe yapay zekaya soru sorarken de çekiniyoruz hocam. Yani acaba daha iktisi çok önemli şeyleri, düz gereksiz şeyleri konuşmayalım
0: öyle
2: diye.
0: Mi?
2: Gerçekten çok yani yapay zekaya özel enerji planlamaları yapılıyor artık.
0: Evet.
2: Dolayısıyla bölgesel düzeyde işte hatta bu kompakt nükleer santrallerin, küçük nükleer santrallerin bile bu konuda işlev göreceği düşünülüyor. Dolayısıyla hani yapay zeka dediğiniz gibi hem yeşil dönüşüm, iklim değişikliği, bir yandan da böyle bir gidişatımız var dünyada. Hakikaten önümüzdeki dönemde hani jeopolitik riskleri falan konuşuyoruz ama iklim değişikliği ile ilgili kaygılarımızı daha da pekiştiren bir seyir var. Yapay zeka ile ilgili tamam hayatımızı kolaylaştırıyor, sanayideki ilerlemeyi gösteriyor ama bir yandan da başka çözümler bulmamız lazım. Yani dünya olarak böyle kaygılar var. Bu şeyler de herhalde hocam, bu Amerikan tahvilleri de bu şekilde kaygıların da
0: belirsizliğin, belirsizlik ortamında bunlar da yükselmeye başlıyor ve
1: yapay zeka bağlantılı yoğun borçlanma sermayeyi çekiyor başlıklarını görmek mümkün her zaman zaten. Ama işte orada da birbiri ardına özellikle uzmanlardan gelen açıklama bir yanıyla da korkutucuydu. Biz hızlı başladık haftaya, sözde tatlı ama vaktimiz çok azalmış. O yüzden çok teşekkür ediyoruz size konuğumuz olduğunuz
2: biz
1: için.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Yine görüşmek dileğiyle, sağ olunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, ekonomi günlüğü birazdan sona eriyor. Konuklarımız Necat Coşkun, Profesör Doktor Necat Coşkun ve Maruf Buzcugil idi. Yarın buluşmak dileğiyle, hoşçakalın. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, ekonomi günlüğü programını sundu.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
6: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
7: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Aracını, evini, sağlığını Sompo sigortaya emanet ediyor.
9: Herkes buradan sen de gel Sompo'ya.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.

0: Servis. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
4: Reklamlar.
5: Gün ötesi.

0: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 12 Ekim 2026 günlerden pazartesi. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Muhammed Egricesu ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahbeyker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
1: Gün ötesinde son 24 saat.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi değil, milli güvenliğin temel bir unsur olarak gördüklerini belirtti. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Dr. Mehdi Eker'i Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörlüğü için aday gösterdiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomimizin temelleri sağlam, makroekonomik görünümümüz son derece sağlam. Özellikle de dünya ile mukayese ettiğimizde büyümemiz devam ediyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili rapor kapının aralanmasıyla, yasaysa kapının sona kadar açılmasıdır. Önümüze yeni bir kapı açılmıştır. Bu kapı barışın, kardeşliğin, beraberliğin ve bütün ülkelerin halklarıyla beraber kalkınmanın kapısıdır ve inşallah bu yolda sonuna kadar yürüyeceğiz dedi. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin artık rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını belirterek, güvenlik görevlerinin öğrencilerin gelişinden yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunması talimatını verdi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan ortak açıklamasıyla Husiler tarafından Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen mevcut düşmanca saldırılara tepki gösterdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel piyasalardaki koşullarda enerji güvenliğinin birinci öncelik haline geleceğini belirterek, hem iklim mücadelesini gözeten politikalar geliştireceklerini hem de Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 ile elektrifikasyon alanında dünyaya güçlü bir eylem mesajı vereceklerini bildirdi. Ticaret satış hacmi Ağustos'ta yıllık bazda %0,6, perakende satış hacmi %10,1 artış gösterdi. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Rams Park'taki müsabaka saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ve Tabi platformundan yayınlanacak. Yeni haftada bir süredir mevsim normalleri civarında ve üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hissedilir.

0: 1 derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Hafta boyunca yurt genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Sevgili dinleyiciler, şimdi Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara gündemini TRT muhabiri Çağla Üregen aktaracak. Çağla Üregen, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
0: Çağla Üregen, Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının gündemini, gün içinde verdiği mesajları, açıklamaları ve tüm detayları alarak başlayabiliriz. Neler aktaracaksınız?
2: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun gündemle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda öncelikli olarak terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar değerlendiriliyor. Irak'ın kuzeyindeki bazı barınma alanlarını boşaltan terör örgütünün silah bırakma süreci gözden geçiriliyor. Sahadaki gelişmeler askeri ve istihbari raporlar doğrultusunda görüşülüyor. Bunun yanı sıra Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun faaliyetleriyle mecliste yeni dönemdeki yol haritası da konuşuluyor. Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi sermaye piyasalarındaki piyasalarında yaşananlar. Bu kapsamda Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları ele alınıyor. Dış politikada da Mekke İttifakı bağlamında atılan adımlarla bölgesel ve küresel gelişmeler istişare ediliyor. Önümüzdeki saatlerde de kabinenin gündemine ilişkin açıklama yapılmasını bekliyoruz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Gıda Forumu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, nimeti kıymet bilen anlayışı tesis etmenin gayretinde olduklarını söyledi. Dünyada her yıl üretilen 1,5 milyar ton civarında gıda israf ediliyor dedi. Gıda kaybı ve israfıyla mücadeleye özellikle önem verdiklerini vurguladı Erdoğan. Güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor. Bu yönde adımlarımızı atıyoruz dedi. İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz ifadesini kullandı.
0: Çağla Üregen, haftalık çalışmalarına 13 Ekim Salı günü başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun gündemine ve çalışmalarına dair ayrıntıları anlatabilir misiniz?
2: Evet, meclis çalışmalarına yarın itibariyle başlayacak. Meclis Genel Kurulu'nda Türk Kızılay Kanunu teklifi ele alınacak. Teklifle Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan ve olağanüstü hallerde gelen aynı ve nakdi yardımların alınması ve kullanılmasıyla ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Olağanüstü dönemlerle afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türkiye Kızılay Derneği'nin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personele de nakdi tazminat ödenecek. Kızılay Şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde Kızılay İl Merkez Şube Başkanı ile ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nin üyesi olacak. Bir diğer başlık, AK Parti'nin onların tavsiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi çarşamba günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Geçici düzenlemeyle koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak.
0: Çağla Üregen, son olarak 22 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 327 şüpheli yakalandı. Son gelişmeleri alarak tamamlayabiliriz.
2: Operasyon bilgisi İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Siber suçla mücadele kapsamında Emniyet Maslak ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 22 ilde operasyonlar düzenlendi. Yakalanan 327 şüpheliden 137'si tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yapılan incelemede şüphelilerin çocuklara yönelik suç içerikli görüntüler paylaştığı, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları tespit edildi. Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden tekerlekli sandalye yardımı ve yatırım ortaklığı gibi yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları da belirlendi.
0: Çok teşekkür ediyoruz Çağla Üregen. Kolaylıklar diliyoruz.
2: İyi yayınlar, sağ olun.
0: Sevgili dinleyiciler, Ankara gündemini TRT muhabiri Çağla Üregen aktardı.
1: Gün ötesi devam ediyor.
0: Ankara gündemini değerlendirmeye

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Konuğumuz gazeteci Ercan Gürses. Ercan Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar Mahpeyker Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Oldukça yoğun bir gündem var. Kabine toplantısı Ercan Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılıyor. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar. Kabine toplantısında yine terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alınıyor. Kısaca kabine toplantısını genel olarak değerlendirmenizi rica edeceğiz. Birazdan da başlıkları detaylı olarak ele alacağız. Neler aktarmak istersiniz?
1: Tabii Mahpeyker Hanım, kısaca özetleyeyim. Yani şöyle bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanı biraz önce toplantının bittiği haberi geldi. Birazdan bir açıklama yapacak. Ben oradaki sesleniş konuşmasında sizin biraz önce bahsettiğiniz bu fon kriziyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın 4 önemli açıklaması oldu o sürecin başından itibaren. Bu 5. açıklamanın da gelinen aşamayı belki birazdan konuşacağız. Onun ayrıntılarını anlatacağını düşünüyorum. Bir yandan da terörsüz Türkiye konusunda önemli gelişme var, yine konuşacağımız için onu çok uzatmayayım ama Ukrayna-Rusya savaşı ve aynı zamanda işte Hürmüz ve Babülmendeb bağlamında yaşanan gelişmeler, Mekke İttifakı konusunun ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gereken bir hafta. Bu konuda çok bence Türkiye'de çok yakından ilgilendiren gelişmeler oluyor. Bu nedenle ben açıkçası ekonomik, güvenlik ve aynı zamanda diplomasi konularının değerlendirileceğini, birazdan da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunları ayrıntılandıracağını düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi Ercan Bey, Fon Koordinasyon Kurulu 4. toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmişti. AK Parti fonların ödemesi ve tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri de içeren 9 maddelik tasfiye karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. 17 yatırım fonuna ait ödemeler de başladı. Fon soruşturmasını ve sürece dair gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
1: Çok önemli aşamaya geldik. Şöyle düşünmek lazım Mahpeyker Hanım. Biz gerçekten son derecede zor bir krizi dünyanın önemli ülkelerinin, ki Amerika Birleşik Devletleri'nin 2008'de yaşadığı ve 16 yılda tasfiye etmeyi başarabildiği bir sürecin ilk ödemelerini gerçekleştirdik. Bu kadar hızlı hareket ediliyor. Onu söylemek lazım. Bir yandan da Devlet Denetleme Kurulu devrede, Sayın Cumhurbaşkanı devreye aldı. Bundan sonra benzer krizler yaşanmasın diye. Bu işte sorumluluğu olanlar, dahli olanlar, içeriden müdahale etmeyenler, batıda watchdog olarak ortaya konan denetleyici kurumların görevini ne kadar yapıp yapmadığı da ayrı bir tartışma konusu. Bir yandan 44 bin kişinin tasfiye edildiğini hatırlatalım. 455 bin mağdur olduğundan bahsediliyor. Bunlardan 400 bin civarındası tasfiye bekliyor ve bununla ilgili olarak da 7 portföy şirketinden 3'ü tamamen tasfiye edildi. Buradaki tabii 4 şirketin içerisinde ve bunlarla ilgili olarak manipülasyon yaptığı tespit edilenlerin bir yandan adli soruşturması sürüyor. Bir yandan da işin denetleyici kurumlar bağlamındaki bunların hangileri manipülasyon yapmış olabilir yönündeki değerlendirmeler devam ediyor. Sizin biraz önce söylediğiniz gibi bu Cevdet Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığındaki koordinasyon kurulunun da aldığı ivedi kararlar var. Bakın çok hızlı hareket edildi. Meclise hemen bir yasa sevk edildi, teklif. Bunun yasalaşması bu ay içerisinde olacak. Amaç şu Mahpeyker Hanım. Bu iş normal şartlar altında çok uzun bir tasfiye süreci olacakken, ki kanuni sürecin bitirilmesi gerekiyor, bunu biraz daha kolaylaştıracak. PMSF'nin bünyesinde oluşturulan bir fona manipülatörlerden alınacak, karşılıklardan alınacak miktarların aktarılması ve bunlarla mağdurların mağduriyetlerine neden olan miktarların ödenmesi. Şöyle özetleyeyim. Manipülasyon yaptığı belirtilen ve bu konuda izlenim edinilen kişilerin ödeme yapacakları ve yapmaya başladıkları bir hesap var. Bununla birlikte dondurulan mal varlıklarının elden çıkarılmasıyla elde edilecek bir tutar var. Ayrıca Takas Bank'ta bu fonların karşılığı olarak tutulmak zorunda bulunulan %10'luk devlet hisse senetleri ve kamu senetleri tahvilleri gibi bazı varlıkların bozdurulması, bazı fonların da kendilerine ait varlıklar. Bütün bunların biriktirilmesi ve bunların da mağdurlara aşağıdan yukarıya doğru, yani en küçük miktardan en büyük miktara doğru yavaş yavaş giderek ama öncelikle 1 milyonluk kısmın ödenmesi suretiyle bu miktarın, yani 400 bin kişinin, 455 binden 400 bin kişi kaldı biliyorsunuz. O kişilerin miktarının azaltılması hedeflenen bu. Tabii bir

0: yandan da adli soruşturma devam ediyor. Bu manipülasyonu kim yaptı? Yani birilerinin paralarını toplayıp o paraların içeriden insider trading yapılarak, yani içeriden bilgiler sızdırılarak en yüksek noktadan kimler paralarını aldı ve gitti. Bu paraların bir kısmı yurt dışına kaçırıldı mı? Bütün bunların takibi de yapılacak. Orada şunu da hatırlatmam gerekiyor. Mecliste sevk edilen, sizin de biraz önce bahsettiğiniz Mahpeker Hanım, bir kanun teklifi var. Bunun kanunlaşmasıyla birlikte tasfiye süreci hızlanacak ama çalışılan bir başka sermaye piyasası kanunu da var. Bu da değişiyor. Amaç şu: izleme ve denetleme süreci daha böyle hızlı olacak. Zamanında müdahale edilecek. İçeride bir manipülasyona karşı cezasızlık algısı varsa cezalar artırılacak. İçeriden bilgi alanların bir anlamda bu bilgileri almasının nasıl önlenebileceği konusu bu yeni yasanın içerisinde yer alacak. Bir de yatırımcı risk merkezi ile ilgili risklerin izlenmesi. Tabii bütün bunların yapılması şuna bağlı. Devlet Denetleme Kurulu biliyorsunuz devreye sokuldu Cumhurbaşkanı tarafından. Bunun anlamı da şu: içeriden birileri bu krizin çıkmasına zamanında müdahale etmedi mi? Etmediyse bunlar işin içerisindeler mi, yoksa sorumluluklarını mı yerine getirmediler? Yetersizler mi, yoksa başka şeyler mi var? Bunlar da araştırılıyor. Onu da söylemem lazım. Çok kapsamlı bir süreç yaşıyoruz. Evet. 2008'de Amerika'da yaşanan, sonra Güney Kore ve Endonezya'da yaşanan süreçler de inceleniyor. Bu nedenle şöyle tamamlayayım ben. Bunun tasfiyesinin mümkün olan en kısa zamanda yapılması ve manipülatörlerin ceza alması. Önümüzdeki günlerde ben önemli açıklamalar bekliyorum. Bugün de bunun bir halkası olacak zannediyorum. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması.
1: Evet, birazdan kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptığı zaman da dinleyeceğiz. Son başlığımız terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Ercan Bey. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen yasanın uygulanması aşamasına geçildi ifadelerini kullanmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de terörle mücadelede geri dönüş yoktur, geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir. Onun için herkes, bu ülkeyi seven her insan kardeşlik ruhuyla hareket etmeli dedi. Terörsüz Türkiye süreci, gelinen aşama ve sürece dair neler söylemek istersiniz Ercan Bey?
0: Çok çok önemli bir aşamadayız. Bugün önemli bir gelişme yaşandı biliyorsunuz. Irak'taki 4 bölgeden daha PKK'nın çekilme konusunda bir anlamda çekilme konusunda
1: adım attı. Evet Ercan Bey, çok teşekkür etmek istiyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evet, kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Sevgili dinleyiciler, dinliyoruz.
2: Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında dün Manisa Akhisar'da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan 26 vatandaşımızdan 13'ü taburcu edilmiş, ikisi yoğun bakımda olmak üzere 13 kardeşimizin tedavisi halen devam ediyor. Kendilerine acil şifalar diliyor. Rabbim milletimize böylesi acıları bir daha yaşatmasın diyorum. Aziz vatandaşlarım, kabinemizin 73. toplantısını az önce tamamlamış bulunuyoruz. Bugünkü kabine toplantımızda ülkemizin ve milletimizin gündeminde yer alan önemli konuları istişare ettik. Bölgemizde yaşanan ve bizleri de etkileyen gelişmeler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Çalışma hayatı, sosyal politikalar ve son günlerde ülke gündemini meşgul eden fon meselesiyle ilgili güncel durum kabinemizin ana konularıydı. Kabinemizde alınan kararlara geçmeden önce son iki haftada milletimize hizmet yolunda neler yaptığımızı şöyle kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 28. dönem 5. yasama yılının açılışına katılarak genel kurula hitap ettik. Yeni yasama yılının ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve siyasi partilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Meclisimizin çatısı altında yürütülecek yasama faaliyetlerinin ilk gün şahit olduğumuz çiğliklere tevessül edilmeden demokratik bir olgunluk içinde sürdürülmesini ümit ediyorum. 3 Ekim'de Şanlıurfalı kardeşlerimizin misafiriydik. Hem bu yıl rekor bir katılımla düzenlenen Teknofest Güneydoğu'da gençlerimizin heyecanına ortak olduk. Hem de yapımı tamamlanan Şanlıurfa Şehir Hastanemizin açılışını gerçekleştirdik. Orada bir kere daha gördük ki Türkiye'nin istikbali düşünen, araştıran, üreten, kendi teknolojisini geliştiren gençlerimizin ellerinde yükseliyor. Ödül alan ve dereceye giren gençlerimizi tebrik ediyor. Bu büyük teknoloji şöleninin Şanlıurfa'da başarıyla tertiplenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aynı gün 39 milyar lira yatırım değerine sahip Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarını hizmete açtık. 500 bin metrekare kapalı alanı, 2 bin yatak kapasitesi, 451 poliklinik odası, 6 ameliyathanesi ve diğer birimleriyle Şanlıurfalılara birinci sınıf sağlık hizmeti sunacak modern bir sağlık tesisini şehrimize kazandırmış olduk. Şanlıurfa Şehir Hastanemizin ve diğer yatırımlarımızın da hayırlı olmasını diliyor, bütün kurumlarımıza tebriklerimi iletiyorum. Aziz milletim, 7 Ekim'de Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışına iştirak ettik. Antalya'mızda düzenlenen kongrede 111 ülkeden alanında uzman isimlerle bir araya geldik. Türkiye olarak uzayda daha güçlü bir varlık göstermek, kendi teknolojimizi geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ay araştırma programı kapsamında geliştirdiğimiz aracın üretim, montaj ve entegrasyon aşamaları tamamlandı. 3,5 ton ağırlığındaki ve %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip aracımızın sistem seviyesi çevresel testleri devam ediyor. 6 Ekim'de 2026-2027 akademik yılının açılışını külliyemizde düzenlenen törenle gerçekleştirdik. Aynı programda Yükseköğretim Kurulu 2026 Üstün Başarı Ödüllerini sahiplerine takdim ettik. Yeni akademik yılın öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve yükseköğretim camiamız için hayırlı olmasını diliyor, ödül alan isimleri tebrik ediyorum. 9 Ekim'de İstanbul'da Adaletin Zirvesi İnsanlık İçin Ortak Sorumluluk temasıyla düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldık. Şurası bir gerçek ki bugün suç coğrafyası artık tek bir ülkenin hudutlarıyla sınırlı olmaktan çıkmıştır. İster adi suçlu, ister belediye vurguncusu, ister uyuşturucu tüccarı, isterse terör örgütü mensubu olsun, hukukun dışına çıkan hiç kimse dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur olmamalıdır. Devletimizin nefesi adaletten kaçacakların veya kendilerini böyle zannedenlerin ensesindedir. Bu kapsamda 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Aynı dönemde farklı aramalar çerçevesinde 736 kişiyi

ülkemize getirdik. Nerede saklanırsa saklansınlar, milletin malına ve canına kastedenlerin tepesine binmeye devam edeceğiz. Cuma günü Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattımızın Çerkezköy Kapı Kule kesiminin açılışını yapmak üzere Babaeski'deydik. Toplam 229 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattımızın en uzun etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapı Kule kesimini tamamladık. Projenin tüm etapları tamamlandığında Halkalı Kapı Kule arası seyahat süresi 4 saatten 30 dakikaya inecek. Yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden 3 milyona, yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselecek. Emeği geçenleri tebrik ediyor. Açılışını yaptığımız Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattı Çerkezköy Kapı Kule kesiminin hayırlı olmasını diliyorum. 10 Ekim'de ise bu sene kuruluşunun 75. yılını kutlayan İlim Yayma Cemiyetimizin güzide mensuplarıyla bir araya geldik. 3 çeyrek asırdır eğitim ve sivil toplum alanlarında ülkemize önemli katkılar sunan cemiyetimizin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Köklerine bağlı, değerlerini bilen, çağın bilgisini kuşanan ve ülkesine karşı sorumluluk taşıyan gençler yetiştirmek büyük bir emek ve fedakarlık işidir. İlim Yayma ailesini bu samimi gayretlerinden ötürü yürekten tebrik ediyor, çalışmalarında Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Aziz milletim, 4 gün önce İstanbul Maltepe'de çöken binada 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Maltepe'de yaşanan bu acı olay İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur. Şunu bir defa açık açık söylemek durumundayım. Biz her kentsel dönüşüm dediğimizde birilerinin çıkıp ransal dönüşüm diyerek feveran etmesinden artık bıktık, usandık. Kimsenin ideolojik ezberleri dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yoktur ve olamaz. Bakıyorsunuz kendileri villalarda, lüks ve güvenli sitelerde yaşıyor. Ama söz konusu İstanbul'un yapı stokunun yenilenmesi olunca en fazla bunlar bağırıyor. En çok bunların ses çıkıyor. En fazla gürültüyü bunlar yapıyor. Bu riyakarlığa artık dur demenin vakti gelmiştir. Hükümet olarak mali idareler seviyesinde sergilenen umursamazlığa rağmen kentsel dönüşüm seferberliğimizi hızlandırmakta kararlıyız. Fatih'in emaneti İstanbul'umuzu bu kentsel dönüşüm seferberliğinin adeta başkenti olarak görüyoruz. Türkiye'de her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yaptık. 2012 yılından beri İstanbul'da 1 milyon 290

8 bin bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. 291 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise halen devam ediyor. 5 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalarına kavuşturduk. Vatandaşımızı kentsel dönüşüme teşvik etmek için de her adımı attık. İstanbul'umuza özel yarısı bizden kampanyamızı başlattık. Yarısı bizdenle bugüne kadar 544.564 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. Daha fazla vatandaşımız bu imkandan yararlanabilsin diye kampanyanın süresini 31 Aralık 2027'ye kadar uzattık. Mevcut destek programımızda her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlıyoruz. İş yeri sahiplerimize 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriyoruz. Yani insanımızı çatısı altında gönül huzuruyla oturacağı güvenli konutlara kavuşturmak için devlet olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Buradan İstanbul'daki kardeşlerime bir kez daha sesleniyorum. Lütfen kentsel dönüşüm konusunda atılacak adımları ertelemeyin. Komşularınızla uzlaşmak, gerekli işlemleri başlatmak, güvenli bir yuvaya kavuşmak için bugünden harekete geçin. Şunun da altını çizmek istiyorum. Hükümetimiz tüm imkanlarıyla İstanbul'un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuşken siyasi parti ayırt etmek sizin tüm belediyelerimizden de aynı anlayışı, aynı çabayı, aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Şehrini, ilçesini gerçekten seven, sorumluluk sahibi belediye başkanlarını kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermeye çağırıyorum. Kıymetli vatandaşlarım, bölgemizdeki çatışma alanlarına maalesef her gün yenileri ekleniyor. Lübnan'dan Yemen'e ve İran'a uzanan hatta gerilim tırmanmakta, özellikle vekil güçler aracılığıyla farklı hesaplar görüşülmeye çalışılmaktadır. Türkiye bir süredir etrafını çevreleyen kriz kuşağına rağmen istikrar adası, güven ve huzur adası konumunu her geçen gün perçinlemektedir. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla anlaşmazlıkların harp sahasında değil, müzakere masasında diyalog ve diplomasiyle çözümünü savunuyoruz. Egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temel ilkemizdir. Bize göre bölünme ve parçalanma sadece bölgemizi kan gölüne çevirmek isteyen şer odaklarının çıkarlarına hizmet edecektir. Bu minvalde Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz.
Türkiye hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte 7 Ağustos'ta imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Savunma işbirliğimizi iki temel kulvarda ilerletiyoruz. İlk olarak kolektif savunma ve bölgesel işbirliği hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. İkinci olarak bu işbirliğinin kalıcı ve işleyen bir kurumsal yapıya kavuşması için gerekli adımları atıyoruz. Bilinmesini isterim ki NATO'da olduğu gibi ortak savunma anlaşması kapsamındaki faaliyetlerde ulusal mevzuatımız temelinde yürütülecektir. Türkiye'yi farklı bir yerde resmetmeye çalışan ve kime hizmet ettiği aşikar olan söylemlerin hiçbir geçerliliği yoktur. Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin duruşu, hassasiyetleri ve savunduğu ilkeler bellidir. Biz hadiselere etnik ve mezhebi bir mercekten asla bakmıyoruz. Biz bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya, barış için gayret göstermeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bugün kabinemizde ele aldığımız konulardan biri de geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz İşkur Gençlik Programı'ydı. Gençlerimizin eğitimlerini sürdürürken çalışma hayatını tanımalarına, tecrübe kazanıp geleceğe daha iyi hazırlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu amaçla başlattığımız İşkur Gençlik Programı'na gençlerimiz de çok yoğun ilgi gösteriyor. Bugüne kadar programdan istifade eden genç sayısı 220 bine yaklaştı. Bu genç arkadaşlarımız hem deneyim sahibi oldular hem de belli miktarda gelir elde ettiler. Biz de gençlerimizin bu ilgisini karşılıksız bırakmıyoruz. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Programın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Program kapsamında gençlerimize günlük 1375 lira ödeme yapılacak. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19.250 liraya kadar destek alabilecek. Ayrıca gençlerimizin sigorta primlerini devletimiz karşılayacak. İlaveten belirli şartlarda 1250 liralık promosyon ve çeşitli harcamalarda özel indirim imkanları sunulacak. Gençliğin üretim çağı, yani güç hamlemizle 3 yılda 3 milyon gencimize ulaşmayı hedefliyoruz. İşkur Gençlik Programı'nda ise 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencimizin yararlanmasını amaçlıyoruz. Gençleri şahsi ikballerine alet etmeye çalışanlara inat, biz gençlerimizin eğitimine, istihdamına ve geleceğine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Gençlerimizi ne marjinal yapıların, ne terör örgütlerinin, ne de kariyerist

siyasetçilerin ihtiraslarına terk etmeyeceğiz. Bu güzel haberimizin bütün gençlerimize, ailelerine ve üniversitelerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Aziz milletim, son olarak fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içindeyiz. Önceki kabine toplantımızdan bu yana devlet denetleme kurulumuzun görevlendirilmesinden fon koordinasyon kurulumuzun teşkiline, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bilgilendirilmesinden kanuni düzenleme gerektiren hususlarda yasa teklifinin meclisimizin takdirine sunulmasına, katılım evim, bir evim ve İktisat Katılım Bankası'nın emlak katılıma devrinin başlamasından merkezi kayıt kuruluşu işlemleri tamamlanan fonların ödemelerinin başlamasına kadar pek çok müsbet adım atıldı. Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 99 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Fon koordinasyon kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek. Değerli arkadaşlar, bizim şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesidir. Bir kere daha şunu herkesin bilmesini, herkesin anlamasını isterim. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Başkaları soygunculara, milletin malına el uzatanlara, harama tevessül edenlere sırf siyasi parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Onlar için şehir şehir gezip miting düzenleyebilir. Biz onlara benzemeyiz. Bizim ne siyaset tarzımızda ne de devlet yönetim anlayışımızda asla böyle bir durum olamaz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz. Yine bu dönemde ülkemizi benzer bir sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gereken neyse hayata geçirmekte kararlıyız. Ek düzenlemelerle sermaye piyasalarımızın bünyesini bu tür mikroplara karşı güçlendirecek, işleyişini inşallah çok daha sağlıklı hale getireceğiz. Elbette bu adımları atarken boğazlarına kadar çamura batmış olanların tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla, tamamen nefret siyasetiyle kadrolarımıza karşı, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına da

0: müsaade etmeyeceğiz. Bakın Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez. Eleştiri hakkı yalan ve çarpıtmayla muhatabını karalama hakkı değildir. Aynı şekilde ifade özgürlüğü önüne gelene iftira atma serbestisi değildir. Kamu adına hesap sorduğunu iddia eden herkes görevini sorumluluk bilinciyle yapmalı, insanların onuruyla, haysiyetiyle oynamamalıdır. Bu düşüncelerle kabine toplantımızda aldığımız kararların tüm Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin diyor. Tekrar görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Reklamlar.

0: Cisterno, Dardanel güvencesiyle.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
1: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var, kaybetmek yok.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Reklamlar.
9: Gün Ötesi devam ediyor.
10: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.50 gösteriyor ve TRT Radyo Haber ve TRT Radyo 1 ortak yayınında birlikteliğimize devam ediyoruz Gün Ötesi'nde. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Hep birlikte dinledik. Önemli açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Özellikle kentsel dönüşümle ilgili İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek, İstanbul'a ihanet etmek olur. Birilerinin ransal dönüşüm diye feveran etmesinden bıktık. Kimsenin ideolojik ezberi dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yok. Hükümet olarak mahalli idareler seviyesinde sergilenen umursamazlığa rağmen kentsel dönüşüm seferberliğimizi hızlandırmakta kararlıyız. Şehrini, ilçesini gerçekten seven, sorumluluk sahibi belediye başkanlarını kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermeye çağırıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetimiz İstanbul'un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuşken siyasi parti ayırt etmeksizin belediyelerimizden aynı hassasiyeti bekliyoruz ifadelerini kullandı. Riyad'daki saldırılarla ilgili de açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan, Husiler tarafından Riyad Kral

Alit Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz.

İşkur'la ilgili de bir açıklaması oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz açıklamasında bulundu. Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor ifadelerini kullandı. Fon soruşturması ile ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor açıklamasında bulundu. Sevgili dinleyiciler, bugün tabii kabine toplantısı olunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını dinledik ve yayınımız diğer konuklarımız ve değerlendirmelerimizle biraz devam etmişti. Gün ötesini biz burada noktalayalım. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Muhammed Eğricosu ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve uzun bir birikimin ürünüdür. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugünkü konumuz Japonya. Bir ülkeyi tanımak için yalnızca haritadaki yerini, başkentini ya da dünyaca ünlü yapılarını bilmek yeterli midir? Bazen bir ülkenin kültürünü anlamanın yolu insanların günlük hayatta yaptıkları küçük şeylere bakmaktan geçer. Japonya da bunun en güzel örneklerinden biridir. Dünyanın en gelişmiş teknoloji ülkelerinden biri olan Japonya'da binlerce yıllık gelenekler modern hayatın tam ortasında yaşamaya devam eder. Örneğin Japonya'da bir eve, bazı geleneksel mekanlara ya da kimi iş yerlerine girerken ayakkabıları çıkarmak oldukça yaygın bir alışkanlıktır. Bunun nedeni yalnızca evin temiz kalması değildir. Ayakkabıyı kapının girişinde bırakmak dışarıdaki dünyayla içerideki yaşam arasında sembolik bir sınır oluşturur. Bu küçük davranış bile Japon kültüründe temizliğe ve yaşam alanına verilen önemin bir göstergesidir. Japonya'da dikkat çeken başka bir alışkanlıksa selamlaşmadır. Geleneksel olarak insanlar birbirlerini eğilerek selamlar. Eğilmenin derecesi karşıdaki kişiye duyulan saygının ve ilişkinin niteliğinin bir göstergesi olabilir. Yani birkaç saniyelik bir hareket aslında sosyal ilişkiler hakkında oldukça fazla şey anlatır. Japon kültüründe sessizlik de önemlidir. Özellikle toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşmamak, telefon görüşmelerini sınırlamak ve başkalarını rahatsız etmemek konusunda güçlü bir toplumsal beklenti vardır. Tokyo gibi milyonlarca insanın yaşadığı dev bir metropolde bile insanların ortak alanlarda birbirlerinin kişisel alanına saygı göstermeye çalışması Japonya'nın dikkat çekici özelliklerinden biridir. Peki temizlik? Japonya'da öğrencilerin sınıflarını temizlemesi yalnızca okul görevlilerinin yaptığı bir iş olarak görülmez. Pek çok okulda öğrenciler sınıfların ve ortak alanların temizliğine katılır. Buradaki düşünce yalnızca temiz bir okul oluşturmak değildir. Çocuklara yaşadıkları ortak alanın sorumluluğunu paylaşma fikrini öğretmekte amaçlanır. Japon kültüründe buna benzer bir başka kavram daha vardır. Mottainai. Kabaca, İsraf etmek yazık şeklinde açıklanabilecek bu anlayış, sahip olunan şeylerin değerini bilmek, gereksiz yere tüketmemek ve kaynakları boşa harcamamak fikrini ifade eder. Bu anlayışın kökleri geleneksel Japon kültürüne kadar uzanır. Japonya'yı anlatırken elbette sakura çiçeklerinden de söz etmek gerekir. Kiraz çiçekleri, yani sakuralar, Japonya'nın en tanınmış sembollerinden biridir. Fakat sakuranın anlamı yalnızca güzellik değildir. Çiçeklerin kısa süre içinde açıp dökülmesi, hayatın

0: geçiciliğini hatırlatan bir görüntü olarak kabul edilir. Bu düşünce Japon kültürünün mono no aware olarak bilinen anlayışla ilişkilendirilir. Güzel olan şeylerin geçici oluşunun insanda bıraktığı hüzün ve farkındalık. Belki de bu yüzden Japonya'da bir çiçeğin açması bile yalnızca doğa olayı olarak görülmez. Hayatın geçiciliği üzerine düşünmek için bir fırsata dönüşebilir. Ve bütün bunların yanında Japonya dünyanın en hızlı ve gelişmiş şehirlerinden bazılarına da sahiptir. Tokyo'nun kalabalık caddeleri, yüksek hızlı trenleri, robotları ve teknolojik yaşamı bize geleceği hatırlatırken, ahşap evler, çay seremonileri ve yüzyıllardır sürdürülen geleneklerle karşılaşabilirsiniz. İşte Japonya'yı ilginç kılan belki de tam olarak bu karşıtlıktır. Bir yanda geleceğe doğru ilerleyen teknoloji, diğer yanda geçmişten bugüne taşınan gelenekler. Bir yanda milyonlarca insanın yaşadığı hareketli şehirler, diğer yanda sessiz sokaklar ve mevsimlerin değişimini izleyen bahçeler. Japonya bize şunu hatırlatıyor. Bir toplumun modernleşmesi, geçmişini tamamen geride bırakması anlamına gelmeyebilir. Bazen teknolojiyle gelenek, hızla sessizlik, kalabalıkla kişisel alan ve modern hayatla yüzyıllık alışkanlıklar aynı yerde yan yana yaşayabilir. Belki de bir ülkeyi gerçekten tanımak, yalnızca neleri icat etti ya da hangi yapılarıyla ünlü diye sormak değildir. Asıl soru belki de şudur. İnsanları günlük hayatın içinde birbirlerine ve yaşadıkları dünyaya nasıl davranıyor? Japonya'nın hikayesi de bize gösteriyor ki bazen bir kültürü anlamak için büyük olaylara değil, kapının önünde çıkarılan bir çift ayakkabıya, sessizce yapılan bir selamlaşmaya, temizlenen bir sınıfa ya da dalından düşen bir kiraz çiçeğine bakmak yeterlidir. Bir başka yerde, başka bir hikayede yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz? Dur ve düşün.
2: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
1: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
2: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
1: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
2: Hayat senin. Kontrolü geri al.
3: Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgen. Önce özetler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda israfının arttığı bir dünyada barış, huzur ve refahtan söz edilemeyeceğini belirtti. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili kanun teklifi çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki 4 barınma alanını boşalttığı bildirildi. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de bu akşam Eyüpspor Göztepe karşılaşması oynanacak. Saat 20'de başlayacak maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Ve detaylar. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplantı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıda terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son durumla fon piyasalarındaki gelişmelerin ele alındığı belirtiliyor. Toplantıda Irak'ın kuzeyindeki bazı barınma alanlarını boşaltan terör örgütünün silah bırakma sürecinin gözden geçirildiği kaydedildi. Sermaye piyasalarında yaşananlarla ilgili olarak da fon koordinasyon kurulunun çalışmalarının ele alındığı belirtildi. Kabine toplantısında Mekke İttifakı çerçevesinde atılan adımlarla bölgesel ve küresel gelişmelerin de değerlendirildiği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hukuk dışına çıkan kimseye huzur yok. Devletimizin nefesi, adaletten kaçacaklarını zannedenlerin ensesindedir dedi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi yakından ilgilendiren iç ve dış gelişmelerin değerlendirildiğini söyledi. Erdoğan, çalışma hayatı, sosyal politikalar ve fon meselesiyle ilgili güncel durumun kabine toplantısında ele alınan ana konular olduğunu belirtti. İstanbul'da kentsel dönüşümün hayati olduğunu da vurgulayan Erdoğan, kentsel dönüşüm dediğimizde rantsal dönüşüm denilmesinden artık bıktık diye konuştu. Kentsel dönüşümde kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarısı bizden kampanyasına işaret etti. Erdoğan, kentsel dönüşüme karşı çıkmak ihanet.

0: İstanbul'u kentsel dönüşümün başkenti olarak görüyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik saldırılara da değindi. Erdoğan, Riyad'a saldırıları lanetliyoruz. Türkiye insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın yanındadır açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda israfının arttığı bir dünyada barış ve huzur ve refahtan söz edilemeyeceğini belirtti. Dünya Gıda Forumu'na görüntülü mesaj gönderen Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor ve bu yönde adımlarımızı atıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdinde olduklarını vurguladı.
1: Güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz. İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz. Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken, diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan, ne huzurdan, ne de refahtan bahsedebiliriz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında nimeti kıymet bilen anlayışı tesis etmenin gayretinde olduklarının altını çizdi. Erdoğan, dünyada her yıl üretilen 1,5 milyar ton civarında gıda israf ediliyor dedi.
1: 2020 yılında başlattığımız gıdanı koru, sofrana sahip çık girişimi çok kısa sürede büyük aşama kaydetti. Ekmek israfını önleme kampanyamız suretiyle ekmek israfını %18 azalttık. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan sıfır atık hareketi vasıtasıyla bu alanda küresel farkındalığa katkı sağlıyoruz.
0: AK Parti'nin hazırladığı fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili 9 maddeden oluşan kanun teklifi çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Ödeme tutarı belirlenirken nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı hesaplanarak enflasyon farkı eklenecek. Söz konusu ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağı belirtiliyor. Düzenlemeyle fon varlıkları ekonomik değer kaybına uğramadan tasfiye edilecek. Gerçeğe aykırı fon değerleri üzerinden kazanç elde eden kişiler için de isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak. Elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması sağlanacak. Piyasa bozucu işlemlere karışanlarsa geri kazanım hesabından ödeme alamayacak. Konuyla ilgili kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiye süreciyle ilgili kanun teklifinin bu ay içinde yasalaşmasının ardından ara ödemelerin yapılacağını söyledi. Cevdet Yılmaz, hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmayacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Anadolu Ajansı editör masasında konuyla ilgili soruları yanıtladı.
2: Olağanüstü tasfiyeye ilişkin yatırımlar, kararlar meclisimizden geçerse ve gerçekleştirilirse muhtemelen burada konuştuğumuz yatırımcı sayısı 100 binin altına düşmüş olacak. 455 binden 44 bine yakın vatandaşımız ödemeleri gerçekleştirdi. Ziraat Bankası bu tarafı yönetiyor. Faiz gelirden dolayı hukuk dışı bir işlem yapmamış olsa bile iade olmuşsa orada tabii söyleyecek bir şey yok. Ama hukuk dışı bir işlem söz konusuysa hukuk dışı işlemde sorumluluklar elbette ortadan kalkmaz. Bu kaynakları iade ederken kullanacağımız 3 kaynak var. Birincisi bu fonda kalmış varlıklar. İkincisi bu hesaplara yapılacak iadeler. Üçüncüsü yine sorumlu birçok kişinin mal varlığına tedbir konmuş durumda. Herhangi bir kamu kaynağı söz konusu olmayacak.
0: Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki 4 barınma alanını boşalttığını bildirdi. 8 Ekim Perşembe günü itibariyle boşaltıldığı bildirilen alanlar Metina'nın Baze bölgesinde bulunuyor. Güvenlik kaynakları söz konusu gelişmenin sürecin kararlılıkla sürdüğünün göstergesi olduğunu belirtiyor. Terör örgütünün tüm alanlardaki faaliyetlerine son verilmesi

0: edilmesinin amaçlandığı ve çalışmaların barışın sağlanmasına yönelik olduğu kaydedildi. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusundaki adımların bölgesel istikrara da katkı sağlayacağı vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin devlet politikası haline geldiğini söyledi. Gaziantep'te açıklama yapan Numan Kurtulmuş, terörün bitirilmesiyle ilgili olarak güçlü bir toplumsal iklim oluştuğunu belirtti. Kurtulmuş, devlet aklıyla millet vicdanı buluştu dedi.
1: Devlet aklıyla millet vicdanı bir araya gelerek artık bu sorunun çözülmesi için kararlı bir duruş sergilendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ortaya koyulan bu irade fevkalade ciddi bir şekilde devlet politikası haline döndü ve adım adım sürecin bu noktasına kadar gelindi. Bu konuda bu sorunun çözülmesiyle ilgili fevkalade güçlü bir toplumsal iklim oluşmuştur. Herkes artık bu işi bitirelim, Türkiye terörden uzaklaşsın ve Türkiye buraya harcadığı çabalarını kalkınmaya ve gelişmeye harcasın şeklinde bir irade ortaya çıkmıştır.
0: Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı Husiler tarafından 10'dan fazla kez hedef alınırken 20 kişi hayatını kaybetti. Husiler Suudi Arabistan'ın kamuya ait petrol şirketi Aramco'nun 2 tesisini de hedef aldıklarını duyurdu. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı her koşulda küresel enerji arzını karşılamaya devam edeceklerini açıkladı. Bu arada Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Yemen'deki Husi hedeflerine karşı saldırı düzenledi. Yemen ordusu Yemen Şafağı operasyonunda 900'den fazla Husi'nin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ülkesinin krizin çözümü için her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. Husiler 2014 yılı Eylül ayından bu yana Yemen'in başkenti Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları uluslararası toplum tarafından da tepkiyle karşılanıyor. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok sayıda ülke ve kuruluş Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verdi. Mesajlarda saldırıların durdurulması çağrısında bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verdi. Washington'ın Husilere karşı operasyonlara katılma ihtimalini değerlendirdiğini belirtti. Saldırıları kınayan Rusya da krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Ukrayna Rusya ile barış sağlanması konusunda bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a işaret etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda veya ABD Başkanı Trump'ın katılımıyla Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşebileceğini söyledi. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Rusya ile Ukrayna arasında enerji alanını kapsayan ateşkes de gündemdeki yerini koruyor. Anlaşmaya ilişkin ayrıntıları görmeyi bekledikleri belirten Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın enerji altyapısına saldırmaya devam ettiğini vurguladı. Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentindeki petrol şirketi Naftogaz'ın tesislerine saldırı düzenlediği ve bu nedenle tesiste yangın çıktığı bildirildi. Harkiv kentindeki diğer saldırılarda da 12 kişinin yaralandığı kaydedildi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ülkesinin Avrupa Birliği'nden çıkışı konusunda 2016 yılında düzenlenen Brexit referandumuna Rusya'nın müdahale ettiğini öne sürdü. Andy Burnham, benzer girişimlerin yakında sandığa gidecek Fransa ve Almanya'yı da hedef alabileceği uyarısında bulundu. İngiltere Başbakanı Burnham, bu ülkelerdeki seçmenlerin de Moskova destekli benzer girişimlerle karşılaşabileceğini söyledi. Burnham'ın konuyla ilgili açıklamasının İngiltere'de Brexit'in yeniden tartışılmasına yol açabileceğini yorumları yapılıyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan 3 sürücüden ikisi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda tur otobüsünün şoförü asli kusurlu olarak yer aldı. Otobüs şoförünün geriye gitme ve diğer manevraları düzenleyen genel şart ve yönetmeliklere uymadığı belirtildi. Öte yandan Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren 11 kişinin cenazeleri

0: Bursa ve Konya'da toprağa verildi. Kazada yaralanan 26 kişiden 13'ü tedavilerin ardından taburcu edildi. 13'ünün tedavisine ise devam ediliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okullarda güvenliğin artırılması, giriş ve çıkışlarda daha sıkı kontrol yapılması talimatını verdi. Ankara'da düzenlenen emniyet ve jandarma birimlerinin katıldığı asayiş toplantısında konuşma yapan Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını vurguladı. Bakan Çiftçi, tedbirleri artırmamız ve daha görünür hale getirmemiz gerekiyor uyarısında bulundu.
1: Artık okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı. Okulların giriş çıkış saatlerinde, metruk yapılarda, servislerde, çocukların gittiği yerlerde mutlaka denetimlerimizi arttırmalıyız. Çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun. Bu asayiş uygulamalarında, narkotik uygulamalarında, çocuk şubenin yapacağı, toplum destekli polisin yapacağı uygulamalara, trafik uygulamalarına da ağırlık verelim. Giriş çıkış saatlerinde, öğle vakitlerinde, okulların etrafında mutlak surette daha fazla uygulama yapalım ki topluma da göstermiş olalım. Bu tedbirleri mutlak surette arttırmamız, bu şekilde daha görünür hale getirmemiz gerekiyor.
0: Üniversite öğrencilerine yönelik burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşıkbak, başvuruların alınmasına 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edileceğini açıkladı. Üniversite öğrencilerinin burs ve kredi başvuru işlemleri E-Devlet üzerinden yapılıyor. Hatalı veya eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Başvuruda sorun yaşayan öğrenciler 444-04-72 numaralı çağrı merkeziyle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yardım alabilecek. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda israfının arttığı bir dünyada barış, huzur ve refahtan söz edilemeyeceğini belirtti. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili kanun teklifi çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki 4 barınma alanını boşalttığını bildirdi. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftası bu akşam oynanacak. Eyüpspor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Saat 20'de başlayacak maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray yarın Barcelona'yı konuk edecek. Yarın saat 22'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarıyla TRT Tabi ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde kara borsa bilet satışının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Trendyol 1. Lig'in 10. haftası yarın oynanacak 3 maçla başlayacak. Saat 14.30 Bandırma Spor, Ekenler Beton, Sivas Spor'u konuk edecek. Saat 17'de SMS Grup Sarıyer evinde Bodrum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Maçlar TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Saat 20'de başlayacak Orfa Yapı Pendik Spor, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü karşılaşmasında TRT Kürdi ve TRT Tabi Spor 6'dan canlı yayında izleyebilirsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve As Başkanı Sinan Demircioğlu'nu kabul etti. Ziyarette Sofya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda kadın milli takımının kazandığı şampiyonluk kupası Bahçeli'ye sunuldu. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu Bahçeli'ye destekleri için teşekkür etti. Hekimoğlu, ringde ter döken evlatlarımız Türk milletinin azmini, inancını ve gücünü tüm Avrupa'ya bir kez daha göstermiştir dedi.
2: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale,

0: Antalya, Isparta, Hatay, Tunceli ve Elazığ'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun güney ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin düşük sıcaklıkları da şöyle. Ankara, Erzincan ve Tunceli 11, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Aydın, Kahramanmaraş ve Mardin 15, İzmir 16, Edirne, Denizli ve Gaziantep 14, Bursa ve Diyarbakır 13, Muğla, Eskişehir, Konya ve Nevşehir 10, Antalya, Samsun, Giresun ve Trabzon 19, Adana, Hatay ve Rize 18, Kayseri ve Kastamonu 9, Bolu 8, Sinop, Şanlıurfa ve Kilis 17, Tokat ve Malatya 12, Kars 4, Erzurum 5, Van 7 derece.
1: Yol durumu.
0: Kızılcamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan Kızılcamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Hopa Borçka Artvin yolunun 28 ile 34. kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Kangal Alacahan Hekiman yolunun ilk 7 kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işareti işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
4: İçtikçe iyi hissedeceksin.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
7: Televizyon deyince vatan.
8: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
15: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
16: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
17: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
16: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
17: Mutlu Akü bir numara.
18: Saçlar, ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
19: Bu banka benim.
2: Reklamlar. Soralım bakalım.
6: Gıda okuryazarlığı nedir? Mersin İl Tarım ve Orman

0: Orman Müdürlüğü'nden gıda mühendisi Emir Geylani'ye sorduk.
1: Gıda okuryazarlığı, diğer adıyla diyebiliriz ki gıda etiketi okuryazarlığı, bir tüketici için bir gıda ürünü satın alırken o gıdanın içeriğinde neler olduğunu, niçin üretildiğini, nasıl üretildiğini, hangi amaçla üretildiğini, bunu tükettiği zaman beslenmese nasıl etki edeceğini, olumlu ve olumlu anlamda, muhafaza koşullarının ne olduğu, bu gibi bilgileri bilerek bilinçli bir şekilde ürünü satın almasını amaçlayan bir süreçtir. Tabii bunun için de sadece bu yetmez, asgari düzeyde o gıda ürününde olması gereken bazı bilgiler yer alması gerekiyor. Bu gıdanın kimin ürettiği, hangi şekilde üretildiği, hayvansal ürünler için son tüketim tarihi, bitkisel ürünler için tavsiye edilen tüketim tarihi ne oldu? Özel bir muhafaza koşulu var mı? Bu muhafaza koşullarının ne oldu? Alerjen uyarısı var mı? Hangi tarım üretim modeliyle, organik mi, iyi tarım uygulamaları mı, yoksa konvansiyonel tarım şeklinde bir üretimle mi üretildiğini, bu bilgileri bilerek bilinçli bir şekilde satın alma süreciyle ilgilidir. Çünkü biz tüketiciyiz, sağlığımız da doğrudan bir şekilde tükettiğimiz ürünlerle ilgilidir. Bağışıklık sistemimizi desteklemede tükettiğimiz gıdaların önemli bir fonksiyonu vardır. İhtiyacımız olan gıdayı en iyi şekilde nasıl seçebiliriz? Ancak etiketi doğru okuyarak. Çünkü biz gıda etiketini bir kişinin kimlik kartı gibi değerlendiriyoruz. Nasıl bir kuruma gittiğiniz zaman herhangi bir işlem, resmi işlem yaparken adınızı söylemeniz kafi gelmiyor. Kimlik kartınızı istiyorlar. Orada anne adınız, baba adınız, TC numaranız gibi bilgiler var. Biz gıda etiketini de gıdanın kimlik belgesi olarak değerlendiriyoruz. Bu gıdayı kim üretmiş, nerede üretmiş, hangi tarihte üretmiş, muhafaza şartları nelerdir, son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi nedir, içindekiler kısmında neler var, bunlar beslenme referans değerleri nelerdir? Bu bilgiler gıdanın kimlik belgesi. Vatandaşın da ihtiyacı doğrultusunda o gıdayı en doğru şekilde seçebilmesi hakkı olarak değerlendiriyoruz ve bu yüzden de önemlidir. Bilinçli bir tercih yapması da önemli bir ögedir.
2: Soralım bakalım.

0: Reklamlar.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
9: Bellona, Bellona.
0: Reklamlar.

0: spor servisi.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan mutlu akşamlar sevgili dinleyenler. Evet, tribünlerin sesini duydunuz. Tribünler gerçekten çok coşkulu. Ama bu coşku sadece futbolda değil, pek çok spor branşında böyle. Bugünkü programımızı Kemal Çat hazırlıyor. Teknik yapımda Muhammed Eğricesu görev yapıyor ve spikeriniz ben Gökhan Özer. Efendim, haftanın ilk spor servisinde Euroleague'e uzanacağız. Sezonun ilk 4 haftası geride kaldı ve takımlarımızın performansları birbirinden çok farklı seyirler izliyor. Örneğin Fenerbahçe Beko galibiyetlerle başladığı sezonda ilk yenilgisini aldı. Anadolu Efes istikrar arayışında, Beşiktaş ise hücum gücüyle dikkat çekiyor. Peki basketbolu kiminle yorumlayacağız? Yıllarını basketbola vermiş basketbol yorumcusu ve antrenör Ayhan Kalyoncu ile. Ayhan Kalyoncu, merhaba.
2: Merhaba, iyi akşamlar.
1: Çok teşekkürler. Şimdi ilk 4 haftanın tablosuna bakacağız. Takımlarımızın genel olarak performansını nasıl görüyorsunuz? Çünkü artık sıkıştığımız sezonda olduğu için üst üste haftada 2 maç yapmak durumunda da kalıyorlar. Lig maçları da oluyor. Nasıl görüyorsunuz takımlarımızı?
2: İşin açıkçası çok çekişmeli bir Euroleague bekliyor bu sezon bizi. Bu sene biliyorsun ilk defa ne zamandır 3 tane takımla katılıyoruz.
1: Evet.
2: Fenerbahçe, işte Anadolu Efes ve Beşiktaş. Tabii genel olarak baktığımızda kötü değiliz. Yani 3 takımımıza bakarsak kötü değiliz. Fenerbahçe'nin son mağlubiyeti biraz bizi üzdü ki, ama Panathinaikos mağlubiyeti, o araya kadar 3'te 3 geliyordu. Sonuçta 4'te 3 olarak devam edecek. Anadolu Efes'e biraz sıkıntılar var. Maalesef son yıllarda Anadolu Efes'teki düşüş ve kadro planlaması, kadro mühendisliği diyelim, bu konuda biraz sıkıntılı dönemlerden geçiyor Anadolu Efes. Özellikle oyun kırıcı pozisyonda bu sene Mike James'i transfer etti. Baktığın zaman doğru bir transfer gibi görünüyor, ama Mike James'i oynamak ve onu yönetmek başlı başına ayrı bir durum diyelim. Sorun demeyelim de durum diyelim. Evet. Bunu yönetmek gerçekten maharet ister. Çünkü ona göre, çünkü onun bir oyun tarzı var. Onun oyun tarzında da Mike James ve arkadaşları şeklinde oluyor genelde. Böyle baktığın zaman da takımı, kimyasını ona göre oluşturmak lazım. Ve bu dişide de eğer Mike James'e herhangi bir şey olursa bütün dişi dağılabilir. Çünkü sistem dışında çıkmış oluyorsunuz Mike James'siz ve maalesef Mike James geçen maçta aşil tendonunu koparttı ve sezonu kapattı. Şimdi yerine bir Amerikalı acil oyuncu alındı, ama ne kadar dolduracak veya B planı olmadığı için bence şimdi alelacele bir transfer yapıldı. Kısacası risk alındı, kumar oynandı. Şimdi ve Anadolu Efes'in de bir galibiyeti var. Sıkıntılı bir sezon. Bakalım Anadolu Efes bu sezonu bu sıkıntıları aşabilecek mi? Yılların tecrübesi baktığın zaman, ama gene dediğim gibi son yıllardaki düşüş ve çok antrenör değişmesi, menajer değişmesi, Anadolu Efes tecrübesindeki bir kulübe işin açıkçası yakıştıramıyoruz. Çünkü bugüne kadar bizi Avrupa'da en güzel temsil eden kulüplerimizin belki de başında geliyordu. Beşiktaş'a gelirsek kısacası, Beşiktaş tabii rookie diyelim bu sene. Euroleague'in rookiesi diyelim. Yani avaraj bir bütçeleri var. Tecrübe senesi olacak bu sene. Ve 2 galibiyet 2 mağlubiyeti var şu ana kadar. Baktığınız zaman 2 mağlubiyet ve 2 galibiyetin ikisi kendi, yani mağlubiyetleri kendi evinde aldılar. Galibiyetleri deplasmanda aldılar. Bu da enteresan. Ama dediğim gibi gene de fena bir başlangıç değil. Kendi kalibresindeki takımları yenmesi lazım Beşiktaş'ın bu sene. Play-in yapıp oradan da bir play-off yaparsa bence çok başarılı bir sezon geçirir.
1: Tabii bu arada şundan da bahsetmek gerekiyor. Yeni bir format var. Normal sezonda 20 takım yer alıyor. 38 maç oynayacaklar. İlk 6 takım doğrudan play-off'a yükselecek. 7. ile 10. arasındaki takımlar play-in oynayacaklar. Bu nedenle sezonun erken döneminde alınan galibiyetler çok önemli. Atılan sayılar çok önemli. Averajlar çok önemli. Bu play-in sistemi nasıldır acaba? Şimdi play-off'u insanlar biliyorlar da play-in ne demek acaba?
2: Ya play-in bence doğru bir sistem. Çünkü sonuçta play-off olduğu zaman ilk 8 play-off oluyordu. Ve play-off'lar daha haftalar önce belli olduğu zaman öbür takımların amacı kalmıyor. Ve amaçsız bir sezon geçirmeye başlıyor. Belki son 5 hafta, 6 hafta. Bu sefer de

0: işin yani ister istemez haksız rekabetler doğuyor. Çünkü fikstürde sen amacı kalmamış takımlarla sonlarda oynarsan mesela denk gelirse sen avantajlı oluyorsun.
1: Evet.
0: Ama play-in olduğu zaman ilk 6'ya giremediğin zaman 7, 8, 9, 10, 10. bitirdiğin zaman o geri kalan 4 takım kendi arasında playoff oynayacaklar evet. Kendi arasında.
1: Kendi arasında playoff'u play-in olarak oynayıp playoff'a katılmaya çalışacaklar.
0: Aynen öyle. İki takım da sonradan playoff'a kalacaklar. Sonra eşleşmeler oluşacak. Yani 10'la 7, 9'la 8 eşleşiyor. O da bence çok doğru bir karar bana kalsa. Aslında bana kalsa yani Euroleague'de de düşmeye getirmek lazım. Yani her sene işte ne bileyim özel davetler işte Euro Cup'ta şampiyon olan direkt giriyor falan ama düşme yok. Mesela Monaco kapattı. Dükkanı kapattı. Kilidi vurdu. Çekildi. Yani şimdi Alba Berlin yok. Yani bazı kulüpler durup dururken mesela mali krize giriyor. Ben çekiliyorum diyor. Çekiliyor. Yani buraya biraz tabii tamamen burası ekonomik bir lig olduğu için ekonominin çok önemli olduğu bir lig olduğu için bazen tabii kulüpler yatırdıkları paranın karşılığında geri dönüşü çok kısıtlı olduğundan dolayı sponsorlar sıkıntı çekiyor. Sponsor bulmakta sıkıntı çekiyor. Bugün futboldaki ekonomi maalesef basketbolda yok. Buna rağmen Euroleague bunların içerisinde en büyük organizasyon Avrupa'da. Hatta işte NBA bir ara birleşme durumları evet. falan filan konuşuldu. Veya işte NBA ile ayrı bir lig falan ama sanırım orada yarım kaldı. Olmayacak gibi geliyor. Yani Euroleague'i güçlendirmeleri gerekiyor işin açıkçası. Ama kolay değil bu. Euroleague'i güçlendirmen için de senin bazı şeyleri doğru yapman lazım. Yani, yani bütçeleri doğru ayarlamak lazım. Ve yani transfer politikaları bu şekilde devam ederse Euroleague'de de her sene 2 takım 3 takım çekilecek yeni takımlar gelecek ama Euroleague'in bence istikrarını bozar bu tip şeyler. Yani orada aşağı tarafta da çok ciddi bir rekabet olması lazım. Yani işin açıkçası Euroleague'e girmek zor olması lazım. Düşmemek için de çok ciddi mücadele verilmesi lazım. Yani düşmenin olması lazım bana kalırsa. Bakalım ilerleyen süreçte bunu da göreceğiz.
1: Tabii şimdi bu 20 takımlı sistemi kendi avantajları için kullanan Tel Aviv takımları var. Birisi Maccabi, birisi Hapoel. Hiçbir şekilde o sınırlamadan muaf kalarak kendi evindeki maçları ve hatta deplasmanda oynayacakları maçları da tarafsız sahalarda oynayarak değişik bir şekilde gidiyorlar. Bir de hiç Avrupa basketboluyla coğrafi olarak ilgisi olmadığı halde Dubai basketbolda benim param var, ben burada istediğimi yaparım görüntüsüyle bu işin içinde.
0: Şimdi yaramı değişmeye başladın.
1: Özellikle yaptım zaten.
0: Yıllardır söylüyorum yani özellikle Rusya Ukrayna Savaşı çıktığından beri 5 senedir her programda söylüyorum. Yani böyle bir çifte standart Euroleague'in kalitesini ve değerini bence düşürüyor. Yani böyle bir ayrıcalık olmaz. Yani sen Rus takımlarını alma, CSKA'yı, Zenit'i alma, Maccabi Tel Aviv'le Hapoel Tel Aviv'i hem de istedikleri şekilde al. Yani diyor ki ben mesela Türkiye'de İstanbul'a gelmem diyor. Fenerbahçe'de Anadolu Efes'te deplasmanımı orada oynamam diyor. Onu diyor Avrupa'da oynarım diyor.
1: Tabii Sırbistan'a giderim, Bulgaristan'a giderim diyor.
0: Sırbistan'da giderim, orada oynarım diyor. Kendi evindeki maçları zaten Sırbistan'da, Belgrad'da oynuyor. Bu sene nerede oynayacak? Herhalde gene orada oynayacak. Hatta bir ara şöyle bir spekülasyon çıktı. Kıbrıs'ta oynamak istediler. İşi tamamen siyasete dökmek için.
1: Evet.
0: Güney Kıbrıs'ta oynama talepleri var. Hala da var mı bilmiyorum. Böyle bir ara sosyal medyada böyle bir söylenti de çıktı. Şimdi bu işte Euroleague'e dediğim gibi yani sekte veren, vuran eylemler. Yani bu tip eylemleri aşmaları lazım ama dedim ya kapitalizm öyle bir esir alıyor ki bazı şeyleri bir şey yapamıyorlar. Yani bugün Dubai dediğin gibi param var dedi. Adı Euroleague. Yani baktığınızda adı Euroleague olan bir ligde Dubai. Aslında Dubai'ye kadar da Euroleague olan bir ligde İsrail takımı ne arar diyorsun ama yıllardır Eurovision'a da katıldıkları için onlar için her yer Avrupa herhalde. Evet. Öyle bir zihniyetle dünyayı yönettikleri için diyelim maalesef. Burada sıkıntılar var. Yani bunu çok tartışıyoruz. Burada bir adım ileri gidilemiyor. Çünkü dediğim gibi finans o kadar önemli ki burada Euroleague'i yönetenleri de istedikleri gibi etki altına alabiliyorlar. Yani Euroleague şunu yapamıyor. İsrail takımı

0: yakınlarına şunu diyemiyor. Hayır, senin dediğin olmayacak, bizim dediğimiz olacak diyemiyor. İşin üzücü tarafı bu. Bunlar da tabii bakma şu anda medyada tartışılmıyor ama kendi aralarında bunlar aslında tartışılıyor. Yani kulüpler arasında tartışılıyor ama sonuç tekrar Maccabi Tel Aviv'le Hapoel Tel Aviv güzel güzel maçları oynuyorlar. Biz artık bizim takımlarımız onlara sahada cevapları verecekler. Yapacak başka bir şey yok şu anda.
1: Evet, sonuçta cevap sahada veriliyor ki mesela Beşiktaş ilk kez belki de yer aldı. Yanlış hatırlamıyorsam ilk kez yer alıyor Beşiktaş. Evet. Yer aldı.
0: Yok, bir kere daha. Bir kere daha.
1: Evet, evet, bir kere daha almıştı. Doğru. Beşiktaş önce. Mesela Maccabi'yi hem de deplasmanda 109 sayı üretti. Yani çok evet. Ciddi bir sayı attı ve çok üstün bir oyunla galip geldi. Biraz Beşiktaş'tan başlayıp Fenerbahçe'ye ve Efes'e gideyim tabii. İstiyorum. Şimdi Beşiktaş Baskonya deplasmanında ki Baskonya çok ters bir takımdır. Orada oynadığı deplasmanda da iyi üretti. Ama görüyoruz ki çok sayı atıyor ama çok sayı yiyor. Şimdi acaba bu bir defans zafiyeti mi? Hani eskiler derdi ya koş koş hast basketbol mu oynuyor? Ne yapıyor bu Beşiktaş?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu Beşiktaş özelinde bakmaktan ziyade şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Son yıllarda ben bunu programlarda da önceki bağlantılarda da hep söyledim. Yavaş yavaş basketbolu, Euroleague basketbolunu NBA'ye benzetme bir çabası var. Bu da bence koçlara yavaş yavaş belki sübliminal mesajlarla empoze ediliyor. Koçlar artık eskisi gibi defans ağırlıklı oynatmayı birinci plana almıyor. Atmaya yani seyirciyi daha çok böyle basketbol yani NBA'deki gibi daha çok basket izlesin, daha çok spektaküler hareket görsün diye müdafaaları ikinci plana atmaya başladılar diyebilirim. Bu bir tek Beşiktaş özelinde değil ama üstelik Olimpiyeviç bundan önceki yani Euro Cup oynarken, Türkiye liglerinde oynarken ben her zaman da o yönüyle överdim kendisini. Yani müdafaya önem veren bir koç, çalışkan bir koç, takımı müdafaa yaptırtabiliyor. Çünkü takımı müdafaa yaptırtmak kolay değildir. Yani her oyuncu çünkü atmak ister, atmayı düşünür. Önce atmak der. Yani müdafaa işin hamallık kısmıdır. Bu yüzden bir sistem içerisinde takıma müdafaa yaptırmak gerçekten zordur. Şimdi bunu başarıyordu. Ama bir bakıyoruz Euroleague'e geldik. Hatta Türkiye Ligi'nde de öyle. Beşiktaş son zamanlarda kadronun tabii kimyası da buna müsait olunca belki de kimyayı oluştururken de atıcı oyuncuları seçme düşüncesine sahip oluyor diye düşünüyorum Olimpiyeviç. Böylece ne oluyor? Takım atan bir takım, yiyen takım konumuna geliyor. Bir fazla atıp hadi diye evimize gidelim. Bir fazla atıp maçı kazanalım psikolojisinde oynuyorlar ama bana sorarsan ben her zaman söylediğim bir cümle vardır. Atarak günü kurtarırsın, yemeyerek sezonu kurtarırsın.
1: Evet, Aydın yani, abinin şeyi lafıdır bu. Yani Aydın Öz ne yapar? İlk önce yememeye bakardı. Şimdi görse Valencia ve Barcelona karşısında Beşiktaş'ın toplamda 191 sayı yediğini çıldırırdı herhalde.
0: Yani ama işte dedim ya her şey konjonktür de değişti. Basketbol da maalesef diyorum çünkü ben de antrenör olarak bıraktığım için basketbolu benim bıraktığım yani şurada 7-8 sene oldu. Ben bıraktığımda hala müdafaayı yaptırmaya çalışan koçlardandım. Ama artık dediğim gibi dönem değişti. Artık biraz daha görsel, tribüne hitap eden basketbol oynatılmaya çalışılıyor. Bu da ayrı bir konuşulması, tartışılması gereken bir şey. Ama dediğim gibi yani şu anda geldiğimiz nokta bu. Nasıl futbolda artık hani işte geçiş hücumları falan deniyor. İşte evet. Ne bileyim bir takım defansa çekiliyor. İşte kontrataklarla gol bulmaya çalışıyor. Yani futbolda da birçok değişiklikler var. Basketbolda da değişiklikler var. Hatta bazen ben söylüyorum. Şimdi çenem düşüreceğim yere. Gökhan sen alabilirsin çenemi.
1: Yok hayır biz hiç öyle bir şey istemiyoruz. Bol bol konuş istiyoruz sevgili Ayhan Kalyoncu.
0: Şey diyeceğim futbolda hatta ben söylüyorum artık ya diyorum basketbolda geri pas var biliyorsun orta evet. Sahadan futbolda daha aktif hale getirmek için şimdi 90 dakika artık ben sıkılıyorum işin açısı futbolu izlemeye yani izlerken işte oynanan sistem belli bir taraf topu hakim oluyor bir taraf defansa çekiliyor diyelim ya da tam sağ pres yapılıyor işte oradan top kaparsan gol falan ben de diyorum ki 4/3 sahaya bir çizgi çekilsin. Bakın 4/3 sahaya yani penaltı çizgi penaltı yayının üzerinde bir 5 metre daha ortadan enlemesine bir çizgi çekilsin ondan sonra geri pas olmasın.
1: Oo, çok iddialı bir şey oldu ama.
0: Evet, ben bunu çok
1: yani peki 22 adım oraya nasıl sığdıracağız? Yani 22 değil lazım.
0: İşte tempo oynayacaklar mecbur.
1: Evet.
0: Hata yaparsan gol yiyeceksin. Geri pas verirsen oradan atış olacak. Mesela free kick olacak. Geri pas yaptığın yerden free kick olacak. Nasıl basketbolda top öbür tarafa geçiyor. Yarı pas, yarı sahadan dolayı. Sen de orada 4/3 sahada hızlı şekilde gole gideceksin. Yani daha az hata yapacaksın. Topu, tempoyu mecburen yükselteceksin.
1: Maçlar 43'e 41 falan bitermiş.
0: Böyle radikal düşüncelerim var futbolla ilgili. Bir gün onu da konuşuruz.
1: Konuşuruz tabii ki. Bu arada hani az sayılardan bahsetmişken, yıllar önce o zamanki ismiyle FS Pilsen Aris'e mağlup olup Kupa Galipleri Kupası'nda kupayı kaybettiğinde maçın skoru 50-48'di. Yani oradan nereye geldik?
0: Mesela. Tabii Aydın Örs sistemi biliyorsun, o zamanlar zon meşhurdu. Aydın
1: sevgili abi, Tamer Oybüç ortada kule gibi.
0: Tabii Tamer'i dikerdik ortaya. Yani gelen geçen toslardı. Dalları takılırdı. Müdafayı oturturdu. Hücumda da belli bir skoru bulup evet. Yani o zaman öyleydi ve başarıya ulaşmıştı Aydın.
1: Formasını terini sile sile Naumovski gelir. 30 saniyelik hücum süresinin 24 saniyesini kullanıp basketi atardı.
0: Aynen. Ya ikili oynar tepeden ya da birebir açılın der. Penetre eder. Yardım gelirse Ufuk'a verir veya Volkan'a verir. Yeah. İki veya Murat Evliya'ya verir dışarıdan. Onlar da gözü kapalı ışıkları atar. İşlerini yaparlar.
1: Ama güzel yıllardı. Niye biliyor musunuz? Şimdi evet. Bakıyorum ben. Evet, Fenerbahçe Türk takımı. FS Pilsen Türk takımı. Yani şimdi 5 başlıyor. Hiçbir Türk yok. Uzamış 5'e bakıyorum. Orada da yok. Sadece Türkler kupa kazanıldığı zaman takım ya. Kaptanı olarak kupayı kaldıranlar olarak. Yani neredeyse malzemeci falan kaldıracak kupayı yani.
0: Ya gerçekten şimdi bu da bence kanayan en büyük yara bence bu. Yani ben şimdi bir basketbol adamı olarak tamam seyrediyorum maçları, zevk alıyorum hala. Çünkü 45 sene yani az değil 45 senedir evet, basketbolun evet. içinde olan bir insanım. Soğumam mümkün değil. Ama insan istiyor ki Fenerbahçe, Anadolu Efes, Beşiktaş Avrupa'da oynarken ya iki tane, üç tane Türk oyuncu oynasın. Ya bırak iki, üç tane, bir tane oyuncu yok. Ya yardımcı antrenörler yabancı, baş antrenörler yabancı. Ya dedim ya bir tek malzemeciler kaldı Türk. Herkes yabancı. Şimdi böyle olduğu zaman sadece Fenerbahçe olarak yani bir kulübümüzün ismi sahada. Öyle. Ve biz bununla gurur duyuyoruz. Yani böyle olmaması lazım. Orada bizim ya dediğin gibi Melih Mahmutoğlu artık bıktı bu kupa kaldırmaktan. Kupayı veriyor yabancılara, onlara kaldırtıyor. Ya. Yani çocuk oynatmıyor. Ki Melih Mahmutoğlu oynaması gereken bir oyuncu. Kesinlikle. Yani tamam yaşı şimdi 35'lere geldi ama 2-3 senedir oynatmıyorlar çocuğu. Hani onu geçtim. Öbür taraftan da yani kaç tane oyuncu var? Yani milli takım oyuncularına bakalım. Bazıları tamam oynuyor. Ama daha fazla oynaması lazım. Yani süre almaları lazım. Daha doğrusu sorumluluk almaları lazım. Şimdi takımlar nasıl oluşturuyor biliyor musun artık? Üç büyükler yani bir, daha doğrusu Euroleague'de oynayan takımlar diyelim. Şimdi öyle bir kadro kuruyorlar ki Türkiye'deki liginde oynayacak oyuncular belli. Avrupa'da oynayacak oyuncular belli.
1: Buna İki ayrı takım var yani aslında.
0: Yani ona göre takım kuruyor. Bu arada Avrupa'da oynayacak oyuncuların da işte belli süreleri paylaştırıyor. Bir de hızlandırılmış haftalar oluyor. Şimdi bu hafta hızlandırılmış hafta var sanırım.
1: Evet, evet.
0: Şimdi hızlandırılmış hafta başlayınca da o zaman işin iyice cılkı çıkıyor. Türk oyuncuların tamamen Türkiye'de oynaması gerekiyor. Ve bu arada Euroleague'de oynayan yabancı oyuncular Türkiye Ligi'ni iyice artık nasıl diyeyim angarya görmeye başlıyor.
1: Tabii.
0: Angarya görüyorlar için açıkçası. Boşluyorlar yani böyle bir şey olmaz. Yani tamamen Euroleague şu anda. Herkes Euroleague'e kilitlenmiş şunda. Türkiye Ligi'nin kalitesi bu sefer düşüyor. Diyeceksin ki bana göre düşüyor. Yani mesela Fenerbahçe gidiyor atıyorum Merkez Efendi'ye yeniliyor mesela. Evet. Pek takılmıyor yani. Önemsemiyor yenilmeyi. Yani yenilmemesi lazım normalde ama yenilmesini pek önemsemiyor. Şimdi bu da ayrı bir tartışma konusu. Ne bileyim yani buralarda bizim tabii burada da gene yapacak bir şey yok. Çünkü buraya gelen oyuncular, Euroleague oyuncuları kendilerine göre haklılar. Çünkü vitrin Euroleague şu anda.
1: Kendini orada gösterebilir.
0: Yani tabii çünkü öbür sene Türkiye Ligi'nde oynamayı tekrar Euroleague'de başka bir takıma gitmeyi düşünüyor adam. Yani Anadolu Efes'ten Fenerbahçe'ye geçen kaç tane oyuncu var? İşte Şahin Larkin yıllar sonra Anadolu Efes'ten Fenerbahçe'ye geçti. Yani Türkiye içindeki Euroleague takımına bile gitmiyor çocuklar. Genelde Avrupa'ya dağılmak istiyorlar. Para nerede daha fazla? Transfer parası. Ona göre hareket ediyorlar. Burada da oyuncuya da bir şey diyemiyorsun. Çünkü oynayacakları profesyonel hayat belli bir süre. O sürede de ben ne kadar kazanırsam o kadar kârdır diyor. Çünkü ondan sonra koskoca bir ömür var önlerinde.
1: Öyle.
0: Yani baktığın zaman burada da gene oyuncuya kızamıyorsun.

0: Böyle devam edecek. Yapacak bir şey yok ama ben her zaman söylediğim bir şey var. Camia takımları özellikle mesela hadi Fenerbahçe'nin yapması zor belki ama Anadolu Efes'in ne bileyim Bahçeşehir'in şimdi ona da belki konuşuruz.
1: Konuşacağız tabii.
0: Yani bu tip müessese takımlarının sabırlı olup 5 yıllık program yapması lazım. Her zaman söylüyorum altyapıyı çok güçlü kuracaksın. Bu 5 sene içerisinde her sene 1 veya 2 tane oyuncuyu yukarıya kaydırabilirsen 5 sene sonra 8-9 tane Türk oyuncuyla Euroleague'de oynama şansın var ya. İnan bana. Bundan herkes korkuyor. Halbuki müessese takımları bunu yapabilir. Anadolu Efes son 5 senedir ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Yani Ergin Ataman gittiğinden beri 3-4 senedir diyelim. Hiçbir şey yapmıyor. Boşa gitti 3-4 sene. Nereden baksan senede 50 milyon 30 milyon euro 40 milyon eurodan hesaplasan 120-130 milyon euro sokağa gitti. Halbuki 100 milyon euroyu yani 10 milyon euroyu yıllık ayırsan altyapıya sabırla gelsen 4 sene sonra hem gurur duyacağın bir takım şey yaparsan hem de bir fabrika kurmuş olursun. En önemlisi o. Evet. Çünkü sistem devam eder ondan sonra. Alttan devam eder. Sen bu sistemi kurarsan alttan devam eder. Tabii ki yabancı oyuncu alacaksın. Ama ne yapacaksın? 2-3 tane çok kaliteli yabancı getireceksin. Türklerle kaynaştıracaksın. Senin takımının sahibi Türkler olacak. Türk oyuncular olacak. Yıllarca bunu Olympiakos, Real Madrid yaptı. Spanyolistler vardı işte ne bileyim öbür tarafta Rudy Fernandez'ler
1: vardı.
0: Yani Real Madrid'de Sergio hala oynuyor. Yani şimdi kendi ülkesinin oyuncusu kendi takımına çok ama tabii yedekte olmayacak. Sorumluluk alan oyuncu, main oyuncu dediğimiz yani takımın nüvesini oluşturacaklar. Yerli oyuncuların. Bak evet. O zaman o kulüp kolay kolay down olur mu? Mümkün değil yani. Her zaman ayağa kalkar. Ama maalesef hadi ben hani Fenerbahçe'ye fazla bu konuda eleştiri yapamıyorum. Çünkü Fenerbahçe camia, Galatasaray camia, Beşiktaş camia. Onların seyirci buna sabır gösteremiyor. Ama en azından müessese kulüpleri patron kulübü yani. Bugün Tuncay Özilhan yıllardır Anadolu Efes Türkiye'yi temsil ediyor. Yani böyle bir yapılanmaya niye gidilmiyor? Ben bunu hayretle karşılıyorum. Bir de senin Anadolu Efes'in altyapısı Türkiye'nin en önemli altyapılarından biriydi. Ama sadece altyapılar, pilot takımları kuruyordu, işte pertenmiyeler vardı. Yani bunları yapıyorsun ama bir bakıyorsun oyuncular lige dağılıyor. Basat sıradan oyuncular halinde devam ediyorlar hayata.
1: Evet.
0: Ama sen kendine yetiştir o oyuncuyu. Kendi A takımın için yetiştir. Yani bu da ayrı bir program konusu. Geldiğimiz zaman konuşuruz.
1: Tamam. O zaman madem müesseseden bahsettik. 90'ların ortası, 90'ların sonu hatta 2000'lerin başına doğru gerçekten çok önemli bir müessese kulübü Türk basketboluna damgasını vurmuştu. Çok önemli yabancıları vardı. Rashad Griffith, David Rivers, Slaven Rimac ama çıkardığı Türk oyuncular da vardı. Serkan Erdoğan, Mehmet Okur gibi Tofaş'tan bahsediyoruz. Şimdi Tofaş Eurocup'ta mücadele ediyor. 2 galibiyet aldı. Buducnost'la Bursa'da oynayacak şimdi Karadağ takımıyla.
0: Buducnost'tan gireyim istiyorsan. Tabii. Madem Tofaş'tan bahsettin, 25 sene öncesinden bahsettin. Biliyorsun o takımda da ben de yardımcı antrenördüm. 5 sene görev yaptığım dönemdi. Çok şanslı olduğumuz yıllardı. İşin açıkçası çok güzel bir organizasyondu. Hatta Euro Cup ne oynuyorduk? O zaman Euro Cup denmiyordu da işte Avrupa Kupa galipleri deniyordu herhalde. İkinci kupaydı evet, ilk tenimize. Buducnost deplasmanına gitmiştik.
1: Oo.
0: Şimdi Bursa'nın tabii bu Buducnost o Buducnost. Buducnost deplasmanında soyunma odasına devre arasında silahla girilmişti. Böyle bir şey yaşamıştık. Yani net söylüyorum yani Buducnost deplasmanında bizim devre arası soyunma odasına silahla girdiler bizi tehdit etmişler.
1: Yasmin Repeşan vardı o zaman işte takımın başında.
0: Evet Yasmin Repeşan vardı. Hatta biz orada özel uçakla gitmiştik. Maç bittikten sonra havalandıktan sonra aşağıdan bizi Sırpça bizim pilot da Sırpça biliyordu yani Sırp asıllıydı daha doğrusu Rus asıllıydı. Bizim Yasmin Repesa Sırpça da bildiği için aşağıdan bizi rotamızı değiştirmemizi istediler yoksa ateş edeceklerini söylemişlerdi. Wow. Tabii öyle bir dönemdi 96'lar işte ondan bir hafta sonra Kosova herhalde Amerika işte NATO evet. falan vurmuş öyle bir şeyler olmuştu. Yani tam o döneme denk gelmişti ve biz gerçekten eğer o maçı bir sayıyla kaybetmiştik. Eğer bir sayıyla kazansaydık belki şu anda biz seninle sohbet edemiyorduk.
1: Oo, neler yaşamışsınız yani. Yani işte bakın
0: gerçekten
1: bunlar oluyor.
0: Maceralı bir, çok gerçek söylüyorum. Çok maceralı bir deplasmandı. Oo. Hatta Yasmin Repesa bizi uyarmıştı. Otelden fazla dışarı çıkma. Ben de espri yapıyor falan zannetmişim. Gerçekten otelden dışarı çıkmamıştık. Özel uçakla gitmiştik dediğim gibi maça gittik. Maçı o salondan çıktık. Hemen uçağa bindik ve döndük. Ve buna rağmen havaalanından kalktığımız anda dediğim gibi yukarı çıktık böyle bir 15-20 dakika sonra aşağıdan anons geçildi.

0: İspat'a geçtiler bizim pilotla. Ve biz güzergahı değiştirdik. Yoksa ateş edeceklerini söylediler aşağıdan.
1: Oo.
0: Böyle bir maceralı. O yüzden bu duş nasıl deyince böyle bir tüylerim diken diken olur.
1: O zaman konuyu çabucak kapatalım.
0: Ama burada da oynanıyor, sorun yok.
1: Tabii, aman.

0: organizasyon anlamına diyorum. Evet. Deneme yanılmayla belli yol kat ettiler.
1: Evet.
0: Biliyorsun Avrupa Kupası'nda kazandılar ve şu anda hedefleri Euroleague. O yüzden Euro Cup'ta şampiyon olmak istiyorlar. Ona göre takım kuruldu. Hatta antrenör Djordjevic gene yıllar önce 1996 yılında Barcelona'nın oyun kurucusuyken ya. Barcelona deplasmanda bize orta sahadan üçlük atarak maçı kazanan oyuncu.
1: Hep facialar hatırlıyoruz böyle bu akşam.
0: Nostalji yaptık. Djordjevic çok takdir ederim de iyi bir antrenör. Bu oyuncu geldi şu anda. Bu antrenör geldi ve bence Türkiye Ligi'nde de 3-3 yaptılar.
1: Evet.
0: Ve Avrupa'da da 2-2 yaptılar. Bence doğru gidiyorlar. Harcıyorlar. Tamam bütçeler yükseltiyorlar. Ama dediğim gibi deneme yanılmayla bazı şeyleri yaşıyorlar ve tecrübelendiler diye düşünüyorum. İnşallah Avrupa'da bizi çok iyi temsil edecekler. İnşallah Euro Cup'ı şampiyon olarak kapatıp Euroleague'de görmek isteriz işin açıkçası.
1: Evet, son olarak o zaman Türk Telekom'a da değinelim. Bir galibiyet bir mağlubiyet. Onlar da deplasmana gidecekler. İtalya'ya Real'le oynayacaklar.
0: Telekom da dediğim gibi biraz da Bahçeşehir'e benzetiyorum işin açısı. Gene deneme yanılmayla bir takım şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Bütçeleri her zaman belli bir seviyenin üzerinde. Yani Erdemcan orada istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Ama ben biraz daha işin açısı bir sonuç ve oyun anlamında Telekom'dan istikrar bekliyorum.
1: Evet.
0: Erdemcan'ın bunu yapması lazım. Çünkü 3. 4. senesi herhalde bildiğim kadarıyla.
1: Evet, epey zamandır bayağıdır
0: orada. Ya artık yani bir de dediğim gibi sonuçta belli bir taraftar profili var ama üzerlerine fazla bir baskı yok. Bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi değil. O yüzden orada istediklerini daha rahat yapması lazım diye düşünüyorum. Bu sene onlardan başarı bekliyoruz. Getirmeleri lazım. Çünkü belli bir yere kadar geliyorlar. Ama belli yerlerde belli nüanslarla, çok ufak nüanslarla hedefe ulaşamıyorlar. Ve biraz da istikrar sorunu yaşıyorlar. Bence onu en önce istikrara getirmesi lazım bence Telekom'un kendilerine.
1: Bu arada şunu da hatırlatalım, son kelimelerimiz olsun. Çift maç haftası demiştik Euroleague'de. Fenerbahçe bu hafta hem Jalgiris hem Partizan'la oynayacak. Efes, Bayern ve Jalgiris'le mücadele edecek. Beşiktaş ise Hapoel Tel Aviv ve Bayern Münih'le mücadele edecek. Bu hatırlatmaları da yapalım. Ve çok teşekkür ederim. Şöyle hem basketbol nostaljisi yaptık. Buducnost'ta yaşadığınız o kabusu hatırladık. Sonrasında o Djordjevic'in orta sahadan attığı basket ki Abdi İpekçi artık olmayan salonda da o son saniye basketiyle Avrupa şampiyonu olmuş. Yine o atmıştı. Böyle de bir oyuncuydu işte, ne yapalım yani.
0: evet Gökhan'cığım. Hepimize dediğim bol basketbollu, bol kazançlı, basketbol kazançlı günler diliyorum. Bütün sonuçlar lehimize olur inşallah. Bütün takımlarımıza ben de başarılar diliyorum.
1: İnşallah. Çok teşekkürler katkınız için. Sevgili Ayhan Kalyoncu, basketbol yorumcusu ve antrenör olarak basketbolda bunca yılın emeğini, bunca yılın tecrübesini bizlere aktardı telefonda. Çok teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere inşallah bu kez stüdyoda.
0: İnşallah. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Ve efendim böylece İstanbul'dan yaptığımız yayınımızın sonuna geliyoruz. Yapımcımız Kemal Çat, teknik yapımda Muhammed Eğricesu görev yaptı ve spikeriniz ben Gökhan Özer. Bu akşam kısa bir yayın yapıyoruz çünkü biraz sonra Eyüp Spor Göztepe mücadelesi var ve o maçın nakden yayını için sözü şimdi Ankara'ya bırakacağız. Ankara'da tabii ki Eyüp Spor Göztepe maçı için sözü maçı anlatacak spiker arkadaşıma bırakacak. Yeni bir spor servisi yayınında yeniden görüşmek üzere. Selamlar, saygılar İstanbul'dan. Hoşçakalın.
2: Spor servisi. Burası Radyo 1. Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Şimdi Eyüpspor Göztepe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya. Yeah.
3: Tabii ya. Petrol Ofisi. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: Mutlu akşamlar değerli izleyenlerimiz. TRT Radyo 1'e hoş geldiniz. Ve Süper Lig'de haftanın kapanış mücadelesi az sonra başlayacak ve Eyüpspor'la Göztepe takımları kozlarını İstanbul'da paylaşacaklar. TRT Radyo 1'de ben Oğuz Erman Güner'i bu maçın anlatımında sizlerle birlikteyim ve teknik yönetmen arkadaşım Ercan Çil'le birlikte bu maçın heyecanını sizlere aktarmaya çalışacağız. Takımlar şimdi seremoni için bekliyorlar. Ben o esnada hemen kadroları sizlerle paylaşmak istiyorum. Eyüpspor'un kalesinde Moldovan yer alıyor. Üçlü bir savunma kurgusu var. Sağda Masanga, solda Anıl, merkezde Jules. Orta alanda Mete Kağan, Taşkın, Costa, Giordano. İleride Yusuf Barası, Abdullahi ve Mihalak 11 ile sahada yer alacak Eyüpspor takımı. Göztepe'nin kalesinde Arda var. Savunmanın sağında Taha, solda Bokele, ortada Sonko. Orta alanda Arda Okan, Radney, Miroshi, Akonnor. Bu dörtlünün önünde Antunes, ileride de Janderson ve Juan yer alıyor İzmir ekibinde. İki takım da gerçekten ligde biraz zor zamanlar geçiriyor denilebilir, zira alt sıralarda yer alıyorlar ve bu anlamda bu maçın önemi tabii çok daha fazla değerli izleyenlerimiz, değerli dinleyenlerimiz. Ve mücadele az sonra başlayacak ve dediğim gibi Eyüpspor ve Göztepe arasındaki bu mücadele biraz alt sıralardaki takımları da yakından ilgilendiriyor. Puan durumuna baktığımızda Göztepe'nin 6 maçta henüz galibiyeti yok ve 3 beraberlik 3 mağlubiyetleri var konuk ekibin. 11 gol atıp 15 gol gördüler kalelerinde. 3 puanla Eyüpspor'un hemen üzerindeler. Yani ligde son sırada Eyüpspor yer alıyor. Göztepe'de onun hemen bir basamak üzerinde 17.likte. Ev sahibi Eyüpspor 6 maçta 1 galibiyet aldı. Onlar da hiç beraberlikle tanışmadı. 5 kez yenildiler. Sadece 2 gol atıp 16 gol gördü kalesinde Eyüpspor ve Mustafa Dalcı göreve geldi Eyüpspor'da. Göztepe'yi Stanimir Stoylov çalıştırıyor ve iki takım artık maçın hakeminin de yanındalar. Kura atışı gerçekleştirilecek. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Yardımcıları Ergin Gözütok ve Murat Şener. Varda Onur Özütoprak ve Avarda da Gökhan Barcın yer alıyor. Hakem şansı da yanlarında olsun tüm hakemlerimizin. Ve artık mücadelede ilk düdük sesini bekliyoruz hep birlikte değerli TRT Radyo 1 dinleyenleri. Son kontroller, rutin kontroller yapılıyor. Atilla Karaoğlan şimdi kenara doğru da baktı. Takımlar kendi yarı alanlarına yerleştiler. Fileler kontrol edilmişti. Bu arada yardımcı hakemlerin birinde bir problem görüyorum. Onun probleminin, iletişim probleminin giderilmesi bekleniyor. Onun telsizinde bir problem var sanıyorum. O problem tabii giderilmeden mücadeleye başlayamıyor ve o nedenle bizler de bekliyoruz. Eyüpspor az önce belirttiğim gibi ligde tek galibiyeti almıştı. Onun dışında beraberliği yok. O tek galibiyeti Alanyaspor 2-1 kendi sahasında yenerek aldı Eyüpspor. Ve milli maç arasından önce Fenerbahçe'ye Özcan Pulat yönetimdeki Eyüpspor 8-0 tarihi bir skorla yenilmişti. Ve Mustafa Dalcı göreve getirildi. Ve haftaya da Erzurum deplasmanına gidecek Eyüpspor. İlk düdük sesi geldi. Mücadele başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Tabii Eyüpspor hakkındaki bilgileri paylaştık. Göztepe'de son iki haftayı beraberlikle, aynı skorlarla, 2-2'lik beraberliklerle geçirmişti milli maç arası öncesindeki son iki maçında. Alanyaspor deplasmanında 2-2'lik beraberlik ve kendi sahasında da Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalmıştı Göztepe takımı ve mücadelede ilk dakika içerisindeyiz. Şimdi Göztepe kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor. Eyüpspor tamamıyla topun gerisine yerleşti. Topun kontrolünü Bokele sağladı.

yaptıktan sonra orta yuvarlan kendi yanına bakan dilimindeki arkadaşını topla buluşturdu Sonko'yu. Sonko'da maçın başında kadroları aktarırken söyledim. Üçlü savunmanın ortasında Bokele. Şimdi bir kez daha hemen önünde Miroshi topla buluşturdu. Miroshi yanındaki arkadaşı Radne ile paslaştı. Karşı tribünler önüne doğru top gönderildi. Hazırlık pasları İzmir ekibinde devam ediyor. Bokele yine sağ kanadı Akonor'a doğru gönderdi. Akonor'dan geriye bir kez daha orta alana, orta alanın kendi yer alanına bakan diliminde topla buluşmuştu Sonko. Hemen sağ çizgiye doğru gönderdi ama top bir kez daha merkezde. Şimdi atak yönü sol kanada doğru çevrilmek isterken oraya doğru Mete Kağan hareketlenmişti ama onun yapmış olduğu harekete maçın hakemi faul diyor, çalmış olduğu düdükle. Ve serbest vuruşla Göztepe takımı bir kez daha oyunu hareketlendirecek. İkinci dakika tamamlanacak ve şu ana dek Göztepe biraz daha topla fazla oynayan taraf ve bir duran top şansı elde etti. İzmir temsilcisi sol iç boşluğa yakın bir noktadan, şimdi kaleye yaklaşık 25 metreden ve sol kanattan bu serbest vuruş kullanıldı. Top geriye kadar geldi Radne'ye. Radne daha geriye gönderdi. Orada topu Arda Okan aldı. Arda Okan bir müddet bekledi arkadaşlarını, kime pas verebilirim dercesine. Yanına hemen Taha sokulmuştu. Taha ile paslaştı. Taha orta yuvarlığa doğru gönderdi bir kez daha Miroshi'ye. Miroshi'nin yanında Radney. Radney yine geriye kendi yer alanına doğru gönderiyor. Şimdi sol kanatta topla buluşan Bokele. Bokele topu aldı. Sol kanada doğru gönderdi. Orada Akonor. Akondor'un önü kapalıydı, bu nedenle bir kez daha kendi yer alanının ortalarına kadar topu gönderiyor Bokele'ye. Bokele sol kanatta topu aldı, yeniden buldu pasıyla Akonor'u. Akonor'dan yeniden Bokele'ye. Şu anda maçın 3 dakikası geride kalmak üzere İstanbul'da ve Göztepe sürekli topla oynuyor. Yerden ayağa paslar. Şimdi ceza alanına yüksek bir top gönderildi. Jules yükseldi. Eyüp Spor'da kafayı vurdu. Şimdi top bir kez daha Miroshi'ye kadar geldi. Göztepe çok baskılı başladı. Akonor'a doğru top gönderildi. Akonor rakibinin üzerine gidiyor. Sol boşlukta ceza alanının yanındaki bir kez daha geriye. Bir orta Miroshi'den kaleci attı Moldovan. Önce sektirecek gibi oldu ama sonrasında topu aldı. Yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı'yla iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Eyüp Spor Göztepe'de son iki haftada birer puanla sahadan ayrılmıştı. Onlar da ilk galibiyetlerini almak istiyor İstanbul deplasmanında. Ve şimdi karşı tribünler önünde bir ikili mücadele. Giordano İtalyan futbolcusu Eyüp Spor'un topu almıştı. Hemen yardımına Anıl geldi. Baskı var orada. Jules bu baskıya rağmen topu kaybetmedi. Eyüp Spor ilk kez bu kadar fazla topun sahibi oldu. Çünkü ilk 3 dakika itibarıyla topa pek fazla Eyüp Sporlar dokunamamıştı açıkçası. Şimdi orta alanda Costa topu almıştı. Bir kez daha sağ kanada Masanga'ya. Eyüp Spor hata sağ kanattan devam edecek. Mihalak geriye doğru gönderdi. Bir anda orada bir iletişim kopukluğu yaşanacaktı Mihalak'la savunma arasında ama sonrasında Eyüp Spor savunması zor da olsa topu ileriye doğru gönderdi. Kenarda Eyüp Spor'un yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı ayakta. Stanimir Stoylov yedek kulübesinde oturarak mücadeleyi takip ediyor. Haftanın kapanış mücadelesi Süper Lig'de ve tribünlerde tabii bir Pazartesi akşamı bunun da etkisi var. Çok büyük boşluklarda göze çarpıyor. Göztepe taraftarı kendilerine ayrılan yerde takımlarını desteği sürdürüyor. Ve Eyüp Spor taraftarı da yine takımlarını destekliyor ama Göztepe'liler daha kalabalık. Bu mücadelede bir deplasman takımı olmasına rağmen Göztepe tribünü daha kalabalık açıkçası. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım bu notu. Janderson şimdi tacı kullanmak üzere topu ellerine aldı. Arkadaşlarına gidin dedi. Uzun bir taç hazırlığı. Penaltı noktası sağ sol kanat. Top açıldı. Savunmada topu uzaklaştırmaya çalışan Mete Kağan hemen orada baskı yaptı. Juan iki kişinin arasından topu iyi çıkardı. Geriye doğru da gönderdi. Göztepe'nin yine hata devam ediyor. Ceza yayı önü bir şut, etkisiz bir şut Janderson'dan. Kaleci Moldovan hiç zorlanmadan topu aldı.
6. dakika oynanıyor. İstanbul'da 0-0'lık eşitlik devam ediyor. İleriye doğru gönderilen top kafayı Bokele vurdu Göztepe'de. Göztepe

Mbappe bir kez daha topun sahibi oldu. Şimdi sol kanattan Akonor ceza alanı yanındaki boşluğa girdi. Ortayı yaptı. Kale alanı içerisinde bir kafa vuruşu, top kornere gidiyor. Anıl Eyüpspor'da kafayla topu dışarı gönderdi. Ve bir kez daha Göztepe hücumu devam edecek. Şimdi savunma oyuncuları yerlerini aldı. Özellikle kale alanı içerisi bir hayli hareketli ve kalabalık. Kaleci Moldova'nın önünde de futbolcular var. Henüz korner kullanılmadı sol kanattan. Şimdi kullanılıyor. Orta geldi, ön direkte kafayla karşılayan Jules oluyor. Ama atak devam ediyor. Antunes ceza alanı sağ çaprazında. Şimdi topu ceza alanı dışına kadar taşıdı. Geriye doğru gönderdi. Top biraz daha tehlike bölgesinin dışına doğru açıldı. Az önceki bir pozisyonda da bir penaltı beklentisi vardı Göztepe'li oyuncuların kornerde. Şimdi Eyüpspor atağa çıkmak istiyor ama yerde kalan oyuncu Yusuf Parası ve serbest vuruşu kullanacak Eyüpspor takımı. 8. dakikaya gireceğiz. Golsüz eşitlik devam ediyor mücadelede. Serbest vuruşta oyunu bir kez daha başlatacak İstanbul ekibi. İki takım açısından da gerçekten kritik bir mücadele haftanın kapanış maçı. İki takım da alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Ligin sonundaki Eyüpspor ve onun bir üst basamağında yer alan Göztepe henüz serbest vuruş kullanılabilmiş değil. Atilla Karaoğlan oyunu henüz başlatmadı. Bir önceki pozisyon sanıyorum değerlendiriliyor olabilir. Bir penaltı beklentisi vardı Göztepe'nin. Atilla Karaoğlan bekleyin dedi. VAR'la iletişimini sürdürüyor. Henüz mücadele yeniden başlamadı. Herkes bekliyor. Futbolcular, bizler ve işte şimdi VAR'dan bir tavsiye geldi. Atilla Karaoğlan monitöre gidiyor. Pozisyonu izleyecek. Pozisyonu izleyecek Atilla Karaoğlan. Bakalım bir penaltı kararı çıkacak mı? Ceza alanı içerisinde yaşanan bir ikili mücadele vardı. Orada görebildiğim kadarıyla Abdullahi rakibinin boğazına doğru bir hamlesi var Göztepe'li oyuncunun ve Göztepe'li oyuncu da kale alanı içerisinde kendisini yere bırakmıştı. Oyun devam etmişti kornerin ardından. Şimdi Atilla Karaoğlan VAR monitöründen ayrıldı. Ve Atilla Karaoğlan evet beyaz noktayı gösteriyor. Göztepe penaltı kazanıyor. Göztepe 9. dakika tamamlanmadan penaltıyı kazandı. Miroşi Atilla Karaoğlan'ın yanında, Atilla Karaoğlan elini cebine götürdü. Bir de kart çıkacak orada. Evet, bir de kırmızı kart. Kırmızı kart geldi. Kırmızı kart. Ahmet Abdullahi kırmızı kart görüyor Eyüpspor takımında. Eyüpspor 10. dakikada 10 kişi kalıyor. Abdullahi direkt kırmızı kart gördü. VAR monitöründen ayrıldıktan sonra maçın hakemi Abdullahi'ye kırmızı kart gösterdi ve Göztepe'de penaltı kazandı. Maça da zaten hızlı başlayan Göztepe'ydi ve Eyüpspor adına tabii kötü bir başlangıç oldu. Hem oyun anlamında çok iyi bir oyun tutturamamışlardı. Sürekli Göztepe'nin hücumlarıyla geçilen bir 8-9 dakika sonrasında en ileri uçtaki oyuncuları Abdullahi'yi de kaybetmiş oldular ve bir de penaltı kullanacak Göztepe. Olabilecek en kötü senaryolardan biri Eyüpspor adına. Miroşi, bu arada Miroşi ile Eyüpsporlu oyuncuların yine diyalogları devam ediyor. Penaltıda topun gerisinde Juan var. Dakika 11 oldu. 11. dakika Juan. Kaleci Moldovan dikkatli. Atilla Karaoğlan düdüğünü çaldı. Juan penaltı için topun başında. Kaleci Moldovan. Juan geliyor. Juan geldi. Topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve 11. dakikada Juan'ın penaltısıyla Göztepe deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Juan ve arkadaşları penaltı golünü kutluyorlar ve Göztepe taraftarı da kendilerine ayrılan yerde bu penaltının ardından, bu penaltının golle sonuçlanmasının ardından tezahüratın dozunu da

artırdı. Gerçekten Eyüpspor maça hiç iyi başlayamadı, hem oyun olarak hem de bu kornerde VAR uyarısının ardından verilen penaltı kararı, bir de kırmızı kart Abdullahi'ye ve 10 kişiyle ve 1-0 yenik durumda maçın kalanını sürdürecek İstanbul ekibi. Puan'ın penaltısı 11. dakikada geldi. Şu anda dakika 12. Stoylov gerçekten hiçbir tepki vermedi. Son derece tepkisiz bir şekilde bu gole bir sevinç gösterisinde de bulunmadı. Çok sakin bir şekilde yine yedek kulübesinde oyunu takip ediyor Göztepe teknik direktörü. Topla oynamada %78'e %22'lik bir oran var. Şu anda önümdeki monitöre de baktığımda bu oranı görüyorum ki gerçekten de size de belirttim. Eyüpspor topun hemen hemen hiç sahibi olamadı. Sadece bir pozisyonda 2-3 pas yapabildiler. Onun dışında hiç topla oynama fırsatı bulamadı maçın ilk 10 dakikalık diliminde Eyüpspor ev sahibi takım. Şimdi bakalım gole nasıl bir reaksiyon vermeye çalışacak Eyüpspor, ki işleri tabii daha da zor. Çok uzun bir süre var ve 10 kişi oynamak durumunda Eyüpspor takımı. Sağ kanada uzun bir top gönderildi. Şimdi Mihalak oraya doğru yetişti. Ceza alanına doğru topu gönderdi. Şimdi bu kez Göztepe savunması biraz zorlandı. Topu oradan uzaklaştırmaya çalıştı ama bir serbest vuruş kararı geliyor. Yusuf Paras'ın yapmış olduğu hareket faul olarak değerlendirildi ve bir de sarı kart geliyor. Evet, çok erken dakikalarda kartlar Barası'ya gelmedi. Bu arada Mustafa Dalcı kenarda o sarı kartı gördü. Eyüpspor'un yeni teknik direktörüne bir sarı kart çıktı. Mustafa Dalcı'nın dördüncü hakemle diyaloğu devam ediyor. Az önceki faulün ardından Bokele yerde kalmıştı, Yusuf Barası'nın faulünün ardından ve Mustafa Dalcı'nın itirazı sonrasında sarı kart gördü Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı. Göztepe bir kez daha topun sahibi oldu. Akanor geriye doğru gönderdi Bokele'ye. Bokele, Taha savunma üçlüsü paslaşıyor. Sonko, Bokele. Bokele orta çizgiye yakın. Bekledi bir müddet Bokele. Şimdi sola doğru döndü Miroşi'ye. Miroşi paralel bir top, iyi de bir top gönderdi. Antunes ceza yayına doğru. Şimdi ceza yayı gerisi bir şut denemesi. Radney savunmadan seken top sağ kanattan dışarı çıktı ve sağ kanattan Göztepe korneri kullanacak. Sol kanattan kullanılan bir kornerin ardından penaltı kazanmıştı VAR incelemesinin ardından Göztepe. Şimdi de sağ kanattan korneri kullanacak konuk ekip ve Radney topu çeyrek daireye bıraktı. Korneri kullanmak üzere. Yine kale alanı içerisi bir aile hareketli. Juan Öndirek'te hemen yanında yine arkadaşları, o noktada korner kullanıldı. Eyüpspor savunması topu uzaklaştırma gayretinde ve top bir kez daha aynı kanattan, sağ kanattan dışarı gidiyor. Öndire'ye doğru gönderilmişti top. Orada Anıl vardı Eyüpspor'da. Yine korner ve yine sağ kanat Radney. Radney bu kez penaltı noktasına doğru gönderdi. Top açıldı. Akonlor'un önüne geldi. Ceza alanı sol çaprazı. Ama onun öncesinde maçın hakemi Atilla Karaoğlan oyunu durdurdu. Bu kez Göztepe'liler faul yaptı bu kornerde ve Eyüpspor serbest vuruşla oyunu başlatacak olan taraf. Tabii bakalım 10 kişi kalan Eyüpspor'da kurgu nasıl değişecek? Abdullahi bir hücum oyuncusu ve kullanılan kornerde rakibine yapmış olduğu hareketin ardından hem penaltıya sebebiyet verdi hem de kırmızı kart gördü doğrudan. Ve 10. dakikadan bu yana da Eyüpspor sahada 10 kişi. Gol 11. dakikada Juan'ın penaltısıyla geldi. Şu anda dakika 16. Eyüpspor 0, Göztepe 1. Eyüpspor'da David Costa topu takip etmeye çalıştı. Top orta alana geldi. Orada Mete Kağan topu aldı. Mihalak'tan Mete Kağan'ın önüne iyi bir top. Mete Kağan
Bekledi bir müddet Mihalak. Şimdi sağ kanat son çizgi. Ceza alanına doğru da girdi Mihalak. Son anda bir müdahale ve korner. Eyüpspor ilk kez bu kadar etkili geldi. Bu kadar organize geldi. Ev sahibi takım Mihalak süratini kullandı. Ceza alanına girmek üzereyken hatta girdi de Antunes'in bir müdahalesi. Antunes topu kornere gönderdi. Bu kez de Eyüpspor kornerle gol arayacak bir duran top fırsatı elde etmiş oldu Eyüpspor takımı. Korner kullanıldı, öndüreye doğru geldi ama kimseye temas etmeden top yan filelerde kalıyor ve kale vuruşuyla oyunu bir kez daha başlatacak Göztepe. Giordano, İtalyan futbolcu, kullanmıştı Eyüpspor'da korneri. İki teknik direktör de yine bir hayli sakin denilebilir ama Mustafa Dalcı biraz daha gergin tabii. Hem erken gelen penaltı golü hem takımı 10 kişi kaldı çok erken dakikalarda. Eyüpspor biraz daha şimdi gayretli bir futbol oynuyor denilebilir. Çünkü ilk 11-12 dakika Eyüpspor maça hiç iyi başlayamamıştı. Yenilen golün ardından biraz daha reaksiyon belirtileri var Eyüpspor takımında. Şimdi kaleci çıktı Arda kalesinden. İleriye doğru topu gönderdi. Savunma orada dikkatli Eyüpspor'da ve topu da o bölgeden çıkardılar. Kendi yer alanının ortalarından ama top bir kez daha Taha'yla Göztepe'de kaldı. Orta alanda Miroşi hemen yanına sokulan arkadaşıyla paslaşmıştı. Akonor şimdi ceza alanına sol çaprazdan girdi. Çizgiye kadar indi. Geriye doğru çevirdi. İkinci gol fırsatı var. Şimdi karşı karşıya pozisyon. Bir müdahale daha Arda Okan. İki kere şut fırsatı elde etti Arda Okan ama savunmayı geçemedi Eyüpspor savunmasını ve top dışarı gitti. Arda Okan'la ikinci gol fırsatını elde etti Göztepe. Arda Okan çok iyi bir şekilde hafif soluna çekti, vurdu ama savunmanın müdahalesi sonra bir kez daha Arda Okan orada bir kez daha şansını deniyor ama topu bu kez dışarıya gönderdi. Bir müdahale de var orada. Anıl son anda ayak koydu topa ve yine korner, yine sol kanat ve yine Göztepe korneri kullanacak. Dakika 19 oldu İstanbul'da. Göztepe'nin 11'de Juan'ın penaltısıyla 1-0'lık üstünlüğü. Korner henüz kullanılmadı. Yine kalabalık kale alanı, paslaşarak kullanıldı korner. Şimdi ceza alanına doğru gönderildi top. Yükseklik kazanarak dışarı gidiyor. Oraya gelen futbolcu Sonko topu da dışarı gönderdi. Sonko topu dışarı gönderdi ve Eyüpspor kale vuruşuyla oyunu bir kez daha hareketlendirecek. Eyüpspor kalesi Moldovan topu kale alanı ön çizgisine bıraktı. Arkadaşlarının ileriye doğru hareketlenmelerini bekliyor. Moldovan ileriye doğru uzun bir vuruş yaptı. Kale vuruşunu ileriye uzun gönderdi. Şimdi David Costa. David Costa da hareketli futbolcularından biri Eyüpspor'un ama Mihalak'a düşünen pası biraz hızlıydı. Mihalak sağ koridorda hareketlenmişti. Top dışarı gitti. Taç atışını Göztepe kullanacak. Göztepe taç atışını kullanacak. Bokele ile Bokele kendi cezalarının önünde sol kanatta taç atışını kullandı. Şimdi Mihalak ceza alanına doğru topu gönderdi. Yusuf Barası orada. Yusuf Barası kafasına bir müdahale, tam da ceza alanına girerken Yusuf Barası yerde kalınca çok tehlikeli bir noktadan Eyüpspor takımı serbest vuruşu kazanıyor. Bu kez de Göztepe'li futbolcuların itirazları var. Bokele ben bir şey yapmadım dedi ama sonuç itibariyle tabii maçın hakeminin kararı değişmeyecek ve serbest vuruş Eyüpspor ceza alanı ön çizgisinin bir karış kadar gerisinden ve sağ köşeye daha yakın olan bölümden, ceza yayının şöyle 3-4 metre kadar sağından kullanacak. Topun gerisinde Giordano var, İtalyan futbolcu. Gerçekten bu duran top yeri itibariyle son derece tehlikeli olabilir. Ve bunun birinci de tabii Göztepe kalesi, Arda ve Göztepe oyuncuları ve 4 kişilik bir baraj oluşturuldu. 2 kişilik bir ön baraj Eyüpsporlu futbolcular tarafından. Orada baraj çok gerçekten enteresan. Eyüpspor ön barajında da bir Göztepeli araya girdi. Çok büyük bir
kalabalık oluştu orada. İki baraj oluşturuldu adeta. Enteresan bir görüntü. Bakalım bu duran top şansını nasıl değerlendirecek Giordano ile Eyüpspor takımı. Dakika 21. İlk yarının yarısına yaklaştık. Giordano topun gerisinde. Giordano henüz serbest vuruş kullanabilmiş değil.

Atilla Karaoğlan'ın düdüğü çaldı. Giordano kaleye dikkatli gözlerle baktı. Kalede Arda dikkatli. Giordano geldi. Top uzak direğin dibinden dışarı gitti. Bu önemli fırsatı Giordano'yla Eyüpspor böylelikle değerlendirememiş oluyor. Tam köşeyi düşündü aslında, uzak köşeyi Giordano, ama düşünce güzeldi. Top iyi dönmedi. Biraz daha dönüp içeriye kavis alması gerekiyordu gol olabilmesi için. Dışa doğru top yöneldi ve out'a gitti. Şimdi bir kez daha, bu kez Mete Kağan top almaya çalıştı. Sol kanatta bir ikili mücadele. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan orada ve Eyüpspor yine serbest vuruşu kullanacak. Golün şokunu ve 10 kişi kalmanın dezavantajını ortadan kaldırmaya çalışıyor Eyüpspor. Yavaş yavaş da bunu başardılar denilebilir. En azından oyun anlamında biraz daha etkili olmaya başladı Eyüpspor. Her ne kadar skor 1-0 devam etse de Eyüpspor özellikle ilk 10 dakikada Göztepe karşısında topla hiç oynayamadı neredeyse. Ve sonrasında da Göztepe baskısının meyvesini aldı. VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı, Juan'ın penaltısı top ağlara gitmişti. 11. dakikadan bu yana da Göztepe'nin bu kritik mücadelede haftanın kapanış maçında 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Şimdi Eyüpspor takımı Masanga ile top aldı. Masanga baskıyı görünce Juan'ın baskısını döndü. Kalecisi Moldovan'a. Moldovan topu ayağıyla şöyle bir ceza yayına doğru itekledikten sonra karşı tribünlere gönderdi ama orada arkadaşı o topa yetişemiyor Anıl ve top da dışarı gitti. Taç atışı kullanılacak. Göztepe taç atışını karşı tribünler önünden ve orta çizginin biraz önünden, rakip yer alan ilk metrelerinden kullandı ama hatalı bir taç kullanımı ve Eyüpspor'a geçiyor taç. Arda Okan iyi bir taç atışı kullanamadı. Eyüpspor taç atışıyla oyunu şimdi aynı noktadan başlattı. Dar alana sıkıştı top. Şimdi top alan Juan. David Costa. Costa. Bu arada top Costa'da ama öncesinde Atilla Karaoğlan serbest vuruş kararı verdi. Düdüğünü çalmıştı. Serbest vuruş Eyüpspor lehine verildi. Yerde kaldı Giordano. Rakibinin müdahalesiyle Antunes'in. Oyun hemen başlattı Eyüpspor. Şimdi kaleci Moldovan ileriye doğru gönderdi ama arkadaşların olmadığı noktada Connor var. En geride bir kez daha Bokele. Bokele'nin yanında Sonko. Sonko'dan Miroshi'ye. Miroshi orta çizgiye yaklaştı. Orta yuvarlağın kendi yer alanına bakan diliminde Sonko. Sonko'nun yanında Taha. Arda Okan. Şimdi ceza alanına doğru gönderilen top. İkinci gol şansı, yatarak bir müdahale Masanga'dan. Çok kritik müdahale Masanga'dan ama yardımcı hakeminde bayrağı var. Atilla Karaoğlan onun uyarısını sonrasında gördü. Pozisyon orada offside. Janderson offside'e yakalandı. Pozisyon bittikten sonra bayrağını kaldırdı yardımcı hakem. Böylelikle en direkt vuruşlu oyunu başlatacak Eyüpspor. Dakika 25, tek gol. 11'de Juan'ın penaltısıyla geldi. 1-0 deplasmanda Göztepe önde. Moldovan ileriye doğru gönderdi. Şimdi hareketlenen Mihalak. Mihalak yine sevdiği noktalarda top aldı. Çizgiye doğru inmeye çalıştı. Rakibi Akonor onu bırakmadı ve vücudunu araya koydu. Mihalak'ı engelledi. Top dışarı gitti. Kale vuruşunu bu kez de Göztepe kullanacak. Temponun çok yükselmediği bir mücadele. İlk 10 dakika Göztepe çok hızlı bir başlangıç yaptı maça oyun olarak. Sonrasında golü buldular penaltıyla 11'de VAR incelemesinin ardından. Ve Abdullahi incelemenin ardından kırmızı kart gördü doğrudan. 10. dakikadan bu yana Eyüpspor sahada 10 kişi. Şimdi Juan topu rakibinden kurtarmaya çalıştı. Masanga yerdeydi. Juan çizgiye kadar indi. Juanga şimdi geriye doğru gönderdi. Orta şansı Akonor ortalıyor. Savunma kafayla uzaklaştırdı. Raldney vuruyor. Takım arkadaşı Arda Okan'a çarpan top dışarı gitti. Masanga önce yerde kaldı Juan'la ikili mücadelesinde. Sonra hemen kalktı. Juan çizgiye kadar indi. Geriye gelen topa şut çekme fırsatı buldu Raldney. Şutunu da çıkardı kaleye doğru ama arkadaşı Arda Okan'dan top sekerek dışarı gitmişti. Moldovan oyunu bir kez daha başlattı Eyüpspor.

Spor kalecisi top karşı tribünler önünden dışarı gidiyor. Taç atışını Eyüp Spor hemen kullandı. Şimdi geriye doğru gönderildi top Anıl'a. Anıl bekledi bir müddet. Bir yan pas. Masanga. Masanga pas yaptı Mete Kağan'la. Şimdi Mihalak savunmaya yardım etti. Döndü kaleye Moldovan'a. Moldovan baskı var Moldovan'a. Sol kanada gönderdi. Oraya gelmişti hemen Giordano. Bir uzun top. Top biraz hızlı. Mete Kağan hareketli. Orayı kapattı Sonko. Ve topu da dışarı attı. Taç atışını Eyüp Spor kullanacak karşı tribünler önden ve sol kanattan rakip yarı alanının ortalarından. Taç atışı kullanılacak. Kullanıldı. Şimdi sağ kanada doğru top gönderildi. Orada Mihalak geriye doğru Masanga'ya. Baskı var yine Moldovan. O baskıya rağmen Anıl'a iyi bir top gönderdi. Anıl topu aldı. Eyüp Spor hücuma çıkıyor şimdi. Taşkın. Costa. David Costa. Geriye doğru Masanga'ya. Dakika 28, 11 penaltı golü, Juan'ın golü. Göztepe deplasmanda 1-0 önde haftanın kapanış karşılaşmasında. Anıl sol kanada doğru gönderdi. Paslaştı bir kez daha Giordano'yla. Şimdi kaleci Moldovan yayın önünde. Sağ kanadı düşündü, oraya gönderdi. Orada Mihalak bir müdahale, taç. Eyüp Spor tacı kullanacak. Eyüp Spor'un yakalamış olduğu çok önemli bir fırsat yok. Sadece ceza alanının biraz dışından bir serbest vuruş kazanmışlardı. Orada da Giordano iyi bir şut çekememişti. Topu avuta göndermişti. Onun dışında Göztepe attığı golün dışında bir iki önemli fırsat yakaladı. Anıl çok fazla gol pozisyonu zenginliğinin yaşanmadığı bir mücadele şu ana dek. Bu arada oraya doğru Yusuf Barası koşuyor. Rakipleriyle mücadelesi Akonor rahatsız etti ve onun ısrarı Akonor'a hata yaptırdı. Akonor topu güçlükle taca attı. Taç atışını penaltı noktası hizasından ve sağ kanattan kullanacak Eyüp Spor takımı. Bakalım uzun bir taç mı olacak? Taç henüz kullanılmadı. Şimdi evet, uzun bir taç oldu. Öndüre'ye doğru topu kafayla şutma düşüncesi başarılı değil. Masanga bir kez daha orta fırsatı. Bir orta daha Masanga'dan. Kötü bir kafa vuruşu. Kaleci Arda çok rahat şekilde top aldı. Savunmadan Jules da gelmişti oraya. İleriye doğru gönderdi. Savunmanın en gerisinde orada yardım için Mete Kağan vardı kademede. Moldovan'a, Moldova'dan da Masanga'ya. Skordaki dengeyi bulamasa da Eyüp Spor oyundaki dengeyi buldu. Topla onlar da daha fazla buluşmaya başladı, ev sahibi takım oyuncuları. Maçın hakemi oyunu durdurdu. Eyüp Spor serbest vuruş kazanıyor. Giordano, İtalyan futbolcusu yerde. Eyüp Spor'un Radney faul yaptı ona. Tam da orta çizgi yakınında bir ikili mücadeleydi bu. Oyun bir kez daha başladı. Masanga, kaleci Moldovan riskli bölgeye topu gönderdi ama şansı yaver gitti. Eyüp Sporlar topu kazandı ama topu yeniden baskıyla Göztepe kazandı. Şimdi ceza alanı içerisi Antunes. Antunes vuruyor. Kaleci Moldovan direkt dibinde. Sonrasında bayrak yine kalkıyor. Pozisyon tamamlandıktan sonra yardımcı hakemin bayrağı kalktı. Offside kararı geldi ki önümdeki monitöre baktığımda net bir offside'tı bu. Ama hakemler tabii işi şansa bırakmak istemiyor. Yardımcı hakemler ne de olsa artık VAR uygulaması söz konusu. Pozisyon tamamlanıncaya kadar bekliyorlar ve yardımcı hakem de öyle yaptı. Pozisyon tamamlandıktan sonra da offside kararı geldi. Bokele dakika 31, ilk yarım saat tek golle geçildi. Juan 11'de penaltıyla Göztepe'yi öne geçirdi. Abdullah'ı da VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görmüştü. 10. dakikadan bu yana da Eyüp Spor sahada 10 kişi, yaklaşık 20 dakikalık dilimde 10 kişiyle mücadele ediyorlar ki uzunca bir bölümde 10 kişi oynayacak Eyüp Spor. Tabii kalan bölümde iki takıma da kartlar çıkabilir, senaryo değişebilir. Radney

Miroshi. Miroshi'nin ortası geldi. Penaltı noktasına kadar düşen top şimdi diğer kanattan dışarı gidiyor. Taç atış kullanılacak Göztepe Tacı karşı tribünler önünden ve Eyüpspor ceza alanının 2-3 metre kadar gerisinden. Sağ kanattan kullandı Arda Okan'la. Arda Okan'dan geriye Taha, Sonko. 3 savunma oyuncusu da ileride Göztepe'nin. Bokele, Bokele'den yeniden Taha'ya, Taha yanına sokulan Radney. Radney bir yan pas daha yaptı Bokele'ye. Bokele sol kanatta hemen çizgiye doğru gönderdi Akonnor. Akonnor rakibine ekart etmek istedi. Top yine onda, geriye doğru oynuyor. Bokele'ye, Bokele orta yuvarlan rakip yarı alanına bakan diliminde Sonko. Yine Bokele. Şimdi Bokele'den Miroshi. Miroshi bir ver kaç. Başarılı Miroshi ceza alanı yanındaki sol boşlukta yerden ceza alanına bir top gönderdi. O top geçmedi ve topu da şimdi Eyüpspor takımı kazandı. David Costa ileriye uzun bir top miyalağın koşu yoluna ama savunma orada dikkatli. Savunma dikkatli ve topu Taca gönderdi Göztepe savunması. Miyalak süratini kullanmak istemişti. O da gerçekten süratli bir futbolcu. Mustafa Dalcı'nın uyarıları sürüyor oyuncularına. Şimdi geriye doğru top gönderildi. Jules, Jules'tan kaleci Moldovan. Top aldı karşı tribünler önünde Anıl. Rakibine çarpan top dışarı gitti. Taha'dan top dışarı gitti. Ve taç atışını kullanacak Eyüpspor. Hemen vakit kaybetmeden de kullandılar Taşkın'la. Kaleci Moldovan. Moldovan çok riskli bir top. Kafayı uzattı Duvan. Eğer topu alabilse Moldovan'la karşı karşıya kalacaktı. Ve ikinci golü bulabilirdi Göztepe. Şimdi Göztepe'nin yine etkili bir ön alan baskısı var ama o topu kaybetmedi Eyüpspor. Anıl paslaştı. Anıl Mete Kağan'la. Ortada Costa. Sağ kanatta Masanga, önünde bir boşluk. Masanga yaklaşın dedi arkadaşlarına. Miyalak'tan geriye. Göztepe bu kez tamamıyla topun gerisinde. Anıl orta çizgi sol kanattan geçti. Geriye döndü Costa'ya. Costa dakika 34, 1-0 önde Göztepe. 11 Juan'ın penaltısı. Geride Jules. Jules'tan Anıl. Eyüpspor bir türlü organize olamıyor. Topla yine daha fazla buluşsalar da tehlikeli bölgeye çok fazla giremedi Eyüpspor takımı. Rakip ceza alanı içerisinde topla çok fazla buluşamadılar. Miyalak tacı kullanacak. Rakip yarı alanının ortalarından ve sağ kanattan Miyalak'la taç kullanılacak. Miyalak şimdi tacı kullanmıştı. Bir taç daha. Ama bu kez orada Yusuf vardı Eyüpspor'da. Son müdahale. Taç atışı kullanılacak. Bu arada maçın hakemi sayıyor. Atilla Karaoğlan. Göztepe Akonnor'la tacı kullanacak. Akonnor uzun bir taç kullandı orta çizgiye doğru. Bu arada yine taçta bir sıkıntı ve taç el değiştirdi. Eyüpspor'a geçti. Saymıştı Atilla Karaoğlan. Gerekli sürede tacı kullanamadı Göztepe takımı. Bu uygulamada artık iyice yerleşti. Eyüpspor tacı kullanacak. Taç kullanıldı Masanga'yla. Top ceza alanına kadar geldi. Savunma top uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir kez daha top ceza alanına geldi ama

kafasını tutarak. Onu görünce Atilla Karaoğlan hemen düdüğünü çaldı bir. Çünkü kafa kafaya çarpışma orada söz konusu Yusuf. Ve şimdi bakıyorum. Evet, Akonnor. Akonnor Yusuf parası kafa kafaya çarpıştılar. Ve sonrasında Akonnor kendisini yere bıraktı. Maçın hakemi bunu görünce hemen oyunu durdurdu. Kafa kafaya çarpışmalarda tabii oyun hemen duruyor. Ciddi bir problem yaşanmaması adına Atilla Karaoğlan da hemen Akonnor'un yanına geldi. Sağlık görevlileri Akonnor için sahada. Dakika 36, İstanbul'da Eyüpspor 0 Göztepe 1 skoru devam ediyor. Gol 11. dakikada Juan'ın penaltısıyla geldi. 10. dakikada da kırmızı kart gördü Abdullahi. Rakibine ceza alanı içerisinde yapmış olduğu hareket nedeniyle VAR incelemesinin ardından kırmızı kartı gördü. Forveti Eyüpspor'un Abdullahi. Tabii bu da bir hayli oyun planını etkiledi. Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı'nın. Şimdi Costa ileri doğru göndermek istedi. Oyunu bir kez daha durdurdu Atilla Karaoğlan.

Oyun bir kez daha başlayacak. 37. dakikadayız. Çok fazla temponun yükselmediği bir mücadele. Gol pozisyonu zenginliği çok az. Taşkın geriye doğru döndü. Orada Anıl. Anıl'dan Jules. Jules'dan sağ kanada uzun top Masanga'ya. Masanga yüzünü kendi kalesine döndü. Kaleci Moldovan'a. Moldovan cezaya ne kadar topu yine taşıdı. Paslaştı Kosta'yla. Moldovan. Göztepe'liler hemen baskıya başladılar. Kaleci Moldovan. Çok riskli bir hareket. Moldovan kaleye doğru gidiyor top. Son anda Moldovan dokundu. Gerçekten çok riskli hareketler Eyüpspor kalecisi Moldovan'dan. Şimdi Eyüpspor hızlı çıkmak istiyor ama Göztepe savunması hızla geriye koştu. Topu iyi sakladı orada Mete Kağan. Pasını vermek istedi arkadaşına. Top geçmedi Miala. Taç kullanılacak. Taç kullanıldı. Top oyunda ama Atilla Karaoğlan oyunu durdurdu. Orada bir Eyüpsporlu futbolcu Mete Kağan yerde. Arda Okan'la bir ikili mücadele yaşanmıştı. Arda Okan'ın yaptığı hareket faul dedi. Çaldığı düdükle Atilla Karaoğlan ve serbest vuruşu kullanacak Eyüpspor takımı. Eyüpspor serbest vuruşu kullanacak. Yavaş yavaş da doğruldu Mete Kağan. Dakika 39 ilk yarıda, artık son dakikalara yaklaşıyoruz. Tek gol 11'de penaltı ile geldi. VAR incelemesinin ardından verilen penaltı kararı Juan topu ağlara göndermişti. Ve Abdullah'ı kırmızı kart görmüştü. Serbest vuruş kullanıldı sol kanattan. Out'a gidiyor top. Bu duran toptan da yararlanamadı Eyüpspor takımı. Ön direğe doğru top gelmişti. Savunmadan Jules ön direğe doğru hareketlendi. Kafayı vurdu ama istediği gibi bir kafa vuruşu olmadı. Tabii sıkışan oyunlarda gol pozisyonu zenginliği, üretkenliğinin az olduğu maçlarda biraz daha ön plana çıkıyor duran topların kritikliği. Masanga'dan kalecisi Moldovan'a. Moldovan yine çok riskli bir bekleyiş süreci oldu. Anıl çok tabii soğukkanlı kalıyor Moldovan ama başına iş açabilir bu soğukkanlık. Şimdi ceza alanına doğru Juan'a gelen top, son müdahale Taşkın'dan top dışarı gitti. Korneri kullanacak sağ kanattan Göztepe. Maçta Göztepe bir hayli fazla korner kullandı. Atilla Karaoğlan ceza alanı içerisindeki futbolcuları kontrol ediyor. Orada yine yetişmeler, kakışmalar. Gerçekten özellikle Juan'la Mete

Kaan arasında bir tartışma. Atilla Karaoğlan bekleyin dedi. Futbolcuları yanına çağırıyor. Şimdi kart gelecek. Sanıyorum iki futbolcuya da kart gelebilir. Şimdi çağırdı. Hem Juan'ı hem Mete Kaan'ı. Anıl sarı kart gördü. Ve Juan sarı kart gördü. Anıl ve Juan sarı kart gördüler. Aynı dakika içerisinde maçın hakemi Atilla Karaoğlan'dan maçtaki kırmızı kartın ardından iki sarı kart daha çıkmış oldu. Maçın hakeminin cebinden korner sağ kanattan kullanılacak. 41. dakikada tamamlanmak üzere. Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü deplasmanda devam ediyor. Orta geldi. Kafa vuruşu Masanga'dan, top açıldı sağ kanada doğru. Geriye doğru Taha'nın ortası, savunmada Jules dikkatli kafayla topu karşı tribünler önünden, Göztepe tribünü önünden dışarı attı. Taçlı oyun bir kez daha başlayacak. Tacı kullanmak üzere Arda Okan oraya doğru hareketlendi. Açıldı çizgiden biraz. Uzun bir taç kullanılacak gibi. Arda Okan vazgeçti. Kısa kullandı. Geriye Raldney'e. Raldney önünü boşalttı. Raldney vurdu. Son anda Anıl topu aldı. Hızlı çıkmak istiyor şimdi Mete Kaan'la Eyüpspor. Ama topu kaybettiler. Yükselmek istedi Juan. O da topu kaybediyor Mihal'a. Costa geriye doğru Masanga'ya. Masanga'ya baskı var. Masanga soğukkanlı kaldı. Topu oradan çıkardı. Pasını da iyi noktaya doğru gönderdi. Eyüpspor şimdi Taşkın'la yeni bir hücum başlangıcında. Mete Kaan Taşkın. Şimdi geriye kadar top gönderildi. Kalecinin önünde Jules. Dakikada 43 olacak az sonra. Şimdi Costa merkezde top aldı. Sol kanada oyunu iyi genişletti. Taşkın var orada. Taşkın rakibinin üzerine gitti Arda'nın. Taşkın şimdi iyi bir top gönderdi. Mete Kaan onun ortası ön direkte. Kaleci Arda yükseldi ve topu rahatça aldıktan sonra Göztepe kalecisi çok uzun bir top gönderdi. Topla oynamada Eyüpspor üstünlüğü ele aldı. %51'e %49. Maçın ilk 10 dakikasında %75'e 25 gibi. Göztepe'nin büyük bir üstünlüğü vardı topla oynamada. Golü de bulmuştu penaltıyla Göztepe, onun penaltısıyla. Abdullah'ı kırmızı kart görmüştü. Radyoları başına yeni geçen futbol severleri hatırlatmış olalım. Ve 1-0 yine üstünlüğünü koruyor Göztepe İstanbul'da. Dakikada artık 43, hatta 44. dakikaya saniyeler sonra gireceğiz. Göztepe sol kanattan penaltıyı kullandı. Akonor ceza alanının yanındaki sol boşluğa girdi. Son çizgiye indi. Akonor ortayı da yaptı uzak direğe. Hiçbir Göztepe'li oyuncu yok o noktada ve top kimseye temas etmeden karşı tribünler önünden dışarı gitti. Atak yönüne göre sol kanattan taç atışını Eyüpspor kullandı ve oyunu başlattı bir kez daha. Top sekti, Costa'ya geldi. Costa dönmeye çalıştı. Şimdi Masanga. Masanga yine şöyle bir yüzünü kalecine döndü. Topu Moldovan'a gönderdi. Moldovan'ın önünde Taşkın. Taşkın'dan Jules'a. Jules sol kanada doğru gönderdi Anıl'a. Anıl ileriye doğru pasını vermek istedi. Orta alanda Mete Kaan. Mete Kaan maçın hakemi önce avantaja bırakacaktı pozisyonu. Sonra düdüğünü çaldı. Serbest vuruş kullanacak Eyüpspor. Hemen kullandılar Costa ile kendi ceza alanı önünden. Bu serbest vuruş kullandı İstanbul takımı. Jules'tan Anıl'a. Anıl topu böyle ayağından biraz açacak gibi oldu ama sonrasında kontrol etti. Dakika az sonra 45 olacak ve kayıp zaman işaretini bekleyeceğiz. VAR incelemesi vardı. Ufak tefek sakatlıklar vardı. Sanıyorum bir 3 dakika gelebilir ilk yarının sonuna. Yaklaşık bir 3 dakikalık uzatma bekliyorum ama tabii bakalım, önemli olan hakemin kararı. Maçın ilk yarısına kaç dakika eklenecek saniyeler sonra hep birlikte öğrenmiş olacağız bu sorunun cevabını. Moldovan topu aldıktan sonra ileriye doğru göndermek istedi ama Giordano o topu alamadı. Akonor geriye dönmek isterken bir hata yaptı. Şimdi hızlı bir şekilde tacı kullanmak istiyor Eyüpspor takımı ama vazgeçtiler. Önce hızlı bir şekilde Metekan kullanacaktı. Bıraktı Mihal'a. Mihalak da bıraktı Masanga'ya. Sağ beki Eyüpspor'un taç atışını kullanacak rakip yer alanının ortalarından. Geriye doğru gönderdi. Geride Jules var. Jules bir yan pas yaptı Anıl'a. Anıl orta yuvarlağın solunda kendi yer alanında. İleriye doğru orta çizgiye doğru gönderdi Taşkın'a. Taşkın'dan geriye Jules'a. Jules sol kanada doğru Anıl'a. Anıl karşı tribünler önünde bekledi. Şimdi kafasını kaldırdı. İleriye uzun bir top gönderdi.

0: Buraya doğru hareketlenmek isteyen Yusuf Baresi top ona gelmedi. Bir kez daha kafayla ceza alanına gönderildi. Betekan orayı zorlamaya çalıştı ama top da dışarı gidiyor. Evet, 45 dakika tamamlandı İstanbul'da. Artı 3, beklenildiği gibi artı 3 kararı geldi. En az 3 dakika daha mücadele devam edecek ve 45 artı 1 de başladı. Göztepe Kalesi Arda şimdi kale vuruşuyla oyunu bir kez daha hareketlendirecek. Radyoları başına yeni geçen futbol severlere bir kez daha hatırlatmış olalım. İstanbul'daki oynanan maçta Eyüpspor 0, Göztepe 1. Haftanın kapanış mücadelesi gol 11. dakikada Juan'ın penaltısıyla gelmişti. Önce oyun devam etmişti kullanılan kornerde, sonra VAR'dan bir tavsiye geldi. Atilla Karaoğlan VAR monitörüne gitti. Pozisyonu bir kez daha değerlendirdi ve monitörün başından döndüğünde beyaz noktayı gösterdi. Juan penaltı kullandı. Göztepe'yi öne geçirdi ve Abdullahi de doğrudan kırmızı kart gördü. Şimdi Eyüpspor hata. Bir kafa vuruşu, son anda topu Mihalak kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Arda köşede. Tam bu bilgileri sizlerle paylaşırken hızlı gelişen Eyüpspor atağında kendisini unutturdu Mihalak. Ve penaltı noktasının sağında yükseldi, kafayı vurdu. Son anda Arda oradaydı ve bir de sarı kart gelecek yine. Atilla Karaoğlan yedek kulübesine doğru gitti. Orada Göztepe yedek kulübesinden bir isim sarı kart gördü. Teknik heyetten bir yetkili bir itiraz söz konusu ve sarı kart görüyor. Şimdi korneri kullanacak ilk yarının sonlarında beraberlik golünü arıyor Eyüpspor. Sağ kanattan korner kullanılacak. 45 artı 2'de saniyeler çalışıyor. Korner kullanıldı, içeriye doğru orta. Göztepe savunması topu uzaklaştırdı. Şimdi Göztepe hızlı hücum şansını değerlendirmek istiyor. Bir müdahale orada, o müdahale Mihalak'tan ve sarı kart geliyor Mihalak'a. Mihalak ilk yarının son saniyelerinde sarı kart görüyor. Rakibi Juan'la olan ikili mücadelesinde Konrad Mihalak sarı kart gördü. Ve böylelikle Anıl ve Mihalak Eyüpspor'da sarı kart gören oyuncular. Bunun yanı sıra Juan da Göztepe'de sarı kart görmüştü. Bir de kırmızı kart vardı, az önce hatırlattım sizlere. Penaltı kararı verildikten sonra Abdullahi kırmızı kart gördü Eyüpspor'da ve 10. dakikadan bu yana yaklaşık 35 dakikalık zaman diliminde sahada Eyüpspor 10 kişi oynuyor ve az önceki pozisyon Eyüpspor'un yakalamış olduğu en net fırsattı. Kendisini unutturdu az önce sarı kart gören Mihalak. Yükseldi, kafayı vurdu köşede Arda, topu kornere çelmişti. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Sol kanada, sol iç boşluğa yakın noktadan Göztepe yine gol arayışında. Radney serbest vuruş kullandı. Top savunmadan sekti. Köşeye doğru gitti. Köşe gönderine doğru. Juan gitti, yakaladı topu. Juan topu yakaladı. Arkadaşına pas vermek istedi ama orada savunma Eyüpspor'da dikkat. Yusuf Baresi de savunmaya dikkatli bir şekilde yardım etti. Top Akonar oradan çıkardı. Top ceza alanına doğru gelmek üzereyken yine Mete Kağan orada. Şimdi gözler maçın hakeminde Atilla Karaoğlan da her an ilk yarıda son düdük sesi gelebilir. Atilla Karaoğlan son düdüğü çalıyor ve ilk yarı sona eriyor. Evet, ilk yarıda tek gol. 11'de Juan'ın penaltısıyla Göztepe ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Abdullahi 10. dakikada kırmızı kart gördü ve Eyüpspor 10 kişi kaldı. Maçın ikinci yarısında TRT Radyo 1'de yeniden sizlerle buluşacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.
1: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptec teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
1: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
2: Reklam.
4: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Reklam. Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
2: Ya. Yeah.
1: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
3: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Bir kez daha sizlerle birlikteyiz değerli TRT Radyo 1 dinleyenleri. Süper Lig'de haftanın kapanış maçı İstanbul'da oynanıyor. Saat 20'de başlamıştı mücadele ve ligin alt sıralarından kurtulmaya çalışan iki takımın maçında ilk yarıyı Göztepe 11. dakikada Juan'ın penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı. Ve VAR incelemesiyle bu penaltı kararı verilmişti. VAR incelemesinin ardından Atilla Karaoğlan Eyüpspor takımından Abdullahi'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi ve o dakikadan bu yana sahada 10 kişi mücadele ediyor Eyüpspor ve ikinci yarı az sonra başlayacak. Bakalım oyuncu değişiklikleri yapacak mı teknik adamlar? Bir tarafta Mustafa Dalcı, diğer tarafta Stoylov. İkinci yarı için hep birlikte bekleyeceğiz. Evet, görebildiğim kadarıyla Göztepe takımında bir değişiklik hazırlığı var. Göztepe'de bir değişiklik olacak gibi. Göztepe takımında 7 numaralı formayı taşıyan Henrique oyuna girme hazırlığında ve ikinci yarıya Stoylov, Stanimir Stoylov bir değişiklikle başlıyor. Janderson oyundan alındı. Andre Henrique 7 numarayla oyuna girdi. Henrique ikinci yarıda Janderson'un yerine oyunda. Eyüpspor takımında görebildiğim kadarıyla herhangi bir değişiklik yok. Mustafa Dalcı oyuna müdahale etmedi. Ve tabii ilerleyen dakikalarda Eyüpspor'da da değişiklik olabilir. Çünkü 10 kişiyle uzunca bir süre ilk yarıda mücadele ettiler. Dakikalar ilerledikçe de yorgunluk belirtileri olabilir ve yedek kulübesinden de oyuna dahil edilecek isimler Eyüpspor'da da söz konusu olabilir. Şimdi ikinci yarı başlıyor. İkinci yarıya Eyüpspor başladı. İlk yarıda çok fazla gol pozisyonu olmadı açıkçası. İlk 10 dakika Göztepe topa çok daha fazla hakimdi. Hatta bir ara toplu oynama yüzdeleri %78'e %22'ye kadar ulaştı. İlk 10 dakika içerisinde sonrasında yediği golün ardından yavaş yavaş skora dengeyi getiremese de oyuna dengeyi getirdi Eyüpspor takımı. Hatta ilk yarının sonlarında da Konrad Mialak'la önemli bir gol fırsatı yakaladılar ama kaleci Arda topu kornere göndermişti. Şimdi Anıl o topu ileriye doğru Giordano'ya gönderdi ama Giordano topu kontrol edemedi ve Arda Okan'la taç atışını hemen Göztepe rakip yaralanın ortalarından kullandı. Top kaybı var. David Costa topu aldıktan sonra hemen sol çizgiye doğru Taşkın'a gönderdi. Taşkın'dan riskli bir top ama yine de ona rağmen top Taşkın'a

kadar bir kez daha geldi. Bir top kaybı olsaydı ön alan baskısını etkili yaptı Göztepe ve bu baskı devam ediyor Henrique ile. Savunma bir hayli zorlandı Eyüpspor'da ama buna rağmen soğukkanlılıkla da pas yapa yapa o baskıyı kırmayı bildi Eyüpspor ve iyi de bir fırsat yakaladı Eyüpspor. Şimdi sağ kanada doğru top gönderildi. Göztepe savunması hızla yerini almaya çalışıyor. Bir orta geldi ama top kimseye temas etmeden dışarı gitti. İleride sadece Mete Kağan vardı. Hızlı oynamak istedi. Orada Konrad Mihalak arkadaşını topla buluşturmak istedi ama top Mete Kağan'ın da bir hayli uzağında kaldı. Yine aynı şekilde Mustafa Dalcı ayakta takip ediyor mücadeleyi. Stanimir Stoylovsa yedek kulübesinden hiç kalkmadı. Son derece sakin bir şekilde maçı izliyor. Golde de herhangi bir reaksiyonu olmamıştı. Göztepe teknik direktörünün Atilla Karaoğlan düdüğünü çaldı, oyunu durdurdu ve bir sarı kart daha çıktı cebinden Atilla Karaoğlan'ın. Bu kez de Göztepe takımında Alexis Antunes 8 numarası Göztepe'nin sarı kart gördü. Evet, ikinci yarıda henüz ilk dakikalar. İlk yarıda gelen gol 11. dakikada Juan'ın penaltısı. O pozisyonda şöyle sizlere anlatalım. Sol kanattan bir korner kullanmıştı Göztepe takımı ve önce oyun devam etti. Penaltı beklentisi vardı Göztepe'li oyuncuların. VAR'dan bir tavsiye geldi. VAR incelemesini yaptı monitöre giderek Atilla Karaoğlan. Sonrasında monitörden döndüğünde beyaz noktayı gösterdi ve Abdullahi'yi doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Ve o an topun gerisindeydi. Penaltıda topu ağlara gönderdi. Dakikalar 11'i gösteriyordu. O dakikadan bu yana şu anda dakika 49 olmak üzere Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü. Göztepe baskıyla top kazandı. Henrique şimdi ceza yayın sonuna doğru gönderdi. Juan rakiplerinden kurtarmaya çalışıyor. Anıl orada atak devam etti, bir şut. Kaleci Moldo, o anda kaldı top. Göztepe ikinci gole yaklaştı az önce 49'da. Baskılı oyununu, özellikle ön alan baskısını rakibin birinci bölgesinde iyi uyguluyor Göztepe. Zaman zaman böyle de fırsatlar buluyorlar. Bazen de Eyüpspor savunması soğukkanlı bir şekilde topu oradan uzaklaştırmayı biliyor. Az önce yine kritik bir pozisyon yaşandı. Yine bir penaltı beklentisi vardı Göztepe'li oyuncularda. Oyun şimdi durdu. Bakalım yine bir tavsiye gelir mi Atilla Karaoğlan'a? Bu arada Sonko rakibine faul yaptı. Önümüzdeki bir diğer monitörden pozisyonu biz de takip ediyoruz. Bir temas var mı yok mu Göztepe'li oyuncuya? Bu da kritik bir andı. Sonrasında top kaleci Moldovan'a kadar gelmişti. Ve sonrasında Sonko'nun faulü, herhangi bir tavsiye gelmedi. Bu pozisyonda oyun devam ediyor. Arda topa ayak koydu. Topu dışarı attı Arda Okan. Ve taç atışını Eyüpspor takımı kullanacak. Şimdi orta çizgi üzerinden ve atak yönüne göre sol kanattan Giordano ile kullandılar. Jules döndü kalecisi Moldovan'a. Moldovan şöyle bir bakıyor arkadaşlarının ilerideki dağılımına. 50. dakikadayız. Göztepe haftanın kapanış mücadelesinde deplasmanda 1-0 önde. Şimdi Bokele, orada Akonnor da var. Akonnor köşeye kadar topu taşıdı. Mihalak'ın baskısı. Mihalak topu kazanmak üzere, Akonnor kaybetmedi ama destek geldi geriden Taşkın'dan. Taşkın şimdi topu kazandı Eyüpspor'da. Eyüpspor ikinci yarıya, İlk yarıya yani maça başladığına oranla çok daha iyi ve motive başladı denilebilir. Çünkü maça hem oyun olarak hem skor olarak hiç iyi başlamamışlardı. Şimdi kaleci Moldovan'a doğru top gönderildi. Bir kez daha Moldovan sol kanada Anıl'a gelmedi top. Orada baskı yapan bir kez daha Göztepe'de Henrique. Henrique'nin baskısı devam ediyor ama top oyunda tutamadı Henrique. 51. dakika Eyüpspor 0 Göztepe 1, gol 11 Juan, penaltı. Kaleci Moldovan topu aldı. Moldovan o hatayı yapmak üzere, bu kez topu rakibe teslim etti Moldovan. Zaman zaman çok aşırı soğukkanlı hareketleri var Eyüpspor kalecisi Moldovan'ın ama başına iş açabilir demiştik. Az önce böyle bir pozisyon yaşanabilirdi. Göztepe'ye geçmiş top ama onlar da iyi değerlendiremediler. Şimdi Taha topu aldı, orta şansı. Taha'nın ortası. Moldovan çift yumruk topu uzaklaştırdı. Kale boş. Ceza alanı bir şut. Top dışarı gitti. Ceza alanının sol çaprazından bir şut. Top dışarı gidiyor. Göztepe takımı bu pozisyonda gole yaklaştı. İkinci gole yaklaştı Göztepe. Burada Konur'un şutu üst direğin üzerinden dışarı gitti. Kaleci Moldovan.

istediği gibi topu uzaklaştıramamıştı az önce çift yumrukla. Bu arada Göztepe'de Arda Okan yerde ve Eyüpspor'da da Giordano. Bir ikili mücadelenin ardından iki isim de yerde kaldı. İkisi de kalkamadı. Şimdi yavaş yavaş iki futbolcu da yerden kalkıyor. Neyse ki ciddi bir sağlık problemi yaşamadılar. Oyun bir kez daha hareketlenecek. Dakika 52. İstanbul'da Eyüpspor 0, Göztepe 1. Serbest vuruşu Eyüpspor takımı kullandı. Eyüpspor hem 10 kişi hem de ileride çok fazla çoğalamıyor. Zaman zaman Mihalak da Yusuf Barasi ile, bazen de Mete Kağan'la etkili olmaya çalıştılar. Costa geriye doğru gönderdi Eyüpspor'da. Costa pası veremedi ama rakibinden top sekti ve taç atışını Eyüpspor orta çizginin üzerinden ve sol kanattan atak yönüne göre Anıl'la kullanacak. Anıl taç atışını kullandı. Top açıldı. Geldi Radney'e. Radney sola doğru gönderdi. Bokele. Bokele. Topla beraber ilerledi orta çizgiye. Bokele. Şimdi karşı tribünler önünde Akonor. Akonor topu aldı önünde Radney. Radney topu aldı önünde, bir boşluk ceza alanına sokuldu. Girdi ceza alanına. Radney bekledi. Şimdi pasını verdi Juan. Cezaya üzeri Juan. Bir boşluk aradı, bulamadı. Eyüpspor savunması topu uzaklaştırdı ama dönen top yine Göztepe'de kalıyor. Şimdi bu kez Henrique. Şimdi ceza alanına. Verkaç düşüncesi. Top Henrique'ye gelmedi ama bir kez daha dönen topta Bokele. Göztepe atağını sürdürüyor. Şimdi Akonor. Bir ortada Akonor'dan Juan. Ön direğe doğru hareketli. Orada Anıl da var. İki futbolcu aynı topa yükseldiler. Top da dışarı gitti. Kale vuruşu kararı geliyor. Atilla Karaoğlan'dan Göztepe son bir dakikalık bölümde üst üste şanslar elde etti. Eyüpspor savunması topu bir türlü istediği gibi uzaklaştıramadı. Şimdi kale vuruşlu oyun başladı. Yeniden Yusuf Baresi döndü. Kalecisi Moldovan'a. Göztepe'nin yine ön alan baskısı sürüyor. Göztepe ikinci golü bulup rahatlamak istiyor. Eyüpspor gol arayışında ama daha çok yine top Göztepe'de kaldı bu bölümde. Ve yine topun gerisinde kalan bir Eyüpspor takımı izliyoruz. Top alan Miroshi. Sol kanatta, sol iç boşlukta Akonor. Akonor rakibinden kurtardı. Akonor ceza alanına girdi. Çizgiye indi. Geriye çevirdi. Bir şut ve top ağlarda. 2-0 oluyor. Top ağlarda oyuna ikinci yarının başında giren Henrique 54'te farkı 2'ye çıkarıyor. Henrique'nin golü geldi. Henrique ve arkadaşlarının gol sevinci. Göztepe taraftarı da ikinci golü kutluyor İstanbul'da. İkinci yarıya da çok iyi başlayamadı Eyüpspor. İlk dakikalarında iyilerdi ama son 3-4 dakikada büyük baskı yediler. Akonor getirdi. Bir tek dokunuş, düzgün bir vuruş Henrique'den. Golde tabii %80 pay Akonor'da denilebilir. Getirdi. Kale alanı önüne doğru çok düzgün bir servis. Bir dokunuş. Moldova'nın çabası yeterli değil. Top ağlarda Göztepe. İstanbul'da Andre Henrique'nin golüyle farkı 2'ye çıkarıyor. Dakika 54. 54'te gelen ikinci gol. Henrique ikinci yarıda Janderson'un yerine oyuna girdi. Eyüpspor'da oyuncu değişikliği yapılmamıştı. Aynı 11 hatta daha doğrusu 10 kişi kaldı Eyüpspor. Aynı 10 kişiyle diyelim sahada yer alıyor Eyüpspor. Masanga dönmeye çalıştı. Yine baskı var Masanga'ya bu kez Juan'dan. Ama serbest vuruş kararı geliyor. Öncesinde bu baskı, sonrası Juan'ın faul yaptığını belirtti. Çaldığı düdükte Atilla Karaoğlan serbest vuruşu kullanacak. Eyüpspor takımı kendi yarı alanının ilk metrelerinden kalecisi Moldovan'la. Moldovan arkadaşlarına gidin diyor. Moldovan şimdi ileriye doğru gönderdi. Moldovan kafayla indirilen top. Orada Taşkın. Yine top Göztepe'nin. Göztepe bir hücum şansı daha elde etti. Sağ kanada etkili bir top, hızlı da bir top ama Henrique de süratli ama top ondan hızlı. Kale vuruşuyla oyun bir kez daha başlayacak.
Dakika 57, 3 dakika önce Enrique takımın ikinci golünü attı. İlk gol 11 De Juan'ın penaltısıyla gelmişti. 57. dakika itibarıyla da Göztepe'nin deplasmanda 2-0 üstünlüğü devam ediyor. Şimdi Eyüp Spor'da Costa topu aldı. Döndü sağına doğru. Masanga yanına kadar geldi. Taşkın top istedi. Taşkın'dan da Costa'ya. Costa sağ kanadı uzun oynadı Anıl. Anıl bir tek top. Giordano. Anıl. Tabii Eyüp Spor iki farkla geride, daha fazla risk almak zorundalar ama 10 kişi olduklarını da hatırlatalım. 10. dakikada VAR incelemesinin ardından Abdullahi Atilla Karaoğlan'dan doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı. Oyun dışına gönderildi. Taç kullanıldı. Bir taç daha yine Eyüp Spor kullanacak. Dakika 58, Göztepe 2-0 önde. Taç kullanıldı bir kez daha. Geriye doğru gönderildi Taşkın'a. Taşkın, ondan da geriye Jules. Da Costa, David Costa, kısaca Da Costa. Geride Moldovan. Moldovan'dan ileriye doğru kaleci, Göztepe kalesi Arda gitti. Top aldı Eyüp Spor'da. Değişiklik yapılacak şimdi. Hatta sanıyorum iki oyuncu hazırlanıyor görebildiğim kadarıyla. İlk bir saatlik dilim yaklaştı. Şimdi Enrique topu aldı, Juan'a veremedi. Topu alan o noktada Konrad Mialak. Döndü geriye Masanga'ya. Masanga'dan kaleci Moldovan. Moldovan ileriye gönderdi. Yusuf Paresi alamadı topu. Costa. Costa'dan bir pas hatası, 3. gol şansı Henrique. Karşı karşıya Henrique, çok sakin bir dokunuş, 3-0. Costa'dan inanılmaz bir hata. Henrique kendisinin ikinci, takımının 3. golünü atıyor 59'da. Ve fark 3'e çıkıyor. Göztepe taraftarı kendisine ayrılan tribünde son derece mutlu. İkinci yarının başında oyuna girdi. 54 ve 59'da 5 dakikada 2 gol. Maçı neredeyse kopardı denilebilir Henrique Göztepe takımında. 11 Juan'ın penaltısı. 54 Henrique, 59 Henrique ama bu golde gerçekten Costa'nın inanılmaz bir hatası var. Adeta Henrique'ye asist yaptı denilebilir. Henrique de kaleci Moldovan'la karşı karşıya o kadar soğukkanlı dokundu ki topa. Tam bir golcü vuruşu gerçekten. Hafif topun altına girerek topu köşeye gönderdi. Evet, şimdi iki değişiklik. Birden Mete oyundan alınıyor. Mete Kağan ve onun yerine ve bir başka değişiklik de Pintor Yusuf Paresi değişikliği. Bakalım. Konrad Mihalak da çıktı. Hatta 3 değişiklik, onun yerine de Talha Ülvan. Talha 7 numarayla oyuna girdi. Böylelikle Mustafa Dalcı yeni teknik adamı Eyüp Spor'un 3 değişiklik birden yaptı. 3. golün ardından 3. golün santrası yapılacak şimdi. Ve 15 numarayla da Yao oyuna girdi. Bakalım bu 3 oyuncu değişikliği kalan yarım saatlik bölümde, en az yarım saatlik bölümde nasıl bir katkı sunabilecek Eyüp Spor takımına. Pintor 11 numarayla, 15 numarayla Yao ve 7 numarayla Talha Ülvan oyuna girdi. Oyundan da Mihalak, Mete Kağan ve Yusuf Paresi alındı. Atilla Karaoğlan oyunu durdurdu şimdi. Pintor yerdeydi. Eyüp Spor serbest vuruş kullanacak. Dakika 61. İlk bir saat İstanbul'da geride kaldı. 3 gol. 3'ü de Göztepe'den. 11 Juan'ın penaltısı. 54 ve 59 Henrique'nin golleri. Eyüp Spor 0. Göztepe 3.

Göztepe taraftarının coşkusu artıyor. Bu önemli mücadelede Göztepe'nin daha önce belirttiğim gibi ligde galibiyet yok. İlk galibiyeti olacak. Bu Göztepe'nin büyük bir futbol mucizesi yaşanmazsa ve puanını 6 yaparak 15. basamağa kadar ilerleyecek Göztepe. Eyüp Spor ise 3 puanda kalacak maçı kaybetmesi durumunda. Ligde bir galibiyeti vardı Eyüp Spor'un, hiç beraberliği yoktu. Maç böyle biterse yine Beşiktaş'la birlikte ligde, hatta Kocaeli Spor da aynı şekilde, yani Eyüp Spor, Beşiktaş ve Kocaeli Spor'un ligde beraberliği yok. Bu istatistik devam etmiş olacak. Dakikalar ilerliyor. Dakika 63 olmak üzere. Pintor topa yetişmeye çalıştı. Tağ'ın müdahalesiyle top dışarı gidiyor. Tabii uzunca bir milli takım arası vardı. Ardından lig heyecanına yeniden döndük. Ve bu dönüşte Göztepe iyi bir başlangıç yaptı denilebilir. Miroşik kalecisine döndü Arda'ya. Eyüp Spor bu maçın ardından Erzurum deplasmanına gidecek. 17 Ekim'de Erzurum Spor'la saat 13.30'da deplasmanda mücadele edecek Eyüp Spor takımı. O da yine son derece kritik bir maç olacak. İstanbul ekibi geçen sezon son maçta Fenerbahçe maçında ligde kalmıştı. Antalya Spor hatırlayacağınız üzere ligden düşen son takım olmuştu. Göztepe'de Kocaeli Spor deplasmanına gidiyor. 18 Ekim'de saat 16'da oynanacak mücadelede. Yine baktığımız zaman ligde şu anda genel tabloda Galatasaray 16 puanla lider, Beşiktaş 15 puanla ikinci, Ahmet Sportif Faaliyetler'in 14 puanı var üçüncü, Fenerbahçe ve Trabzonspor 13'er puanla dördüncü ve beşinci basamakta. Bu hafta da yine hafta sonunda önemli maçlar oynanacak ligde. Heyecan dolu maçlar bizleri bekliyor. Ligin altında da son derece yakın puanlı takımlar var. Eyüp Spor 3 puanda demiştim. Samsun Spor 4, Konya Spor 5 puanda. Göztepe bu maçı alması halinde puanını 6 yapacak. 15. sıraya kadar ilerleyecek. Erzurum Spor, Gençler Birliği, Gaziantep Futbol Kulübü ve Başakşehir'in de 8'er puanı var. Yani aslında alınacak bir galibiyetle bile takımlar 2-3 sıra birden ilerleyebiliyor. Bugün Göztepe örneğinde olduğu gibi Göztepe 17. olarak maça başladı ve 3-0'lık büyük avantaja sahipler. Rakibi Eyüp Spor 10 kişi. Abdullahi 10. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Sonrasında kullanılan penaltıda Juan takımın öne geçirmişti. 54 ve 59'da Henrique'nin golleriyle 3-0'lık üstünlük, bir başka pozisyon. Son anda top asfaltta dışarı gidiyor. Moldo anında bir müdahalesi, top kornere gitti. Bu bilgileri sizlerle paylaşırken ani gelişen Göztepe atağında 4. gol şansı, yine bir baskı Juan'dan, Juan çaprazdan kaleyi düşündü, Moldo an dokundu, korner. Bugün Göztepe ani baskılarla çok fazla top kazandı, rakibini zorladı Eyüp Spor'u. Eyüp Spor maçın belli dönemlerinde oyuna ortak oldu. Ama genel itibariyle tempoyu ayarlayan, golleri bulan İzmir ekibi Göztepe'ydi. Dakika 66. Göztepe'nin 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Sağ kanattan korner kullanıldı ama kötü bir korner. Eyüp Spor da Jules topu aldı. Sonrasında yerde Jules'a yapılan hareket faul, serbest vuruşu Eyüp Spor kullanacak. Şimdi kendi ceza alanının solundan hemen kullandı serbest vuruş Eyüp Spor takımı. İleriye uzun bir top. Orada Taha topu kafayla indirdi. Savunmada Sonko, yanında Bokele.
Pokele Radne ile paslaştı. Göztepe'de tek oyuncu değişikliği vardı. Henrique oyuna girmişti ki 2'de gol attı. İkinci yarıda oyuna girdikten sonra Henrique Juan'a gönderilen bir top. Juan ceza alanı içerisinde ilk kontrolü iyi olmayınca top kaleci Moldovan'a geliyor. Bir kez daha bir geri pas Moldovan'a. Moldovan yine kötü noktaya gönderdi. Yine top Göztepe'li oyuncularda. Antunes topu aldı. Son anda savunma. Son anda Masangöre yetişti. Göztepe 3-0 önde ve Göztepe'nin yine pozisyonları devam ediyor. Şimdi Pintor'la sol kanattan geliyor Eyüpspor. Pintor rakiplerin üzerine gitti. Pintor cezalığına yaklaştı. Pintor rakibinin ayağının altından bir Roşi'nin kaleye doğru gönderdi topu ama kaleci Arda iyi yer tutuyordu ve top da biraz açıkçası sert gelmedi üzerine. Arda rahat bir şekilde yattı ve topu kontrol etti. Pintor, Yao ve Talha değişiklikleri yapıldı Eyüpspor'da. Mialak, Yusuf Barasi ve Mete Kağan oyundan alınmıştı. Yine Pintor'un rakip savunmaya baskısı ama çok rahat orada Göztepe'li oyuncular. Çünkü Pintor'a destek veren bir arkadaşı yoktu. Tabii futbolda ön alan baskısı takım halinde ileri uç oyuncularıyla yapılınca etkili oluyor. Tek kişilik bir baskı da sonuç vermedi Eyüpspor'da. Ama Göztepe bugün bunu çok iyi yaptı. İleri uç oyuncuları Göztepe'de o baskıyla birçok kez top kazandılar. Rakip savunmayı bunalttılar, zorladılar. Şimdi topu aldı Sonko. İleriye doğru gönderdi Henrique. Hemen yanında Arda Okan, Arda'dan geriye Taha. Sonko orta alana doğru gönderdi Radne'ye. Radne'den sol kanada. Orada Miroshi. Orayı zorlayana Konor. Antunes iki kişinin arasında Antunes cezalandırdık sol boşlukta. Son çizgiye indi. Topu kaybetmedi. Geriye doğru Akonor. Topu kontrol edemiyor ve tacı kullanacak Eyüpspor. Evet, Juan bu kez de diğer hücum oyuncusu oyundan alınıyor. Göztepe'nin Armstrong oyuna giriyor 22 numarayla. Armstrong Juan'ın yerine oyunda. Daha önce de bir diğer forvet Janderson ikinci yarının başında oyundan çıkmıştı. Henrique oyuna girmişti ve Henrique de 2 gol atmıştı. 54 ve 59'da 5 dakikaya sığan 2 gol. Dakika 70 Göztepe 3-0 önde. Haftanın kapanış mücadelesi. 3 puanlı iki takımın maçı. Göztepe 6 puana ulaşmak üzere. Büyük bir futbol mucizesi yaşanmazsa kalan bölümde. Şimdi sol kanada doğru gönderilen top taça gidiyor. Taç atışını Eyüpspor kullanacak. Yao tacı henüz kullanmadı. Yao top hala elinde. Şimdi Costa ile paslaştı. Yao ileriye gönderdi. O topa koşan ileride Taşkın, o alamadı. Oyunun temposu bir hali düşük. Arda Okan, az önce oyuna giren Armstrong. Top Eyüpspor'a geçiyor. Serbest vuruş kararı geldi. Oyunu başlattı Eyüpspor. Şimdi Arda Okan, o da topu kaybetti. Giordano'ya, İtalyan futbolcu topu Eyüpspor'da tuttu. Kalecisine döndü Anıl. Moldovan riske girmeden orta yuvarlağı Pintor'a gönderdi. Yao topu alamadı. David Costa rakibini zorluyor Radne'yi. Yao'nun da baskısı var ama Eyüpspor dediğim gibi çok yalancı bir baskı yapıyor adeta. Çok devamı gelmeyen bir baskı. Tabii 10 kişi kalmanın, uzun süre 10 kişi oynamanın yorgunluğu da göze çarpıyor Eyüpspor'da.
Topu da Göztepe maçın başından bu yana istediği gibi dolaştı.

arttırıyor. Tempoyu düşürüyor, yükseltiyor, golleri buluyor. 3 gol var. 11 Juan penaltı, 54-59 Enrique'nin golleri. İstanbul deplasmanında Göztepe 3-0 önde. Adeta iki takım futbolcuları da aslında maçın sonucunu kabullenmiş gibi. Skor değişebilir tabii ama sonuç değişmeyecek gibi görünüyor. Eyüp Spor'da hem 10 kişi kaldı hem fark 3. Çok da baskılı oynamıyorlar. Tamamen kapandılar ve Göztepe'de top daha. Topu bekliyor sağ kanatta. Şimdi geride Sonko. Sol kanada döndü. Orada Raldney. Raldney. Topla ilerledi Raldney. Pasını da verdi. Armstrong sağ kanada döndü. Arda Okan cezalanın sağ boşluğundan içeriye orta. Armstrong ve Henrique orada. Top açıldı, geriye doğru geldi. O topa koştu Akonor. Geriye doğru oynadı Bokele'ye. Ceza alanına ortalarda 17-3, 8-3'lük bir durum söz konusu. Göztepe 17-3. Eyüp Spor 8-3 isabet sağladı. Top bir kez daha orta alana kadar geldi Miroshi'ye. Kendi yar alanına Bokele'ye döndü Miroshi. 73. dakikadayız. 3 farklı üstünlüğü Göztepe'nin devam ediyor. Daha Arda Okan, sağ çizgide Arda Okan geriye doğru gönderdi. Miroshi sol kanada oynuyor. Miroshi şimdi o top hareketlenen Bokele, yanında Akonor. Tamamıyla top sürekli Göztepe'li futbolcuların ayağında. Eyüp Spor maç 0-0'mış gibi ya da Eyüp Spor öndeymiş gibi kapandı. Bir anlamda tabi hem 10 kişi kaldılar hem fark 3'e çıktı. Onlar da çok istekli değil bu dakikalarda. Eyüp Spor futbolcularda da biraz maç bitse de gitsek havası seziliyor. Miroshi, Sonko, hemen yanında yine Miroshi, Radney desteğe geldi. Henrique orta alana döndü Sonko'ya. Sonko'dan sağ kanada Arda Okan aradan pasını iyi verdi Antunes, onun ortası geldi, gol şansı. Şimdi Arda Okan son anda topu kaybetti Arda Okan, ama bir penaltı kararı daha geliyor. Göztepe bir penaltı daha kazanıyor. Arda Okan yerde, penaltı kazandı Göztepe. Bu maçtaki ikinci penaltı yine Göztepe takımının kazandığı. Önce 11'de VAR incelemesiyle verilen penaltı, burada Arda Okan ona yapılan bir hamle ceza alanı içerisinde ve maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Burada da Talha Arda Okan'ı düşürüyor ceza alanı içerisinde. Atilla Karaoğlan tereddüt etmeden beyaz noktayı gösterdi ve Göztepe penaltıyı kullanacak. Juan oyundan alınmıştı. Bakalım penaltıyı kim kullanacak? Evet. Hat-trick yapma fırsatı Henrique için. Dakika 75. Henrique topu beyaz noktaya bıraktı. 54 ve 59'da iki gol atmıştı. 75. dakikadayız. Moldovan kalede dikkatli. Henrique. Top ve kaleci Moldovan ayrı köşelerde. Henrique hat-trick yapıyor ve fark 4'e çıktı. Dakika 75. Eyüp Spor 0, Göztepe 4. İkinci yarıda oyuna giren Henrique 45'ten 75'e 30 dakikalık dilimde 3 gol atmış oluyor. Hat-trick yapıyor 30 dakikada, yarım saatte Henrique. 11 Juan'ın penaltısı, 54 Henrique, 59 Henrique, 75 penaltı Henrique. İstanbul'da haftanın kapanış mücadelesinde Eyüp Spor 0, Göztepe 4. Ve Hamza Costa'nın yerine Hamza Akman 18 numaralı formasıyla oyuna giriyor. Hamza Akman Masanga'da oyundan alındı. Onun yerine de Butoba 98 numarayla oyunda. Göztepe'de de değişiklikler var.

Antunes sarı kartı vardı, oyundan alınıyor. Efkan oyuna girdi. Böylelikle aynı dakika içerisinde takımlar değişikliklerini yapmış oldular. Hamza Akman ve Butuhappa oyuna girdi. Eyüpspor'da, Göztepe'de de sarı kartı olan Antunes'i Stoylov oyundan aldı. Efkan Bekiroğlu oyuna girdi. Şimdi Hamza Akman. Topu aldı. Orta alana doğru gönderdi. Tempo dediğim gibi iyice düştü. Haftanın kapanış mücadelesinde zaten Eyüpspor futbolcular özellikle yenilen penaltı golü ve 10 kişi kalmalarından bir müddet direndiler Göztepe'ye, ama sonrasında o direnç de kırıldı. Üst üste gelen, özellikle ikinci yarının başında gelen üst üste Henrique'nin golleri, az önce de penaltı golü, fark 4'e çıkmış oldu. Bu arada Miroş'un yerine de Matos 6 numarayla oyuna girdi Göztepe'de. Alex Matos oyuna giren bir diğer oyuncu. İki takım da, şöyle bir bakıyorum, Göztepe 4 oyuncu değişikliği yapmış oldu. Eyüpspor 5 değişiklik hakkını da kullandı. Dakika 79 olmak üzere İstanbul'da 3 puanlı iki takımın kritik mücadelesinde haftanın son maçında Eyüpspor 0 Göztepe 4. 11 Juan'ın penaltısı, 54-59 Henrique'nin golleri ve 75'te yine Henrique'nin penaltısı çok rahat bir galibiyet almak üzere zor geçmesi beklenen maçta Göztepe. Butuhappa top almaya çalıştı. Şimdi geriye doğru gönderdi. Jules da geldi ileriye desteğe. Anıl da geldi. Anıl'dan geriye Taşkın. Kaleci Moldovan. Moldovan kendi ceza yayı önünde topu tutuyor ayağında. Göztepe'liler de bu kez baskı yapmadı. Yeniden Moldovan'a. Moldovan'dan orta alana. Orta alanda Yao. Yao'nun pası iyi noktaya. En azından bir gol için şimdi gelmek istedi Eyüpspor. Top gelmedi Pintor'a. Topu da uzaklaştıran Taha oldu Göztepe'de. Anıl kafayla indirdi Hamza'ya. Hamza Akman. Hamza topu kaybediyor. Ve orada topu Arda Okan aldı. Hemen pasını da verdi. Geriye doğru Sonko'ya, Taha. Sonko'dan Bokele. Savunma üçlüsü pas yaptı Göztepe'de. Akonor yine karşı tribünler önünde sol iç boşluk topu aldı. Verkaç Akonor ceza alanında. 5. gol şansı Akonor, pası veremedi Armstrong'a. Pasını verebilse orada Armstrong'a ve son değişikliği yapıyor Stoylov. Anjorin oyuna girecek Radne'nin yerine. Böylelikle son oyuncu değişikliği de maçtaki yapılmış oldu. Ve Radney oyundan alındı, yerine Anjorin sahaya giriyor 81. dakikada. Evet, bir kez daha skoru ve golleri hatırlatalım sizlere TRT Radyo 1'de. Eyüpspor 0 Göztepe 4, dakika 81. Korneri sol kanattan Göztepe kullandı. Şimdi Akonor şut denedi ceza yayının solundan. Rakip ceza alanı içerisinde Göztepe'li futbolcular 31 kez topla buluştu. Eyüpspor da bu sayı 7. Son derece düşük bir sayı gerçekten. Ve golleri de yine hatırlatayım. Skor 4-0 demiştim. 11'de bir

VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi Atilla Karaoğlan ve oyundan attı Abdullahi'yi. Bu arada Ender gelişen bir atak, top dışarı gitti. Eyüp Spor'da Pintor, kaleci Arda biraz öndeydi. Pintor topu ağlara gönderemedi. Kaleci Moldovan uzun gönderdi. Offside yoktu. Pintor hareketlendi. Arda öndeydi. Aşırtma denedi Pintor ama top ağlara gitmiyor. Arda da dokundu o topa. Topu kornere gönderdi. Evet, Tuan'ın penaltısı gelmişti 11'de. 54, 59 ve 75 Henrique'nin golleri, ki 75 yine bir penaltı golü. Korner kullanıldı. Eyüpspor sol kanattan kullandı korneri. 4-0'lık üstünlük sürüyor Göztepe lehine. Kaleci Moldovan topu indirdi. Hemen yanında Anıl. Pintor'a top geçmiyor. Taha vurdu kafayı. Arda Okan ortaya doğru döndü. Ortada az önce oyuna giren Anjorin. Yeniden Taha. Arda Okan. Top geçmiyor. Hamza Akman. Anıl. Giordano. Tacı kullanacak Eyüpspor. Enrique'den top dışarı gitti. Göztepe'li oyuncu Enrique topa ayak koydu ki bu maçta 30 dakikada hat-trick yaptı. Evet, gerçekten şimdi ayağa kalktı hemen hemen ilk kez Stanimir Stoylov. Gollerde de herhangi bir coşku belirtisi göstermedi. Çok sakin karşıladı golleri Stoylov. Şimdi Henrique'nin koşu yoluna uzun bir top ama top hızlı. Bu arada Arda Okan yerde. Mustafa Dalcı da orada. Göztepe'li oyuncunun sağlık durumunu kontrol ediyor Mustafa Dalcı. Taç çizgisi üzerinde yerde kalmıştı bir ikili mücadelenin ardından Arda Okan. Şimdi Göztepe'li oyuncu yavaş yavaş doğruluyor. Bu arada onun da bir şikayeti var maçın hakemine. Sanıyorum Eyüpsporlu bir futbolcunun bir darbesi olduğu yönünde kendisine. Giordano'yla bir ikili mücadele. Bu arada Eyüpsporlu bir futbolcu da kendi ceza alanı içerisinde kendisini yere bıraktı. Maçın sonları yaklaştı. Yorgunluk belirtileri de arttı. Futbolcular da özellikle Eyüpspor 10. dakikadan bu yana sahada 10 kişi. Dakika 85. Göztepe'nin 4-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Jules, onda da bir problem var. Tabii oyuncu değiştirme hakkı kalmadı Eyüpspor'un ama sekerek de olsa yine oynamaya çalışıyor futbolcular Eyüpspor'da. Bazı futbolcularda sağlık problemleri var. Sakatlık problemi ufak da olsa. Şimdi Arda Okan'a doğru top gönderildi. Arda Okan top geçmedi. Bir kez daha Arda Okan. Henrique'ye bu kez iyi bir top gönderdi. Henrique topu aldı. Ayağının içiyle orta alana. Orada Matos. Matos'tan geriye. Bokele. Sol kanada Akonor. Akonor'un önünde Armstrong var. Topla oynamada Eyüpspor'un %55'i %45'lik üstünlüğü. Şimdi Armstrong vuruyor. Top uzak direğin dibinden dışarı gitti. Kaleci Moldovan ön direkteydi. Armstrong çok iyi girdi ceza alanına. Sol ayakla sert bir şut çıkardı. Top az farkla dışarı gitti. Göztepe 5. gole yaklaştı. Bir de temas var savunmada. Benim görebildiğim kadarıyla ama maçın hakemi kale vuruşu kararı verdi. Oyunu başlattı Eyüpsporlular. Kaleci Moldovan. Baskı var Moldovan'a yine. Arda Okan günün başarılı isimlerinden Göztepe'de. Kafayı vurdu, top dışarı gitti. Taç atışıyla oyunu başlatacak Eyüpspor.
dakikalar.

ilerliyor. Dakika 87 oldu Bokele. Göztepe 3 puanı İstanbul'da almak üzere. Şimdi yine Arda Okan. Arda Okan'a yapılan hareket faul. Serbest vuruşu kullanacak Göztepe. Dakika 87. 11 Juan'ın penaltısı. 54, 59, 75 Henrique'nin golleri ve 75'te penaltıdan gole ulaştı. Hat-trick yaptı Henrique. Bunu da hatırlatmış olalım bir kez daha. 3 puanlı iki takımın mücadelesinde Göztepe puanını 6 yapmak üzere artık. Efkan serbest vuruşu o kullandı. Kafa vuruşu kötü. Yay üzerinden bir kafa vuruşu. Taha'dan top dışarı gidiyor. Kale vuruşuyla bir kez daha Eyüpspor oyunu başlatacak. Kaleci Moldovan. İki penaltıda da köşeyi doğru tahmin edemedi Moldovan. Ters köşeye gitti. İsabetli pas sayılarında Eyüpspor'un 326'ya 276'lık üstünlüğü var ama tabii bu çok bir anlam içermiyor. O pasların nerede yapıldığı, o isabetli pasların hangi bölgede yapıldığı ve oyuna nasıl katkı sunduğu çok daha değerli. Bu anlamda Göztepe rakip yarı alanda çok daha fazla isabetli pas yaptı ve golleri buldu. Şimdi Arda Okan aradan bir top denedi Efkan'a, olmadı, geçmedi. Hamza Akman geriye doğru Anıl orta alana doğru gönderdi. Orada Bokele topu aldı, bekledi arkadaşlarını. Sola doğru döndü Akonor'a, yeniden Bokele. Anjorin ve Matos da oyuna sonradan girmişti ve Anjorin şimdi topu aldı. Matos, Bokele, Anjorin geriye doğru gönderdi. Bir kez daha Anjorin sol kanada doğru gönderdi Akonor'a. Akonor'un pasında Matos derin gönderdi. Şimdi ceza alanına iyi bir top. Henrique yine orada. Henrique bu kez Anıl onu iyi kapattı önünü. Anıl dakika 89. Anıl Akonor'a da çarptırdı topu. Top da dışarı gitti. Artık 90 dakikalık bölüm tamamlanmak üzere denilebilir. Kayıp zaman işareti beklenecek. Oyuncu değişiklikleri yapıldı. Çok küçük sakatlıklar vardı. Sanıyorum yine bir 3 dakika kadar süre eklenebilir maçın sonuna. İlk yarıda 3 dakikalık bir ekleme söz konusuydu. Dakika 90. Ve taç kararı geliyor. Taç atışı kullanılacak. Taç atışını Eyüpspor kullanacak. Atak yönüne göre sağ kanattan Yao oradaydı. 3 kişiyle mücadele etti. Top dışarı gitti. Matos Yao mücadelesinde. Hatta taç değil, bir serbest vuruş kararı çıktı orada. Talha. Topun gerisinde Eyüpspor'da. Sağ iç boşlukta. Kale yaklaşık 35 metrelik bir mesafe. Karşı tribünler önü. Talha ortayı yapıyor. Savunmada kafa vuruşu geldi Sonko'dan. Karşılaşmanın sonuna bakalım. Kaç dakika eklenecek? Şimdi Eyüpspor tehlikeli geldi. Karşı karşıya pozisyon. Son anda top çizgi önünde, gol çizgisi önünde uzaklaştırılıyor ama yardımcının da bayrağı kalktı. Evet, artı bir kararı geldi. En az bir dakika daha maç oynanacak ki zaten o sürede başladı. O sürede başladı değerli dinleyenlerimiz. Artık maçta son saniyeler oynanıyor. 4 gol var. 4'ü de Göztepe'nin hanesinde yazıyor. 11 Juan'ın penaltısı. 54 oyuna ikinci yarının başında giren Henrique'nin golü. 59 yine Henrique. Aynı Henrique, şimdi bir gol şansı daha, top dışarı gidiyor. Ve 75'te de Henrique penaltıdan hat-trick yapmıştı. Takımının 4. kendisinin 3. golünü attı. Ve gözler artık Atilla Karaoğlan'da. Maç her an sona erebilir. Evet, Atilla Karaoğlan son düdüğü

alıyor, mücadele son eriyor. İstanbul'da gülen taraf Göztepe oldu. Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti ve puanını İzmir ekibi 6'ya yükseltiyor. Eyüpspor 3 puanda kalıyor. Bu maçın anlatımında mikrofonda ben Oğuz Erman Güneri ve teknik yönetmen arkadaşım Ercan Çil sizler.

0: 3 kat daha fazla koyun.
1: Ya. Yeah.
0: Tabii ya. Petrol Ofisi. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
2: Reklam.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Mısır'da kurulan bütün uygarlıkların izlerini taşıyan Nil Nehri kıyılarında dolaşmayı, binlerce yıllık geçmişe sahip Kahire, Luxor, Teb, İskenderiye gibi şehirlerde o izleri aramayı sürdürüyoruz. 17. yüzyılda Kuzey Afrika'ya uzun bir yolculuk yapan Evliya Çelebi'mizin Mısır hakkında anlattıklarına göz gezdirelim biraz. ...1670'lerin başında Mısır valisi İbrahim Paşa'nın verdiği görev ve destekle Mısır'ı baştan başa dolaşan, Sudan, Habeşistan, Somali gibi ülkelere de seyahat eden Evliya, Afrika kıtasının kuzeyini, Nil kıyılarını takip ederek kat eder. Güney illerine doğru inerken Nil'in doğu kıyısında yolculuk eden Evliya Çelebi, dönüşte Kahire'ye, Nil'in batı kıyılarını gezerek ulaşır. Evliyamız çok istediği halde Nil'in kaynağına kadar gidemez. Çünkü ona anlatıldığına göre bu yol gayet korkulu ve tehlikeli yerlerdir ki zehirli kepçe kuyruk gibi korkunç canavarlar vardır. Yılan, çıyan, akrep, fil, gergedan, aslan, kaplan, leopar ve başka yırtıcı canavarlar gayetle çok olup o mahallelerde sencere derler bir kavim vardır. Din, diyanet nedir bilmezler. Kendilerinden başka bir mahluk görseler tutup kebap edip yerler. Seyahatname'nin 10. cildinde yer alan Mısır ve Afrika gezi notlarında Evliya Çelebi ilk kez gördüğü garip yaratıkları, ilginç yapıları anlatır. Nil kıyılarında gördüğü timsah ve su aygırı ona garip görünen hayvanların başında gelir. Timsahı şöyle tarif eder seyyahımız. Arkası pul pul.

olup savaş tüfengi dahi bu hayvana kâr etmez. İlla koltuğunun altı yumuşaktır. Oradan vururlar. Üst çenesi açılır kapanır, alt çenesi asla hareket etmez. Ve üst çenesinde 60, alt çenesinde 40 dişi vardır. Nil kenarında koyun, kuzu, at, sığır ve deve su içerken sine sine gelip evvela kuyruğuyla çarpıp vurduğu hayvanı nile çekip aman vermeyip götürür, bir demde yutar. Bu timsah mübarek Nil'in ejderhasıdır. Ama karada gayet yavaştır. Zira elleri ve ayakları kısadır. Karnı yere sürünüp kendi çabuk hareket edemez ve çok gezemez. Ve dışarıda 3 günden ziyade duramaz. Hemen ölür. Güneyden kuzeye doğru akan Nil Nehri'nin uzunluğu Evliya Çelebi'ye göre atla yolculuk yapan biri için 7 aylık mesafedir. Bu 7 aylık mesafenin yarısından çoğu ıssız çöllerde geçer. Evliya Kahire'den söz ederken buradaki acayip ve garayip yapıların başka hiçbir diyarda olmadığını söyler. Piramitler, tapınaklar ve diğer eski uygarlık yapılarını gören seyyahımız bir hayli şaşırmış olsa gerek. Ayrıca Kahire'de 150'den fazla Sultan Camii olduğunu ve bu kadar büyük camileri de hiçbir yerde görmediğini belirtir. Kahire'deki kahvehanelerin genellikle nehir üstündeki köprülere inşa edildiğini anlatır. Kahvehanelerde oturan müşterilerin bir yandan da oltayla balık avladığını söyler. Evliya Çelebi'nin aşağı şehir diye andığı Kahire ve Nil kıyıları hakkında anlattıklarını onun satırlarından aktaralım. Mısır'da yağmur yağmaz, yağarsa da yetişmez. Bunun için eski kahinler hesap yaparak Nil'in yüksek yerlerinden kanallarla suyu vilayetlere götürmüşler. Mısır toprağı tamamen sulandıktan sonra halk Nil'le gelen çamur üstünde tarım yapıp 70 günde ürün alır. Bütün dünyada Temmuz'da sular azalırken Nil bu ayda coşup taşar, suyu kıpkırmızı olur. Nil 20-23 arşın taştığı vakit dağdan dağa diye bağırırlar. Cize tarafında Hermin dağları vardır. İki büyük, biri küçük yapma dağdır. Halk İhram dağları der. Nil taşıp suları bu dağın eteğine varınca Mısır'ın en bahtiyar senesidir. Eğer 25-26 arşın taşarsa Allah muhafaza Mısır suya gark olur. Ama 15 arşın taşsa zarardır, kıtlık olur. O yılki paşa uğursuzdur diye azlolunur ve Yusuf Köşkü'nde hapsolunur. Ama Nil taşarak gelse bütün istifçiler mahzenlerde sakladıkları zahirelerini meydana çıkarıp Mısır öyle bolluk olur ki 4 Osmanlı okkası ekmek bir paraya satılır. Mısır'ın Nil'den başka suyu yoktur ama havası Tebriz kadar yumuşak ve hoş olup Mısır'da asla sıtma olmaz. Aşağı şehir havası o kadar iyi değildir. Sokaklar dar, evler yüksektir. Hava almak için evlerin damına çıkarlar. Biri hasta olsa yukarı kaleye çıkarırlar. Rivayete göre Ebu Ali Sina, Mısır'ın bütün rüzgarlarını ilimle hapsedip herkese bir altına hafif bir rüzgar verirmiş. Aşağı şehirde büyük saraylar vardır. Yaz günlerinde Allah korusun tahta biti, pire, sivrisinek yüzünden fellahların rengi saralı gibi olur. Herkes durumuna göre elbise giyer. Çuha havraniler, kırmızı şalvarlar, sırmalı tülbentler. Sanat erbabının elbiseleri, Mısır alacaları çeşitli bezlerdendir. Yaz kış baldırı çıplak gezerler. Fakir olsun, zengin olsun, çocuklar sünnet edileceği vakit herkes birbirine yardım eder. Çocukları süslerler, küheylan atlara bindirip mahallelerde gezdirirler. 3 gün 3 gece ziyafet verilir, kıyametler kopar. O gece o mahallede her tarafta kandiller yanıp, vali tarafından tellallar bağırıp, bütün kahvehaneler, dükkanlar sabaha dek açık olur. Evliya Çelebi'nin izinde Nil kıyılarını gezdikten sonra bu kadim ülkeden 20. yüzyıl Mısır müziğine yön veren Udi besteci Muhammed El Kasabci'nin bir eseriyle ayrılıyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda ben Hafize Okan. Yarın aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: yeniden başlamak.
1: Evet, Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyolarından hepinizi sevgiyle, saygıyla, bir o kadar yüksek enerji ve coşkuyla selamlıyoruz. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Radyolarımızın başına Yeniden Başlamak programına hoş geldiniz. Yeniden Başlamak programının bir başka bölümünde sizlerle olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yine konularımız var, konuklarımız var ve bu yeniden başlamak isteyen herkese söyleyecek sözümüz var diyoruz. Tarihe dair, zamana dair, geleceğe dair bir şeyler yapmak isteyen, kendini gerçekleştirmek isteyen herkese söyleyecek sözümüz var, tutacak ışığımız var, taşıyacak meşalemiz var diyoruz. Efendim, bugün çok değerli bir eğitimciyle, bir yazar, bir proje yöneticisi, döngüsü eğitimi eğitimcisiyle beraberiz. Değerli eğitimci, yazar hocamız Sayın Aslı Sibel Çuhadar hanımefendi ile birlikteyiz. Efendim, hoş geldiniz.
2: Efendim, hoş bulduk. Hocam, çok teşekkür ediyorum. Programa katıldığım için çok mutluyum. Dinleyenlerimize, programımızı takip edenlere de umarım çok faydalı oluruz, yararlı oluruz diyorum. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Aslı Hanım, bizim programımız yeniden başlamak isteyen herkese ışık olabilmek, yardımcı olabilmek, destek olabilmek adamına hem kadim bilgiden, hem güncel, aktüel bilgiden, teknolojiden, erdemden, hikmetten, irfandan bir yolculuk bizimki. Bu manada da bugün sizin uzmanlık alanınız olan proje yönetimi,

0: Proje döngüsü yönetimi konuları günümüzde artık çok ön plana çıktı ve bir yükselen değer olarak hala önemini korumakta. Yani proje bazlı düşünme, proje bazlı bir hayat, hayatı bir proje olarak görme. Özellikle yeniden başlamak isteyenlere böyle bütüncül, holistik bir şeyler sunmak istiyoruz programımızda. Bu manada ilk sorumla müsaadenizle başlamak istiyorum. Günümüzde kurumlar ve bireyler neden bu proje bazlı bir yaklaşım olmalı? Bir de bu proje bazlı yaklaşımla birlikte ne tür imkanlar, ne tür fonlar, ne tür fırsatlar var? Buradan bir başlayalım bakalım.
1: Başlayalım hocam. Ben hep sunumlarımda ya Allah ya Bismillah diyerek başlıyorum. Bu imkanı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Aşağı yukarı
0: Teşekkür ederim.
1: 81 ilde ve yurt dışına da eğitimler veriyorum. Ama şu anda çok daha geniş bir kitleye ulaşmak, hani insanlara bu konuda biraz daha böyle bilgi sağlayabilmek, bu akışın içinde kalıp paylaşmak gerçekten benim için çok kıymetli. Yusuf Has Hacip ustamızın bir sözü var: bilgiyi paylaşmak güzeldir, bilgiyi bilmek güçtür ama paylaşmak çok daha güzeldir, efsanedir diyor. Herkesin hayatta bir mottosu var işiyle ilgili. Benim mottom da bu sayın hocam. 2004 yılından beri bu işin içindeyiz. İstiyorum ki elbette işinde her arkadaşım iyidir, herkes iyidir. Ben diyorum ki ama projecilikte çok çok iyiyim diyen gerçekten biraz daha böyle eksik bırakmıştır. Neden? Çünkü projecilik ciddi anlamda takip gerektiren bir sistem, takip gerektiren bir yolculuk. Sürekli takip etmek gerekiyor güncel konuları. Çünkü gerçekten sürekli değişim içinde, bir sirkülasyon içinde,
0: Dinamik bir süreç değil mi?
1: dinamik bir süreç
0: Yani
1: kesinlikle.
0: statik bir
1: Evet.
0: kafayla bu dinamik süreci
1: Evet,
0: yönetemezsiniz. Evet.
1: aynen öyle hocam. O yüzden diyorum ki inşallah faydalı oluruz bu kadar çok ulaşabildiğimiz kitleye. Öncelikle proje hazırlamanın yalnızca finansman bulmak anlamına gelmediğini belirtmemiz gerekiyor. Çünkü böyle bir düşünce aktif şu anda Türkiye'de,
0: Yani ilk
1: ülkemizde.
0: akla gelen,
1: Evet.
0: zihne gelen bu değil mi
1: Evet,
0: yani?
1: para olarak bakıyorlar. Ama proje bir kurumun veya toplumun karşılaştığı sorunu belirlemesine, çözüm üretmesine, kaynakların planlı kullanılmasına, kapasitesinin geliştirilmesine, yaptığı çalışmanın sonuçlarının ölçülmesine ve hatta yaygınlaştırılmasına kadar bir yönetim süreci, yönetim aracı işin açığı. Günümüzde kamu kurumları, STK'lar, eğitim kurumları, biz eğitim camiasının içindeyiz ama bu sektöre girdikten sonra inanın hocam o kadar çok sektörle çalıştım ki KOBİ'lerden belediyelere kadar, STK'lardan bakanlıklara kadar, eğitim dışındaki başka kurumlara kadar, kurumların, gençlerin çok farklı ihtiyaçları var mı? Var. Ancak kurumların mevcut bütçeleri buna bazen yetişmeyebiliyor. Hep eğitimlerimde şunu da söylüyorum: her şeyi devletten beklememek lazım.
0: Evet.
1: Çünkü bazı fırsatlar varken o fırsatları da değerlendirmek lazım diyorum
0: Yani o
1: danışanlarıma.
0: zaman şöyle mi anlamak gerekir? Önce bu işin bir felsefesi olması lazım.
1: Evet.
0: Yani topluma katkı sunmak, bir sorunu çözmek, o
1: Evet.
0: soruna ait kendi özgün çözümlerinizi topluma sunmak. Zaten bu yola girdiğinizde işin mali kısmı kendiliğinden
1: Aynen
0: bir yol
1: sayın hocam.
0: bulur diyorsunuz.
1: Kesinlikle hocam. Ve her iş için var. Şu anda biz bu işe başladığımızda 2000'li yıllarda bu kadar aktif değildi. Bir başvuru çağrısına bir eğitim kurumu başvuru yapabiliyordu ama bir belediye başvuru yapamıyordu. Ama şu anda ortaklık olarak birlikte başvuru da yapabiliyorlar. Çok gelişti. Sektör çok gelişti sayın hocam.
0: Yani o zaman aslında geçen hafta biz biraz girişimciliği konuşmuştuk. Tam bununla da çok örtüştü.
1: Kesinlikle.
0: Gençlerimiz şimdi 1 milyon genç her yıl istihdam ailesine katılıyor. 50 binini devlet alıyor. 950 bin genç istihdam bekliyor.
1: Evet.
0: Aslında şu an sizin bir sihirli formül sundunuz. Siz dediniz
1: Evet.
0: ki bakın böyle bir alan var. Varsa gönlünüzde, zihninizde gerçekleştirmek için hayalleriniz, projeleriniz. Bunları projelendirin, topluma sunun. Ve
1: Evet.
0: alın size mali imkan. Doğru mu
1: Kesinlikle.
0: efendim?
1: Doğru, doğru sayın hocam. Aynen böyle. Aynen durum bu. Yani hayallerimizden vazgeçmiyoruz. Hayallerimizin peşinden koşuyoruz
0: Peki o
1: aslında.
0: zaman ikinci sorumuza devam edelim. Peki gencimizin veyahut da yetişkin bir insanımızın hayalleri, hedeflerini bir projeye nasıl dönüştürebilir? Yani bu aşamada ihtiyaç analizi anlamında ve 5N3K yöntemi var. Biliyorsunuz proje döngüsünde. Bunlar nedir? Gençlerimizi ve dinleyicilerimizi bilgilendirelim. Buyurun.
1: Evet hocam. Bir proje fikrinin en önemli aşaması aslında sorunu doğru tanımlamaktan geçiyor.
0: Birinci adım.
1: Evet, kesinlikle. Birinci adımımız bu. Sorunu gerçekten doğru tanımlamalıyız. Yanlış ve eksik tanımlanan bir sorun üzerine faaliyetlerimiz ne kadar güzel olursa olsun, beklediğimiz sonucu, hedeflerimize ulaşamayız Sayın Hocam. Öncelikle
0: evet,
1: doğru bir analiz yapılması gerekiyor. Çoğu zaman çözümü çok erken düşünmeye başlıyoruz. Örneğin bir eğitim düzenleyelim, bir merkez kuralım. İşte şu şu ekipmanlara ihtiyacımız var, bu ekipmanları alalım. Oysa eğitim, merkez veya mobil uygulama birer çözümdür. Öncelikle hangi sorunu çözmeye çalıştığımızı anlamamız gerekiyor. Ben hep eğitimlerimde yine aynı noktaya değiniyorum. 5N 3K çok güzel bir noktaya değindiniz.
0: Evet.
1: Gerçekten proje yönetiminde hem analiz aşamasında hem uygulama bittikten sonraki süreçte işte yaygınlaştırmadır. Bu diğer aşamalarında 5N 3K yöntemini ben hep tavsiye ediyorum. Özellikle formu yazarken de. Neden? Çünkü soru işareti bırakmıyor. Her şey planlı, hazır. Ne yapılacak? Neden yapılacak? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Kimlerle? Kimler için yapılacak? Kaça mal olacak?
0: Kimlerle?
1: Evet. Kimler için?
0: Kimler için ve
1: kaça mal olacak?
0: Çok
1: evet.
0: Güzel.
1: Gerçekten hani iz kafada soru işareti bırakıyor mu şu anda? Hiç bırakmıyor
0: ya,
1: farkındaysanız. Her şey planlı. Bir projenin de kurgusunu, formunu yazarken ne kadar sağlam yaparsanız sonraki yürütme aşamasında da sendelemezsiniz Sayın Hocam.
0: Bu söylediğiniz formül aynı zamanda aslında bir zihinsel çerçeve oluşturuyor.
1: Hı-hı.
0: Bir de bir uygulama çerçevesi oluşturuyor.
1: Hı-hı.
0: Dolayısıyla sizin çeldiricileriniz, şüpheleriniz ortadan kalkmış oluyor.
1: Evet.
0: Doğru mu efendim?
1: Evet, kesinlikle hocam.
0: Peki Sayın Hocam, o zaman ne yapılacak, neden yapılacak, nerede yapılacak, ne zaman yapılacak, nasıl yapılacak, kimle yapılacak, kimler için yapılacak ve kaça mal olacak?
1: Kesinlikle.
0: Projenin aslında şablonu bu.
1: Evet.
0: Peki o zaman bir sonraki aşamaya geçelim.
1: Bir sonraki aşamaya geçmeden Sayın Hocam, şunu ben bilmeleri açısından söylüyorum.
0: Buyurun lütfen.
1: Analizi yaparken çeşitli böyle metodolojiler kullanıyoruz. Bilimsel metodolojiler. Ben diyorum ki kamu kurumları için en uygun metodolojisi SWOT analizi. Aslında projeyi hazırlarken amaç, biliyorsunuz SWOT analizinin açılımı, güçlü yönlerimiz, zayıf yönlerimiz, tehditlerimiz, fırsatlarımız.
0: Fırsatlar.
1: Aslında amaç şu: güçlü yönlerimizi çok daha güçlendirmek ama zayıf yönlerimizi de tehditlerimizi kapatarak fırsata çevirmek. Aslında döngünün amacı bu. Kurumsal kapasiteyi bu şekilde ne yapıyoruz? Geliştiriyoruz, arttırıyoruz.
0: Yani aslında şu an çok sihirli bir cümle kurdunuz. Teşekkür
1: evet.
0: ediyorum. Yani gençlerimiz diyelim umutsuzluğa, karamsarlığa falan takılmalarına gerek yok. Şu an diyelim ki hasbelkader iş bekliyorsunuz, hı-hı, işsizsiniz. Aslında bu sizin için bir tehdit gibi görünebilir.
1: Evet.
0: Ama bir projeci mantığa bürünerek bu tehdidi fırsata çevirebilirsiniz. Hatta hayallerinizi bir projeye dönüştürebiliriz. Bir sonraki aşamada onu da konuşacağız beraber.
1: Hı-hı.
0: O zaman bunu bir başarı hikayesine, yani sizin zayıf gibi gördüğünüz, tehdit gibi gördüğünüz bir alanı, modern yaklaşımlar böyle artık. Ağlamak, efendim üzülmek, umutsuzluk yok.
1: Evet.
0: Projeci bir dille, mantıkla bunu ayağa kaldırmak mümkün diyorsunuz.
1: Evet, çok güzel konuştunuz. Teşekkür ederim.
0: Peki hocam, o zaman proje döngüsü nedir? Proje döngüsü yönetimi nedir? Dinleyicilerimizin anlayacağı basit ifadelerle, hı-hı, hani siz tabii bu işin duayenisiniz.
1: Estağfurullah.
0: Bu konuda neler söylersiniz?
1: Şimdi proje döngüsü yönetimi dediğimizde aslında bir projenin fikir aşamasından arada kalanları da sayıyorum. İşte uygulaması, izlemesi, değerlendirmesi, sonuçlarının sürdürülebilir hale getirilmesi vesaire. O sürdürülebilirlik kısmına kadar olan bu sürece biz PCM döngüsü, proje yönetim döngüsü diyoruz.
0: Proje yönetim döngüsü
1: evet,
0: diyoruz.
1: Evet, evet, evet hocam. Projeyi birbirine bağlayan halkalardan oluşan bir zincir gibi düşünebilirsiniz bunu. Sorun doğru belirlenmeli, hedef soruna cevap vermeli, faaliyetler hedefe ulaşmayı sağlamalı, bütçe faaliyetleri karşılamalı ve sonuçlar ölçülebilir olmalı. Halkalardan biri zayıf olup da koptuğunda ne oluyor? Projenin bütünü etkileniyor.
0: O zaman biri diğeriyle çok ilintili,
1: kesinlikle,
0: ilişkili.
1: Evet, evet.
0: O zaman bizim en güçlü yanımız zayıf halkamızın gücü kadar.
1: Evet, evet hocam.
0: Onu mecburen güçlendirmek gerekecek.
1: Şimdi form yazımını anlatırken proje yazım teknikleri eğitimim var benim. Dinleyenler bilirler, hep şunu söylüyorlar: hocam ama formda hep aynı şeyleri soruyorlar ve aynı şeyleri cevaplıyormuşuz gibi geliyor. Aslında öyle değil. form tutarlılığı sağlamak için bunu yapıyor aslında.
0: Tabii ki.
1: Evet, işte bu zincir dediğimiz olay, birbirine etkilemesi dediğimiz olay

0: için bir noktaya birkaç bölümde böyle değindiğimiz için yeni başlayan arkadaşlar bunu yanlış algılıyorlar. Aslında özeti bu. Hani zincirler birbirini böyle tamamlayabilmesi, sekteye uğratmaması için hepsi bütüncül, PCM döngüsü dediğimiz olay bu Sayın Hocam.
1: Peki hocam, kurumlar kendilerine uygun ulusal ve uluslararası finansman kaynağını bu projeler yoluyla nasıl bulurlar? Bizim işte bildiğimiz, biliyorsunuz, hem kamu kurumlarından hem Avrupa Birliği'nden hibe başvuruları vesaireler var. Özellikle sizin uzmanı olduğunuz bu projeleri yazma anlamında bunları nasıl bulabilirler, temin edebilirler? Bu konuda bir yol göstericilik anlamında neler söylersiniz?
0: Evet hocam. Hocam şimdi ülkemizdeki kurumların en büyük aslında düştüğü yanılgı şey yapıyorlar. Öncesinde aslında bir araca mı ihtiyacı var? Araç olarak bakıyorlar. Öncesinde bir bilgisayara mı ihtiyacı var? Ona bakıyorlar. Örnekler vererek açıklamaya çalışıyorum. Hani kafalarında soru işareti kalmasın diye. Halbuki önce sorunlarını bir çözseler. Mesela nedir sorun? Örneğin bir okulda öğrencilerin dijitalleşmesini istiyor, değil mi? Dijital anlamda gelişmesini istiyor. Ama kurumlar onu bilgisayar olma olarak algılıyor. Aslında odak nokta öğrencilerin dijital boyutta gelişmesi olması lazım.
1: Yani dijital okuryazarlık ya da
0: Evet.
1: elektronik okuryazarlık
0: Aynen. Yani
1: konusu.
0: bu konuda kendini geliştirmesini istemesi gerekiyor. Odak nokta bu olması gerekirken ama kurum yöneticileri, kurumda çalışan arkadaşlar bunu şey olarak algılıyor. Bilgisayar laboratuvarımız olmalı, bilgisayarımız olmalı gibi. Bu örneği vermek istedim. Önce analizinizi yapıp sorununuzun ne olduğunu bulmanız gerekiyor. Sorunu bulduktan sonra zaten o kadar geniş bir dünya ki okyanus. O süreçten sonra sorun analiz edildikten sonraki süreçte ne yaparız? Araştırmaya gireriz biz projeciler. Deriz ki atıyorum bir eğitim kurumu nereden daha çok hibe alabilir? Ve biz 2000'li yıllardan bu yıllara geldiğimizde teknoloji çok gelişti. Bu sektör de çok gelişti. Bilgi de artık çok ulaşılmaz değil şu anda. Google'a search yapsanız bile ki yapay zekadan hiç bahsetmiyorum. Bir eğitim kurumu şu şu sorun karşısında hangi programa başvuru yapabilir? Bu programla ilgili hibe programı alabilir dediğinde Google zaten direkt Erasmus'u çıkarır.
1: Yani
0: Evet.
1: aslında bu kadar bize yakın bir şey.
0: Evet, bu kadar yakın Sayın Hocam.
1: Zannedildiği gibi ya çok böyle işte Kaf Dağı'nın ardında zümrüdü anka kuşunun yapabileceği bir şey değil.
0: Değil.
1: Tamamen erişilebilir, ulaşılabilir, ete kemiğe bürünebilir bir şey.
0: Kesinlikle,
1: Son
0: kesinlikle.
1: tahlilde proje döngüsü eğitimi veya projecilik, proje mantığıyla iş yapma dediğimiz şey belli kişilere hasedilmiş bir mesele değil aslında.
0: Değil, değil. Ben bunu hep söylüyorum.
1: Parmaklarınızın ucunda.
0: Evet. Biraz düşünmek gerekiyor. Biraz kafa yormak
1: Üretim
0: gerekiyor.
1: yapmak.
0: Üretim biraz böyle girişimci kafası olması gerekiyor. Kendimiz tek başına değil kurumsal olarak baktığımızda beyin fırtınasına oturup böyle güzelce masaya yatırmak gerekiyor. Ama birkaç programdan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Her programın bir ruhu var. Biz de bunları zamanla biriktirdik. Bizde de bunlar zamanla birikti.
1: Evet.
0: Eğitim camiası bizler eğitimciyiz. Siz de öyle. Ben ona keza. Erasmus programıdır. Programının ruhu eğitimdir. Ama diğer taraftan Avrupa Birliği'nin Horizon programı vardır. Daha çok yenilikçiliğe yönelir. Yenilikçi buluşları ama bu şey demiyor illaki icat yapmamızı değil de örneğin tarımı geleneksel tarım yerine diyor ki program bana dronlarla kontrol edebileceğin şak iki tane düğmeyle ısı kontrolünü yapabileceğin bir takım çözümleri üret. Ben sana o konuyla ilgili ekipman desteğini zaten vereceğim diyor. Programın ruhu bu.
1: Yani bir nevi aslında yeni yüzyıla,
0: Evet.
1: yeni araçların ortaya çıkardığı duruma kendini uyarlama aslında.
0: Hazırlık da diyebiliriz.
1: Veya hazırlık da
0: Evet, toplumu
1: diyebiliriz.
0: hazırlama diyebiliriz bu programları. Bu mesela kamu kurumları da yapabiliyor, KOBİ'ler de yapabiliyor bu başvuruları, gençler de. O konuya da değinmek istiyorum izniniz olursa.
1: Buyurun lütfen.
0: Kurumum var, kamu kurumu değil, KOBİ. Onlar için de ayrı programlar var. Örnek veriyorum, Erasmus'un Single Market programı. Atıyorum KAZMİ diye bir program. Bunlar da KOBİ'lere destek veriyor. Horizon'ın 5 tane 6 tane kümesi var. Kümelerin içinde farklı farklı alanları var. Araştırdıktan sonra her kesime var. Efendim benim kurumum yok ama ben kendi başıma bir girişimciyim. Ben girişimcilikle ilgili yapmak istiyorum. Onlar için ayrı programlar var. Ben eğitimle ilgili kendimi geliştirmek istiyorum. yine farklı programların bireysel sunduğu imkanlar var. Ya imkan çok fazla sayın hocam.
1: Hani
0: sadece
1: siz yeter
0: gerekiyor.
1: Ki çıkın, evet. Meydana çıkın.
0: Evet.
1: Dolayısıyla paçaları böyle bir sıvazlayın. Hı.

0: Ben varım deyin özgüvenle.
1: Evet.
0: Ama bir o kadar da böyle bilinçli, şuurlu bir şekilde yol alın. Gerekirse size de yönlendiririz, destek verirsiniz.
1: Ben herkese destek veriyorum. Sayın hocam, yapmaya çalıştığım şu aslında. 81 ilde eğitim veriyorum. Bakanlıkta görevliyim şu anda. İstiyorum ki orada bir pasta var. O pastadan bizim insanlarımız,
0: ülkemizin
1: bizim
0: insanı.
1: Kurumumuz, evet, bizim ülkemizin insanı, ülkemiz faydalansın. Yapmaya çalıştığım bu aslında.
0: Evet.
1: Eğitimlerde vermeye çalıştığım bu. Arkadaşlar ama bazen şu karamsarlığa düşüyorlar. Formu ilk hazırladıklarında bazen geçmeyebiliyor. Ama başarabiliyorsunuz, vazgeçmemekten geçiyor, değil mi Sayın
0: Doğru,
1: Hocam?
0: kesinlikle.
1: Kesinlikle. Yani başarılı bir proje yalnızca iyi bir proje yazımından ibaret değil, uygulanabilir olmasına dikkat etsinler. Doğru kişiler tarafından yönetilebileceğini, forma yazarken bunları evire çevire düşünsünler. Kurguyu güzel yapsınlar. Ama olası bir durumda insanız neticede, hatalar yaparak tecrübelerle hayatımıza devam ediyoruz. İstiyorum ki ilk formunda başarısızlıkları uğradıkları zaman vazgeçmesinler,
0: Evet.
1: devam etsinler. İşte bu kırılma noktası aslında. Vazgeçmeyen kazanıyor. Danışanlarımdan bir tanesi aradı. Özellikle yetişkin eğitim kurumlarıyla çok aktif çalışıyoruz. Üniversitelerle, belediyelerle falan da eğitim veriyorum. Valiliklerle. Dedi ki hocam, geçmemiş projem. Çok üzgünüm, bir daha yazmak istemiyorum. Dedim ki bak, böyle yaparsan olmaz. Ama biz sunuma başlarken ne demiştik? Bunlar nasip, kısmet işi. Biz okyanusa oltamızı atıyoruz. Balık bazen vuracak, bazen vurmayacak. Öyle düşünmek lazım.
0: Kesinlikle. Bu arada yani nelere dikkat etmemiz gerektiğini de söylemiş oldunuz.
1: Evet.
0: Asla vazgeçmemek gerekir.
1: Kesinlikle.
0: Hani burası cennet olmadığı için cennette ilk istediğinizde hemen olur. Burası cennet değil, burası dünya. Burada bir kere istemeyle olmaz, alana kadar istenir. Peki hocam, başarılı, sürdürülebilir bir proje için sürdürülebilirlik nasıl planlanmalı? Şimdi bir projeyi başlattınız. Bir şeyi onun devam ettirmek ve sonuç almak. Bir de onu doğurgan bir proje haline getirmek.
1: Evet.
0: Yani bir sonraki aşamasını ve size, ülkeye, kuruma katma değer sağlayacak bunu süreklilik
1: Evet.
0: arz eden bir noktaya getirmek. Bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl planlamalıyız?
1: Evet hocam, bu da çok sık sorulan sorulardan bir tanesi. Avrupa Birliği'nde Brüksel merkezdeki benim uzmanlık alanım özellikle Avrupa Birliği projeleri. Oradaki uzmanlarla görüştüğümüzde bize hep şunu söylüyorlar. Aslı diyemiyorlar biliyorsunuz.
0: Evet,
1: Asli,
0: evet.
1: asli sürdürülebilirlik nerede? Türkiye'deki gelen projelerde en çok bundan sorun yaşıyoruz. 4 yıl mı program, 3 yıl mı, para bittikten sonra bitiyor ama biz böyle istemiyoruz. Neden? Çünkü zaten topluma mal edilmiş bir çalışma olacağı için bu programlar, bu çağrılar, bu projeler. Devamı için benim hep danışanlarıma önerdiğim en önemli mantık, biliyorsunuz sürdürülebilir küresel kalkınma hedefleri var. Onu artık 50'ye doğru ulaştırmaya götürüyorlar da. Şu anda 17 tane. O 17.'yi en son koydular. Covid dediğimiz süreç hayatımızda böyle bir Covid öncesi ve bir Covid sonrası dönem diyoruz ya.
0: Evet.
1: Orada 17. maddede diyor ki kurumların işbirliği çalışmaları. İşte sürdürülebilirliğin aslında temel noktası bu. Eskiden eğitim kurumlarını sadece eğitim kurumlarıyla ortaklık yapmaya yönlendirirken programlar artık açtılar. Hatta şöyle kurallar istiyorlar. Projenizi hazırlayın ama içinde en az bir KOBİ olsun, bir yüksek öğrenim kurumu, bir işte farklı bir kurum olsun istiyorlar. Neden? Bu sürdürülebilirlik için Sayın Hocam.
0: Yani
1: Yani
0: verdiğiniz emek
1: evet.
0: boşa gitmesin.
1: Evet.
0: Bir nevi aslında ölümsüzleşsin yani.
1: Kesinlikle. Eğitim kurumunda devam edemeyecekse, kaynak yoksa belediyeden karşılayabilirsiniz, yerel yönetimden, yüksek öğrenimden.
0: Peki hocam, bütçe, ortaklık, risk yönetimi, yaygınlaştırma, biraz sürdürülebilirliği konuştuk.
1: Evet.
0: Bu açılardan baktığımızda özellikle proje yazmak isteyen ve proje döngüsünde bulunmak isteyen arkadaşlarımıza neler tavsiye edersiniz? Veya proje hazırlamaya yeni başlayanlara nasıl bir yol haritası önerirsiniz? Nereden,
1: Nereye?
0: nasıl başlamalarını? Hani Mark Twain'in meşhur sözü var ya, hani büyük düşün, küçük başla. Ama nereden başlayacağım?
1: Evet, şimdi gittiğim eğitimlerde gördüğüm inanılmaz müthiş bir insan kaynağı potansiyelimiz var. Hem eğitim kurumlarında hem başka kurumlarda. Ama bu insan kaynağı bilemediği için işte bu işleri nereden başlayacağım?

0: bilemediği için heba oluyor, öyle söyleyeyim yani. Çok daha güzel işler yapabilecek potansiyele sahip bir insan kaynağımız var. Bir de biz Türk milleti olarak çok zeki bir milletiz sayın hocam.
1: Buna
0: Ciddi
1: inanıyorum
0: anlamda.
1: herhalde.
0: Evet, çok zekiyiz ciddi anlamda. Avrupa ile çok çalıştığımız için Avrupa'nın insanı uzun uzun uzun, o kadar uzun çalışıyor ki, ama biz aklımıza geleni anında hayata geçirebilen bir milletiz. Kanı böyle çok dili akan bir milletiz. Çok böyle heyecanlı, kıpır kıpırız. O
1: Evet.
0: yüzden insan kaynağı potansiyelimiz geniş. Diyorum ki öncelikle, öncelikle ve öncelikle üç kez tekrar ediyorum. Sorun ve ihtiyaç analizi çok önemli. Oradan başlıyorlar. Önce sorunumuz olması gerekiyor. Önce materyal eksiğimizi falan düşünmeyeceğiz. Bizim
1: Yani ilk
0: sorunumuz ne?
1: düğmemizi doğru iliklemek için sorunun ne olduğunu iyi analiz edip ortaya net koymamız lazım. Doğru mu?
0: Evet,
1: Evet.
0: evet. Ondan sonrasında bir iki sayfalık böyle bir özet. Özetin içinde sorunu başa yazalım. Sorun sonrasında hedef grubumuz, hedefimiz nedir onu yazalım. Temel faaliyetlerimiz ne olabilir? Çünkü bunlar yazdıkça geliyor. İşin mutfağına girdikçe zaten danışanlarımız, dinleyicilerimiz anlayacak ki arkası geliyor. Temel faaliyetlerimiz, beklenen sonuçlarımız, işte bu hedefe ulaşmak için kimleri ortak yapabiliriz? Bu
1: Evet.
0: kurguyu oluşturdukça onların aklına gelecektir. Daha sonra estimate dediğimiz tahmini bir bütçe, sürdürülebilirlik, başvuru formuna geçmeden önce bu fikir aşamasında olsunlar. Dinleyicilerimiz programdan sonra çevrelerinde çözülmesini istediklerini bir sorunu hatta tek cümleyle yazsınlar. Ardından da az önce bahsettiğim o bir iki sayfalık özet var ya, o özet kısmına girsinler. Arkası gelecektir. Ben de her konuda herkese yardımcı olmaya hazırım.
1: Evet.
0: Bu kadar söyleyebileceğim.
1: Peki Sayın Hocam, şunu söylemek mümkün. Günümüz özellikle hayatı bir proje olarak ele aldığımızda, yani teknik anlamda projeyi konuştuk. Hatta hayalleri, hedefleri, vizyonu ve misyonu olan insanların buyurun er meydanı çıkın ve tabir caizse adamlar diyorlar ki gelin ülkenize, insanınıza, insanlığa katkı yapın. Ulusal, bölgesel, küresel çözümleriniz varsa eteğinizdeki taşları dökün, kanatlarınızı açın diyorlar. Bu manada hayatı bir proje olarak ele aldığımızda o tıpkı hayatın kendisini yoğurmak, yönetmeyi de bu proje döngüsü eğitimi sağlamış olmuyor mu hocam? Yani biz şu an konuştuğumuz bütün teknik konuları, son birkaç dakikamız kaldı. Bir gencin, yaş almış gencin, yetişkinin, bir hanımefendinin, bir beyefendinin gündemine sokma anlamında hayatın kendisini de bu proje yönetimi mantığıyla ele aldığınızda aslında onu daha hükmedilebilir, daha yaşanabilir, daha kontrol edilebilir, muhtemel riskleri, muhtemel sorunları çözüm üretici, problem çözme becerisini de geliştirmez mi Sayın Hocam?
0: Kesinlikle. Şöyle bir söz var. En kötü karar bile diyor, kararsızlıktan daha iyidir diyor sayın
1: Evet.
0: hocam. Her şeyiniz hazır olursa, bir öğretmen derse girmeden önce planı yoksa dağınık olur değil mi ne vereceğini?
1: Doğru.
0: Mesela oradan alır, buradan alır ama bir hedefi yoktur. Ama derse girdiğinde elinde planı vardır. Her şey hazırdır. Ben okul öncesi öğretmeniyim, okul önceciyim. Derim ki mesela serbest zamandan sonra benim sanat etkinliğim var, fen matematik etkinliğim var. Tıkır tıkır hiç yolda böyle şaşırmazsınız. Çünkü
1: Yol
0: yolunuz
1: kazaları
0: bellidir.
1: olmaz yani.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yani kazalar olsa bile bu PCM döngüsünde risk yönetimi diye bir bölüm var. O riskleri de hesaplarsınız. Hayat da böyledir. Evet, dediğinize çok çok katılıyorum. PCM döngüsü mantığı hayata böyle entegre edildiğinde de kesinlikle hayat çok daha kolay olacaktır. Öyle düşünüyorum.
1: Şimdi bir de işin şöyle bir kısmı var Aslı Hanım. Ben bu proje döngüsü eğitimi aldığımda daha sonra böyle sizin gibi değerli hocalarımızla bu konuları konuştuğumuzda şunu gördüm. Proje döngüsü eğitimi almadan önceki kişilerle aldıktan sonraki kişilerin hayata bakışlarında bir değişiklik olduğunu gördüm. Yani bunu içselleştiren arkadaşların aile hayatı, iş hayatı, sosyal hayatında pozitif yönde katkılar
0: Evet
1: olduğunu.
0: hocam.
1: Şimdi bizim programımızın da böyle önemli bir özelliği var. Son bir dakikaya girdik. Bu konuştuklarımız çok anlamlı, çok değerli. Son mesajlarınızı alarak bitirelim.
0: Son mesajım, hayatı yaşamak istiyorsak inişli çıkışlı bir hayatımız var. Siz de bahsettiğiniz burası dünya, cennet değil.

0: imtihan olmaya geliyoruz. Farklı konularla, farklı şeylerle imtihan oluyoruz. Ama her şeye rağmen hayat devam ediyor. O süreyi de Cenab-ı Allah, Rabbim böyle en iyi şekilde tamamlamayı nasip etsin. Diyorum ki dinleyicilerimize, yılmasınlar. Emin olun, ölümden başka her şeyin böyle aranabilecek bir çaresi, bulunabilecek bir çaresi var. O gözle baksınlar. Çok teşekkür ediyorum sizlere de bana bu imkanı verdiğiniz için. Selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum herkese.
1: Bizler de katkılarınız ve paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyoruz Aslanım. Değerli dinleyenlerimiz, bugün konuğumuz Aslı Sibel Çuhadar'la proje döngüsü yönetimi ve hayatı bir proje olarak görerek ona hükmetmek, onu renk, tat, kokuyla şekillendirmek isteyenlere ışık olmaya çalıştık. Programımızı yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Sema Çallı ve teknik yapımda Mehmet Acar'la birlikte sizlere ulaştırmaya çalıştık. Efendim, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı.

0: anlamındadır.
1: Buluş öyküleri.

0: dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin, kontrolü geri al.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Öksürük nöbetim yine başlamıştı. Bir sandalyeye çöktüm. Güçlükle soluk alabiliyordum. Telaşlanmayın, veremem dedim. Sizden bir ricam olacağı için geldim. Şaşkınlık içinde oturdu. Hemen doktorun olayını anlattım ona. Amcasının üzerinde büyük etkisi olduğunu, dolayısıyla bir şeyler yapabileceğini söyledim. Yapacağım, kesinlikle yapacağım. Yarın amcama gideceğim. Bütün bunları bana böylesine güzel anlattığınız için çok da sevindim. Peki ama Terentyev, nasıl oldu da bana başvurmak geldi aklınıza? Amcanız bu konuda çok şey yapabilir. Hem eskiden beri düşmandık sizinle Bahmutov. Soylu bir insan olduğunuzu bildiğim için anlamlı bir tavırla ekledim. Düşmanınızın bir ricasını geri çevirmeyeceğinizi düşündüm. Bir kahkaha atarak karşılık verdi. Napolyon'un İngiltere'ye başvurması gibi. Yapacağım bunu, yapacağım. Benim kararlı, ciddi bir tavırla sandalyeden kalktığımı görünce ekledi. Hatta mümkün olsa hemen şimdi giderdim. Gerçekten de bu iş beklenmedik, daha iyisi olamayacak biçimde halloldu. 1,5 ay sonra bizim hekim başka bir ilde yeni bir göreve atandı. Yolluk, hatta para yardımı aldı. Onlara sık sık gidip gelmeye başlayan Bahmutov'un, oysa ben bilerek artık gitmiyordum onlara, bana gelen doktoru da biraz soğuk karşılıyordum. Doktoru kendisinden borç para almaya da yönlendirdiğinden kuşkulanıyordum. Bu 6 hafta içinde Bahmutov'la 2 kez görüştüm. Bir 3. kez de doktoru uğurlarken karşılaştık. Bahmutov'un evinde şampanyalı bir akşam yemeği vermişti. Doktorun karısı da katılmıştı yemeğe. Ama bebek için çok erken ayrılmıştı. Mayıs'ın başlarıydı. Pırıl pırıl bir akşamdı. Güneş kocaman bir tepsi gibi iniyordu körfeze. Bahmutov beni evime götürüyordu. Nikolayevski Köprüsü'nden geçiyorduk. İkimiz de hafifçe içkiliydik. Bahmutov heyecanla zaferini, bu işin iyi sonuçlandığını anlatıyor, bir şeyler için bana teşekkür ediyor, bu yoksul aileye böylesine büyük bir iyilik yaptığı için çok mutlu olduğunu söylüyor, buna benim neden olduğumu belirtiyor, günümüzde bazılarının bireysel iyilik yapmanın hiçbir anlamı olmadığını söylemelerinin saçma olduğunu iddia ediyordu. Benim canım da konuşmak istiyordu. Bireysel sadaka dedim, insanın doğasını incitir, kişiliğini aşağılar. Ama örgütlü sosyal sadakayla kişisel özgürlük 2 ayrı kavramdır ve biri ötekini yok etmez. Bireysel iyilik kalıcıdır. Çünkü kişisel bir ihtiyaçtır. Bir kişinin bir başka kişiye doğrudan etkisinin canlı ihtiyacıdır. Moskova'da Alman asıllı yaşlı bir general, yani 4. dereceden bir memur varmış. Günlerini cezaevlerinde suçlular arasında geçiriyormuş. Sibirya'ya sürgün her kafile Vorobyev dağlarında

bir ihtiyar generalin onları karşılayacağını bilirmiş. İhtiyar işini son derece ciddi, özveriyle yapıyormuş. Çevresini kuşatan mahkumların arasında dolaşıyor, durup her biriyle ilgileniyor, her birine neye ihtiyacı olduğunu soruyormuş. Hemen hiçbir zaman hiçbirine öğüt falan vermiyor, hepsine yavrum diye hitap ediyormuş. Onlara para veriyor, dolaklar, dolaklık bezler, çamaşır gibi gerekli eşyalar yolluyor. Kimi zaman da mahkumların ruhlarını kurtaracak din kitapları getirtip okuma bilmeyenlere de okuyacaklarına inanarak okuma bilenlere dağıtıyormuş. Mahkumlara suçlarının ne olduğunu nadiren soruyor, bir mahkum kendi anlatmaya başlarsa ancak o zaman dinliyormuş. Her suçlu onun için aynıymış, aralarında ayrım yapmıyormuş. Kardeşleri gibi konuşuyormuş onlarla, onlar da baba gibi görmeye başlamışlar onu. Kucağında bebekle mahkum bir kadın görürse hemen yanına gidip çocuğu okşuyor, seviyormuş. Gülsün diye parmağını şaklatıyormuş. Ölünceye kadar yıllarca aynı şeyleri yapmış. Öyle ki sonunda Rusya'da, Sibirya'da bütün mahkumlar tanır olmuşlar onu. Sibirya'da bulunmuş bir mahkum anlatmıştı bana. En azılı katillerin bile arada bir generali hatırladığına tanık olmuş. Ayrıca mahkumları görmeye geldiğinde çok seyrek olarak 20'şer kapikten fazla para verebiliyormuş onlara. Ama mahkumlar Sibirya'da onu pek heyecanlı veya ciddi hatırlıyorlar da değilmiş. Sırf zevk için 12 cana kıymış, 6 çocuğu şişlemiş bir kader kurbanının anlattıklarına göre böyleleri varmış aralarında. Sibirya'da cezasını çektiği 20 yıl içinde birkaç kez de olsa durup dururken birden içini çekip şöyle dediği oluyormuş. İhtiyar general hala yaşıyor mudur acaba? Belki bunu söylerken bir parça da gülümsüyordur. Hepsi o kadar işte. Bir daha sözünü etmiyormuş. Peki bu mahkumun 20 yıl unutamadığı ihtiyar generalin onun ruhuna nasıl bir tohum ektiğini bilebilir misiniz? Evet, Bahmutov bir kişinin kaderinin bir başkasıyla böyle birleşmesi ne anlama gelir biliyor musunuz? Koskoca bir yaşam ve bizler için gizli kalacak çetrefil onlarca şey söz konusudur burada. En iyisi en zeki satranç oyuncusunun ancak birkaç hamle ileriye hesaplayabileceğini söylerler. 10 hamleyi hesaplayabilen bir Fransız satranç oyuncusundan mucize adam diye söz ediyordu gazeteler. Peki bu öyküde bilmediğimiz kaç hamle var? İyilik tohumunuzu, sadakanızı hangi biçimde olursa olsun iyiliğinizi başka birine verirken ona benliğinizin bir bölümünü vermiş ve onunkinin bir bölümünü kendinize almış oluyorsunuz. Karşılıklı olarak kişilikleriniz birbirine karışmaktadır. Biraz daha dikkat edecek olursanız bilgiyle, hiç beklemediğiniz keşiflerle ödüllendirileceksiniz. Sonunda kesinlikle işinizi bilim olarak görmeye başlayacaksınız. Her şeyinizi kaplayacaktır bilim. Belki bütün yaşamınızı dolduracaktır. Öte yandan düşüncelerinizin tümü, dağıttığınız, belki de unutup gittiğiniz tohumların tümü büyüyecek, benliğinizi saracak ve sizden başkalarına geçecektir. Peki insanlığın yazgısının belirlenmesinde ne gibi bir etkinizin olacağını nasıl bilebilirsiniz? Bilim ve bu yaşam uğraşınız sonunda size çok büyük bir tohum atmak, dünyaya dev bir düşünce armağan etmek düzeyine çıkaracaktır. Böyle uzun uzun konuştum. Bahmutov heyecanlı, birine sitem ediyormuş gibi haykırdı. Ama unutmayın ki bir hayat esirgendi sizden. O sırada köprünün üzerindeydik. Kollarımı korkuluğa dayamış Neva'ya bakıyordum. Korkuluklardan aşağı olabildiğince sarkarak şöyle dedim. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bahmutov korku içinde neredeyse bağırarak kendinizi suya atmak mı? Ne düşündüğümü yüzümden okumuş olmalıydı. Hayır, şimdilik şöyle düşünüyorum. 2-3 bilemediniz 4 aylık bir ömrüm kaldı. Ama söz gelimi yalnızca 2 ay kaldığında iyi bir şey yapmayı kafama koyarsam bunun için bizim doktorun işinde olduğu gibi çalışmam, koşuşturmam, uğraşmam gerekirse sırf zamanım olmadığı için bundan vazgeçeceğim. İyilik yapmayı ille de istiyorsam olanaklarıma uygun biraz daha kolay başka bir iyi iş arayacağım kendime. Kabul edersiniz ki eğlenceli bir düşünce bu. Zavallı Bahmutov benim için çok endişeleniyordu. Evime kadar götürdü beni. O kadar kibardı ki bir kez bile teselli etmeye kalkışmamış, genellikle hep susmuştu. Vedalaşırken içtenlikle sıktı elimi ve beni ziyaret etmesi

korkum arttı. Sonunda çok büyük bir korku doldu içime ve günlerce oradan çıkmadı. Bazen bu sürekli korkumu düşündükçe yeni bir dehşet duygusuyla birden elim ayağım buz kesiyordu. Bu dehşet duygusunun etkisiyle son inancımın içime iyice yerleştiğini ve sonuçta kendi çözümünü üreteceğini düşünüyordum. Ancak çözüm için gerekli kararlılık yoktu bende. 3 hafta sonra bir şeyim kalmamıştı. Eski kararlılığımı tekrar kazanmıştım. Ama haydi tuhaf bir biçimde. Bu açıklamamda her şeyi rakamlarıyla, tarihleriyle veriyorum. Kuşkusuz benim için hiçbir anlamı olmayacak bütün bunların. Ama şimdi belki de yalnızca şu dakikada benim yaptığımı yargılayacak olanların son inancımın hangi mantık zincirinden doğduğunu açıkça anlayabilmelerini istiyorum. Biraz yukarıda yazdığım son inancımın gereğini yapmam için eksik olan kararlılığım hiç de mantıklı bir düşünce süreci sonunda değil, bambaşka bir itmeyle, belki de olayın seyriyle uzaktan yakından ilgisi olmayan son derece tuhaf bir olayla ortaya çıkmıştı. 10 gün önce burada sözü edilmeye gerek olmayan bir işiyle ilgili Rogojin uğramıştı bana. Daha önce hiç görmemiştim onu ama kendisiyle ilgili çok şey duymuştum. İstediği bilgileri vermiştim kendisine. Hemen çıkıp gitmişti. Yani bana yalnızca bilgi almak amacıyla geldiği için ilişkimiz de orada bitebilirdi. Ama çok ilgimi çekmişti Rogojin. O gün bütün gün tuhaf düşüncelerin etkisi altındaydım. Öyle ki sonunda ertesi gün ben de onu ziyaret etmeye karar vermiştim. Ziyaretimden Rogojin'in hoşlanmadığı belliydi. Hatta tanışıklığımızı sürdürmenin gerekmediğini kibarca ima bile etti. Ama yine de hoş bir saat geçirdim yanında. Sanırım o da. İkimizin de fark etmemiş olamayacağı bir zıtlık vardı aramızda. Özellikle bendeydi bu çelişki. Günleri sayılı biriydim. O ise hayat doluydu. İçinde olduğu anı doya doya yaşıyordu.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgen. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması ile ilgili olarak milletin hak ve hukukunun korunmasının kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili kanun teklifi çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki 4 barınma alanını boşalttığı bildirildi. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na Husiler tarafından düzenlenen saldırıyı lanetledi. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması ile ilgili olarak milletin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir dedi. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak dedi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir diye konuştu.
2: Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Bizim şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesidir. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiye süreciyle ilgili kanun teklifinin bu ay içinde yasalaşmasının ardından ara ödemelerin yapılacağını söyledi. Yılmaz, hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmayacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Anadolu Ajansı editör masasında konuyla ilgili soruları yanıtladı.
3: Olağanüstü tasfiyeye ilişkin yatırımlar, kararlar meclisimizden geçerse ve gerçekleştirilirse muhtemelen burada konuştuğumuz yatırımcı sayısı 100 binin altına düşmüş olacak. 455 binden 44 bine yakın vatandaşımız ödemeleri gerçekleştirdi. Ziraat Bankası bu tarafı yönetiyor. Faiz gelirden dolayı hukuk dışı bir işlem yapmamış olsa bile iade olmuşsa orada tabii söyleyecek bir şey yok. Ama hukuk dışı bir işlem söz konusuysa hukuk dışı işlemde sorumluluklar elbette ortadan kalkmaz. Bu kaynakları iade ederken kullanacağımız 3 kaynak var. Birincisi bu fonda kalmış varlıklar. İkincisi bu hesaplara yapılacak iadeler. Üçüncüsü yine sorumlu birçok kişinin mal varlığına tedbir konmuş durumda. Herhangi bir kamu kaynağı söz konusu olmayacak.
1: AK Parti'nin hazırladığı fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili 9 maddeden oluşan kanun teklifi çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Ödeme tutarı belirlenirken nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı hesaplanıyor.

0: Hesaplanacak, enflasyon farkı eklenecek. Söz konusu ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağı belirtiliyor. Düzenleme ile fon varlıkları ekonomik değer kaybına uğramadan tasfiye edilecek. Gerçeğe aykırı fon değerleri üzerinden kazanç elde eden kişiler için de isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak. Elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması sağlanacak. Piyasa bozucu işlemlere karışanlarsa geri kazanım hesabından ödeme alamayacak. Konuyla ilgili kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki 4 barınma alanını boşalttığını bildirdi. 8 Ekim Perşembe günü itibariyle boşaltıldığı bildirilen alanlar Metina'nın Baze bölgesinde bulunuyor. Güvenlik kaynakları söz konusu gelişmenin sürecin kararlılıkla sürdüğünün göstergesi olduğunu belirtiyor. Terör örgütünün tüm alanlardaki faaliyetlerine son verilmesinin amaçlandığı ve çalışmaların barışın sağlanmasına yönelik olduğu kaydedildi. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusundaki adımların bölgesel istikrara da katkı sağlayacağı vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin devlet politikası haline geldiğini söyledi. Gaziantep'te açıklama yapan Numan Kurtulmuş, terörün bitirilmesiyle ilgili olarak güçlü bir toplumsal iklim oluştuğunu belirtti. Numan Kurtulmuş, devlet aklıyla millet vicdanı buluştu dedi.
1: Devlet aklıyla millet vicdanı bir araya gelerek artık bu sorunun çözülmesi için kararlı bir duruş sergilendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ortaya koyulan bu irade fevkalade ciddi bir şekilde devlet politikası haline döndü ve adım adım sürecin bu noktasına kadar gelindi. Bu konuda bu sorunun çözülmesiyle ilgili fevkalade güçlü bir toplumsal iklim oluşmuştur. Herkes artık bu işi bitirelim, Türkiye terörden uzaklaşsın ve Türkiye buraya harcadığı çabalarını kalkınmaya ve gelişmeye harcasın şeklinde bir irade ortaya çıkmıştır.
0: Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Havalimanı'na düzenlediği son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı Husiler tarafından ondan fazla kez hedef alınırken 20 kişi hayatını kaybetti. Husiler Suudi Arabistan'ın kamuya ait petrol şirketi Aramco'nun 2 tesisine de hedef aldıklarını duyurdu. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı her koşulda küresel enerji arzını karşılamaya devam edeceklerini açıkladı. Bu arada Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Yemen'deki Husi hedeflerine karşı saldırı düzenledi. Yemen ordusu Yemen Şafa operasyonunda 900'den fazla Husi'nin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ülkesinin krizin çözümü için her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. Husiler 2014 yılı Eylül ayından bu yana Yemen'in başkenti Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na Husiler tarafından düzenlenen saldırıyı lanetledi. Türkiye hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın Suudi kardeşlerinin yanındadır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu.
2: Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Türkiye hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte 7 Ağustos'ta imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. NATO'da olduğu gibi ortak savunma anlaşması kapsamındaki faaliyetlerde ulusal mevzuatımız temelinde yürütülecektir. Biz bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya, barış için gayret göstermeye devam edeceğiz.
0: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları uluslararası toplum tarafından da tepkiyle karşılanıyor. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok sayıda ülke ve kuruluş Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı yayımladı. Mesajlarda saldırıların durdurulması çağrısında bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verdi. Washington'ın Husilere karşı operasyonlara katılma ihtimalini değerlendirdiği belirtildi. Saldırıları kınayan Rusya da krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda israfının arttığı bir dünyada barış, huzur ve refahtan söz edilemeyeceğini belirtti. Dünya Gıda Forumu'na görüntülü mesaj gönderen Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor ve bu yönde adımlarımızı atıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdinde olduklarını vurguladı.
2: Güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz. İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz. Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken, diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan, ne huzurdan, ne de refahtan bahsedebiliriz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında nimeti kıymet bilen anlayışı tesis etmenin gayretinde olduklarının altını çizdi. Erdoğan, dünyada her yıl üretilen 1,5 milyar ton civarında gıda israf ediliyor dedi.
2: 2020 yılında başlattığımız Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık girişimi çok kısa sürede büyük aşama kaydetti. Ekmek israfını önleme kampanyamız suretiyle ekmek israfını %18 azalttık. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan sıfır atık hareketi vasıtasıyla bu alanda küresel farkındalığa katkı sağlıyoruz.
0: Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan 3 sürücüden ikisi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda tur otobüsünün şoförü asli kusurlu olarak yer aldı. Otobüs şoförünün geriye gitme ve diğer manevraları düzenleyen genel şart ve yönetmeliklere uymadığı belirtildi. Öte yandan Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren 11 kişinin cenazeleri Bursa ve Konya'da toprağa verildi. Kazada yaralanan 26 kişiden 13'ü tedavilerin ardından taburcu edildi. 13'ünün tedavisine ise devam ediliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliğin artırılması, giriş ve çıkışlarda daha sıkı kontrol yapılması talimatını verdi. Ankara'da düzenlenen emniyet ve jandarma birimlerinin katıldığı asayiş toplantısında konuşma yapan Çiftçi, okul güvenliğinin rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını vurguladı. Bakan Çiftçi, tedbirleri artırmanız ve daha görünür hale getirmemiz gerekiyor uyarısında bulundu.
3: Artık okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı. Okulların giriş çıkış saatlerinde, metruk yapılarda, servislerde, çocukların gittiği yerlerde mutlaka denetimlerimizi arttırmalıyız. Çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun. bu asayiş uygulamalarında, narkotik uygulamalarında, çocuk şubenin yapacağı, toplum destekli polisin yapacağı uygulamalara, trafik uygulamalarına da ağırlık verelim. Giriş çıkış saatlerinde, öğle vakitlerinde, okulların etrafında mutlak surette daha fazla uygulama yapalım ki topluma da göstermiş olalım. Bu tedbirleri mutlak surette arttırmamız, bu şekilde daha görünür hale getirmemiz gerekiyor.
0: Üniversite öğrencilerine yönelik burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, başvuruların alınmasına 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edileceğini açıkladı. Üniversite öğrencilerinin burs ve kredi başvuru işlemleri E-Devlet üzerinden yapılıyor. Hatalı veya eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Başvuruda sorun yaşayan öğrenciler 444-0472 numaralı çağrı merkeziyle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yardım alabilecek. Ukrayna-Rusya ile barış sağlanması konusunda bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a işaret etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan arabuluculuğunda veya ABD Başkanı Trump'ın katılımıyla Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşebileceğini söyledi. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Rusya ile Ukrayna arasında enerji alanını kapsayan ateşkes de gündemdeki yerini koruyor. Anlaşmaya ilişkin ayrıntıları görmeyi beklediklerini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın enerji altyapısına saldırmaya devam ettiğini vurguladı. Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentindeki petrol şirketi Naftogaz'ın tesislerine saldırı düzenlediği ve bu nedenle tesiste yangın çıktığı bildirildi. Harkiv kentindeki diğer saldırılarda da 12 kişinin yaralandığı kaydedildi. İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından ilki geçen yıl 19 Mayıs'ta Londra'da düzenlenen zirvenin ikincisi 20 Kasım'da Brüksel'de yapılacak. Açıklamada AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Costa'nın birlik ve İngiltere aynı görüşü paylaşan ortaklar ifadelerine yer verildi. Costa, güvenliğimiz ve refahımız birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu da aramızdaki güçlü ortaklığı elzem kırmaktadır değerlendirmesini yaptı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması ile ilgili olarak milletin hak ve hukukunun korunmasının kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili kanun teklifi çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki 4 barınma alanını boşalttığı bildirildi. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanına Husiler tarafından düzenlenen saldırıyı lanetledi. Spor. Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Göztepe deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti. İzmir ekibi bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alırken puanını da 6'ya çıkardı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Yarın 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Sarı Kırmızılı futbolculardan Lucas Torreira Barcelona maçı öncesi TRT Spor'a konuştu. Coşkulu bir atmosfer oluşturmaları gerektiğini belirten Buruk, Singo dışında eksiğimiz yok dedi. Torreira ise dünyanın en iyi takımlarından birine karşı mücadele edeceğiz ifadesini kullandı. Aston Villa Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Slovak Ivan Kruzdiak yönetecek. Çarşamba günü 22'de başlayacak zorlu 90 dakika TRT 1 tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş'ta Vaclav Çerni'ye yapılan kontroller ve MR incelemesinin ardından tecrübeli futbolcunun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Kulüpler Birliği Vakfı Süper Lig yayın ihalesi için açıklama yayınladı. Başkan Ertuğrul Doğan imzalı duyuruda yeni yayın sözleşmesinde yer alması gereken yayın standartları ve teknik kriterler belirlenmiştir denildi. Açıklamada ayrıca uluslararası alanda uzman bir danışmanlık firmasıyla bir değer analizi çalışması yürütüldüğü ifade edildi. Samsun Spor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi. Kırmızı beyazlı kulüp üst üste 5 mağlubiyetin ardından Alman teknik direktörle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Trendyol 1. Lig'de 10. hafta yarın oynayacak 3 maçla başlayacak program şöyle. 14.30 Bandırma Spor, Ekenler Beton, Sivas Spor. 17'de SMS Grup Sarıyer, Bodrum Futbol Kulübü. 20'de Orfa Yapı Bendik Spor, Artı Değer, Van Spor Futbol Kulübü. 2026 Voleybol Erkekler

0: Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Ziraat Bankart 3-1 yenen Galatasaray Madeş Mobilya kazandı.
1: Hava durumu.
2: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay, Tunceli ve Elazığ'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun güney ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Erzincan ve Tunceli 11, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Mardin 15, İzmir 16, Edirne, Denizli ve Gaziantep 14, Bursa ve Diyarbakır 13, Muğla, Eskişehir, Konya ve Nevşehir 10, Antalya, Samsun, Giresun ve Trabzon 19, Adana, Hatay ve Rize 18, Kayseri ve Kastamonu 9, Bolu 8, Sinop ve Şanlıurfa 17, Tokat ve Malatya 12, Kars 4, Erzurum 5, Van 7 derece.
1: Yol durumu.
2: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Hopa Borçka Artvin yolunun 28 ile 34. kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Kangal Alacahan Hekiman yolunun ilk 7 kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 1000 sayılı bildirim. Akdeniz'de atış eğitimi 13 ve 14 Ekim tarihleri arasında saat 8'den saat 20'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 19 dakika 26 saniye kuzey, 34 derece 11 dakika 28 saniye doğu. 36 derece 23 dakika 56 saniye kuzey, 34 derece 35 dakika 58 saniye doğu. 36 derece 36 dakika 56 saniye kuzey, 34 derece 30 dakika 58 saniye doğu. Denizcilere 998 sayılı bildirim. Karadeniz'de atış eğitimi 14 ve 15 Ekim 2026 tarihlerinde saat 10'dan saat 12'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 10 dakika kuzey, 29 derece 35 dakika doğu. 41 derece 10 dakika 19 dakika kuzey, 29 derece 30 dakika doğu. 41 derece 18 dakika kuzey, 29 derece 48 dakika doğu. 41 derece 8 dakika kuzey, 29 derece 48 dakika doğu. Denizcilere 1001 sayılı bildirim. Akdeniz'de atış eğitimleri 14 ve 15 Ekim 2026 tarihlerinde saat 11'den saat 17'ye kadar 36 derece 15 dakika 8 saniye kuzey, 31 derece 21 dakika 35 saniye doğu mevkiinde merkez olmak üzere 10 mil yarı çaplı sahada yapılacaktır. Denizcilere 997 sayılı bildirim. Karadeniz'de atış eğitimi 12 Ekim 2026 tarihi saat 00.01'den 31 Aralık 2026 saat 23.59'a kadar 42 derece 27 dakika 34 saniye kuzey, 35 derece 52 dakika 44 saniye doğu mevki merkez olmak üzere 37.8 mil yarı çaplı sahada yapılacaktır. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Bugün 12 Ekim 2026 Pazartesi ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya, teknik yönetmenimiz Zemin Coşkun ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sevgili dinleyiciler, bu gece Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden biri olan Cevat Şakir Kabaaşlı'yı anmak istiyoruz. Çünkü 13 Ekim Türk Edebiyatı'nın bu değerli yazarının 53. ölüm yıldönümü. Deniz'in yazarı Cevat Şakir Kabaaşlı'yla ilgili bildiğimiz veya bilmediğimiz detayları öğrenmek için küratör Tuğba Kabaaşlı'ya başvuracağız. Aynı zamanda Kabaaşlı'nın gelini olan Tuğba Hanım'ın bize anlatacaklarını şimdiden merak ediyoruz. Halikarnas Balıkçısı adıyla ölümsüzleşen yazarımızı andıktan sonra ruhumuzu müziğin derinliklerine bırakacağız. Enstrüman yapan ve yaptığı enstrümanları hakkıyla da çalan değerli bir müzik insanını ağırlayacağız. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikiyesi Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Ali Maruf Alaskan konuğumuz olacak. Ali Maruf hocamızla özellikle geleneksel Türk müziğinin temel enstrümanlarının önemini ve özelliklerini konuşmak istiyoruz. Ayrıca bu sazların icasını da kendisinden dinleyeceğiz. Ve elbette programımız boyunca bize nefes aldıracak müziklerimiz de var. Stüdyomuzda Mavilikleri, Bodrum'u ve Udun O Kadim Sesini gönlümüzün derinliklerine göndermeden önce rotamızı Cevat Şakir Kabaaşlı'nın da sevdalısı olduğu o güzel ilçeye çeviriyoruz. Sözleri ve müziği Mazhar Fuat Özkan'a ait zamansızlaşan bir eseri dinliyoruz. Bodrum.

0: Değerli dinleyiciler, içsel bir aşk hesaplaşmasının ifade edildiği bu dokunaklı şarkıyı bize armağan eden Mazhar Fuat Özkan grubuna selam olsun diyoruz ve Bodrum'dan ayrılmıyoruz. O büyülü havayı belki de ilk keşfeden insanlardan olan, kıyılara ve derinliklere ruh üfleyen, Türk edebiyat hafızasında Halikarnas balıkçısı olarak ölümsüzleşen Cevat Şakir Kabaaşlı'yı saygıyla anıyoruz. Kabaaşlı 13 Ekim 1973 yılında, yani tam 53 yıl önce 83 yaşında aramızdan ayrıldı. Geride çok değerli edebi bir miras bıraktı. Bu mirasın ve aile hafızasının önemli temsilcilerinden biri bu gece stüdyomuzda efendim. Kabaaşlı'nın gelini küratör Sayın Tuğba Kabaaşlı stüdyomuza konuk oldu. Bizi kırmadı sağ olsun ve hoş geldiniz diyoruz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Herkese merhaba. Merhaba. Çok teşekkürler. Sizlerle tanıştıktan sonra çok daha iyi oldum. Ne? Heyecanımı da yendim. Ben söyleşilerime başladığımda ilk teşekkürümü dile getirmek istiyorum. Hep dile getirdim. Başta eşim Derya Kabaaçlı, oğlum Cevat Ata Kabaaçlı, ablası Sibel Kabaaçlı ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası Müdürü, Müdür Yardımcısı, sevgili dostum Elif Erginer hanımefendiye çok çok teşekkürlerimi buradan sunmak istiyorum.
0: Unutmamak için böyle başta teşekkür ediyoruz.
1: Evet, gerçekten.
0: Sonunda zaman kalmaz, teşekkür ederiz.
1: Söyleşilerin sonunda da gidenler oluyor, evet. Ayrılanlar oluyor. Çünkü gerçekten bu isimler çok önemli benim hayatımda. Eşim, Elif.
0: Burada dinliyorlar.
1: Evet evet, dinliyorlar. Sizi çok seviyorum. Onları. Selamlar yolluyoruz. Evet, buradan merhaba da gönderelim.
0: Evet. Merhaba gönderelim o zaman. Mesela evet. O zaman merhaba göndereceğiz ya. Sizi evet. Tanımak istiyoruz ama böyle merhaba göndermişken de bir merhaba sözcüğünü Halikarnas balıkçısı için ne anlama ifade ediyor? Oradan bir alalım, sonra da
1: tabii
0: sizi
1: ki.
0: Bir tanıyalım.
1: Hemen merhaba. Her şeyden önce erkekçe bir söylenişi var. Üstelik anlamı da güzel. Rahat edin, benden size kötülük gelmez. Sonra aklımızı işimizden ayırmamalıyız. Sabah şerifleri mi diyeceğim, akşam şerifleri mi, Allah'a ısmarladık mı diyeceğiz. Düşünmeye, aklımızı meşgul etmeye gerek yok. Bunların yerine basarım merhabayı, olur biter. Bir şey daha var. Merhaba sözcüğü eski Türkçe yazıldığında yelkene benzer. Belki bunda bunun da etkisi var merhabayı sevmemde. Kendisi hep denizci olmak istiyormuş. Olamamış. Bu da üzücü bir
0: evet.
1: Ayrıntı.
0: Ama birçok da eser bırakmış. Tabii böyle, derya deniz
1: yine
0: bir eser
1: denizlerle.
0: Bırakmış.
1: Evet. Tabii yine denizlerle evet. Birlikte.
0: O kendisi. Zaman bir merhaba diyelim size.
1: Kocaman bir merhaba.
0: Evet. O zaman siz kimsiniz, bir de sizi tanıyalım efendim.
1: 17 Aralık 1973 İzmir doğumluyum. Özel Çamlaraltı Lisesi'ni bitirdim. 1996 yılında eşimle tanıştım ve evlendim. Hı. Daha sonra 4 yıl sonra oğlum dünyaya geldi. Cevat Atakabaşlı. Şu an kendisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Çeşme Devlet Hastanesi'nde Alper Çizgenakat'ta mecburi hizmetine başladı. Hı hı. 2012 yılında Yeni Gün Gazetesi'nin internet kanalında Tuğba'yla Mutfak Günleri adı altında program yapımcılığı ve sunuculuğu yaptım. Hı hı. Benim aslında alaylı olarak medyaya ilk adımım Yeni Gün Gazetesi ile oldu. Yeşim Dinçer hanımefendi ile birlikte oldu. Kendisine buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bir yıla yakın sürdü. Hı hı. Daha sonra İstanbul'a geçiş yapmak istedim ama olmadı. Zormuş. Neyse yolum farklı yerlere çıktı. Gene burada sizinle birlikteyiz. Hem de TRT stüdyolarında.
0: Aynı zamanda içerik de üretiyorsunuz.
1: Evet, evet. Daha sonra 2022 yılında Kanal En Love YouTube kanalını kurdum. Bu kanalda da değerli büyüğümüz Yaşar Aksoy Beyefendi ile Ege'de Zamana Yolculuk adı altında küçük bir belgesel programı yaptık. Astroloji programı yaptım yine Yeşim Dinçer'le. Magazin programı yaptık arkadaşlarımızla. Biz eğlendik aslında. Hı hı. Ama güzel de günler geçirdik. Daha sonra bu Şakir Paşa ailesi, Mucizeler ve Skandallar

0: dizisinden sonra çok üzüldük. Üzücü günler yaşadık ve kendi kendime dedim ki eşime ve eşimin ablası Sibel Kabağaçlı'ya, elimizde Ali Kahraz Balıkçısı'nın çok değerli resimleri var. Dedeniz her şeyi paylaşmış. Balık tutmuş paylaşmış, resimlerini paylaşmış. Hal böyle olunca biz de bu resimleri bir sergiyle, söyleşiyle birlikte, hem sergi hem söyleşiyle dedenizi tanıtalım. Dizideki gibi bir karakter olmadığını, özelliklerini anlatalım diye böyle bir yola baş koydum ve sağ olsun eşim, görümcem destek oldular. Daha sonra arkadaşlarımla söyleşi ve moderatörlük hayatına da adım atmış oldum.
1: Evet. Aslında şöyle baktığımızda hani her şerde bir hayır vardır deriz ya.
0: Kesinlikle.
1: Mesela dizinin ortaya çıkmasıyla birlikte aslında Halikarnas Balıkçısı'nın tekrar böyle sizin dikkatinizi çekmesi ve dikkati çekilecek toplumlara iletilmesi de gerekiyor gibi geldi bana. Doğru
0: Kesinlikle.
1: iletmek anlamında. Siz
0: Kesinlikle.
1: de bu amaçla yola çıktınız
0: Kesinlikle bu
1: sanırım.
0: amaçla yola çıktım. Ve aslında ben de bu kadar ilerleyebileceğimi düşünmüyordum. Yalan söylemeyeyim. Kültür Sanat Fabrikası başta olmak üzere Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, değişik derneklerde, en son Barbaros köyündeydim, Oyuk Festivali'ndeydim. Çok güzel yerlerde sergiler ve söyleşilerim gençlerin arkamda yer almasıyla, çünkü benim esas amacım gençlere yol açmak. Daha sonra zaten onu konuşacağız. Bu şekilde güzel güzel yavaş yavaş
1: Ne
0: ilerliyorum.
1: güzel bir adım attınız
0: Şimdi
1: ve
0: de sizinle
1: insan
0: beraberiz.
1: bakın hayat sizi bize getirdi bu
0: Evet,
1: şekilde
0: evet.
1: diziye sağ olsun diyelim.
0: Pek demeyelim ama.
1: Evet, şerden hayır da olsun
0: Şerden hayır
1: efendim.
0: var.
1: Güzel bir
0: Peki, iyi
1: şekilde
0: bakalım biz.
1: devam
0: Bakalım iyi
1: edelim. Olumlu
0: olsun.
1: bakalım efendim. Tabii
0: Kesinlikle.
1: şaka yapıyoruz, öyle bir şey asla demeyiz. Şimdi peki mesela Cevat Şakir Kabahaçlı sizin için ne ifade ediyor diye başlayalım ama özellikleri, çok özellikleri olduğunu biliyoruz.
0: Evet.
1: İsterseniz bu özellikleri neler, bunlardan bir bahsedelim. Sonra da soracağımız sorular devam ediyor tabii ki.
0: Şimdi ben aileye gelin geldiğim zaman, yalan söylemeyeyim, nasıl bir aileye geldiğimin farkına varamadım. Kitaplarını okumuştum ama şimdi çok daha farklı bir gözle, farklı duygular içerisinde okuyorum. Benim için çok önemli bir isim. Bana da yol haritası oldu kendisi. Her düşüşünde etrafını yeşerterek ayağa kalkmış. Bu çok önemli bir ayrıntı. Şimdi özelliklerini ben kısaca sıralamak istiyorum. Yani bendeki yerinden çok bence Halikarnas Balıkçısı'nın özelliklerini konuşmalıyız. Onu konuşmalıyız. Kısaca hemen geçiyorum. 1890 yılında Girit'te doğan Cevat Şakir, köklü bir aile olan Şakir Paşa ailesine mensuptur. Robert Koleji'ni, oradan da Oxford Üniversitesi'nin Yakın Çağlar Tarihi bölümünü bitirmiştir. Çok yetenekli ve çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunu biz balıkçı dostlarıyla teker teker irdeledik, teker teker yazdık ve abartmadan bir liste yaptık. Şimdi o listeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii bu özelliklerinin en önemli sonucu da, ya da başlangıcı da, yetiştirilme tarzı, aldığı eğitim, aldığı görgü o dönemde. Bunu çok önemlidir. Yani bu ayrıntı çok önemlidir. Bir ressam, kapak ressamı, illüstratör, karikatürist. İki, mütercim tercüman. Üç, Türkiye'nin ilk turizm rehberi. Dört, felsefeci. Altıncı kıta Akdeniz en güzel tezidir okumak isteyenler için. Beş, gazeteci. Altı, yazar. Roman, mitoloji yazıları, antik döneme ait yazılar. Bunlar da Oxford'da Yakın Çağlar Tarihi okuduğu için yazdığı, kaleme aldığı kitapları. Yedi, İzmir ve Bodrum belediyelerinin resmi bahçıvanı. İzmir'in biliyorsunuz fuar, Montreux'de de bitkiliği vardır. Kendisinin 45'e yakın Türkiye'ye kazandırdığı bitkiliği vardır. Ve Lozan'ın girişinde de kendi elleriyle diktiği Bella Sombra, birçok ağaçlar, sakallı palmiyeler mevcuttur Montreux'de de. Yani kendisi gönüllü olarak da bahçıvanlığını İzmir günlerinde hayata geçirmiştir. 8. Sinema oyuncusu. Çok enteresandır. 1950 yılında Yüzbaşı Tahsin filmi

0: doktor rolünde. Şu anda torunu Cevat Ata da doktor. İlginç bir rastlantı.
1: Evet.
0: 9 denizci. Balıkçılık, süngercilerle olan samimiyeti ki en yakın dostu da Paluko'dur. 10 mavi Anadoluculuğun ideoloğudur. İdeolojisini kendisi hayata geçirmiştir ki benim en çok da ilgilendiğim mavi Anadoluculuk ki bunu ikinci bölümde zaten gayet güzel konuşacağız sizinle. Dillerine geçiyorum. Türkçe, Arapça, Farsça, modern Yunanca, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve İngilizce. Klasik dillerde de Latince ve Antik Yunanca. Evet. 10 ayrı dili
1: konuşuyormuş.
0: Evet, konuşuyormuş kendisi.
1: Evet. Evet, peki mesela bir de aslında böyle tasavvufi yönde var. Bunu da herkes bilmiyor sanırım.
0: Evet.
1: Şimdi 6 aylık bir dergah hayatı da oldu. Kendisi için derviş oldum ifadesini de kullandı.
0: Doğru.
1: Bu konuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
0: Tasavvufi yönünü balıkçının şu sözünden yola çıkarak yakaladım diyebilirim. Ekip yetiştirdiğim bitkiler her güzelliğine hayran kaldığım yaratılışa karşı bir borçtur. Bu cümleyi biz sizinle saatlerce tartışabiliriz. Çünkü ekiyor ve yetiştiriyor. Diyor ki yaratılışa bir borç. Yani yaradana bir sevgi var, bir saygı var, bir minnettarlık var. Ve namaz kılar gibi borcunu nasıl ödüyorsak namaz kılarak, o da doğaya, yaradanın doğaya verdiği o güzellikleri de ben diyor ekeceğim, yetiştireceğim ve dağıtacağım diyor. Ben de bu şekilde diyor borcumu öderim diyor. Bir farkındalık, yeteneklerinin farkındalığı. Ben buradan, bu cümlesinden yola çıkarak tasavvufi yönünü hep araştırdım. Hı hı. Ve kendi cümlelerini sizlerle paylaşmak istiyorum.
1: Tabii,
0: bu 1921 ve 22 yılları arasında 6 aylık cezaevinden yeni çıktığı dönemde geçirdiği bir dönem ve bence kendini ve ruhunu temizledi diye düşünüyorum. Arındırdı dünyevi şeylerden. İstanbul'da, Fatih'te Molla Gürani ve Kovacı Recep, Kovacı Dede adlı iki dergahta derviş oldum demiştir. Bu işgal altındaki İstanbul'da değil, işgalden uzak kalan İstanbul'da yaşama isteğiyle birlikte hayata geçirmiş. Yani belki de İstanbul'dan da bir kaçış, yani o işgal kötü durumundan da kaçarak belki dergaha sığındı. Yani ikisi bir arada diye düşünüyorum. Şöyle bir dipnot vermek istiyorum. Eşimin torununun kulağına ezanı fısıldayan ve ismini de üfleyen kendi dedesidir. Bir not daha vermek istiyorum size. Bunu birçok kişi de bilmiyordur. Yine ben sizin programınızda ilk kez söylüyorum. Evet, bundan eminim. Balıkçı Ömer Hayyam'ın rubailerini Farsça aslından İngilizce'ye çevirmiştir. Bakın, Farsça aslından İngilizce, fakat bu eserler yayınlanmamış. Bu da balıkçının ne kadar tasavvufi yönünün kuvvetli olduğuna dair en büyük kanıttır diye düşünüyorum.
1: Bir de şunu dikkatimi çekti. Balıkçı diyorsunuz ya devamlı.
0: Evet.
1: Neden balıkçı diyoruz mesela? Bunun bir özel anlamı var mı?
0: Evet. Ben bunu torunu Ege Savaş'la, Görümcem'in oğlu Ege Savaş'la oturup konuştuğumuz zaman, Ege Savaş dedesini inanılmaz derecede inceleyen bir çocuk. Onunla da bir program çok yapmak isterim. Halikarnas balıkçısının yakın dostlarının ona balıkçı diye hitap etmesini istermiş. Evet. Hı. Ve balıkçı dostu dermiş.
1: Balıkçılık, o yüzden, hayali o kadar büyükmüş aslında.
0: Evet, evet, evet. Deniz,
1: evet.
0: Balıkçılık, süngercilik, yani deniz hayatıymış.
1: Evet.
0: Tekneler.
1: Evet, ne güzel. Burada bir ara verelim istiyoruz.
0: Tabii.
1: Efendim. Sonrasında da sohbetimize devam edelim. Değerli dinleyiciler, Tuğba Hanım'la sohbetimize kısa bir ara vereceğiz. Ama Bodrum'un o sakin ve dingin havasından ayrılmıyoruz tabii ki. Şimdi Türk müziğinin değerli sanatçılarından Hümeyra'ya bırakıyoruz zamanı.

0: Değer dinleyiciler, Bodrum'un insanını içine hüzün çökerten o doyumsuz gün batımının hikayesini dinledik Hümeyra'dan. Kendisine buradan da selam olsun diyoruz ve sohbetimize devam ediyoruz. Tuğba Kabağaşlı ile birlikte Halikarnas balıkçısını da konuşuyoruz aynı zamanda. Şimdi Halikarnas balıkçısı, sizin tabirinizde balıkçı.
1: Balıkçının
0: Halikarnas balıkçısı lakabı ya da ismi nereden geliyor diye sorsak size.
1: Bodrum'un eski adı Halikarnas. Ama kendisi bunun Yunanca olmadığını defalarca dile getirmiştir. Ve şöyle bir cümle kullanmıştır: Anadolu'nun unutulmuş bir diline ait isimdir der. Ve kendisi yine madem balık avlıyorum, onun için yazı yazdığım zamanlarda Halikarnas balıkçısı olarak bunu kullanayım der. Şimdi burada bir not vermek istiyorum size. Bunu birçok kişi bilmiyordur. Unutulmuş Anadolu dili dediği, ki bunu söylediği yıllar 1940'lı 30'lu yıllardır, yanlış bir şey de telaffuz etmek istemiyorum. Unutulmuş Anadolu dili bugün son yıllarda yapılan araştırmalarda Luvice dili olarak, yani Lu insanları varmış, ışık insanları olduğu son yıllarda kanıtlandı. Düşünebiliyor musunuz? Halikarnas balıkçısının o dönemlerde bunu Luvi dili olarak değil ama Anadolu'nun unutulmuş bir dili olarak söylüyor, zikrediyor. Ve bu yerleşim yerlerinin, dikkat ederseniz, sonları hep Os'la biter. Asos, Halikarnasos, Kinidos, Lidos, Lindos. Bunlar yerleşim yerlerinin isimleri, yine antik Yunanca olmadığını defalarca dile getirmiştir ve bunu da tezleriyle, zaten kitaplarında da anlatmıştır.
0: Peki şimdi baktığımızda Kabağaşlı'nın Türk edebiyatındaki yerini nasıl değerlendirirsiniz? Özgünlüğü nereden geliyor diye sorsak?
1: Şimdi kendisi denizi, deniz insanlarını, Ege ve Akdeniz kültürünü Türk edebiyatına katmıştır. Bunu kabul ettirmiştir. Yani ana temalarından bir tanesi haline getirmiştir. Yani denizi ve denizciliği edebiyata taşımıştır diyebiliriz kısaca. Bu birincisi. İkincisi mavi yolculuk. Biliyorsunuz bu dönemin mavi yolculuklarına o dönemin mavi yolculukları hiç benzemiyor.
0: Evet.
1: İlk mavi yolculuğu da 1946 yılında 9 kişi olarak Kara Kuş teknesiyle hayata geçirmişler. Cevat Şakir, Sabahattin Eyüboğlu, Bedir Rahmi, Erol Güney, Benya Repoport, Paluko, Süngerci Dostu, Sabahattin Ali, Necati Cumalı, Fuat Ömer

0: Keskinoğlu. Burada tekneye alınan su, İstanköy peksimeti ve peynir. Bu tamamen bir kültürel gezi. Beyin fırtınası şu anki açıklamasıyla, açılımıyla yapılmış bir gezi. Çok fazla anlatamıyorum. Hemen diğerine geçmek istiyorum. Benim için önemli, en önemli konusu da Mavi Anadoluculuk. Şimdi Mavi Anadoluculuk, Batı medeniyetinin köklerini dayandırdığı Yunan mucizesi tezine karşı Anadolu mucizesi tezini ortaya koymuştur kendisi. Ve bu Batı medeniyetine karşı tek başına durmuştur. Bunun savunuculuğunu tek başına yapmıştır tam 80 yıl önce. Yani inanılmaz bir insan. Takdire şayan. Ve şimdi 80 yıl önce demiştir ki kendisi, Homeros İzmirli, Herodot Bodrumlu, Galen Bergamalı, Thales Didimli, daha böyle gidiyor. Bu düşünür ve bilim adamlarının tamamına yakın Anadolulu olduğunu savunmuş ve kanıtlamıştır. En önemlisi de Homeros İzmirli demesi 80 yıl önce ve Anadolu Efsaneleri kitabında bunu detaylı olarak da yazmıştır. Ki yakın zamanda aldığımız bilgilerle çok enteresandır. Bunu teknolojiyle kanıtlayan bir kişi var. Birebir Bornova'daki bu mağarayla British Museum'daki o frekslerde incelemeler yapmışlar. Birebir aynıymış. Homeros İzmirlidir diye bir kitap çıktı yeni yakın zamanda. Fakat Halikarnas balıkçısından söz edilip edilmediğini hiç bilmiyorum. Alıp okuyacağız. Ancak Halikarnas balıkçısı zaten bunu 80 yıl önce söylemiş. Ve ben burada küçük bir not da vermek istiyorum dinleyicilere. Eğer mitolojiyle ilgili ve antik dönemlerle ilgili kitaplarını almak istiyorlarsa Hey Koca Yurt ideal bir kitaptır. İnsan ilişkileri, Deniz Süngerci, bu tür anlatımlarını okumak istedikleri kitaplarda Mavi Sürgün, Aganta Burne Burnata, Deniz Gurbetçileri. Mavi Anadoluculuk ideolojisini okumak istiyorlarsa da Altıncı Kıta Akdeniz'i almalarını önemli tavsiye ediyorum.
1: Tavsiye edelim efendim. Peki Bodrum mesela, Bodrum onun için ne ifade ediyordu? Bodrum'da nerelerde neler yapardı? Bodrum'da ne gibi katkılar oldu? Varsa anılar onunla ilgili.
0: Evet, Bodrum'u Bodrum yapan kişidir. Zaten adı da Bodrum, düşünsenize çok kötü bir hani ilk etapta Bodrum, yani Bodrum katı. 1925 yılında Bodrum'a sürgüne geldiği günden itibaren İzmir'e dönüşüne kadar, yani 1945 veya 46 yıl olması lazım, yanlış bir şey söylemeyeyim, neler yapmış? Bir kere ekolojisini değiştirmiş. Ondan önce en sık kitaplarını yazdığı yerleri bir dipnot olarak söyleyeyim. Azmakbaşı Kahvesi, Aleko'nun Kahvesi ve Yatağın Teknesi'nde çok fazla yazılarını yazıyormuş. Kendisinin 10 Nisan bilmesinden ötürü özellikle de Fransa'dan zirai ve tarıma yönelik kitaplar getirtip o anki Batı'nın o anki tüm gelişmelerini, kendisi çevirilerini Bodrum halkıyla paylaşıp hayata geçirmiş. Hal böyle olunca Bodrum'un bu kurak iklimine adapte olacak ağaçların tohumlarını getirtmiş kendisi. Mesela Bella Sombra, Okaliptüs. Hatta okaliptüs ağacının da bir hikayesi vardır. 1938 yılında 30 şeyden Avustralya'dan getirmiş. Gökova'da Aşıklar Yolu vardır, bilirsiniz. Hepimiz biliriz o yolu. Orada o dönemin valisi Recai Gürel yaptırmış o yolu. Çünkü sıtmadan çok çocuk ölümleri oluyormuş. Ve vali Halikarnas balıkçısıyla iletişime geçiyor. Ne yapabiliriz diyorlar ve Halikarnas balıkçısı araştırıyor. Ondan sonra da okaliptüsün o bataklığı kurutacağına kanaat getiriyor ve gerçekten de kurutuyorlar ve çocuk ölümlerini de önüne geçiyorlar. Onun dışında narenciyenin Bodrum'un gelir kaynağı olmasına öncüdür kendisi. İlk defa greyfurtu ülkemize kazandıran kişi kendisidir. Bergamot, sekoya, sakallı palmiye, daha birçok 45'ten fazla bitkiyi ülkemize kazandırmıştır ve Bodrum'un da çehresini değiştirmiştir.
1: Evet.
0: Turunçgilleri yetiştirme konusunda da 300 sayfalık bir kitap yazmış kendisi, ancak elde

0: nasıl değiştirdiğini o belgeselde ayrıntılarıyla izleyebilirsiniz.
1: Evet, evet, gayet.
0: Yani Bodrum'un kısacası kurak iklimini yemyeşil begonvillerle
2: bir tanesi.
0: Evet, evet.
2: Evet. Şimdi baktığımızda aslında birçok isim vardır mutlaka da şunu da merak ediyoruz. Böyle genetik olarak bir yatkınlıktan dolayı Şakir Paşa ailesinde başka sanatçılarda var mı?
0: Evet, var tabii ki. Hala? Fahri Nüsa, Aliye Berger, Freya. Yani biz tabii bunlara şimdi girersek programın mümkün değil, çıkamayız. Yani muhteşem bir aile. Hakikaten harika çılgınlar, bence en uygun cümle bu aile için. Hepsi birbirinden nezih, okumuş ve görgülü o dönemde. Eğitime çok önem vermişler. Yani çok mutluyum ben de böyle bir aileye mensup olduğum için.
2: Evet, mesela anılar var mı? Mesela bir de anı dinlemek isteriz böyle ailede, yakınlarda böyle resimle ilgili ve başka.
0: Evet, evet, var.
2: Anılar.
0: Mesela rahmetli Suat babam oğlu şöyle, babasını şöyle ifade ederdi. Karıncayı dahi incitmekten imtina eden bir insandı kızım derdi bana. Sibel Kabağaçlı torunu 3 yaşındayken dedesinin, şu anki dedesinin evinde de Sibel Kabağaçlı yaşıyor. Onun evinde yaşıyor. Odasında bir kütüphanesi varmış. O kütüphanenin en alt rafını Sibel'e ayırmış. Kibele dermiş Sibel'e de. Bütün ailede herkesin bir lakabı vardır bu arada, evet. Bütün ailede. Eşimin de Deriko, Derya ama Deriko, evet. Cevatiko gibi.
2: Gelinlere koymamışlar mı lakap?
0: Yok. Benim, bana Tuğbiş diyorlar kendi evet. ailemde. Orada yazılarını tabii hep İzmir günleri var, bir de Halikarnas Barışı'nız biliyorsunuz.
2: Evet.
0: Vefat ettiği güne kadar 45'ten 73'e kadar hep yazılarını İzmir'de yazmış. Yani İzmir günleri de çok evet. parlak. Orada kağıtlar verirmiş Sibel'e. Kibel'e al dermiş. İstediğin her şeyi çiz. Çizermiş Sibel de ve sonra alırmış dermiş ki ne anlatmak istiyorsun sen bu çizimlerde? Hatta Sibel attığını zannedermiş dedesinin, fakat her resmini, çöpten adam çizdiği resimlerin dahi bir dosya halinde hepsini tutmuş ve sonradan bulmuş Sibel. Düşünün, böyle naif, böyle değer veren, evet. Torunlarına, çocuklarını seven muhteşem bir insanmış.
2: Evet, evet. Peki mesela o zaman gençlerin mesela Halikarnas Balıkçası'nın felsefesini daha iyi anlayabilmeleri için neler yapmak gerekiyor? Birkaç kitap önerisi de paylaştık ama bunlar daha yaygınlaştırmak için neler yapılabilir?
0: Gençlerle tabii projelerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Şöyle ki bence bu bayrak bizim elimizde, hepimizin, evet. sizin, benim. Bu bayrağı gençlere devretmemiz lazım. Mesela birkaç isim söylemek istiyorum size. Çünkü ben gençlerle birlikte yol alıyorum açıkçası. İlk Gökçer Karaağaç, Batuhan Olkan, tez yapan birçok öğrencimiz beni medyadan buluyorlar. Şu an isimlerini unuttum, çok özür diliyorum. Onlarla birlikte hareket edip bir program olabilir. Mesela Göztepe Spor Kulübü ile şimdi ufak bir tiyo vereyim. Onlarla bir sosyal proje yapacağız. Allah nasip kısmet ederse önümüzdeki günlerde. Gençlere bunu aktarmamız gerekiyor hepimizin. Ve gençler birbirlerine aktaracaklar. Yani Halikarnas Balıkçısı'nın bir Robert Koruş'u bitirdiğini o dönemde, bakın.
2: Evet.
0: 80 yıl öncesine gidiyoruz. Oxford'da okumuş, o kadar başına gelen elim olaylardan ayağa kalkmış. Düşünün, Bodrum'a sürgüne gitmiş ama Bodrum'u yeşertmiş. Sonra İzmir'e gelmiş, İzmir'de yine devam etmiş, kitaplarını yazmış. Yani umutsuzluk Halikarnas Balıkçısı'nın hayatında yok. Hep bir umut var. Hep bir şeyleri yaratıp paylaşmak var.
2: Evet. Peki siz mesela bununla ilgili hangi projeleri daha yapacaksınız? Şu an sergi var.
0: Evet.
2: Bunun anlatımını yapıyorsunuz.
0: Şimdi,
2: ama bununla ilgili bir görsel olacak mı ya da kitap olacak mı, yazı olacak mı? Neler
0: aslında
2: olacak?
0: Kitap da düşünüyoruz ilerleyen dönemlerde. İnanın ben de 2,5 yıldır yapıyorum bunu.
2: Evet.
0: 50 yaşından sonra balıkçı da bana feyze oldu. Ben de balıkçının arkasından küçük bir yıldız olarak koşmak istiyorum. Başta İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda

0: sergilerimiz devam edecektir. Söyleşilerimiz hayata dair farkındalıkla. Daha sonra Adnan Saygun Kültür Merkezi'ndeki 5 Ocak'ta Halikarnas Balıkçısı'nın 3 hafta süreyle açık kalacak bir sergisinde hayata geçireceğim.
1: Nasıl bir sergi oluyor mesela? Fotoğrafları oluyor ve siz de orada olacaksınız
0: şöyle,
1: muhtemelen.
0: Tabii tabii ben hep orada olacağım. Yeğenim Ege'de orada olacak, Allah nasip ederse. Şöyle Halikarnas Balıkçısı'nın kendi çizdiği, kaleme aldığı resimler. Kara kalem var, kitap resimleri var, renkli resimler var, sulu boya resimler var. Hatta bir harita var, kayınpederimin bana hediye ettiği bir harita çizmiş. Mitolojik bir harita çizmiş. O haritayı görmenizi isterim. Yani bu tamamen kendi çizdiği resimlerden oluşan bir sergi.
1: Mitolojik. O sergiyi koyacaksınız.
0: Evet.
1: Siz de bir sunum yapacaksınız orada. Kendisiyle ilgili anneler anlatacaksınız.
0: Evet.
1: Anlattıklarınızdan hariç başka anlatacaklarınız çok
0: ya,
1: vardır illa ki.
0: Tabii çok var. Şöyle mesela çevrecilik yönü diye ayırıyorum. Bitkiler.
1: Başlıkları özel. Ayırarak Baş, mı?
0: Evet başlıkları ayırıyorum. Mesela bitkilerle birlikte giriş yapıyorum. Çünkü çok önemli bir çevreci kendisi.
1: Evet.
0: Sonra merhaba gününü. Daha sonra lisanlarının ona neler kattığını, Bodrum'u nasıl Bodrum yaptığını, attığı adımlar, tasavvufi yönü gibi gibi böyle sıralıyorum.
1: Evet.
0: Açıkçası.
1: Peki, o zaman şöyle sorayım. Şimdi bu sergiye gelip katılamayan, canlı olarak eşlik edemeyen, bu sergiyi gezemeyen kişiler, şu an biz dinleyen kişiler, bunlara nasıl erişecekler? Yani bunu bir video, bir görsel anlamda bir yere taşıyacak mıyız? Bir program anlamında bir yere taşıyacak mıyız?
0: Vallahi Çağatay Bey sizinle taşısak olur mu? Şimdi siz bana çok güzel fikir verdiniz. Böyle bir proje şu an aklımda yoktu ama hayata neden olmasın geçirilsin. Çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü evet oraya gelemeyenler bu resimleri görmek isterler.
1: Çünkü hani
0: doğru söylüyorsunuz.
1: Şerden yola çıktık ya program başında.
0: Çok doğru.
1: Şimdi bu şerri biz biliyoruz. Şu an biz dinleyenler biliyor ve onu tanıyanlar biliyor.
0: Çok doğru.
1: Ama bunun doğrusunu anlatmak için bir adım aile tarafından ya da sizin tarafından, biz ne güzel harekete geçmişsiniz. 2,5 yıldır bunu
0: evet.
1: yapıyorsunuz. Bunu bir yere taşımak anlamında bir çalışma.
0: Yapacağım. Söz veriyorum.
1: Sanırım yok diyeceğim.
0: Hayır olur mu hiç? Siz şimdi çok güzel bir fikir verdiniz. Evet, bunu balıkçı nasıl her şeyi paylaştıysa, tuttuğu balıkları, resimlerini, kendi parasıyla yurt dışından getirdiği o tohumları dağıtmış, büyütmüş, ekmiş, her şeyini dağıtmış. Biz de tabii ki de böyle bir program yapacağız.
1: Evet.
0: İlk konunuzda ben olurum.
1: O zaman fikri ben verdiysem.
0: Siz verirsiniz. Fikir babası sizsiniz.
1: Teşekkür edersiniz o zaman.
0: Kesinlikle, ne demek? Başımla bir, ne demek? Ay bu arada ben çok özür diliyorum. Canan Arıkan Ölmez Ege Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı'nda tez hazırlıyor. Doktora öğrencisi. O da beni buldu. Biz çok yardım ettik kendisine. Onun da adını geçirmezsem çok üzülürdüm.
1: Dinliyorsa bizi selam da gönderelim.
0: Evet, çok selamlar.
1: O zaman şimdi madem öyle gençler okuyor mu şu an Halikarnas Balıkçısı'nı? Yaygın bir şekilde okunuyor mu?
0: Okunuyor. Şöyle söyleyeyim. Mesela Gökçer Karaağaç, Batuhan Olkan, Cenan Hanım, Hüseyin Ünal var Mersin Üniversitesi'nden. Bunlar inanır mısınız? Halikarnas Balıkçısı'nın kitaplarının sayfalarını biliyorlar. Ve hepsi feyz almışlar. Hayatlarının belli dönemlerinde bazı zorluklar içine girmişler. Ve o zorluklardan Halikarnas Balıkçısı'nın kitaplarıyla çıkmışlar. Ve onun yolunda yürüyorlar. Ve ben şunu söylüyorum tüm dinleyicilere. Halikarnas Balıkçısı'nı anlayabilmeniz için kitaplarını okumanız gerekiyor. En basit Mavi Sürgün.
1: Daha oradan sonra, başlayabiliriz.
0: Evet
1: yani.
0: Oradan başlayabilirler. Ve herkes kendinden bir şeyler bulacak. Bundan eminim. Hiç geri adım da atmıyorum. O
1: belki
0: kadar
1: iyi. Halikarnas Balıkçısı'nı anlamak için değil, kendimizi anlamak için de
0: kendimizi okuyalım. Çünkü ondan bir şeyler bulacaksınız ve kendinize döneceksiniz. Acaba ben ne yapabilirim? Nasıl bir adımlar atabilirim? Bakın ben inanın oğlumun bir sözüyle adım attım. Ama Halikarnas Balıkçısı'nın düşünceleriyle, yaptıklarıyla, paylaşımlarıyla yol çizdim.
1: Şöyle bir şey geldi aklıma. Dediniz ya Mavi Sürgün
0: Evet.
1: Ben başlayayım diye. Şimdi siz insanlarla iletişim kuruyorsunuz, konuşuyorsunuz. Mesela orada böyle bir birçok da kitabı var.
0: Evet.
1: Baktığımızda kişiyle konuştuktan sonra sen bu kitabı okumalısın diye önerilerde de bulunabilir mi mesela?
0: İşte bulunduk valla. Mitolojiyle evet. ilgilenenlere de önerilerde bulunduk. Diyorum ya, araştırsınlar.
1: Evet.
0: Hayatını
1: son
0: okusunlar.
1: Söz alalım sizden, veda edelim böyle yavaşça.
0: Son söz Burhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tekrar Elif Ergüner hanımefendiye çok çok teşekkür ediyorum. İzmir Kültür Sanat Fabrikası Müdür Yardımcısı. Eşime, oğluma, değerli görümcem Sibel Kabağaçlı'ya çünkü eserleri paylaştılar. Ve arkamdaki gençlere, bu ismini söylediğim gençler, çünkü belli bir süre sonra onları göreceksiniz, beni değil. Çünkü ben bir yol açacağım, ben bir kapı olacağım onlara ve sözü artık onlara bırakacağım.
1: Evet, ne güzel. Ben de şimdi size iyi geceler mi diyeyim, iyi akşamlar mı diyeyim?
0: Merhaba diyeceğiz. Hayır, hayır, merhaba. Merhaba diyoruz. Kapanışta merhaba.
1: Evet, o zaman merhaba diyoruz efendim.
0: Sizinle de tanıştığım için çok mutluyum Çağatay
1: Biz
0: Bey.
1: Biz de teşekkür ederiz efendim. Kırmadınız bizi. Sağ olun, var olun. Ayağınıza sağlık. Değerli dinleyiciler, Halikarnas Balıkçısı'nın dünyasına yaptığımız bu eşsiz yolculuk ve değerli paylaşımları için Sayın Tuğba Kabağaçlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi gecenin içine bir mavi deniz esintisi daha bırakma vakti. Sözü ve müziği Elif Nun Gökçe'ye ait, yine kendisini seslendirdi. O güzel şarkıyı dinliyoruz. Bodrum.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, Mavi Denizler'in yazarı Cevat Çay Kabahçı'yı ya da diğer adıyla Halikarnas Balıkçısı'nı andık. Şimdi ise ruhumuzu okşayan edebi dalgaları, müziğin en köklü ritmiyle, tellerin felsefesiyle taçlandırmak istiyoruz. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikesi Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Ali Maruf Alaskan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Sefalar getirdiniz. Ne güzel geldiniz. Sefalar, bu enerjinizi sizlerle aldınız, geldiniz, kırmadınız bizi. Nasılsınız?
2: Teşekkürler ediyorum. Bu stüdyoya gelince kendimi daha iyi hissettim. Çünkü çok eski

0: Ki günlere götürdü beni. Öğrencilik yıllarıma götürdü bu stüdyo beni. Ben
1: o zaman mı gelmiştiniz?
0: Şöyle, ben 1996 yılından aşağı yukarı 2005-2006 yıllarına kadar İzmir Radyosu'nda istisna akitli ut sanatçısı olarak çalıştım. O dönemlerde tabii birçok değerli sanatçı abimizle, büyüklerimizle, ablalarımızla birlikte canlı yayınlarda bu stüdyoda buluştuk. Onlarla birlikte canlı programlar yaptık. Sonradan akademik sürece devam edince... Evet. Orada tabii ki yollarımız biraz daha akademide kaldı. Buraya daha az gelip gitmeye başladık.
1: Akademiyi mi tercih ettin?
0: Evet, biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu. Ama ara sıra böyle gene programlarımız olunca tekrar buraya geliyoruz. Buraya gelince de o günlerin o heyecanı tekrardan bizi sarıyor. Keyifle programı yapmaya geliyoruz.
1: Nasıldı o günler o zaman?
0: Vallahi o günler çok güzeldi. Yani bizim ikinci okulumuzdu diyebilirim radyo. O zaman çok büyük ustaların yanına gelme heyecanıyla koşturuyorduk buraya okuldan çıktıktan sonra. Onların yanında çalabilmek, onlarla aynı stüdyoya, aynı mikrofona ses ulaştırabilme heyecanı bizi çok mutlu ediyordu. O coşkuyla çok güzel şeyler öğrendik. Mikrofon adabını öğrendik. Stüdyoda sanatçının yanında, ustanın yanında nasıl oturulacağını, saz çalarken nelere dikkat edileceğini, bir soliste eşlik ederken ne yapmamız gerektiğini öğrendik. Evet. Nota bilgimize, nazariyatımıza, teorimize, pratikte daha hızlı nasıl geçişler yapabileceğimizi öğrendik. Teoriyle pratiğin örtüşürken bazı çakışan noktaları vardı. Onları nasıl aşacağımızı öğrendik. Dolayısıyla hani bizim çok avantajlıydı bizim için. Adeta bir staj alanıydı. Bir sahaydı burası. Hala öyle.
1: Ne güzel.
0: O yüzden o günler çok güzeldi bizim için.
1: Öğrencilerinize aktarmaya tabii devam ki, ediyorsunuz
0: tabii
1: hocam.
0: Tabii ki.
1: En etkileyici mesela bir anınız var mı böyle? İlk sorduğumda aklınıza gelen.
0: Vallahi şöyle, Avni Hoca'yla çok güzel programlar yaptık Avni Anıl hocamızla. Buradan kendisine rahmet diliyorum. Nurlar içinde uyusun. O zaman çok değerli üstadlarımızla.
1: Kızarlar mıydı size?
0: Yo, şöyle tam tersi.
1: Tatlı azarlamalar oluyor.
0: Tam tersi yani. Bizi teşvik edecek çok güzel üsluplar, davranışlar sergiliyorlardı. Bilmiyorum bizim şansımız mıydı? Evet. Genelde hep öyle denk geliyordu. O canlı yayınları heyecanla bekliyorduk. Mesela bir eserin sözlerini okuyacağı zaman dönerdi o babacan tavrıyla. Maruf oğlum, alta bir şeyler dolaşır mısın derdi bana. Artık hangi makama bağlanacaksa o eser. Ben orada ufak ufak fon yapardım kendisine ya da bir başka sanatçı kardeşimiz çalgılarımızda. O onun üzerine o eserle ilgili yorumlarını yapardı, sözlerini okurdu. Sonra soliste bırakırdık o aranameyi, cümleyi. Sonra oradan programımız akar giderdi.
1: Ne
0: çok
1: güzel,
0: keyifliydi.
1: Ne güzel. Sonra siz de öğrencilerinize
0: evet,
1: dolandırıyorsunuz.
0: Evet.
1: Ne diyelim? Evet. Dolandırır mısın?
0: Taksim yapıyoruz. Dolaştırıyoruz. Aynen öyle. Evet, evet. Evet.
1: Peki sizin hocam müzikte ilk buluşmanız nasıl oldu?
0: Şöyle, biz tabii hani klasik bir cümle, çocukluğumuzdan beri evet, bu işin içerisindeyiz. Aile geleneğimizde, baba dede geleneğimizde olan bir şey. Dolayısıyla oradan benden yaşça büyük abilerim bu işe başladılar. Memleketim Diyarbakır'da, oranın tabiriyle, bugünün tabiriyle sokak düğünlerinde ya da avlu düğünlerinde, nişanlarında onlar müzik yaparlardı, çalgıcılık yaparlardı, çalarlardı. Abim cümbüş çalardı, diğer abim bağlama çalar söylerdi. Biz de onların çıraklığını yapardık. Onların yanında onları izleyerek, onların sohbetlerine katılarak, onları taklit ederek diyelim bu işe başladık. Babam müzikle uğraşmıyordu ama çok güzel bir sesi vardı. Çok güzel Kur'an-ı Kerim okurdu. Çok güzel şarkılar, türküler söylerdi. Aynen. Tabii o çocukluğumuzdan itibaren o sesler, o melodiler hep kulağımıza dolmuş demek ki. Bir de içine evet, doğmuşuz. Dolayısıyla çok şanslı sayıyorum kendimi bu pencereden bakınca. Ne? O günler bizim ilk başlangıç okulumuz oldu. Hı-hı. O günlerden buralara kadar... Geldiniz. Ortaokul, ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde, sonra zaten üniversite yolumuzu açtı.
1: Üniversitede mi konservatuara girdin?
0: Evet,
1: yoksa
0: evet,
1: lisede mi?
0: Üniversitede.
1: Üniversitede.
0: Bizim zamanımızda henüz lise yoktu.
1: Evet. UT?
0: UT, evet.
1: UT ne zaman başladı UT?
0: UT 1900...
1: Üniversiteden önce.
0: Üniversiteden önce. Tabii 1991-92.
1: Bu müzik aletine başlama sebebi neydi? Mesela Ulu daha önce çalan birisi var mıydı da?
0: Abim çalıyordu kendisi. Hı-hı. Hala çalıyor. Hı-hı. Diyarbakır'da hala aktif olarak mahalli sanatçılık yapıyor. Hı-hı. O bize çok şey öğretti, fikir
1: notayla
0: verdi.
1: Notayla mı çalıyordunuz ilk başta, kulaktan mı çalıyordunuz?
0: Önce kulaktan başladık, sonra yavaş yavaş. Çok şanslıydım ben.

0: Bu hani her memlekette olur ya, amatör korolar, amatör cemiyetler. Bizim o yıllarda kendisini buradan rahmetle anıyorum. Çok değerli bir astsubay hocamız Edvan Kengil, buradan ruhu şad olsun diyorum. Diyarbakır'a bir şans gibi geldi. O zamanlar orada nota ve nazariyat konusunda bizi müthiş derecede yetiştirdi ve ben konservatuvara geldiğimde nazariyatın neredeyse tamamını bitirmiştim diyebilirim. Gerek nota okuma açısından, gerek makam teorisi açısından ve repertuar açısından. Hala bugün bir yerlerde bir program yaparken çok rahat bir şekilde bir performans ortaya koyuyorsam, gerçekten o yıllardan edindiğim birikimler sayesindedir. Tabii üstüne okulla ve TRT ile de biraz daha bir şeyler ciddi anlamda ekledik. Bugünlere
1: O zaman
0: geldik.
1: siz hem alaylı hem okullu.
0: Evet, kendimi öyle sayıyorum. Sizler de böyle, bu şekilde değerlendirebilirsiniz kesinlikle.
1: Ne güzel. Peki mesela üniversitede konservatuara girerken başka bir bölüm hiç düşünmediniz mi? Hep en baştan beri müzik mi vardı?
0: Evet.
1: Bunu okumayı kafaya koymuştunuz.
0: Evet. Çünkü ben çocukluğumdan beri bu işin içerisindeydim. Ve hani o zamanlar da tabii müzik her zaman, her dönem çok popüler, çok kıymetli bir iş. Bizim o yıllarda da hani büyüklerimizden örnek aldığımız kadarıyla bize çok idol bir rol olarak görünüyordu. Dolayısıyla bunu o yönden tercih ettik. Başka bir şey çok fazla düşünmedim hayatımda. Aslında üniversite sınavlarında iyi puanlar alıyordum ama hani benim yolum burası. Dolayısıyla herhalde burada ilerleyeceğim deyip onları çok böyle önemsemiyordum. Zaten o amatör koro yıllarında aynı zamanda Kültür Bakanlığı Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda da misafir ut sanatçısı olarak çalışıyordum. Sonra bir gün baktım ki yani bazı şeylerin eksik olduğunu kendince düşündüm ve bir karar aldım. O kararımla da 1994 yılında İzmir Ege Üniversitesi Türk Müzikisi Konservatuvarı'na geldim. Oranın sınavlarına girdim. Çalgı
1: Sazınızla
0: yapımı ve
1: girdiniz.
0: onarımı, evet, bölümünün sınavına girdim. O zaman çalgı yapım bölümüydü. Oranın sınavlarına girdim
1: Süper.
0: ve başarılı olduktan sonra da orada okumaya hak kazandım. Orada okurken de bütün hayatımız artık bu minvalde gelişti.
1: Ne güzel.
0: Buralara kavuştuk.
1: Peki
0: Şükürler
1: mesela
0: olsun.
1: şunu da soracağım. Mesela TRT'ye geldiğinizde sadece ut mu çalıyordunuz, söylüyor muydunuz da aynı zamanda?
0: Sadece ut icracısıydım. Eski tabirle refakatçi, eşlikçiydim. Ama piyasada müzik yaparken hep çalıp söyledim. Bütün öğrencilik hayatım boyunca geçimimi de oradan sağladım büyük oranda. Çalar söyler bir şekilde müzik yaptım.
1: Şimdi hocam akademiye yöneldiniz ya.
0: Evet.
1: Akademiye yönelince böyle müzik piyasası biraz geride mi kaldı? Çalma ve
0: Evet.
1: söyleme.
0: Evet, biraz geride kaldı. Çünkü malum akademi, yani akademinin yolları biraz şeydir, meşakkatlidir. Bir donanım gerektiriyor, bir birikim gerektiriyor. Dolayısıyla bunlar için daha fazla zaman, daha fazla mesai ayırmanız gerekiyor. Böyle olunca da bazı şeylerden biraz feragat etmek durumunda kalıyorsunuz.
1: Evet.
0: Udumu bazen aylarca elime almadığım günler oldu. Akademide işte doktora sürecinde olsun, oradaki makaleler, yayınlar, işte yabancı dil sürecine hazırlanmak için o süreçler birazcık bizi tabii şey yaptı ama hiçbir zaman kopmadık. Aramızda
1: Kopmadınız.
0: çünkü bambaşka bir aşk söz konusu. O her daim her yerde yaşayabiliyoruz. Ve o yüzden
1: Şimdi mesela
0: devam
1: yine
0: ediyor.
1: dost meclisinde mi çalıyorsunuz yoksa öğrencilere de çalıyor musunuz?
0: Öğrencilerime maksimum düzeyde fırsat buldukça çalmaya çalışıyorum. Çünkü bizim mesleğin en olmazsa olmazı usta çırak geleneğidir. Dolayısıyla mümkün olduğunca öğrencilerimle birlikte onlara hep icra örnekleri, eserlerimizi mutlaka birlikte geçeriz onlarla. En kötü eseri mutlaka, bugün imkanlar çok fazla. Ne yapıyoruz? Telefonlarımızla hemen bir kayıt alıyor öğrenci. Gidiyor evde onu bir güzel çalışıyor, geliyor bakıyorsun. Evet, bu tavır aktarımında da üslup aktarımında da çok etkiliyor bugünkü teknolojiyi doğru kullanırsak. Yani öğrencilere oldukça fırsat bulup çalmaya çalışıyorum. Tabii ki imkan bulduğumuzda böyle dost meclislerinde de çalmayı seviyoruz.
1: Ne güzel.
0: Çalıp
1: O zaman
0: söylemeyi
1: bir dost
0: seviyoruz.
1: meclis demişken bir çalalım,
0: Çalalım
1: söyleyelim mi hocam
0: söyleyelim
1: bizi?
0: tabii ki.
1: Sazınızı da duyalım,
0: Eyvallah,
1: sesinizi de
0: tabii
1: duyalım
0: ki
1: sizin.
0: memnuniyetle,
1: Bizi
0: memnuniyetle.
1: hangi eserle sesleneceksiniz acaba böyle ilk olarak baktığımızda?
0: Valla şey düşündüm, aslında çok sevdiğim bir üstadımız, rahmetli anıyorum. Cunuçen Tanrı
1: Evet.
0: Korur'un söz ve müziği kendisine ait çok sevdiğim bir şarkısı var. Hayatta yalnız serabı var sana olan aşkımın. Onu seslendirmeye çalışacağım.
1: Olacağım, o zaman keyifle dinleyelim biz de. Siz pozisyonunuz

Kulağınızı alın, evet. Sazınızı yerinize alın. Böyle güzelce sizin sesinizi de duyalım. Tabii müzik canlı canlı efendim. Udu ile birlikte Sayın Hocamız Profesör Doktor Ali Maruf Alaskan dinliyoruz efendim kendisini.

0: Teşekkür ediyoruz efendim. Profesör Doktor Ali Maruf. Uf Alaska'na güzelce. Böyle hocam eserin başında burada konuşsa buyurun hocam. Yine şu mikrofonun başına alalım ki böyle daha sesimiz net bir şekilde gelsin. Şimdi eserin başında da şöyle bir dolaştırdınız.
1: Evet. Onsuz olmuyor.
0: Ben şimdi buna alıştım ya aşağıda biz Türk Sanat Müziği evet. sunduğumuzda diyeceğim. Bir taksim değil de bir dolaştırdı diyeceğim. Sizden aldık. Evet. Şimdi akademik kariyerinizin yanında hem de çalgı yapımından bahsettim. Evet, mesela sizin evet. okuduğunuz bölüm özellikle ve onarımın alanında çok değerli çalışmalar da yapıyorsunuz. Bu konuyu böyle biraz da sizden dinleyelim. Neler yapıyorsunuz bu anlamda? Mesela bu yaptığınız evet. sizin mi?
1: Evet. Yani, evet. Öyle de bir şansa sahibiz aslına bakarsanız. Şimdi çalgı yapımcılık ülkemizde hep böyle müstakil ya da işte usta yapımcıların yaptığı bir gelenek, bir iş olarak bilinir. Ancak dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde bunun akademik süreçleri ya da işte endüstriyel süreçleri çok daha erken zamanlarda gelişmiş ve ciddi bir ekonomisi olan bir sektör. Bizde bu biraz daha çok sonradan başlamış bir süreç. Neredeyse işte 1940'larda bir girişim olmuş. Sonrasında ta 1976 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na bağlı bir çalgı yapımı onarımı bölümü kurulmuş. Sonrasında da oradan mezun hocalarımız ki bugün hala bizde görev yapıyorlar. Onlar bizim bölümü kurarak bu işin artık okullaşma düzeyinde devam etmesini sağlamışlar. Tabii bu ülkemiz için çok büyük bir kazanım. Dediğim gibi çok büyük bir endüstrisi olan ki önümüzdeki Aralık ayında ülkemizde ilki gerçekleştirilecek olan müzik endüstrileri ve ekipmanları fuarı uluslararası düzeyde. Ben de orada organizasyon komitesinde workshopları ve oturumları yöneteceğim. Orada bir görevim var. Hatta fuarın önemli bir kısmının sorumluluğunu da bizim okula ve bana verdiler. Öyle bir sorumluluğumuz da var artık. Şuraya bağlayacağım. Yani büyük bir endüstrisi olan bir meslekten bahsediyoruz. Dolayısıyla hal böyle olunca bu anlamda bu işin eğitiminin, kariyer sürecinin ve ülke çapına yayılma kısmının da çok büyük önemi ortaya çıkıyor. Evet. Bizler de bunun ilk dönem olmasa da ikinci ya da üçüncü kuşak temsilcileri olarak bu mesleği daha iyi bir noktaya getirecek akademik çalışmalar içerisinde yol almaya çalışıyoruz ki bu anlamda ülkemizde ilk defa doktorasını, yardımcı doçentliğini ve profesörlüğünü bu süreçte tamamlamış biri olarak şu anda karşınızda halkımızın huzurunda mikrofonlar başındayız. Bu anlamda da benim için çok anlamlı bir şey, çok değerli bir şey. Sonuç itibariyle bizim ülkemizin önemli çalgıları bu anlamda bizim okulda yapılıyor, evet. atölyelerimizde gerçekleştiriliyor. Bizler de buna katkı sağlayan bireyler olarak okulun akademik kısmında müziğin okur yazarlığı icrakarlığının yanında bu müziği yapmaya vesile olan araç olan çalgıların üretimi, inşası ve akademik zeminde ileriye evet. taşınması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
0: İyi de yapıyorsunuz hocam. Mesela bu UD diyoruz. Evet. Eski adıyla da öt deniyormuş sanırım.
1: Evet. Yani öt ağacı diye bir ağaçtan bahsedilir ki bu çok değerli bir koku, çok kıymetli kokuya sahip bir ağaçtır. Aslında onun o kokusu hatta şu anda parfüm sanayinde çok değerli, çok pahalı bir malzeme olarak satılır, bilinir. Biraz da onunla bir bağlantı kurularak anlatılıyor. Tabii onun hikayesi çok çok daha ta 6. 7. yüzyılda. Bu çok değişik ağaçlardan yapılabiliyor. Bu şu anda görmüş olduğunuz Japon kirazı dediğimiz bir ağaç. Evet. Ondan yaptığım bir
0: odun. Yaptığınız ağacın ağaç kaliteyi belirliyor mu?
1: Tabii yani ağacın
0: ya da sesi.
1: Tabii ki ağacın lif yapısı, damar yapısı efendim.

0: Söyleyeyim işte özgül ağırlığı, sertlik, yumuşaklık, elastikiyet özellikleri. Tabii ki bütün bunların esas kurumuşluk, beklemişlik süresiyle, eskilikle orantılı bir şeydir. Yani yaş ağaçlardan çok fazla verim alamıyoruz. Mümkün derece kuru ve artık o özgül ağırlık seviyesine, kendi özelliğine bağlı ulaşmış olması lazım bu ağacın. Ki o zaman esas istediğiniz sesleri elde
1: O zaman
0: edebiliyorsunuz.
1: şöyle bir şey oluyor mu hocam? Mesela iki tane ağaç var ayrı ayrı ama ikisi de aynı özellik. İkisi de kiraz ağacı ama o ağaçla yaptığınız ses başka, diğer ağaçla yaptığınız ses başka olabiliyor mu?
0: Olabiliyor çünkü dediğin gibi o ağacın içerisinde barındırmış olduğu nem miktarı onun aynı zamanda ses iletimini sağlayan kanallarının içerisinde yeterli hava boşlukların oluşmasıyla ilişkilidir. Dolayısıyla bizim burada aradığımız şey damarların, lif yapılarının içerisinde iletkenliği sağlayan hava kanallarının en açık, en temiz şekilde olmasıdır ki lif yapısı da bunu gösterir. O yüzden kuruluk çok önemlidir. Kurudukça o kanallar daha da açılır, daha fazla hava dolar oralara. Bu da sesi daha verimli bir şekilde oluşturmasını ve yansıtmasını
1: Evet,
0: sağlar.
1: o zaman hocam ödümüzün sesini bir daha
0: Dinleyelim
1: duyabiliriz,
0: mi?
1: hem de sizin sesinizi.
0: Tabii ki memnun.
1: Hangi eserle sesleneceksiniz bize?
0: Şimdi de kıymetli hocamız, rahmetli anıyorum, Alaaddin Yavaşça hocamızın söz ve bestesi kendisine ait olan bir şarkısını seslendirmek
1: Evet,
0: istiyorum.
1: büyük keyifle dinleyelim biz de efendim. Hocamız yerini alsın hemen. Profesör Doktor Ali Maruf Alaskan'dan dinliyoruz efendim. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzikisi Konservatuarı Müdürü kendisi sazıyla, sesiyle bizlere eşlik ediyor bu gece.
0: Ümitsiz bir aşka düştüm. Ağlarım ben halime diyeceğiz. Kürdili Cazkar makamının o heyecan verici yapısından çıkarak biraz daha böyle Hicaz makamına doğru
1: Gidelim.
0: gidelim.
1: Buyurun hocam.

0: Teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık, elinize sağlık. Değerli dinciler, Profesör Doktor Ali Maruf Alaskan'la sohbetimiz devam ediyor. Şimdi böyle mesela baktığımızda enstrüman yapan bir kişinin, özellikle hocam sizin üzerinizden devam edecek olursak, imal ettiğiniz enstrümanı çalmanız nasıl bir duygu? Şimdi bunun avantajları vardır mutlaka. Dezavantajlarını sormak istiyorum öncelikle.
1: Dezavantaj. Başkasının sazını kolay kolay çalamıyorsunuz, beğenemiyorsunuz. Her çalgıya bir eleştirel gözle bakıyorsunuz. Evet. Bu bizim için mesleki açıdan hakikaten çok zorlayıcı bir şey. Ne bileyim, sürekli böyle bir şeyleri hep daha nasıl daha güzel olur penceresinden bakıyorsunuz. Daha titiz, daha detaycı oluyorsunuz. Bu bir süre sonra sizde takıntı oluyor. Her şeyde onları aramaya başlıyorsunuz filan.
0: Kendi enstrümanınızda da aynısını görüyor
1: musunuz? Yaşıyoruz tabii. Çok böyle yaparken bozduğumuz çalgımız oluyor. Neden? İçinize sinmediği zaman onu hemen ya düzeltmeniz gerekiyor, ya da eğer olmuyorsa o projeyi iptal etmeniz gerekiyor. Böyle şeyler yaşıyoruz maalesef.
0: Avantajları ne hocam?
1: Avantajlarını
0: peki?
1: Konuşalım değil mi? Evet. Yani avantajlarını biraz önce duydunuz. Evet. Onun keyfi hiçbir şeyde yok gerçekten. Bu da bizim konservatuvarımızın, okulumuzun, çalgı yapım bölümümüzün bana göre en değerli, en kıymetli tarafı. Neden? Çünkü öğrencilerimiz, konservatuvarımız, çalgı yapımı ve onarımı bölümünde okuyan öğrencilerimiz hem çok iyi bir müzik eğitimi alıyorlar. Çalgılarının eğitimini, piyano eğitimini, Türk müziği eğitimini, repertuar eğitimini alıyorlar. Aynı zamanda da uzmanlaşmak istedikleri bir çalgıyı belirleyip o çalgı üzerinde hem icrası hem yapımı konusunda kendilerini geliştiriyorlar.
0: Aslında çok
1: öyle
0: güzel
1: bir mesela. Diplomayla mezun oluyorlar.
0: Çok güzel.
1: Tabii ki.
0: Sizin çok zamanınızdan değerli. Beri böyle değil
1: böyle,
0: mi hocam?
1: Bu böyle. Bu sistem baştan beri böyle kurulmuş. Ve biz de bunu daha iyi geliştirecek ilaveler, eklemeler yaparak bu şekilde bu işin devam etmesine gayret
0: mesela
1: ediyoruz.
0: Mesela şuna da şahit oluyor. Çok iyi bir saz ustası denk geliyor. Onunla evet. konuşuyoruz, evet. muhabbet ediyoruz ama sazı çalmayı bilmiyor evet. mesela. Evet. Ben diyor bilmiyorum diyor sazı çalmayı mesela.
1: Evet.
0: Hem yaptığın enstrüman hem çaldığın enstrüman olması evet. bambaşka bir keyif çok. Ve lezzet.
1: Onu
0: bunun profesyonel
1: birkaç örneğini
0: çalmak.
1: İznin verirseniz anlatayım sizlere. Şöyle, şimdi

0: Ben öğrenciliğimde biraz da meraklı bir tarafım vardı. Hani çalgı yapımcı olmanın vermiş olduğu bir şey. Sürekli atölyeleri gezerdim. Elimde fotoğraf makinesi ya da kayıt cihazı ya da not defterim. İzmir'deki, Ankara'daki, İstanbul'daki ya da yakın çevrede nerede bulduysam gidiyordum o atölyelerde, hep o gözlemliyordum, notlar alıyordum, röportajlar yapıyordum, sohbetler ediyordum, sohbetlerine katılıyordum. Büyük bir çoğunluğu sadece enstrümanı yapıyor. Ustasından öğrenmiş bir meslek erbabı olarak, bir zanaatkar olarak bu işi yapıyor. Aralarında tek tük merakından dolayı çalgıyı çalmayı denemiş, kısmen muvaffak olmuş ustalar da vardı. Onları da hep izledim, gözlemledim ama çok büyük oranda hep şöyle bir şey vardı. Yapımcıların hala var. İcracıları gözlerler hep. Mesela bağlama yapıyorsa iyi bir bağlama icrasının yolunu gözler. Hep gelse de yaptığım çalgıları denese, olumlu olumsuz taraflarını bana söylese, eleştirilerini o yapıcı ya da olumsuz bir şekilde bana anlatsa, ben de ona göre kendimi geliştirsem, yaptığım hatalarımı, eksiklerimi görsem, düzeltsem vesaire. Bu kanun yapımında da böyledir. Bütün çalgılarda da böyledir. Bizim gibi bu okullarda yetişmiş arkadaşlarımızın ya da hem çalıp hem yapan arkadaşlarımızın avantajı da burada, bir icracının bir çalgıdan beklentilerini kendi sınırları, kapasitesi içerisinde daha kolay değerlendirebiliyor. Bu ölçülendirmeden tutun da ton elde etmeye, tını elde etmeye varıncaya kadar, malzeme seçiminin sesin yansımalarına varıncaya kadar, bunları kendi sınırları içerisinde, kapasite sınırları içerisinde çözümleyebiliyor. Ve bu da gerçekten sürekli bir Ar-Ge'nin işlemesine de kolaylık sağlıyor. Öbür türlü her defasında bir şeyi denediniz, hadi bakalım bir icracıyı bulacaksınız, ona rica edeceksiniz, o gelecek sizin için müsaitlik durumuna göre, o anki ruh haline, psikolojisine göre, zaman ayırma durumuna göre o
1: Bir icracı bir ricacıyı tutmuyor aslında bak.
0: Değil mi?
1: Az önce sizin dediğiniz gibi, ben başka enstrümanları beğenmiyorum dediğiniz gibi, evet, gelip o icracı o enstrümanın belki kendisine göre bir yerini beğenmeyecek.
0: Aynen öyle. İşte bunlar bizde biraz daha elimine oluyor. Neden? Çünkü teorisini alıyorsunuz, altyapısını alıyorsunuz. İşin bir de mühendislik kısmı var. Çünkü çalgı yapımı dediğiniz baştan sona birçok disiplini içinde barındıran, ya matematiğinden fiziğine, akustiğinden kimyasına, efendime söyleyeyim biyolojiden iklim bilimine varıncaya kadar birçok şeyi barındıran bir iş aslına bakarsın. Böyle multidisipliner bir iştir çalgı yapımcılık. Yani cilayı bileceksiniz, cila kimya işidir başlı başına. Akustiği bileceksiniz, fiziğin bir koludur. Ne bileyim, matematiği bileceksiniz. Bunların hepsi bir hesaplamadır, bir denge oran işidir. Basınç, mukavemet, ondan sonra akordun yüklemiş olduğu ağırlık vesaire, bunların hepsi hesap işidir ve bu ağır, ciddi bir matematik gerektiriyor.
1: Peki herkes kendi çaldığı enstrümanı mı yapıyor?
0: Evet, okulumuzda özellikle buna dikkat ediyoruz. Çünkü bir uzmanlaşma söz konusu. Hani keman yapıyorsa keman icrasını tercih etmesini istiyoruz öğrencinin.
1: Siz bağlama sadece yapıyorsun. Ud mu yapıyorsunuz?
0: Evet. Yani şöyle,
1: hala yapıyor musunuz? Mesela?
0: Yapıyorum aktif olarak. Hem okulda hem de kendi laboratuvarım dediğim bir alanım var. Orada sürekli araştırmalarımı, Ar-Ge'lerimi devam ettiriyorum. Çünkü bizim bu işin bir de Ar-Ge tarafı var. Sürekli bir arayış içerisindesiniz. Değişik denemeler yapmak durumundasınız. Günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek bazı gelişmeleri takip eden çalışmalar yapmak durumundasınız. O yüzden sürekli aktif olarak işin içerisindeyiz. Evet. Önlüğümüz üzerimizde.
1: Son Ar-Ge çalışmanız bu mu hocam?
0: Diyebiliriz. Bundan daha yeniler de var. Hatta patent aldığımız ürünlerimiz var. Şu anda İzmir Radyosu UT sanatçısı değerli ağabeyim, üstadım Tunca Yüksel aktif olarak kullanıyor. Ege Üniversitesi'nin adıyla patentlediğimiz, tescil aldığımız büyük üstadımız Şerif Muhittin Targa'nın eserlerinden esinlenerek geliştirdiğimiz bir UT modelimiz var. Kendisini,
1: farkı ne bunlarda?
0: Gövde ve sap yapısı olarak tamamen...

0: da konforlu çalabiliyorsunuz. Ondan, Targan'dan esinlenerek patent aldığımız bu çalgımıza Targan Ut ismini verdik. Hatta yanılmıyorsam 90'lı yıllarda ilk onun prototipini bu stüdyoda çalmış olabilirim, öyle hatırlıyorum.
1: Ne güzel.
0: Çok çok yıllar
1: ne
0: önceydi.
1: Güzel, ne güzel.
0: Şimdi Tuncay Yüksel aktif olarak onu kullanıyor İzmir Radyosu'nun Yılmaz Bek stüdyosunda.
1: Ne güzel. Bir denk geldiğinde konuşacağım onu. Kendisiyle.
0: Evet.
1: Ardından sizi programlar sunuyoruz.
0: Evet.
1: Hocam o zaman udumuzu almışken böyle bir de parmaklarımızı bir dolaştıralım.
0: Dolaştıralım.
1: Evet. Hangi eserde dolaştıracağız?
0: Şimdi de Mısırlı Udi İbrahim Efendi'nin Ahmet Refik Altınay'ın sözleri yazdığı bir uşak eserini seslendirmeye, evet, çalışacağım size. Çok sevdiğim bir şarkıdır. Umarım herkes, dinleyicilerimiz de beğenirler. Yalnız bırakıp gitme bu akşam diyelim.
1: Gitme. Hocam siz de gitmeyin, sabaha kadar çalıp söyleyelim o zaman.
0: Dolaşalım biz,
1: bizi
0: biraz.
1: Bizi burada yalnız bırakmayın.
0: Dolaşalım.
1: Buyurun. Dolaşalım. Değerli dinleyiciler, Profesör Doktor Ali Maruf Alaskan'la böyle Ut'ta dolaşıyoruz, söylüyoruz diyardan diyara, altlara, eskiye, maziye, her yere gidiyoruz efendim. Buyurun, dinliyoruz.

0: Teşekkür ediyoruz hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Var olun. Şimdi hocam, şimdi baktığımızda son 30 yılda böyle hayatımıza yeni giren bir enstrüman var mıdır? Yani yeni teknikler, yeni sazlar üretiliyor mu ya da neden üretilmiyor diye merak ediyoruz.
1: Şimdi müzik insanlığın gelişimiyle çok paralel ilerleyen bir yaşam biçimi aslına bakarsanız. Yani bir form bile diyebilirsiniz. Çünkü insanlığın kendini ilk keşfettiği günden itibaren o avcı yiyecek toplayıcılığından bugüne kadar birçok aracı hayatında nasıl ihtiyacına göre şekillendirdiyse çalgıları da aynı bu meyanda bu şekilde sürekli geliştirmiş. Yani bir hayvanı kovalarken ya da avlarken kullandığı bir sopayı zaman içerisinde bir tamtama sonra vurma çalgıya çevirmiş. Daha sonra silah olarak geliştirdiği bir oku yayı avcılıkta kullanırken daha sonra bunun o yay ve ok mekanizmasının çıkardığı sesi müziksel bir yapıya dönüştürmek için çalgıya, yaylı telli çalgıya çevirmiş. Ya da kamışlıktan kırılmış bir kamışın hava akımıyla çıkarmış olduğu o rüzgar sesini, ıslık sesini bugün hala gönlümüzü titreten bir neye, bir panflüte, bir syrinx'e çevirmiş. Dolayısıyla o ihtiyaç hiçbir zaman insanda bitmediği için günümüzde de bu devam ediyor. İşte geldiğimiz nokta,
0: evet,
1: dijital dünya, yapay zeka.
0: Evet, şimdi buradan mesela nasıl bir gelişme var sizin alanda? Öğrenciler özellikle yeni fikirler konusunda nasıl bir yol izliyorsunuz?
1: Hemen söyleyeyim, hemen söyleyeyim. İşte dedim ya, bizim çalgı tasarımı dersimiz de var.
0: Evet.
1: Bu çalgı tasarım dersinde günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde birçok çalgıları da geliştirmeye, tasarlamaya çalışıyoruz. Şu anda tescil aşamasında, patent aşamasında olan gene bir öğrencim ve bir asistanımla birlikte üzerinde çalıştığımız Bluetooth teknolojisini kullanan, wireless teknolojiyi kullanan, aynı zamanda üzerine entegre edebileceğiniz hafıza kartlarıyla bir orkestra müziğini ya da bir altyapı müziğini hemen anında sahneye ortaya koyup üzerine profesyonel icranızı gerçekleştireceğiniz ama görüntüde sadece basit bir stick dediğimiz dümdüz bir tahta parçasına gerilmiş teller ve üzerinde bazı elektronik devrelerin olduğu çalgılardan bahsediyoruz. Bir ses kutusu yok ortada, yani bir gövde yok, evet, bir ses tablası yok. Bunların yerine dijital aparatların eklenmesiyle, bir telefon uygulamasının eklenmesiyle, ortam içerisinde bir kulaklıkla bir stadyumun büyüklüğünde bir ses elde edebileceğiniz bir hacimde müzik yapabilme imkanı bulabiliyorsunuz.
0: O zaman çalgılarımız da çağıyla birlikte
1: tabii ki
0: gelişme,
1: bugün işte en basitinde elektroutlar, elektro bağlamalar ya da, evet, işte diğer benzer enstrümanlar aynı şekilde dijital teknolojinin desteği kullanılarak çok daha verimli ve ihtiyaca daha fazla cevap verecek bir şekilde, evet, tasarlıyoruz.
0: Hocam sohbetinize de doyum olmuyor. Soracak
1: teşekkür
0: o kadar
1: ederim
0: çok soyumuz vardı ki çoğunu sormadık zaten, soramadık. Sohbetiniz o kadar keyifli ki sazınız ve sözünüz gibi. Şimdi son birkaç cümle alalım. Sonra
1: tabii
0: da
1: ki
0: sizin sesinizle veda edeceğiz.
1: Tabii ki, memnuniyetle.
0: Normalde öyle
1: memnuniyetle
0: bir planımız yoktu ama
1: evet,
0: siz söylerken veda edeceğiz.
1: Nasıl isterseniz.
0: Son olarak eklemek istediğiniz neler var? Şunu söylemesem olmaz.

0: dediğiniz önemli bir nokta
1: ya
0: varsa.
1: Şimdi okulumuz, konservatuvarımız çok değerli. Bugün şu anda İzmir Radyosu'na görev yapan birçok arkadaşımız bizim okulumuzdan mezun. Gururla söylüyoruz. Ülkemizin birçok yerinde üniversitemizin, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı'nın yetiştirmiş olduğu akademisyenler, hocalar, sanatçılar. Biraz önce Elif'in kardeşim çaldı, paylaştınız. Bizim okulumuzun mezunu, gururla dinledik. Kendisine buradan selam olsun. Birçok

0: Onlara armağan edelim, edelim diyoruz.
1: Teşekkür edelim. Hangi eserle veda edeceğiz?
0: Bunu da şöyle yapalım. Memleketimin bir türküsünü çalıp söylemek istiyorum. Kırklar tabii Dağı'nın ki düzü Mevlam ayırdı bizi diyelim.
1: Evet hocam, saat 59.30'a kadar devam edeceğiz. Durmak yok.
0: Tamam.
1: Siz alın sazınızı, biraz böyle dolaştırın.
0: Siz ben merak
1: de böyle
0: etmeyin.
1: Son anonsumu yapayım.
0: Siz merak etmeyin. Tamam.
1: Değerli dinleyiciler, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Ali Maruf Alaskan, hem bu güzel sohbet hem de kulaklarımızın pasını silen canlı icralar için teşekkür ediyoruz. Yaşanmış bir günü geride bırakıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatlerine birlikte adım attık. Ali Karnas Balıkçısı'nın maviliğinden odun dingin sesine uzanan yolculuğumuzun sonuna geldik. Yapımcımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya, teknik masada Korkmaz Koçoğlu ve ben Çağatay Sevdi. Birlikteliğiniz için siz sevgili dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz ve sazı sözü Profesör Doktor Ali Maruf Alaskan'a bırakıyoruz.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşümün hayati önemde olduğunu söyledi. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek, İstanbul'a ihanet etmek olur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahalli idarelere ve İstanbullulara kentsel dönüşümü ertelemeyin çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşkur Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bin kişiye yükselttikleri müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılan gençlere günlük 1375 lira destek verileceğini söyledi. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19.250 liraya kadar destek alabilecek dedi. Erdoğan, gençlerin eğitimlerini ve istihdamlarını desteklemeyi sürdüreceklerini de vurguladı. Üniversite öğrencilerinin beklediği burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, başvuruların 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edeceğini açıkladı. İşlemler E-Devlet üzerinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitimdeki uluslararası başarısının muhalefet tarafından görmezden gelindiğini söyledi. Avrupa'daki gerilemenin salgınla savunulmasını eleştirdi. Bakan Tekin, eğitimde yapay zeka ve dijitalleşme sürecine de dikkati çekti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliğin artırılması, giriş ve çıkışlarda daha sıkı kontrol yapılması talimatını verdi. Ankara'da düzenlenen emniyet ve jandarma birimlerinin katıldığı asayiş toplantısında konuşma yapan Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını vurguladı. İçişleri Bakanı Çiftçi, tedbirlerimizi artırmamız ve daha görünür hale getirmemiz gerekiyor uyarısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe mesaisi başlıyor. 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi 16 Ekim Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Bütçe görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın komisyonda yapacağı sunumla başlayacak. Bir ay sürecek komisyon görüşmelerinin ardından Aralık ayında genel kurul gündemine gelecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bugün Brüksel'e önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Bolat'ın temaslarında Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ele alınacak. Gümrük Birliği güncellemesi, yeni sanayi politikaları ve yatırım fırsatları değerlendirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB girişimci destek programıyla girişimcilerin yanında olduklarını belirtti. İş geliştirme desteği kapsamındaysa 2,5 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz dedi. Program için son başvuru tarihi 31 Ekim olarak açıklandı. Türkiye'nin enerji diplomasisi hız kesmeden sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye arasında büyük bir mega elektrik iletim hattı projesi hakkında görüşmeler olduğunu söyledi. Libya, Irak, Pakistan ve Özbekistan başta olmak üzere farklı ülkelerle de enerji alanındaki işbirliklerini geliştirmek istediklerini de belirtti. Türkiye'nin ihracatı ülke geneline dengeli şekilde yayılıyor. Yılın 9 aylık döneminde 54 il ihracatını artırdı. Bu dönemde 28 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı. İstanbul, Kocaeli ve İzmir en fazla ihracat yapan iller sıralamasında ilk 3'te yer aldı.
2: Spor.
0: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Bugün saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
2: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege,

Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1-3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda normallerin 2-4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara 11, İstanbul ve Mardin 15, İzmir 16, Gaziantep 14, Bursa ve Diyarbakır 13, Muğla 10, Antalya ve Trabzon 19, Kayseri 9, Kilis 17, Malatya 12, Erzurum 5 ve Van 7 derece. Haberleri dinlediniz.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gece ezgilerine hepiniz hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Metin Akın'a ait Afyon türküsüyle başlıyoruz. Oğuz Doğan, Cengiz sizlerle. Evlerinin önü yoldur, yolun sonu karakoldur.

Muzaffer Sarısözen'in Halil Turan Boy'dan derlediği Orta Anadolu türküsünü Mustafa Özcan söylüyor. Bir dal kestim ormandan, yar geliyor harmandan.

Yücel Paşmakçı'nın İsel Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsünü Makbule Kaya yorumluyor. Nepeköy üstüne tüfeng asayım, Allah'tan gelene kimlere küseyim.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Nezaket mevsimi.
3: İnsanın bir başkasının ruhuna, onun rızası olmadan sızmaya çalışması, aslında kendi içindeki o bitmek bilmeyen huzursuzluğu, başkasının mahremiyetinde teskin etme arzusudur. Modern insan, kendisiyle baş başa kalmaktan o kadar korkuyor ki, başkalarının iç dünyasını bir meşgale, bir oyun alanı gibi kullanıyor. Ancak gerçek bilgelik, sınır dediğimiz o çizgilerin arasında birer duvar değil, dostluğu ve aşkı hayatta tutan dilsiz sütunlar olduğunu kavramaktır. Bir insanın anlatmadığı her kelime, onun kendi varlığına duyduğu o en kutsal, en mahrem saygıdır. Peki biz o sessizliğe el uzattığımızda aslında onun kendine duyduğu o hürmeti de hırpalamış olmuyor muyuz? Birini her şeyiyle anlaşılır kılmaya çalışmak onu bir nesneye indirgemektir. İnsan nihayetinde kendi içine doğru uzanan, sonunda asla varılmayacak bir yolculuk gibidir. Biz o yolda ona eşlik edebiliriz, elinden tutabiliriz ama o yolu onun adına haritalandırmaya, onun nedenlerini kendi mantığımızla çözmeye kalkışamayız. Eğer birini bütünüyle çözersek onu kaybederiz. Gizemi olmayan bir varlık artık bizim gözümüzde sadece bir bilgidir, bir can değil. Çoğu zaman açık yüreklilik maskesiyle savunulan o mütecaviz merak aslında sadece kendi egomuzun bir yansımasıdır. Neden böylesin, neden bana bunu anlatmıyorsun diye başlayan her cümle aslında bir ilgi isteği değil, bir iktidar denemesi.

0: meselesidir. Karşı tarafı savunmasız bırakmak, onu kendi istediğimiz o şeffaflık zindanına hapsetmek çabasıdır. Oysa en yüce dostluk birbirinin gizemine hürmet etmektedir. Birbirine hiçbir şey sormadan sadece orada olmanın o ağırbaşlı huzurunu yaşayabilmektir. İnsan ruhunun derinliklerine saygı duymak, o derinlikleri bilmeye çalışmak değil, o derinliğin var olduğunu kabul edip oraya düşmemek için bir adım mesafesinde durabilmektir. Bu mesafe ilişkideki gerilimi bitirmez. Aksine o gerilimi canlı tutan, o asil çekimi koruyan bir kalkan olur. Hiç kimse her an her şeyle ortada olan birine karşı o sarsılmaz hayranlığı yeniden duyamaz. Kendimizi başkalarının iç dünyasını anlamak zorunda hissetmekten kurtarmamız gerekiyor. Bu bizim yükümüz değil, bu karşı tarafın sorumluluğu da değil. Bizim sorumluluğumuz kendi içimizdeki o fırtınaları durultmak, karşımızdakinin ise kendi fırtınasıyla baş başa kalmasına izin verecek o olgunluğu göstermektir. Anlamamak bazen anlamaktan daha erdemlidir. Çünkü anlamaya çalışmak kendi zihnimizdeki kalıplara karşımızdakini sığdırma gayretidir. Anlamamak ise karşımızdakinin o özgün ve asla bizim tam olarak kavrayamayacağımız eşsiz varlığına teslimiyet duymaktır. İşte o an iki yabancı ruh birbirinin sınırlarına çarpmadan yan yana durabilir. İki ağaç gibi kökleri derinlerde birbirine değse bile dalları birbirini boğmadan gökyüzüne doğru uzanabilir. Hakiki dostluk birbirinden hiçbir şey gizlememek değil, birbirinin gizemine hırpalamadan o gizemin gölgesinde yan yana oturabilmektir. Sevgili dinleyenler, nezaket mevsiminden bugünlük bu kadar. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Meyseroğlu. Hepinize nezaket dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Bugün Dünya Artrit Günü. Belli bir yaş üzeri hastalığı olarak bilinirken benzeri pek çok sağlık sorunuyla ayrımı kolay yapılamayan artrit nedir? Bu özel gün eklem iltihabı ve romatizmal hastalıklar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 12 Ekim tarihinde kutlanıyor. İzmir Şehir Hastanesi romatoloji uzmanı doçent doktor Mete Kara konuğumuz olacak. Ağrısız ve fonksiyonel bir yaşam sürmek mümkün mü? Hareket edin deniliyor ama ağrırken nasıl yapacağız? Ne kadar ağrı için ne kadar hareket gerekiyor? Peki her yaşta bu mümkün mü? Neler yapılmalı? Fizyoterapist Buket Sivrikaya konuğumuz olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlayabiliyoruz.

0: anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün Dünya Artrit Günü ve konuğumuz stüdyomuzda İzmir Şehir Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doçent Doktor Sayın Mete Kara. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Şimdi artriti bir tanımlayarak başlayalım mı? Duyuyoruz. Pek çok insanın bu sorunla yaşadığını biliyoruz ama tam olarak ne oluyor bedende de artrit gibi bir sorun yaşanıyor?
1: Şimdi artrit aslında tek başına bir hastalık değil. Kısacası eklemin iltihabı diyebiliriz. Hı hı. Ama bunu yapan yüzden fazla bir hastalık var. Artrit sadece bunların genel bir tanımlayıcısı. Eklemi döşeyen bazı hücrelerin iltihaplanmasıyla karşımıza çıkıyor. Bu yaşlanarak da olabiliyor ki daha çok kireçlenme dediğimiz bir durum. Bazen bağışıklık sisteminin dengesi bozuluyor. Hastanın kendi vücuduna, kendi dokusuna, kendi bağışıklık sistemi zarar verebiliyor. Bazen oralarda gutta olduğu gibi kristaller birikebiliyor. Bazen de mikrobik durumlardan olabiliyor. Bunu yapan yüzden fazla hastalık var. Hepsi birbirinden farklı ama birbirine benzer ortak özellikleri de eklemde ağrının, şişliğin, hareket kısıtının, hassasiyetin olması.
0: Yani belli bir yaşın üzerindeki bir hastalık diye biliniyor genel olarak ama orada daha yoğun, daha yaygın görülmesine rağmen aslında öyle değil anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle teşekkür ederim bunu da sorduğunuz için. Bu çünkü yanlış bilinen bir kanı. Hani romatizmal hastalıklar yaşlıların bir hastalığıymış gibi düşünüyor. Hayır, her yaşta olabilir. Çocukluk çağında da olabilir. İlerleyen yaşlarda da görülebilir. Hatta bazı hastalıklar daha gençlerde daha sık gözüküyor. Burada yüzden fazla hastalıktan bahsettim. Benim annem de bir romatizma hastası. Büyüklerimizde böyle bir benim anneannemin babaannemin ellerinde şekil değişikliği vardı, romatizması vardı dedikleri kuvvetle muhtemel kireçlenme dediğimiz osteoartrit. Ama bunun dışında da gençlerde de görülebilen çok fazla romatizmal hastalıklarımız var.
0: Peki artrit nasıl ayrılıyor? Mesela kireçlenme ya da fibromiyalji ya da başka hastalıklar. Yani nasıl bu tanı konuluyor?
1: Aslında bunların hepsinin ortak özelliği ağrı olması. Artritte böyle bir eklemde ağrıyla beraber kısıtlılık, özellikle sabahleyin kalkınca tutukluluk, böyle bir şişlik, hassasiyet mevcut. Hani bu aynısı kireçlenmede de var ama kireçlenmede tutukluk dediğimiz sabah kalkınca hareketsiz kalma hissi, tutukluk hissi, elleri, eklemleri kullanamama hissi daha kısa sürer. Ve ilerleyen yaşlarda kiloya bağlı tekrarlayan travmatik işlerle daha fazla olur. Ama fibromiyalji dediğimizde ise hastada gerçekten yaygın bir vücut ağrısı vardır. Sabah kalktığında dinlenememiş, uykusunu alamamış, gezici, her tarafını ağrıtan, bazen daha fazla şiddetlenen, bazen daha rahat eden, diğer ağrılardan daha farklı bir ağrı var. Ama bunlar da ortak özellik, hepsinde ağrı olmasıdır. İltihaplı romatizmanın ağrısı ise daha çok sabahleyin kalkıldığında yarım saatten fazla süren ellerini kollarını açamama, hareket edememe, bardak kalem kaşık tutamama gibi durumlardır. Hani bunların hepsinde ortak nokta ağrıdır ama türleri, karakterleri farklıdır.
0: O zaman belirtileri biraz daha detaylı konuşabilir miyiz? Artrit ne gibi belirtiler veriyor?
1: Tabii şimdi bu artrit dediğimiz genel bir kavram demiştik. Özellikle iltihaplı romatizmal eklemlerin artriti dediğimiz hastalıklarda daha çok tutukluk olur, katılık olur, ağrı olur, hassasiyet olur, şişlik olur. Ne demek istiyorum? İşte geceleyin yattınız, sabah kalktınız. Kalktığınızda hareketsiz kalmaya bağlı, belki iltihaplı hücrelerin eklemde birikmesine bağlı olarak eklemde bir tutukluk, şişlik, hassasiyet olur. Sabah kalktığınızda bir 30 dakika kadar sürebilecek, daha da uzun olabilecek bardak tutamama, kalem tutamama, kaşık tutamama, düğme ilikleyememe gibi bir katılık, rahatsızlık hissi olur.
0: Ama bu birden başlamıyor herhalde. Yani bir anda mı oluyor 30 dakika bir bardağı tutamama?
1: Tabii bunların durumu? Büyük bir kısmı aslında sinsi bir süreç. Hastaya sorsanız kesin bir tarih diyemez. Ama dedim ya başlangıçta yüzden fazla artrit yapan hastalık var diye. Bunların bir kısmında evet hani ani başlayabilir. Özellikle mikrobik artritlerde hani eklemde böyle bir aniden gelişen kızarıklık, şişlik, hassasiyet varsa o bizim için acil bir durumdur. Evet. Bu tarzda olan hastaların aynı gün bir hekime başvurmasına fayda var. Ama genellikle bu iltihaplı romatizmalar daha sinsi başlar.
0: Sözünüzü böldüm, kusura bakmayın.
1: Yok yok, estağfurullah.
0: Bunun dışında belirtiler?
1: Hastalar sadece eklem yakınmasıyla da gelmezler. Biz hastaların tanısını koyarken böyle bir çocukluk çağında olan şeylerden, aile öyküsünden tutun da işte

0: cildinde, eklemlerinde, iç organlarında, kan sayımlarında birçok ipucu aramaya çalışırız. Eklem hastalıkları sadece eklemle sınırlı olmaz. Cildinden gözüne, kulaklarından akciğerlerine, böbreğine kadar birçok yerde bir tutulum yapabilir. Semptom vermemiş olabilir. Bizler onu saptamak için bazı şeyler sorarız. Onların hepsi bir araya geldikten sonra da kafamızda bir şeyler şekillenmeye başlar.
1: Az önce sebeplerinin neler olabileceğinden bahsettiniz. Çok fazla hastalık buna sebep oluyor dediniz ama kimler risk altında diye sorsak, kimler daha dikkatli olmalı?
0: Şimdi romatizmal hastalıklarda iltihaplı olmayanların en sık göreni osteoartrit, kireçlenme. Bu yaşın getirdiği bir süreç. Yaşlanmanın getirdiği abartılı bir süreç. Bunun yanında bu kiloyla tekrarlayan travmatik işlerle artabilir. Ailesinde romatizma olanlar evet bir miktar risk altında ama ailesinde olduğu için kendisinde olacak diye bir şey dememiz çok doğru olmaz. Yine bizim ispat edebildiğimiz, gösterebildiğimiz şeylerden bir tanesi sigara kullanımı. Maalesef sigara birçok romatizmal hastalığın tetikleyicisi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında ağızdaki bazı bakteriler bunları tetikleyebiliyor. O yüzden hani ağız bakımı, dişlerdeki çürüklerin tedavisi de bunların koruyuculuğu açısından bizim açımızdan oldukça önemli oluyor. Hastaların kilo alması, düzensiz, dengesiz beslenme. Bunlar da romatizmal durumları tetikleyebilecek hadiselerden birkaçı.
1: Yaş konusunda her yaşta olabiliyor.
0: Her yaşta olabiliyor. Çocukluk çağından ileri yaşlara kadar. Bazı romatizmal hastalıklar bazı genç yaşlarda daha sık gözüküyor. Bazı hastalıklar da işte gut atakları gibi daha çok ilerleyen yaşlarda görebiliyoruz ama artık günümüzde biraz bu paketli ürünlerin fazla tüketimi, glukoz içerikli şeylerin fazla tüketimine bağlı olarak daha genç yaşlarda da görmeye başladık. Onun verileri de artık iyice karışmaya başladı.
1: Nasıl korunabilir kişiler artritten ya da romatizmal hastalıklardan?
0: Bu tam olarak artritin tipine göre değişiyor. Hani örnek verecek olursak hastada ailesinde osteoartrit dediğimiz ellerinde kireçlenme var, şekil değişiklikleri var. Hani ailesinde olması bir risk faktörü yaratıyor. Bunu değiştiremeyiz ama tekrarlayan travmatik işlerden kaçınmak, işte ideal kilomuza yaklaşmak.
1: Sürekli kilo alıp vermek bir sıkıntı.
0: Sıkıntı, ekleme binen yükün artması, azalması biraz sıkıntı. Egzersiz yapmamak, sedanter dediğimiz böyle bir sadece işte masa başı kalıp yiyip içip tırnak içerisinde hareketsiz kalıp yatmak bu riski arttırıyor. İşte gut hastalığı mesela beslenmeyle ilişkili olan şeylerden bir tanesi. Bu bizim için beslenme ile alakalı, kilo vermek, dengeli beslenmek bizim için önemli. Bir de bunun dışında özellikle sigarayı bırakmak, diş bakımımıza özen göstermek, enfeksiyonlardan korunmak için Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği bu rehberlere bağlı aşılamalara uymak, enfeksiyonları tetiklediğini bildiğimiz için bizim için koruyuculuk açısından önemli.
1: Aslında genel olarak sağlıklı yaşam dediğimiz.
0: Aslında evet, kesinlikle.
1: Galiba. Bunun dışında yapılacak ekstra bir şey yok herhalde.
0: Yok, sadece hani bazı şeyleri engelleyemeyiz ama en azından bir semptomumuz, bir yakınımız olursa da ya yorgunluktandır, fazla çalışmışımdır deyip geçiştirmemek de gerekir. Aslında en önemli şey erken tanı koyabilmek.
1: Tanı aşamasını ve sonrasını, tedavisini, bu süreci bizimle paylaşabilir misiniz?
0: Tabii ki. Bu artrit yüzden fazla yapan hastalıktan bahsettik. Biz sadece artritler için değil, bütün hastalıklar için aslında tanıyı hastadan öykü alarak başlarız. Hani bu eklemin ağrısı ne zaman başlamış, nasıl başlamış, nereleri tutmuş, onu artıran, azaltan faktörler nelerdir? Bununla beraber eklem dışına başka yakınmaları oluyor mu? Cildinde bir şey çıktı mı? Gözünde kuruluğu var mı? Ağzında yaralar çıkıyor mu? Beli ağrıyor mu? Ailesinde neler var? Kan değerlerinde bozukluklar var mı diye biz bunları bir sorgularız. Kafamızda bir şeyler şekillendikten sonra da hastayı muayene ederiz. Hastanın muayenesinde gerçekten ağrısı eklemdeki hücrelerin iltihabından kaynaklanıyorsa farklıdır. Eklem dışı yapılardan kaynaklanıyorsa farklıdır. Sonra kafamız yine bir şeyler şekillendikten sonra da bunları netleştirmek için bazı testler isteriz. Laboratuvar testleri olabilir, radyolojik görüntülemeler olabilir. Bunların hepsinin toplamında da bir tanımız kafamızda belirir.
1: Tanı konulduktan sonra tedavi süreci nasıl işliyor?
0: Tedavi sürecinde hani bizler şu an eskilere göre çok çok daha şanslıyız. Eskiden iltihaplı romatizmalarda deformitesi olan hastaları çok daha fazla görüyorduk. Artık bunları çok daha az görüyoruz. Bu hem erken tanı konulmasıyla hem de artık etkili tedavi seçeneklerinin elimizde olmasıyla mevcut. O yüzden hastalarda normalde iltihaplı romatizma tanısı koyduğumuzda Bu eğer bir bağışıklık sisteminin dengesiz çalışmasından kaynaklanan bir durumsa bunu dengeleyebilecek, bağışıklık sistemini baskılayabilecek bazı romatizma ilaçlar veriyoruz. Bunlar yetmezse daha üst basamak tedavilere geçip bizim biyolojik tedaviler ya da hedef yönelik tedaviler dediğimiz onları verebiliyoruz. Hastanın

0: yetkinine göre de bu ilaçların dozlarını, günlerini değiştirerek tedavilerini planlıyoruz. Bunun dışında hastada atıyorum gut artriti vardır. Onda da hastanın belli bir kilo vermesini, hayat tarzının değişikliğini sağladıktan sonra da hastada ideal kiloya geldikten sonra egzersiz yapmasını tavsiye ederekten onu kontrol altına daha az belki medikal tedaviyle alabiliyoruz. Hı hı. Bazen de osteoartrit gibi bu kireçlenme durumlarında ne kadar ilaç versek de verelim bazı süreçleri engelleyemiyoruz. O yüzden de onlar da fizik tedaviden oldukça fayda görüyoruz. Egzersiz yapmalarını, hayat tarzını değiştirmelerini öneriyoruz. Bu tamamen artritin tipine göre tedavisi değişiyor. Ama iltihap romatizmal hastalıklarda tedavi konusunda bir 20-30 yıl öncesine göre çok çok çok daha şanslıyız.
1: Tıp genel olarak böyle bir durumda bu bizim için şans. Ama tabii ki tedavi oluyorum diye herhalde çok da boş vermemek gerekiyor. Dikkat etmesi gereken noktalar var hastaların.
0: Tabii biz tedavi başladıktan sonra hastalarda çok dramatik yanıtlar alıyoruz. Dramatik yanıt alınca da hasta bir anda o ağrılı durumları unutup ilacı bir anda kesiyor. Ama unutuyor ki aslında ilaç aldığı için iyi. Hı-hı. O yüzden ilaçları kontrolsüz bir şekilde kesilmesini kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Biz hastalarımızı takibe aldıktan sonra belli periyotlarda sürekli görmek isteriz. İlacın dozunu değiştirebiliriz. İlacın periyodunu değiştirebiliriz. İlacı iyi gidiyorsa azaltıp kesebiliriz. Bu tamamen klinik gidişe göre, hastaya göre değişecek bir durum. O yüzden hani ilacı hastaların kendi kendine birden kesmesini kesinlikle tavsiye etmeyiz. Bu en sık yapılan yanlışlardan bir tanesidir. Hı-hı. İlaç aldığı için iyi olan bir hasta ilacını kestiği için tekrar kötü hale gelebiliyor.
1: Şimdi genetik yanından biraz bahsettiniz az önce. Genetik olarak varsa daha çok risk altında hastalar dediniz. Bu ne kadar etkili?
0: Aslında biz bütün romatizmal hastalıklar için şunu diyebiliriz. Genetik zeminde tetiklenen çevresel faktörlerle gelişen hastalık. Genetik zemin derken bunu biraz açmak lazım. Hani tek yumurta ikizleri bütün DNA yapısı aynı bile olsa tek yumurta ikizlerinde çıkan bir hastalığın aynısı kardeşinde olmuyor. Yani bu tek başına genetiğin yeterli olmadığı anlamına geliyor. Ama şunu da biliyoruz. Ailesinde bazı risk faktörleri olanlarda bazı hastalıkların daha fazla olduğunu biliyoruz. O yüzden hani hastanın özellikle bize geldiğinde aile öyküsünden bahsetmesi çok da anlamlı olacak. Çünkü o hastalığın ihtimalinin, gelişme ihtimalinin artına işaret eder. Bizim hastalıklarımız bir süreçtir. Hepsi aynı anda olmaz. Bir semptomu önce, diğer semptomu daha sonra, başka bir semptomu da çok daha sonra olabilir. O yüzden biz takip programını alarak bu hastalardaki genetik yatkınlığa göre takip edebiliriz.
1: Şimdi olur ya ellerimizde böyle eklem yerlerinde bir kütletme ihtiyacı. Herkesin kafasında sorudur bu. Artritle ilişkili mi bu?
0: Bu soru da bize çok sık soruluyor gerçekten. İşte kütletiyorum romatizmam var, kütletiyorum romatizmaya iyi gelir mi gibisinden. Bununla ilgili de gerçekten çok fazla çalışma yapılmış ama ispat edilmiş, herhangi bir kanıtlanmış iltihap yapıcı bir durumu yok. Aslında o kütletme dediğim bir şey hani eklemdeki basınç değişimine bağlı olarak bir hani gaz kabarcıklarının oluşması. Hani hasta bunu yaptığında ilerleyen zamanda osteoartrit dediğimiz kireçlenme gelişmesini gösterecek herhangi bir kanıtımız yok. Ama bunu yaptığında hastada eklemde şişlik oluyorsa, şiddetli ağrı oluyorsa, bununla birlikte bu hasta bunu yaptığında böyle bir sürtünme hissi, takılma hissi oluyorsa evet orada bir sıkıntı vardır. Hı-hı. Hani sadece kütletme olarak geçiştirmeyelim. Kütletmenin yanında olan şeyler bizim için çok daha önemli.
1: Bir farklılık olduğunda da hisseder
0: tabii
1: kişi.
0: Tabii eğer hastada ağrı oluyorsa, şişlik oluyorsa evet bu sadece kütletme değildir, başka bir şeyler olabilir.
1: Hı hı. Cinsiyetler arasında risk farklı mı? Kadınlarda ve erkeklerde?
0: Normalde iltihaplı romatizmal hastalıklarda bu bağışıklık sisteminin dengesinin bozulup vücudun kendi kendine zarar verdiği bağ dokusu hastalıkları, otoimmün hastalıkları daha çok kadınlarda görüyoruz. Ama bazı hastalıklar, gut gibi hastalıklarda erkeklerde daha fazla görüyoruz. Bu hastalık üzerinde değerlendirmekte fayda var. Ama maalesef kadınlar burada biraz daha riskli gibi oluyor. Hı hı. Ama erkeksiniz, yaşınız genç, ailenizde romatizmal hastalık yok. Bu sizde hastalık olmayacağı anlamına da gelmiyor.
1: Hı hı. Şimdi sürekli konuşuyoruz, tıp ilerliyor ama ortalama ömür de ilerliyor. Yaşlandıkça, daha ömür uzadıkça bu tür hastalıkların daha çok karşınıza çıktığı bir durum, bir tablo söz konusu mu acaba? Belli bir yaştan sonra biraz hani olacak gibi mi düşünmemiz gerekiyor? Siz ne dersiniz bu konuda?
0: Yani yaş ilerlemesine bağlı olarak bazı kemikte, kıkırdakta, eklemde değişiklikler oluyor. Özellikle iltihaplı olmayan romatizma çeşitleri dediğimiz dejeneratif süreçler, yani osteoartrit, yani halk arasındaki adı kireçlenme, yaş ilerledikçe olacak şey. Hani hastalarımızın ailesine bakıldığında büyüklerinde evet ellerde bir şekil değişikliği vardır, ellerde şişlikler vardır. Bunların büyük bir kısmı kireçlenmedir. Maalesef yaş ilerledikçe biz bunları daha fazla göreceğiz. Ama yaş ilerledikçe bazı hastalıklar daha fazla olabiliyor, ama bunun yanında da bu 21. yüzyılda yaşayan insanların beslenme alışkanlıklarının değişmesi, egzersizin azalması, sigara kullanımının artması, stres faktörü gibi şeyler de romatizmal hastalıkları tetikleyebilen diğer unsurlar. Evet, biz eskisine göre romatizmal hastalıkları çok daha fazla görüyoruz. Bunun bir sebebi bizim farkında olup erken tanı koyabilmemiz, bir sebebi hastaların bizlere erken ulaşması, bir sebebi de gerçekten tetikleyici faktörlerin biraz bunları daha fazla gün yüzüne çıkartması.
1: Çocuklarda nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl bir uyanıklığımız olmalı yani?
0: Tabii çocukların tablosu çok çok daha farklı olabiliyor. Çocuklarda şimdi genellikle şöyle şey olabiliyor. Bu büyüme ağrısıdır. Çocuktur, düşmüştür, çarpmıştır. O yüzden ağrıyordur. Yani gerçekten hani çocuklar birçok şey yapabilirler ama yalan söylemezler. Çocuklarda gerçekten eklemde bir ağrı, şişlik varsa bunu anneler, babalar dikkat etmeli. Özellikle böyle bir gözlerinde bir sıkıntıdan bahsediyorsa, cildinde bir döküntüden bahsediyorsa, eşlik eden bir ateşi varsa, eklemlerinde bir şişlik, hassasiyet varsa, bunları anne babalar ihmal etmeden bir çocuk doktorlarına göstermeleri gerekir. Çocukluk çağında başlayan romatizmal hastalıklar biraz tanı sürecinde gözden kaçabiliyor. Özellikle bu büyüme ağrısı ve travmaya bağlandığı için.
1: Son olarak şunu sorayım. Eklem dostu egzersizler var mı?
0: Tabii aslında egzersiz tedavinin çok önemli bir parçası. Hani egzersiz yapamadığı için ağrısı artıyor, ağrısı arttığı için egzersiz yapamıyor. Böyle bir kısır döngü var. Hani eklemleri koruyacak egzersizler bizim için oldukça önemli. Bu tedavinin bir parçası olmalı. Neler olmalı? Hastalar hani günlük aktivitesini sağlamanın yanı sıra hastalarda böyle bir orta aktivite, yürüyüş yapmak, yüzmek, özellikle böyle sabit bir pedal çevirmek, hani ağırlığınızı, kalça ağrınızı, bel ağrınızı geçirebilecek yüzme, sırt üstü yüzme egzersizleri, esneklik, kas kuvvetlendirici egzersizler oldukça bunlar da faydalı olur. Bu hastalarda böyle bir, tabii her programı bireyselleştirmek gerekir. Akut alevli dönemde tedavi biraz daha sakinleştirmek, diğer dönemlerde de kendisini çok zorlamadan bunu arttırmak gerekir. Önemli olan ne kadar yaptığından ziyade ne kadar süreli, ne kadar düzenli

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde de şöyle bir ağrısız yaşam konuşalım istedik. Ve konuğumuz fizyoterapist Buket Sivrikaya ile birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza Sayın Sivrikaya.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi günümüzde aslında biyolojik yaştan, hani o kronolojik yaştan öte bir vücut yaşı öne çıktı aslında. Kaç yaşındasın? Niye böyle oldu? Yaşanmayı mı kabullenmiyoruz?
1: Aslında günümüzde olan yaşam standartlarının buna bir sebebiyet verdiğini düşünüyorum ben. Çünkü şu anda durmak bilmeyen bir dünyada bir akış var. Hareket anlamında, dinamiklik anlamında. Bundan dolayı çoğu kişide tabii ki sebepler değişebiliyor. Ama hem ekonomik olarak hem sevdiklerinin yanında olmak olarak aslında birazcık daha genç kalmayı istiyoruz. Tabii ki de yaşlanmayı aslında kimse zaten istemez. Ama artık bu bir ihtiyaç haline gelmiş durumda. Bunun da birazcık etken olduğunu düşünerek kimsenin artık yaşlanmayı

0: istemediğin zamana karşı koymaya çalıştığını düşünüyorum ben.
1: Yani belki yaşlanmaktan kaçınmak değil de yaşlandığında da iyi hissetme durumu, değil mi? Olması gereken bu.
0: Aynen öyle. Aslında burada yaşlanmak kelimesi sadece bir kelime. Bizim buradaki asıl kişiden hissettiğimiz kişinin talebi fonksiyonelliğini kaybetmemek aslında. Yoksa yaştan ziyade hareket kalitesi ve yaşama dahil olma isteğidir bu bence.
1: Evet. Peki bunun için spora bütüncül yaklaşım ne demek ve siz fizyoterapistlerin burada rolü nedir?
0: Bütüncül yaklaşım diye söylediğimiz şey aslında kişinin hem fizyolojik hem psikolojik hem biyomekanik hem de beslenme olarak, yani aslında kişiyi bir bütün olarak burada değerlendirmektir. Fizyoterapi ya da fizik tedavi dendiğinde daha çok hareket olarak aklımıza geliyor ama burada spor işin içine girdiğinde ya da artık günümüz şartlarına bakıldığında biz kişiyi daha fazla çevreleme ihtiyacı duyuyoruz ki aslında daha detaylı bir şekilde değerlendirelim ve ona o şekilde yaklaşalım diye. Fizyoterapistlerin de burada aslında yaptığı şey bu çemberin içerisindeki söylediğimiz maddeleri değerlendirmeye çalışmak. Bizler bunun için sporcuyu ya da spora başlamayı düşünen kişiyi koruyucu fizyoterapi anlamında da değerlendiriyoruz. Hı. Yani aslında fizik tedavi kısmı dendiğinde kişinin sadece sakatlanmış bir şekilde gelmesini değil, sakatlanmadan önce de bize gelebilmesini aslında hedefliyoruz ki olabilecek olan yaralanmayı aslında engelleyici faktörleri devreye sokabilirim. Bunun için de kişilerde risk analizini tutabiliyoruz, ağrı değerlendirmesi yapabiliyoruz ya da en azından ağrı eğitimi verebiliyoruz. Kişiye neleri yanlış yapabildiğini veya burada yapmaması gereken şeyleri gösterirsek buna yakalanma riski ve sakatlanma riski de bir o kadar düşük oluyor. Bütüncül yaklaşım dediğimiz şey fizyoterapi alanında en azından bu şekilde işliyor.
1: Ama hala günümüzde de pek çok kişi ağrıyı bekliyor harekete geçmek için galiba, değil mi? Siz fonksiyonelliği korumaktan bahsediyorsunuz, hatta arttırmaktan bahsediyorsunuz. Bunun yolları neler olabilir? Şimdi pek çok bahanemiz de var Sayın Sivrikaya. Vakitsizlik problemi var mesela, yaşam tarzı problemi var. Belki madde madde mi gitmeliyiz? Masa başında oturuyoruz mesela, masa başında çalışıyoruz. Nelerle başlayabiliriz?
0: Aslında burada kişinin olabildiğince hareketli olmasını istiyoruz. Fakat şu anda çalışma saatlerimizin de yoğunluğu, sizin de söylediğiniz gibi farklı şekilde bir bahanelerimizin ya da en azından maddelerimizin olması bizi hareketsizliğe biraz itebiliyor. Çünkü yani şu anda bir özel sektörde çalışan bir bireyi düşünelim. Akşam 7'de 8'de eve geldiğinde doğal olarak yorgunuz ve evde yapacak bir şeyleri oluyor. Bu yüzden en azından gün içerisinde belki burada küçük molalar verilebilir diye düşünüyorum ben. Yani sadece sandalyeye bağlı şekilde kalmadan ayağa kalkarak veya en azından küçük esnemeler, germe hareketleri yaparak veya mola içerisinde öğle aralarında kendine bir en azından bir 10-15 dakikalık bir yürüme periyotları oluşturarak burada hareketliliğini elimizden geldiğince koruyabiliriz aslında.
1: O zaman bir günlük yaşam çizelgesi yapsak birlikte. Neler tavsiye edersiniz fonksiyonel bir şekilde yaşamak için bütüncül yaklaşım kapsamında?
0: Bizim için aslında fizik tedavi de buna dahildir. En önemli iki madde var. Bunlardan ilki hareket değil. İlk önce güzel bir uyku olması gerekiyor. Çünkü eğer siz dinlenmezseniz hücrelerinizin yenilenmesi veya hücrelerinizin enerji toplaması ya da hareket yapması olmayacaktır. İstediğiniz kalitede olmayacaktır en azından. O yüzden kişinin ilk önce iyi bir uyku çekmesi ve tabii ki besin depolarının da iyi olabilmesi, harekete geçebilmesi için iyi bir şekilde de beslenmesi gerekiyor. Hatta burada iyi bir şekilde beslenme dediğimiz şey bizim ağrı yönetiminde de çok faydalı olan bir şey. Çünkü biz ağrıyı sadece kas sistemi veya kemik sistemi olarak düşünüyoruz. Vücudu bu büyük iki yapıdan oluştuğunu aslında hayal ediyoruz. Ama bizim bir sinir sistemimiz var. Ve ağrıyı algılamamızı sağlayan şey aslında sinir sistemi. Sinir sisteminin güçlü olabilmesi için, sinirlerin iletkenliğini koruyabilmesi için bizim burada yeterli mineral, vitamin, bunların ve uyku gibi bütün her şeyin depolarının da çok iyi olması gerekiyor. Bundan sonra aslında hareket geliyor. O yüzden gündelik hayatta benim en çok önemsediğim ve gelen danışanlarıma da sorduğum iki madde, birincisi uyku, ikincisi beslenme, üçüncüsü artık birazcık da hareket kısmı devreye giriyor. Çünkü hareket

0: dediğimiz şey de kişiden kişiye ve ihtiyaçtan ihtiyaca değişir. Hmm. Hangi hareketi yapacağı, ne zaman yapacağı, ne kadar sürede yapacağı, bunlar hep değişkendir. Kişinin ihtiyacına göre şekillendirdiğimiz şeydir. Ama beslenme ve uyku her zaman herkeste olması gereken, oturması gereken bir tablodur. Bunlar değişmez öncelikle.
1: Peki hareket dediniz ya, kişiye göre değişir. Açıyoruz sosyal medyayı, çok fazla egzersiz örneği var. Ve türleri var, seçmek bile zor. Siz bu konuda ne diyorsunuz?
0: Aslında şöyle, sosyal medyaya egzersiz konulmasının bir kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada aslında sosyal medya bizim için artık içgüdülerimizi de arttıran bir şey, yönlendiren bir şey, geri geldiğinde özendiren bir şey aynı şekilde. Bundan dolayı evet, sosyal medyaya içerik üretimi anlamında egzersiz çeşitliliği konulabilir. Ama kişinin bir egzersiz gördüğünde bu benim içindir diye düşünmemesi gerekiyor ya da herkes için olduğunu düşünmemesi gerekiyor. Çünkü demin aslında söylediğimiz gibi burada çeşitlendirmeler tamamen değişebiliyor. Kişinin burada yaşı, vücut kitlesi, kas yapısı, ortamı ve bunun gibi birçok maddemiz var. Eğer bunlarda bir uygunsuzluk olursa o zaman kişi de bunlar sakatlanmaya davetiye çıkartabiliyor. O yüzden sadece gördüğümüz şeyler bizim için bir seçenek gözüyle bakılması ve önce değerlendirilmesi, eğer uygun görülürse uygulanması gereken egzersiz şeyleri olduğunu düşünüyorum.
1: Riskleri de var yani, bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Bir de tabii spor ya da egzersiz denildiğinde insanın aklına genellikle kilo verme çabası ya da kas yapma geliyor. Siz bu konuda ne dersiniz?
0: Yani tabii ki egzersizin yapıldığı hedeflerden birisi bunlarda da var. Kilo vermek ve kas yapmak için de tabii ki spora giden, hareket eden danışanlarımız, kişilerimiz olabiliyor. Bunu da destekliyorum. Çünkü hedeflerinden birisidir. Ama burada spor denildiğinde ya da kişiye spor önerildiğindeki hedef kısmı ikiye ayrılıyor. Şimdi burada siz sporu sadece vücudunuza iyi bakmak amaçlı mı öneriliyor? Hareket etmek, daha doğrusu spor demeyeyim. Yoksa herhangi bir şeyi düzeltmek amacıyla, fizyoterapi amacıyla mı aslında öneriliyor kısmında ikiye ayrılıyoruz. Eğer kişinin hedefi daha çok sağlıklı bir bireyden bahsediyorsam, tabii ki kas kütlesini arttırmak, vücudunu geliştirmek ve dışarıdan aynaya baktığında daha güzel görünmekse tabii ki sporu bu amaçla yapabilir. Ama bunun için yapılan sporlar ya da hareketler ve diğer sağlıklı olan bir bölgeyi geliştirmekten ziyade yaralanmış olan bir bölgeyi tekrar sağlıklı hale getirmek için yapılan hareketler arasında fark olacaktır. İkisi aynı türde egzersiz değildir. Çünkü birisi, yani burada kas kütlesi ve kilo anlamında söylediğim şeylerden birisi, daha patlayıcı kuvvetlerdir. Daha fazla hareket ve daha fazla efor ister. Ama bizim bir yeri kuvvetlendirmeden ziyade orayı onarmak için yaptığımız hareketler daha çok kişiden kişiye değişen ve en küçük adımlarla başlayarak kuvvetlenmeye doğru giden hareketlerdir. Bu yüzden spora bakış açımız, yani harekete bakış açımız farklı olmalı. Her hareket spor değildir.
1: Evet. Peki egzersiz yapacaksak, ya şöyle sorayım, doktor egzersiz önerdiğinde fizyoterapiste mi gitmek lazım, spor salonuna mı gitmek lazım? Bu da kafalarda bir soru işareti sanıyorum.
0: Tabii ki. Şimdi artık toplumumuzda birçok problem karşımıza çıkabiliyor ve günümüzde de artık bilimin de gelişmesi ve bizim de artık rolümüzün daha çok göz önünde bulunması sebebiyle çoğu hekimimiz de sporu öneriyor ya da hareketi öneriyor. Bunun faydasını en azından görebiliyoruz artık. Ama burada aslında söylediğimiz şeyler içerisinde nasıl bir bireye önerdiği kısmı var. Şimdi eğer kişinin sadece kas yapısında bir gelişim olacaksa ve onun için yeterliyse, evet, spor kısmını düşünülebilir. Ama burada söz ettiğimiz kişi hayatında hiç spor yapmamış ve bir sakatlanmadan dolayı eğer hastaneye, bir hekime başvuruyorsa, o zaman fizyoterapistin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü besyo mezunu olan spor hocalarımız ve fizyoterapistler arasında bağlantılar var ama farklarımız var. Besyo kısmındaki spor hocalarımız daha çok performans gelişimi için eğitim almış olan hocalarımız. Yani burada sağlıklı bir birey onlara başvurduğunda olan performansı arttırmaya ve inşa etmeye yönelik çalışmaları daha fazladır. Ama fizyoterapi kısmında ise performans gelişiminden ziyade fonksiyonelliği ve dokuyu iyileştirme, yani hasta bir bireye ya da yaralanmış olan bir bireyi tekrar sahaya döndürmeye hedeflidir. Aslında bizim burada ortak noktamız spora dönüş kısmında. Yani size hasta bir bireye geldiği zaman ve fizyoterapi hareket önerildiği zaman önce fizyoterapiyle ufak adımlarla başlanır. Dokunun iyileşmesi aynı şekilde gözlenir. Doktor onayı almasıyla beraber ilerlenir. Ve doktor onayı aldıktan sonra spora dönüş kısmında artık BESYO'daki hocalarımızla beraber ilerlenmeye başlanır. Hı hı. Biz kişiyi sahaya hazırlarız. BESYO'daki hocalarımız da sahadan daha yukarıya doğru fonksiyonelliği arttırmaya, performansı arttırmaya doğru çıkarmaya başlar. Hı hı. O yüzden tanıya göre mutlaka doktor kontrolünde olacak şekilde önce fizyoterapi kısmının hasta bir bireyde daha iyi olacağını, sağlıklı bir bireyse ise burada hocalarımızla da ilerleyebileceğini düşünüyorum.
1: Evet, toplumda en çok görülen ya da size en çok başvurulan sağlık sorunları nelerdir acaba?
0: Ben genellikle omurga ile ilgileniyorum kliniğimde. O yüzden bana gelen ve daha çok gözlemlediğim şey aslında postür problemleri oluyor. Hmm. Postür problemlerinin yanında da omurga problemlerini de ekstra olarak görebiliyoruz. Omurgadaki gördüğüm problemlerin içerisinde en çok karşımıza çıkanlar aslında bel fıtıkları, yani disk herniyeleri gibi daha problemleri görüyoruz. Ama bunların temelinde de bazen duruş bozukluklarından gelen bir şeyler olabiliyor. Evet. Yani çünkü vücut aslında bir bütün. Ya biz aslında bir problemi sadece oraya bakarak çözmeye çalışmıyoruz. Demin de söylediğimiz bu bütüncül yaklaşımı kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü zaten bazen bir problem olduğu zaman siz postürde bozulmalar da görebiliyorsunuz. Ama bu demek değil ki her şeyin sebebi postürden geliyor. Ama bağlantılı bir şekilde görebiliyorum. Ve o yüzden klinikte buna yönelik çalışmalar yaptığım için özellikle de çocuklarda ve ergenlikteki bireylerde skolyozu da çok fazla görmeye başlıyorum. Skolyoza evet. bağlı olan şeylerde görmeye başlıyorum.
1: Skolyoz eskiden yaşlı hastalığı diye bilinirdi, değil mi? Genç yaşta çok görülmeye başlandı. Biraz bununla nasıl mücadele edilebilir? Bu konuda bilgi alabilir miyiz sizden?
0: Tabii ki. Aslında şöyle, skolyoz yaşlı hastalığı değil aslında. Sadece yaşlılık zamanında daha çok fark edilmeye başladı. Yani günümüzde şu anda bir artış var bu konuda. Çünkü önceden bu kadar yaygın olmayan bir şey, belki genetik varyasyonlarıyla, belki şu anda tıbbın ilerlemesiyle daha çok gözümüzün önünde görülmeye başlanıyor.
1: Sözünüzü aslında keseceğim Sayın Sivrika'ya. Şimdi bilmeyenler için de tabii skolyozun ne olduğunu da bir açıklamakta fayda var galiba, değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii ki. Skolyoz dediğimiz şey omurganın aslında kendi etrafında dönmesiyle birlikte yana doğru bir eğrilme yapması, bir açılaşma olmasıdır. Ve siz bunu çocuklarla dışarıdan da görebilirsiniz veya yetişkin olan bireylerde. Bunların ibareleri nelerdir? Bir omzun daha yukarıda olması, bir omzun daha önde olması, bel kavislerinin aynada önden kendinize baktığınızda eşit olmaması, kalçanın bir tarafa doğru veya yukarıya doğru bir yönelim yapması. Yani aslında vücudun sağ ve sol tarafının omurga kısmında eşit olmadığını görmeye başlarsınız. Bir önden bakıldığınızda bir kaburganızın diğerine göre daha çıkık görünmesi ve en çok da görebildiğimiz şey, kişi öne doğru eğildiğinde bir tarafının diğer tarafa göre daha yukarıya doğru bir hafif bir kamburluk yapması. Bunların hepsi skolyoz belirtisidir. Ve bunlar genellikle, yani %90'lık bir kesimi adolesan dediğimiz ergenlik skolyozudur. Kişinin büyüme ataklarının olduğu zamanlar, yani omurganın büyüme zamanlarında, boy atma zamanlarında ortaya çıkar. Kişinin kemik gelişimi bittikten sonra omurga artık kemikleşme ve şeklinde kalmaya başlar. O yüzden aslında biz yaşlılıkta değil, ergenlikte bunun oluştuğunu fark ediyoruz. Yaşlanma sürecinde başladığı zaman kişide, ergenlik bittiği zaman bunun ne yazık ki bir tedavisi olmuyor. Aynı şekilde omurga kalıyor çünkü kemik yerine artık kaynamış bir şekilde olmaya başlıyor.
1: Evet.
0: Biz de bunun için özellikle okullarda, ailelerde ve buradaki bireylere bunun eğitimini vermeye başlıyoruz. Yani nasıl fark edeceklerini, fark eder fark etmez önce bir hekime başvurmaları gerektiğini ve doğru bir şekilde tedaviye yönlendirmesi gerektiğini aynı şekilde konuşuyoruz. Hı-hı. Ve tedavi kısmında genellikle şu an en azından bilimin bize gösterdiği 3 tane seçeneğimiz var. Evet. Cerrahi olarak tedavisi yapılıyor. Çok büyük eğriler için konuşuyoruz bunu. Ya da korse ve egzersiz anlamında tedavisi aynı şekilde uygulanıyor. Ama bu korse ve egzersizin muhakkak doktor kontrolünden geçmesi ve onaylanmış olması gerekiyor. Egzersiz anlamında bizim şu ana kadar konuştuğumuz egzersizler değil, skolyoza özgü şirot egzersizlerinin yapılması gerekiyor. Çünkü buradaki egzersiz tamamen diğer fizyoterapi egzersizlerinden çok farklı, özel bir eğitim alanıdır aynı zamanda.
1: O zaman korunmak için yapılacakları, tabii tekrar girdik araya skolyozun tanımını da yapmak açısından, yapılacakları mesela hangi egzersizleri tercih etmek lazım? Zaten hani şu andaki gençlerimizin çok sık yaşamasının da belli sebepleri var galiba. Ne gibi uyarılarınız olur?
0: Yani burada aslında bizim erken bir şekilde yol almak için, herhangi bir sakatlanmaya maruz kalmamak için öncelikle postürümüze olabildiğince dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arada skolyoz için de konuşurken de en azından söylemek isterim. Tabii ki de burada farklı egzersizler yapıyoruz ama ben buradaki çocuklara da sporu yine de öneriyorum. Çünkü spor dediğimiz şey kaslarımızın kuvvetlenmesi ve bizim de vücudumuzun güçlü olmasıdır. Bunun için sporu her bireye aynı şekilde öneriyoruz. Onun dışında da mutlaka gözlemi de bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımızın yılda en az bir kere bir doktor kontrolünden omurga anlamında özellikle geçmesi gerekiyor. Yetişkin olan bireylerimizin de sağlığını daha güzel, daha iyi bir şekilde koruyabilmesi için olabildiğince, yapabildiğince hareketi bırakmaması gerekiyor. Benim özellikle iki önerim bu olurdu.
1: Çok çok vurgulamak gereken de herhalde bir an önce önlem almak, değil mi? Ne kadar
0: evet,
1: erken olursa
0: ki.
1: O kadar iyi. Çünkü cerrahi müdahale aşamalarına geldiğinde artık pek çok sıkıntı yaşanıyor oluyor galiba.
0: Evet, çünkü bunun nedeni daha şu anda ortada olan bir şey değil. Yani neden oluştuğunu ne yazık ki bilmiyoruz. O yüzden keskin, net, bunu bu şekilde yapmalıyız tarzı bir vurgu yapamıyorum. Bazen anne veya babada hiçbir şey yokken çocukta görebiliyoruz. Ondan dolayı kontrolü elden bırakmamak için de erken tabii ki müdahaleler olması gerekiyor. Her sakatlık için de bu geçerli. Çünkü zamanı geri getiremiyorsunuz ve o zaman içerisinde de vücut yaşamaya devam etmek için kendine farklı bir yol sunmaya başlıyor. Bu yol her zaman bizim için iyi olmuyor ama.
1: En erken hangi yaşlarda tespit edilebiliyor Sayın Sivrikaya skolyoz ya da diğer omurga rahatsızlıkları?
0: Skolyoz için konuşursak büyümenin başladığı yaşlar aslında daha bizim en küçük yaşlarımız. Yani biz çocuklarda sadece ergenlikte çok görüyoruz ama bu demek değil ki sadece ergenlikte çıkıyor. 7 yaşında, 6 yaşında çıkan skolyozlar da ne yazık ki mevcut. Juvenil skolyoz diye de söylediğimiz. O yüzden bence en küçük yaştan itibaren senede en kötü bir kere doktor kontrolü anlamında söylüyorum. Ailelerin mutlaka çocukları her zaman gözlemlemesi gerekiyor. Vücudundaki yapısına dikkat etmesi ve ona yönelik olarak da götürmesi gerekiyor. Bu tabii ki sadece şu an söylediğim şey kitabi bir bilgidir. Kişiden kişiye de aynı şekilde değişim gösterebilir. Evet. Onun dışında kişinin check-up anlamında yapacağı kontrol de bence yılda bir veya iki aynı şekilde olabilir. Çünkü burada sadece dediğin gibi kas, kemik, eklem, biz bunlardan oluşmuyoruz sadece. Bazı şeyler sadece kandan bile ortaya çıkabiliyor. O yüzden olabildiğince hastaneleri çok sevmesek de bağımızı da çok koparmamamız gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. İyi günler diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için. İyi yayınlar dilerim.
1: Fizyoterapist Buket Sivrikaya konuğumuz oldu. Ve geldik Yaşamın Ritminin sonuna. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın.
2: Yaşamın Ritmi.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar diyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Çoğunuzun belki ilk defa duyacağı Arap sümbülü yağından bahsetmek istiyorum. Önemli çünkü bu yağ özellikle topuk çatlakları için, ciltteki kırışıklıklar için kullanılıyor. Stres ve gerginliği azaltmaya yardımcı, aynı zamanda romatizma ve eklem ağrılarında ağrı kesici olarak kullanılmakta. Enfeksiyonları önleyebiliyor. Balgam söktürücü etkisi var. Solunum yolu hastalıklarında kullanılabiliyor. İdrar söktürücü, yani vücuttaki fazla suyun atılmasına yardım ediyor. Arap sümbülü yağı. Peki neymiş bu yağ, bir bakalım. Öncelikle mor renkli sümbül, Arap sümbülü, dağ sümbülü, misk sümbülü, üzüm sümbülü gibi adlarla da biliniyor. Çiçekleri türüne göre mavi, beyaz ya da soluk pembe renklerinde olabiliyor Arap sümbülünün. Bazı türleri kokulu, bazı türleri kokusuz. Bu bitkinin dünyanın kutuplar hariç neredeyse tüm iklimlerinde yetişme gibi bir özelliği var.

üzerine kaliteli zeytinyağı ilave ederek güneşte 40 gün beklettiğimizde sümbülün yağını elde edebiliyoruz. Pek çok bitkinin yağı bu şekilde elde ediliyor, biliyorsunuz kantron bitkisinde olduğu gibi. Evet, Arap sümbülü yağı, yani sümbülün bir çeşidi olan bu yağ tabii ki aktarlarda da bulunabilir ama kendiniz de bu şekilde gayet kolaylıkla yapabilirsiniz.

0: son yıllarda özellikle Karadeniz'de 1500 metrenin üzerine çıktığımızda yaylalarda çok rastlıyoruz bu bitkiyi. Bildiğimiz o bahçe sümbüllerinden biraz daha farklı, daha koyu mor renkte, biraz daha böyle baktığınızda dağınık değil de daha toparlak, daha hoş bir görüntüsü var. Aynen az önce söylediğim gibi kantron yağı gibi yapılıyor evde yapıldığında. Son derece cilt için özellikle öneriliyor. Ciltteki kırışıklıkları önlemede ya da azaltmada, cildin canlanmasını sağlamada ve cilt lekelerini geçirmede etken olduğu biliniyor. Gayet kolay yapımı. Ben kantron yağını da zaman zaman kantron bitkisi bulduğumda kendim yapıyorum. Yıllarca buzdolabında bekletiyorum. Hiçbir şey olmadan kalabiliyor. Zaman zaman cildime, yüzüme sürdüğüm gibi bazen ellere de sürülebilir. Kantron yağı özellikle de yara kapatmada ya da böyle yanık izlerini, yara izlerini kapatmada, cildi yumuşatmada birebir. Sizlerle yeniden görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın diyoruz. Sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben biri olur Eçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon meselesiyle ilgili haksız kazanç sağlayan herkesin bedelini ödeyeceğini söyledi. Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir dedi. Erdoğan 1 milyon liraya kadar ara ödemelerin Ekim ayı içinde yapılacağını kaydetti. Muhalefete haysiyet cellatlığı yapılmasına müsaade etmeyeceği sözleriyle sert tepki gösterdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamındaki gizli belgeleri sosyal medya ve dijital mecralarda paylaşanlar hakkında gizliliği ihlal gerekçesiyle resmen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Bankalar Birliği gibi kurumlara soruşturmanın aşamalarına uygun talimat ve müzekkereler gönderildiği belirtildi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı vermesinin ardından kentte 3 patlama sesi duyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını en güçlü biçimde lanetlediklerini söyledi. Türkiye, hukuk dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın yanındadır, dedi. Erdoğan, Mekke İttifakı'nın kurumsal altyapı çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Anlaşmanın önümüzdeki günlerde meclise sevk edileceğini kaydetti. Ukrayna, Rusya ile barış sağlanması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a işaret etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda veya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşebileceğini söyledi. Terörizmle mücadele mükemmelliyet merkezi komutanlığı koordinesinde NATO terörizm uzmanları konferansı 14-15 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek.